0: nasıldı?
1: Çok bir de Zeybek oyna. Ege kadınıydın değil mi?
0: Nasıldı?
1: Ege kadınısın sen değil mi?
0: Ben Karadeniz kadını ama her telde.
1: Horon top bir de.
0: Başka? Siz neredesiniz? Konya. Kaşık çalalım. Bak çok iyi kaşık.
1: Bir kaşık çal Serap. Kaşık oynayın.
2: Serap Hanım, alo.
0: Kaşık olmaz be.
2: Alo.
0: Dakika,
2: alo.
1: Nerede kaç?
0: Annem çok güzel çalardı.
3: Duymuyor bize.
4: Sus. Tuz atayım sonra.
0: Şöyle olsun tamam.
1: Kız ver de göstereyim ver.
0: Tamam fazla.
1: Vallahi bak bunu böyle al.
5: Kapağı nerede?
1: Bunu da böyle al. Tamam şöyle.
0: Tamam.
1: Konya Ereğli'liyim ben. Göster bak.
0: Çal.
1: Şunu bir göster bakayım. Göster hadi. Gülizar'a göstereyim.
2: Ya bir şey söyleyeceğim, ben Ankaralıyım, onu en güzel ben yaparım. O öyle olmaz canım.
1: Abbo!
0: Buyur.
2: Bak canım.
4: Peki Serapcığım, gelir misin?
1: Göster.
0: Göster Gülizar. Allah Gülizar.
4: Peki çatala servis nasıl yapılır?
2: Bak. Onu böyle tutacaksın.
1: Göster kız.
2: Böyle çalacaksın. Her şeyi bildiğini zannediyorsun, şov yapıyorsun. Ama
0: ben
2: bilmediğin o kadar çok Gülizar. Şey var ki.
0: Kameralara oynuyorum Gülizar.
2: Kameralara
0: var mı Gülizar?
2: Oynuyorsun, ona
0: ya siz mi oluyorsun Gülizar?
2: Zaten.
0: Gülizar.
2: Kaşıkta Serap Hanım'ın önüne geçtim. Yani hem yemek yapıyorum, hem birçok şeyde başarılıyım. Bu yarışmada, bu programda gerekli şovu gerektiği yerde ben zaten yapacağım.
0: Gülizar benden ne görürse yapmaya çalışıyor. Bence Gülizar ne yemek konusunda ne kaşık çalma konusunda yetenekli değil.
2: Şov yap, oyun yap.
0: Tamam.
2: Bunlarda sıkıntı yok.
0: Ben bir
2: şovmenim. Ama sallayacaksın madem, usturuplu salla da yerini bulsun.
0: Neyi salladım ben şimdi?
2: Yani evet. Kaşık böyle tutulur, yok zeybek böyle
0: yok ben tutamıyorum
2: oynanır.
0: Dedim ama.
6: Yandaki arkadaşım Gülizar, elindeki eldiveniyle ilk önce bir burnuyla güzelce oynadı. Sonra onunla yemek yapıyor, tabağına
2: eldivenimle
6: dokundu.
2: Eldivenimle değil, peçeteyle. Anıl sürekli bana oynuyor. Yok burnumu sildim, yok eldiven kullandım gibisinden. Ama ben yemek yaparken gözü sürekli benim tezgahımda. Çünkü yemek yapamadığı için, malzemeyi ne zaman kullanacağını bilemediği için sürekli benden kopya çekerek bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama şöyle de bir gerçek var, taklitler asıllarını yaşatır.
6: Kesinlikle Gülizar'a bakarak bir şey yapmıyorum. Sadece onu kontrol ediyorum.
0: Gülizar yazıklar olsun be.
4: Konuş.
0: Burada onu şefim yese, ya zehirlense? Ya hasta olsa? Kim
2: ben
0: kurtaracak?
2: Ben Coşku'yu.
0: Kim kurtaracak?
6: Sen gider ben bakarsın Serap.
0: Ben Coşku da veririm.
6: Ben
0: her şeyi de veririm.
2: Ben Coşku'yu.
0: O benim şefim. Biricik şefim. Kurban olurum ben ona.
2: Ben en azından eldivenle çalışıyorum hocam. Onlar eldivensiz çalışıyorlar.
1: Sen niye eldivensiz çalışıyorsun?
2: O eldiven de takmıyor.
6: Şefim, eldiven takıp burnumu temizlemektense...
2: Ya peçeteyle sildim. Eldivenle silmedim ki ben burnumu.
0: Gülizar ağlama.
2: Canım burada ağlayacak biri varsa o da şov için yine onu da sen yaparsın.
4: Anıl seni eğiteceğim. Bir dakika dur. Dur orada. Bak gözüme bak. Sen soğana bak. Ben de sana bakıyorum. Bak. Görüyorsun değil mi? Bak hiç bakmıyorum.
6: Ama abi,
4: bak alttan bir vur.
6: Bak istersen çünkü kalın oldu.
4: Hiç kalın olmadı.
6: Benimkine bak.
4: Bir de şuradan bak. Tam ikisini de deneyeceğiz. Gel hangisi kalın. Bak çok da hızlı doğrayacağım. Görüyorsun değil mi? Önce bıçak tutmasını öğren. Sonra gel yarış benimle. Bu haşlama mı yapıyorsun?
2: Ay İslim evet yapıyorsun. Haşlama yapıyorum.
4: Bu isli mi yapıyorsun? Su çok koymuşsun.
2: Yemeğime
4: dokunmayın. Ben yiyeceğim ben.
2: Hayır yemeğime.
4: Aa, doldurmuşsun su haşlama
2: ya,
4: mı yapıyorsun?
2: Ya suyla ne işin var
4: bu
2: senin? Etleri seçeceğim
4: içinden. Bu şu anda haşlaması
2: yapıyorsun. Ya yemeğime bir şeyler dökülecek.
4: Hayır hiçbir şey dökülmez. Bırak şu yemeğini bahane etme.
1: Evet haşlama yerine yapıyorsun. Geç. Tamam, geç şimdi. Yerine. Haydi.
2: Benim yemeğime sen dokunup neden elimin lezzetini bozuyorsun?
4: Senin elin lezzeti yok ki baksana. Mahvettin ortalığı.
2: Mehmet abi, Serap Hanım, Anıl. Bunlardan gerçekten tavsiye almak istemiyorum. Çok biliyorlarsa otursunlar kendi tavsiyelerini kendileri yapsınlar. Artık gerçekten yetti.
4: Gülizar gerçekten senden umudum yok. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Yani bence biraz kulağını bana ver. Bari bu kalan günlerde benim elimi dinle, bir şeyler kapın. Kendinizi kurtarın.
1: Ya ısınmadı ya.
0: Isındı.
1: strateji mi yapıyorsun? Ne Mehmet strateji? Yağ ısınmadan patlıcanları kızartıyor, ne? Öyle.
4: Sen Allah aşkına, ya sen ne yapıyorsun?

0: Son 20 dakika. Soğan ne yapacaksın Anıl?
1: Şey, bulgur pilavına.
0: Bulgur pilavının bulguru nerede? Salçası nerede?
1: İlk önce bir soğan.
0: Artık zaman, yani bulgur pilavını tavada mı yapmayı düşünüyorsun?
1: Aa, yanlış tava mı aldım?
0: Bilmem. Buraları bir derle toparla.
1: Hemen toparlıyorum şef.
0: Mehmet sence ne yapıyor Gülize?
2: Valla... Ay! Mehmet Bey,
3: Mehmet yandı.
2: Yakmaya çalışıyor.
4: Patlıcan kızartıyorum.
2: Aa!
4: Kızgın ateş olacak.
3: Mehmetciğim, artık yapamadığını kabul et yani. Tamam, şovunda iyi olabilirsin ama... ...burada yapamıyorsun. Bir tutukluk geldi sana Mehmetciğim. Bak, benim sana yaşam koçu olarak önerim... ...yapacaksın. Kendine güven.
4: Serap, ben tutuklu değil... ...karşımdaki insanı tutuklarım. Çünkü sizin bugün diliniz, damağınız karıştı, birbirinize çattınız. Çünkü artık benden korkuyorsunuz ve korkmayı da devam edin.
0: Efendim, siz evde Mehmet'in yaptıklarını yapmayın. Patlıcanı sudan çıkarttıktan sonra güzelce kurulayın. Sonra yağda kızartın. Yoksa Mehmet şef, Mehmet yanmaz ama...
4: Heyecanda şefim doğru söylüyor.
0: Tehlikeli şeyler yapmayın, yakarsınız kendinizi. Değil mi Mehmetciğim?
4: Haklısın şefim, gerçekten.
0: Kadını da yakıyordun az önce
3: Yanıyordum
0: burada.
3: Yanıyordum vallahi.
4: Ben onu görmedim.
3: Ha, benim bir
4: Sen ayağımın altına niye dolaşıyorsun? Biraz da çıtırlat, çıtır olsun.
3: Benim en korktuğum şey yanıktır.

0: Şefim bir şey söyleyebilir miyim?
1: Söyleyebilirsin tabii.
0: Serap benim gönül işlerime de karıştı.
1: Gönül bana... işlerine mi karıştı?
0: Evet, hayırlı bir kısmet olmuş benim için.
1: Aa.
0: Beni akşam aradı şefim. Anılcım dedi, sen dedi bekarsın değil mi dedi. Ben de evet dedim.
1: Yok canım, daha neler.
0: Yemin ederim.
2: Rüzgar.
3: Ama ben yaşam ve ilişki koçuyum.
0: Evlenmeyi düşünüyor musun dedi. Yani olabilir ama yaşım biraz genç dedim. Olsun da benim bulduğum aday dedi, tam sana uygun dedi.
1: Aha.
0: Serap'tan bu geldiyse büyük ihtimal vardır bir şey diye düşündüm. Sonra dedi ki...
4: Bence dikkat et.
0: Fotoğrafını attım kıza dedi. İstersen dedi, ben de kızın fotoğrafını göndereceğim sana dedi.
1: He.
0: Dedim ablam, senin dedim uygun gördüysen başım tacısın dedim. Kızın fotoğrafını gördüm şefim.
1: He.
0: Güzel. Biz bir çaya çıkacağız bakalım.
3: Anıl da yani iyi çocuk, sessiz çocuk, efendi çocuk. Gerçekten Anıl'a vesile olmak isterim. Evlensin yani.
0: Tabii ki Serap'ı dikkate alacak halim yok. Serap'tan gelen hayır kendisinin olsun. Ben kendi kısmetimi çok güzel şekilde bulacağım.
2: 10 dakikada bulgurluk koymuşum, altını yakmayı unutmuşum.
1: Normal Mehmet yani. 10 dakikadan beri bulgurun altını...
2: Yakmamışım, yeni yaktım.
1: Ben senin yerinde sok, çok... şunu alırım kenara, büyük ben... yerde hemen bulgur pilavını yaparım.
3: Çok iyi, kenara.
1: Ortalıkları toparlayın.
2: Ben seni dinleyeceğim şefim.
1: Son 15 dakika.

0: Tavada bulgur pilavı olur mu sence?
1: Hayır, olmaz.
2: Efendim biz böyle yapıyoruz ama gerçekten.
1: Kim, nasıl kapatacaksın kapağını?
0: Nerede böyle yapıyorsun?
2: Yani biz...
0: Evde mi?
2: Yok, evimde değil, ben böyle
0: öğrendim. Öğrenci evinde mi?
2: Ha, öğrenci evinde böyleydik, evet. Çünkü bir
0: makarna
2: tane...
0: Makarna haşlıyoruz falan değil mi?
2: Yok, biz çok güzel şeyler yapardık.
0: Oğlum bu tava bak arkada duruyor, ocak orada yanıyor. Ya bulgur pilavı olacak mı sence?
2: Bunu annem hep der ya bana ya.
0: Gülizar, bugün bir özgüven gelmiş sana ya.
1: Şöyle söyleyeyim, bugünkü amacım neydi biliyor musunuz şefim? Yemekleri bir an önce bitirip, yani kendi yemeğimi bir an önce yapmayı bitirip... ...arkadaşlara birazcık nasıl yemek yapılır onu öğretmekti.
0: Evet, artık haydi başlayalım, fırına girsin her şey.

0: Bezi bıraksan öyle.
1: Yok ama neden? Elim şu an yağlı. Ve ben zaten neden böyle bir tuz var burada bilmiyorum. Yani çok güzel bir tuzluk da. Yani buraya uygun hiç değil. O, eski tip gibi şöyle kaseye koyardık.
0: Efendim o öyle değil. Siz
1: nasıl,
0: yanlış
1: ben yapamıyorum işte
0: bak,
1: şefim.
0: Buradan tutacaksın buradan. Bak, evet,
1: şef,
0: bak.
1: Koy biraz. Ha, koy kurban olayım. Koy.
0: Biraz Mehmet, Mehmet bir tuz şov yap.
1: Yapsana yap. Bir şov yap hadi.
0: Bir demin yaptığın gibi.
1: Oğlum akmıyor ki oğlum.
2: Bir şey söyleyeceğim. Tuzla vallahi beraber akmıyor, başka akıyor, şeyler
3: bakmadan
2: düşünsün.
3: Yapıyorum.
1: Akmıyor.
3: Akıyor.
4: Saç mı düştü oraya?
3: Benim saçım dökülmüyor. Eyvah. Kendi saçınıza bakın.
4: Sizi o kadar zayıf görüyorum ki tuzu artık yamuk dökmeye başlıyorum. Çünkü tuzu ben dik dökmeye ihtiyaç duymuyorum. Hatta tek elle veya yamularak atmaya çalışıyorum. Çünkü siz daha tuz dökmeyi de bilmiyorsunuz.
2: Acaba bununla mı koyacağız?
0: Bilmem. Neyle koymayı düşünüyorsunuz?
2: Şey, kaseyi kapatırsın yani böyle evlerde.
0: En son izlediğinizde ne vardı?
2: İşte orasını şey yapamıyorum.
0: Kekik nerede?
2: Ha, kekik burada.
0: Tamam. Kekiği neyin üzerine atıyorduk? Pilavın üstüne
2: pilavın
0: atıyorduk.
2: Üstüne
0: pilavın atıyorum. Neye koyuyorduk?
2: Ha, buna bu şekilde.
0: Heh, tamam. Şimdi oldu. Güzel.
2: Ha, şöyle mi peki şefim?
0: Sen programın başında burada mıydın? Ya. Evden yeni mi geldin?
2: Ya şefim o kadar çok konuşuyorlar ki.
0: Kim konuşuyor?
2: Yani Serap Hanım zaten susturabilene aşk olsun. Mehmet Bey'in de o kadar çok ses çıkartıyor ki yemek yaparken. Hani stüdyoyu yakacak mı? Bizi mi yakacak paninden?
4: Mutfağa giriyorsan sert çalışacaksın, hızlı çalışacaksın. Çalışamıyorsan da girmeyeceksin.
2: Mutfağa girdin. Sert çalışıyorsun.
4: Evet.
2: Ne tabak bıraktın, ne tencere bıraktın, ne kaşık bıraktın.
4: Tabağı günah, kırmadan, günah. Elini kesmeden usta olamazsın.
2: Ama onu bıçakla yapacaksın.
4: Ama onu diyorum bıçakla. Ki kırmadan, şey yapmadan usta olamazsın. Bu işler var, mutfağın kanununda var. Kitap üzeri mutfak olmaz. Soğan soyacaksın, patates soyacaksın, ustada laf yiyeceksin, böyle değerli şeflerde fırça yiyeceksin ki adam olasın, iyi bir şef olasın. Ben 12 yaşından beri mutfaktayım. En çok fırça yedim, ustaya teşekkür ediyorum. Şovun olmadığı yerde yemek olmaz. Hareketin olmadığı yerde de yemek olmaz. Mutfak dedi mi şovlu ve hareketli ve lezzetli olur. Hepsi de bende var ama bunu da ben size burada öğreteceğim.
0: Alaylı mı, eğitimli mi?
2: Ya alaylı da olabiliriz, eğitimli de olabiliriz. Aynı noktaya gelecektim aslında. Ben sonuçta şefimden azar işiteceğime yaptığım işte başarı gösterip ondan aferin almayı tercih ederim.

0: Yok kendim, inan kendim kameralara bakabilirsin.
1: Ya sen benim yemeğimi açıp hayır, açıp duramazsın.
0: Hayır, inan kameralara bakabilirsin.
1: Çek elini.
0: Bu sefer yine fırın kapağını açtım. Yine bir fark etmedi ama sonuna doğru fark eder gibi oldu. Ama toparladım hemen.
1: Bir şey söyleyebilir miyim?
0: İnan ki kendimkindeydim ya. Hayır ya.
1: Ya nasıl oluyormuş?
0: Hayır inan kendimkindeydim ama. Senin şu an yaptığın ayıp.
2: Ya senin yaptığın ayıp değil yani.
1: Sen ne ama kadar sinsi çıktın ya. Ay benim lafımı çalma be. Sen sus artık yeter. Öf.
3: Üzerimde hem göz var hem de beni susturmaya çalışıp baskı uygulamaya çalışıyorlar ama ben bunları yemem.
2: Son 3 dakika. Serap.
3: Efendim.
2: Domatesleri ne yapmayı düşünüyorsun?
3: Ben o kadar kullandım şefim.
2: Ama ben bunu pilava koymanı istedim. Pilava domates doğramadım.
3: İşte ben şey onu şey yaptım biliyorum. Lafa daldım ya. Çok özür dilerim. Haklısınız. Yiyeceğim. Arada yiyeceğim onu.
2: Son 2 dakika. Hızlı. Kalıpta yapacaktık pilava.
3: Ne kalıbı?
0: Kek kalıbı.
3: İşte bak kalıp değil mi? Bu kaseye koyuyorum kalıp yapacağım.
2: Mehmet'in yaptığı gibi bak bak yan tarafa bak kopya çek.
4: Kopya çekmek ayıp değil, öğrenmemek ayıptır. Anladın mı?
2: Sen bir gün koluna ne taktın ya hatırlamıyor musun? Serap.
3: Bilezik taktım.
2: Tamam o bilezikle yapacaksın işte.
3: Peki bununla yapsam olmaz mı?
2: Olmaz.
3: Peki.
4: Serap şefi dinle.
3: Şefim.
2: Hızlı son 1 dakika.

0: 10 9
1: Bir dakika.
0: 8
1: Bir dakika hocam.
0: 7
1: Yavaş sayın ne olur. Aa bir şey söyle. Kuşa
0: 6,
1: bak. Kuşa bak. Kuşa
0: 5
1: bak, kuşa.
0: 4 3
1: Bitti.
0: 2
1: Oho!
0: 1 0 Kaldır elleri kenara çekilelim.
1: Kaldırma abi.

0: Ben bugün gayet güzel bir yemek yaptım ama bundan sonra daha iyi yemekler yapacağım ve haftanın birincisi ben olacağım.
1: Bugün en güzel yemek benim oldu. Bütün puanları ben toplayacağım. İnanıyorum ki kendi yemeğimi de bulacağım.
2: İslim kebabı hazır, bulgur pilavı hazır. Dokunma, geçelim tadıma.
3: Benim yemeğim.
2: Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verir?
4: Şöyle kurulayım sandalyeme.
2: Hazır mıyız?
4: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Buyurun Mehmet, buyurun.
2: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
4: Tabii ki.
1: Bunun eti çok güzel pişmiş.
0: Bu eti pişirirse ben pişiririm.
1: Pardon ya.
5: Şefim, kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş.
4: Göz görmeyince gönül katlanır be.
2: Kimin olabilir?
5: Bu tabak benim.
4: Bence bu yemek benim yemeğim.
1: Bu yemek benim gibi hissediyorum.
0: Benim yemeğim budur arkadaşlar.
2: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde. Puanın gelsin.
4: Söylüyorum.
0: Bunu Mehmet yapmış diyorum.
4: Bu tabağa puanım...
0: 2.
2: Açalım gözümüzü.
3: Benim yemeğim.
2: Günlerden muhteşem bir istim kebabı ve yanına bulgur pilavı yaptık. Bakalım tadım aşamasında kim kime kaç puan verecek? Değil mi Anıl'cığım?
5: Evet öyle şefim.
2: Gel bakalım ilk senle başlayalım. Evet.
5: Şefim.
2: Başlayalım mı tadıma?
5: Nasıl isterseniz.
2: Hazır mısın?
5: Hazırım. Ama heyecanlıyım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk istim kebabı ve bulgur pilavını?
1: Şefim, kuşbaşı etleri çok güzel pişmiş. Tam olması gerektiği gibi. Fakat tuz oranı inanılmaz derecede çok düşük. Patlıcan da güzeldi fakat yağı alınmamış. Kızartıldıktan sonra yağını almamız gerekiyordu fakat bu alınmamış, direkt sarılmış.
0: Sence kimin olabilir?
1: Bunları söylediğim için bu benim değil. Mehmet şefin olur. Mehmet Bey'in olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım.
1: Şefim, inanılmaz derecede çok kötü olmuş. Bunun sebebi patlıcan çok yağlı, yağını bırakmamış. Et bildiğin çiğ, sadece yani tavanın yanından geçmiş, öyle diyelim. Bulguru güzeldi, yani bulguru pişmiş. Ama diğerleri çok kötüydü.
0: Kimin olabilir?
1: Şefim, bu Serap'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Puanım 0.

0: Açalım. Nasıl buldun?
1: Şefim, aslında genel itibariyle güzeldi. Ama çok güzel değil. Normalin bir tık üstü. Etimiz biraz daha pişebilirdi. Bir 5 dakika daha pişmesi gerekiyordu. Patlıcanları ince geldi bana. Bu güzel. Yağlı değildi. Yağ alınmış. Bulgurları da aslında pişmiş fakat bir hani şefim demlenme süresi vardır ya.
0: Evet.
1: Biraz demlenmesi gerekiyordu aslında. Çünkü o tadın birleşmesi gerekiyordu. Biraz ayrı ayrı aldım.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak benim.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak puanım 5.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim... Normal yani. Ne güzel ne kötü diyebilirim. Patlıcanları kalın ve pişmemiş. Tam olarak kızarmamış. Eti idare eder. Bulgurlar da güzel pişmiş ama... baharat oranı kesinlikle yanlış. Bir şeyi fazla kaçırmış, onu şu an bulamadım. Tuzu az ama, ona eminim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu tabak... Benim değil, buna çok eminim. Bu tabak Gülizar'ın.
0: Puanın gelsin.
1: Doğal olarak 0.
0: Çıkartalım gözlüğü.
1: Yüzler gülmüyor, o zaman güzel bir şey yaptım galiba.
2: Yok, yapamadım.
0: Mehmet'e 5 puan ver.
1: Gerçekten.
3: Aa. Tebrik ederiz.
1: İsimler nasıldı peki tabaklar?
3: Yanlıştım.
1: Tamam.
3: En son tattın Gülizar'ın değil, Mehmet'indi.
1: Şefim, teşekkür
3: ederim. Ve
1: Mehmet'e
3: gayet güzel yaptı bence bugün.
1: O zaman ben güzel 5 puan verirsin.
3: Ya vallahi bana Mehmet soğan doğramayı öğretti ya. Ben artık bana bir soğan öğretinin 1000 yıl kölesi olurum.
2: Estağfurullah. Başlacım.
3: Mehmet'ciğim.
2: Başlacım.
3: Valla ben Mehmet'e...
2: Başlacım.
1: Neyse şefim, ben şu an çok mutluyum. Konuşsunlar, boş verin.
2: Konuşsun. Seni de tebrik ederiz.
3: Tebrik ederiz.
1: Mehmet abim, teşekkür ederim.
4: Bence tamamıyla kendi yemeğinle ilgili bir şey yaptın orada. Çünkü yemeği ağzına alır almaz yani bu kadar nokta atışı yapabilmen çok enteresan.
1: Canım şu an duymuyorum ya. Gerçekten.
3: Burada hazımsız bir takımız aslında. Yani hazım söz konusu var. Hazım. Hı. Ben...
2: Hazım nedir?
3: Böyle hani bir şey yersin, midene oturur ya.
2: Bence
3: yani ben herkese burada oturdum. Ben bu yarışmanın sonunda bir kasa soda getireceğim buraya. Metin'cim, buradan aşkım sana sesleniyorum. Cuma günü sen bir kasa sodayı ayarla. Çünkü burada arkadaşlara lazım olacak canım benim. Seni seviyorum.
4: Serap Hanım bu yarışmanın sonucunda o kasa sodaların hepsini oturup tek başına çok güzel bir şekilde içecek.
0: Şuraya bir gelsen de bir havasını alsan. Dedin ya havasını alacağım diye.
3: Ben mi? 2 numara mıyım ben?
0: Evet.
3: Aa.
0: Gel.
2: Git.
3: Ben.
2: Evet, al sen. Havasını.
3: Ben.
1: Bunun dönüşü de olacak.
3: Şöyle kurulayım sandalyeme.
0: Muhtar gibi mi oturacaksın yine?
3: Tabii ki.
0: Enişteme buradan bir sosyal mesaj versene. Böyle aşk maş bir şey.
3: Kocacığım. Keltoşum. Canım eşim. Seni ben gözlerim görmeden de severim. Kurban olurum. Eşin şimdi bak kendi yemeğini bulup 0 da verebilir. Bulup 5 de verebilir, bulamaya da bilir. Bugün keltoş eşim için tadım yapacağım. Metin'im, dua et be kurban olduğumun. Hadi yavrum.
0: Bitti mi?
3: Bitti.
0: Takabiliriz. Hazır mıyız?
3: Are you ready? Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Şey. Gerçekten. Ben maske takarken de kulağım duymuyor. Gözlerim kapalıyken de içimden başka bir şey çıkıyor. Bak vallahi bu ben değilim.
0: Ne çıkıyor?
3: Buradan izleyenlere de söylüyorum. Böyle başka bir şey oluyor bana yani. Böyle bir şeyler oluyor. Kıpır kıpır.

0: Allah var. Bak yemin ederim. Çok güzel olmuş. Yapanın da eline sağlık.
1: Kimin olabilir?
0: Vallahi bence bu Anıl'ın olabilir. Çünkü o gerçekten lezzetli yemek yapıyor. Benim de olabilir ha. Ben de fena değilimdir yani yemek konusunda. Ama lezzetli olmuş.
1: Puanın gelsin.
0: Söylüyorum. Bu tabağa puanım 0. Benim de olabilir. Hiç sıkıntı değil.

0: Açalım.
1: Yavan.
0: Yavan.
1: Vallahi yavan.
0: Neyi yavan?
1: Her şeyi.
0: Mesela?
1: Tat yok, tuz yok. Yavan.
0: Kimin olabilir?
1: Benim.
0: Puanın gelsin.
1: Gelmezsen gelme. 5.
0: 5.
1: Yavan. Evden bu yarışmayı izlerdim. Böyle.
0: Hı.
1: Garip garip.
0: Ne diyordun? Ne düşünüyordun?
1: Derdim ki.
0: Ama bir gün buraya oturacağını düşündün mü?
1: Hiç düşünmemiştim. Sonra derim Rafet Bey derdi. Ne adaletli bir insan. Adam gibi adam. Adamın hası.
0: Hazır mıyız?
1: Sizin elinizden yemek yemek benim için bir şereftir. Hazırım.
0: Açalım.
1: Son karar. Evet.
0: Evet, Serapcığım nasıl buldun?
1: Hata yaptığımı düşünüyorum ben.
0: Niye?
1: Bence bu yemek benim yemeğimdir. Ben hep böyle yapıyorum işte.
0: Nasıl?
1: Millete puanları ver. Bence bu benim yemeğim.
0: Puanın gelsin.
1: Tamam, veriyorum 5.
0: 5.
1: Evet.
0: Hep beşlerle gidiyorsun ya, maşallah.
1: Yok, beşlerle gitmiyorum. Onu da yemek, kendi yemeğim. Ben böyle işte yani işte. Daha da bir şey demeyeceğim bundan sonra. Çok zor ya.
0: Zor olan ne?
1: Yani bu yemekleri bulmak çok zormuş. Ömrümden 10 yıl gitti.
0: İzleyicilerimiz diyor ki.
1: Peki bir şey sorabilir miyim?
0: Sorabilirsin.
1: Siz buradan bu yarışmadan sonra bizi şu bir terapiye falan gönderecek misiniz? Yani yaşam koçu dışında bir terapi böyle. Gerçekten kalp ritmim değişti. Benim şöyle bir check-up'tan geçmem lazım.
0: Açalım mı? Nasıl bulduk yemeği?
1: Şefim bu da çok yavan geldi.
0: Bildiğin. Siz yavandan başka cümle bilmiyor musunuz?
1: Yavan derken böyle hani eski tabir, böyle tatsız tuzsuz geldi. Beğenmedim. Hiç beğenmedim.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek tabii ki Gülüzar'ın olabilir.

0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: 0. Gözlüğü çıkartabiliriz.
1: Bitti mi?
0: Evet.
1: Aa, ben çok alıştım.
0: Neye?
1: Gözlük. Çok mu kötü bir şey yaptım? Doğru söyle.
0: Hadi bilmem.
1: Sen söyle şimdi, ben bak.
0: Bak bakayım mı?
1: Sen söyle, ben size bakmak istiyorum.
0: Ben mi söyleyeyim?
1: Kendi yemeğimi bildim. Yemin et. Doğru. Gerçekten. Rönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönönön sana. Helal olsun. Sana bak dedim ki bak. Vallahi bak bir gerçekten. Bir
0: yerimize hadi geçelim mi? Yerimiz.
1: Tamam. Bir dakika. Tamam. Biliyorum çok abarttım.
2: Bence şimdi konuşma artık, biz konuşalım.
1: Ben konuşmak
3: hayır
1: istiyorum.
3: Hayır, bence sevgisini yaşasın.
1: Sadece ben bir cümle kuracağım. Sadece kapatıyorum zaten.
4: Senin şovlarından yemin ediyorum ben artık yemeğin şeyini bile anlayamıyorum. İçinde bir ne şey var ne yok yani.
1: Bir şey söyleyebilir miyim? Ben ne demiştim bugün? Bu kardeşim bana bugün, ben tanımam etmem bugün kendisini tanıdım ama tabii usta olduğu
0: Türkiye
1: için.
0: Türkiye tanıyor Şırdancı Mehmet ya.
1: Ama şimdi birebir tanışma fırsatını burada buldum. Tabii ki Türkiye'nin şırdancısı, çıracısı, her şey. Şimdi bu adamcağız bana bugün soğan doğramayı öğretti. Ne dedim? Bana bir soğan doğrayanım, bir yıl kölesi olurum dedim. Bak Allah tarafından bak. Rabbim sen ne kadar büyüksün be. Tamam benim söyleyeceklerim bu kadar. Hadi. Ay vallahi ben aslında cuma değil de yarın mı getirsem ya bu sodayı?
0: Mehmet Bey, nasılsınız?
3: Evet efendim, gayet iyiyim. Bugün çok mutluyum. Güzel bir mutfak oldu.
0: Gel, mutluluğuna daim olalım. Gel.
1: Ben eşlik edebilir miyim?
3: Estağfurullah, yok canım.
0: Yani koluna da girebilirsin.
1: Yok tamam neyse.
3: Yok koluna girmesin ama.
1: Anıl müdahale etti.
0: Evet, takalım. Hazırsan.
3: Hazırım şefim.

0: Açalım. Nasıl bulduk İslim kebabını ve bulgur pilavını?
1: Eti iyi pişmiş, bulgur da iyi pişmiş. Lezzeti yerinde. Hafifte biraz tuzsuz. O da çok iyidir. Ben de tuzlu yemek sevmem fazla.
0: Evet. Kimin olabilir?
1: Bu yemek... Aslında bu yemek Serap'ın da olabilir. Benim de olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Benim puanım... 2.
0: 2.

0: açalım.
1: Bunun eti de çok güzel pişmiş. Ancak bu eti pişirse ben pişiririm. Bu benim yaptığım yemektir. Buna da bir...
0: Puanın gelsin.
1: Benim yemeğim budur arkadaşlar. Bunu Mehmet yapmış diyorum. 5 puan.
0: 5.

0: Hepsi birbirine benziyor ya.
1: Evet, nasıl bulduk yemeğimizi?
0: Biri bir iyi, biri kötü diyor ya. Bence hepsi hemen eşittir. Bu da çok güzel. Tadı tuzu da yerinde. Bu Alın, seni tebrik ediyorum. Bu aralar gerçekten güzel gidiyorsun. Ama hani güzel yemek yapıp da hiçbir zaman şımarma yani. Hani yani egolu insan olma yani. Sinirli de olma. Az önce direkt parladın. Mutfakta bazen haksızlıklara da uğrayabilirsin. Haksız yere sana laf da söyleyebilirler. Sipariş gecikip de şefler gelip sana bir fırça da atabilir. Her zaman alttan almayı bileceksin. Sadece yemeğine konsantre olacaksın. Ve bu meslek her zaman biz geri hizmetiz. İnsanlar memnun etmek için varız. Bize hiçbir şekilde sinir yakışmıyor. Bunu Anıl'a bir abi tavsiyesi bulunayım. Bu da Anıl'ın diyebilirim. Buna da 0 puan veriyorum.
1: Sıfır.
0: Buna 0 veriyorum.

0: Beni yedim, üçün tadı da hemen hemen aynıdır yani. Ben bir fark göremedim.
1: Açalım.
0: Bu da gerçekten çok güzeldi. Çünkü ben kuzu etini çok severim. Özellikle kuzu etiyle patlıcan birbirine çok yakışıyor. Yağlı olduğu zaman birbirini gerçekten bitiriyor yani. Çok güzel bir ikili olmuş. Hı. Elimize sağlık diyorum.
1: Kim yapmış olabilir?
0: Bu salçası da yoğun. Yani aslında bu ben de yapmış olabilirim. Bunu Gülizar da yapmış olabilir, Serap da yapmış olabilir. Serap, sen olduğunu bilsen 5 verdim. Ama gene 0 veriyorum.
1: 0?
0: Evet.

0: Açalım gözümüzü.
1: Ne olursa olsun.
2: Hayır, çok güzel bir şey yaptın.
1: Ha, iyi.
2: Bence çok yani güzel. Bana 5 puanı verdin. Bravo, çok
3: tebrikler.
2: Kendini bildin.
3: Bravo.
2: Bravo, bravo.
1: İşte o kadar. Arkadaş yani ben gerçekten kendimi benim tanıdım ya.
4: Canın sağ olsun abi.
1: Eyvallah.
4: Güzel.
1: Yok kusura bakma yani.
4: Ya ne kusura abi, estağfurullah.
0: Siz birlik falan mı oldunuz ya?
1: Biz tankiyiz. O
0: sana 5 veriyor. Serap senin olduğunu bilseydin 5 verirdim.
1: Valla verdi.
2: Ama yine 0 dedi.
4: Ama
2: o cümleyi duymadınız.
1: Sen ne olduğunu, sen miydi o? 5
2: verirdim
1: ama. O sen miydi?
2: Yok en son tattığın Anıl'ındı.
1: Alın gerçekten.
0: Hayat, hayat dersi verdiğin tabak Anıl'ın değildi bu arada, Serap'ın tabağıydı.
1: Serap çok güzeldi ya, o da güzel.
2: Ama çok beğendim.
1: Yeminin hepsi güzel.
2: Benimkini evet. Beğendi Anıl'ın dedi.
1: Karıştırırsın.
2: Hayat dersini ona verdi. Benim yemeğimi beğendi canım.
0: Anıl ders aldın mı? Söylediklerinden.
1: Sinirli, yani şefim haksız mıyım? Şefim söylesin.
0: %100 katılıyorum söylediklerine.
1: Evet. %100 katılıyorum.
0: Ama yok şöyle, mutfakta bu az önceki...
1: Aksilikler olabiliyor bazen.
0: Dolayı değil. Mutfakta olması gerekeni anlattı.
4: Şefim ben bu yaşıma kadar hiçbir zaman bir mutfağa girmedim. Bir restoran mutfağında çalışmadım. Evet. İçerisini bilmiyorum. Mehmet abi tabii ki tecrübeli kendi alanında.
0: O kendi alanı, aynı.
4: Evet. O yüzden inanıyorum. Emeğine, fikrine sağlık. Abimdir.
0: Ama senin lezzetli yemek yaptığını söyledi.
1: Kesinlikle. Başarılısın.
0: Gülizar, sen alalım. Buyurun, takalım gözlüğümüzü. Evet, hazır mıyız?
3: Hazır.
0: Hazırsak başlayalım.

0: Açalım. Buyurun, nasıl bulduk?
1: Bunun eti çok güzel pişmiş.

0: Harper'ın etin iyi piştiğini düşündüğüm için... Anıl'ın da olabilir.
1: Puanın gelsin.
0: Buna puanım 0. Bugün birine 5 puan vereceğim ama inşallah kendime. Hani burada arkadaşlar herkes ben gurmeyim, ben gurmeyim, ben gurmeyim diyor ya. Hı. Bence gurmelik göz kapanana kadar. Gözün kapandığı zaman var ya ne gurmeliğin kalıyor, ne aşçılığın kalıyor, ne de başka bir şey. Yani şöyle büyük bir şef olmadığın sürece ya da büyük bir gurme olmadığın sürece bizim gibi böyle hani bunu hobi olarak yapan insanlar için şu göz kapandıktan sonra iş bitiyor gerçekten. Gerçekten.
1: Açalım. İstim kebabı ve bulgur pilavını nasıl buldun?
0: Gerçekten birbirine çok benziyor bunlar ya. Ama bu benim yemeğim değil. Bu da bir tık tuzsuz. Ya bu yemek galiba ya Anıl'ın ya Serap'ın. Ama benim değil. Eğer ilk yemek benim değilse bu hiç değil.
1: Beğenmedin mi yemeği?
0: Ya beğendim, kötü değil ama tuzu yok.
1: Başka?
0: Sadece eti güzel pişmiş gibi. Bilmem, Anıl'ın olabilir gibi geldi. Sarımsak yok.
1: Puanın gelsin.
0: Bu yemek benim yemeğim değil. Kimin olduğu ile ilgili çok tereddütlüyüm ama bu yemeğe puanım 0. İnşallah ilk yemek benim yemeğim değildi ya. İlk yemek benim yemeğimmiş gibi geldi bana ama bilmiyorum. İnşallah öyle değildir.
1: Açalım.

0: Evet, nasıl bulduk yemeği?
1: Bu yemek Anıl'ın. Yani lezzetli bir yemek olmuş. Benimkini çok şey yaptılar. Benim de olabilir.
0: Puanın gelsin.
1: Yemeğe puanım 0.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Şefim, bu yemek benim.
0: Nereden anladın?
1: Eti tam pişmemiş.
0: Eti tam pişmemiş.
1: Sanki biraz da böyle yağlı sinirli geldi etim.
0: Şeyi mi bırakmıştın?
1: Biraz sarımsaklı geldi. Yani bu yemek benim gibi hissediyorum.
0: Puanın gelsin.
1: Sarımsağından dolayı bu yemeğe puanım 5. İnşallah yanılmıyorumdur.
0: Açalım gözümüzü.
1: Bir tane daha mı var ya? 4 olmadı mı?
0: Gözümüzü açalım. Ağzımızı demedim.
1: Pardon ya.
0: Gözlüğü bırakırsan.
2: Canım.
1: Ya inanmıyorum ya.
2: Sen ne tatlısın ya.
1: Ya sarımsak tadı geldi ya.
2: Seni annen benim için mi doğurdu canım?
1: Neyse ama helal hoş olsun.
2: Canım benim.
3: Böyle yemeğimi vermedin.
0: Helal hoş olsun dedi.

0: Dedi ama. Dedi vallahi dedi. Teşekkür ederim Gülizar'cığım.
1: Beş ay, puan borcum. Direkt sarımsak geldi ağzıma.
2: Burada bir oyun var şefim gerçekten.
3: Nasıl bir oyun var?
2: Gerçekten 3'ü 1 oldu. Benim liderliği alma peşindeler.
3: İyi de oğlum sen de kendi yemeğini buldun. Sen de kendine 5 verdin.
2: Bir şey ifade etmedi ama diğerlerinden puan alamadım.
3: Herkes kendi yemeğini bulmanın derdinde.
1: İkincisini işte Serap'ınkiyle karıştırdım herhalde ya.
0: Şu an bak.
3: Serap'ın yemeğini çok mu beğendin?
1: Hayır, hiç beğenmedim. Dedim ya beğenmedim.
3: Hayır, beğenmedim. 5 verdin.
1: Benim yemeğim oldu.
4: Kendi
1: için.
4: Elle
1: ben de beğenmemişsin yemeğim.
3: Kendi yemeğini çok gömdün ama.
1: Ama gerçekten olmamış.
3: Anıl senden olur. Kısa.
2: Genel bir yorum yapmak vallahi istiyorum.
3: Tamam, buyurun dinleyelim.
2: Şefim benim dışında hiç kimse 3 kişi de kızarttan sonra patlıcan yağını almadı. 3 patlıcan şu an çok yağlı. Gülizar eti resmen yağıyla koydu. Etini ayırmadı. Bildin.
1: Nasıl?
2: Yani şey et çok kuşbaşı eti çok yağlıydı.
1: Öyle geldi.
2: Yağıyla birlikte koydu. Koymaman gerekiyordu aslında.
3: Yo, nereden
1: hepsi çıktı? Öyleydi. Ne
2: ben hep gördüm yani yanımda ya olduğu için hepsini ha, gördüm.
3: O nereden çıktı yani? Yağ eti kavurduktan sonra yağını ayırmak mı lazım?
2: Hayır hayır. Bu bildiğin lop lop yağını koydu yani.
3: Koyabilir.
1: Neyini koydu?
2: %80'i yağ, %20'si etti.
0: Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen bak soğuk tutun.
2: Arkadaşlar
0: şey
2: bu bir restoran.
3: Bir dakika Anıl'ı Anıl bitirsin.
2: Tamam, ben konuşuyorum.
0: Evet. Bitir Anıl'cığım.
2: Restoranda benim hızlı, önüme gelsin. Bir müdahale etme ya. Restoranda benim önüme gelse bu tabak. İçini açtığım zaman ne derim yani? %80'i bir yağ bu etin. Ve ben buna para ödüyorum. Hı. Siz kabul eder misiniz? Tabii kimse kabul etmez.
1: Neye yağ diyor?
3: Eros, o yemeğin özelliği yağlıysa...
0: Ben bir şey söyleyeceğim.
2: Orada okeyiz ama evet. 4 porsiyon geliyor. 4 porsiyonun hepsi de yağlıydı şimdi.
3: Bakacağız. Benim yemeğim. Evet, hazırsak başlayalım. Keşke tuz olsaydı ya. Böyle yaptım, tuz falan attım, bir şeyler oldu.
1: Zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu.
3: Kalın bir patlıcan.
0: O tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın.
3: Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Pişmemiş bulgur pilavı.
0: Tadına bakın.
3: Bu yemeğin hakkı 5. 1. Sana puanım 1.
2: Yapma şefim ya. Benim yemeğim.
3: Hazırsak başlayalım. Mehmet ilk seninle başlamak istiyorum.
5: Evet şefim. Bulguru güzel yaparım şefim, normalde.
3: Keşke tuz olsaydı ya.
5: Tuz şey akmıyordu. Ben ondan dolayı sıkıntı yaşıyordum. Hani onun şeyini... Sadece tuzda sıkıntı hafif de var ama diğer şekli...
3: Böyle yaptın, tuz falan attın, i̇şte
5: orada
3: şeyler oldu.
5: Şov yapmamak gerekiyormuş.
3: Adam gibi tuz atsaydın buna...
5: Evet, çok güzel olduğuna inanıyorum.
3: Yani... Şu tuza niye hep bir bahane buluyorsunuz? Ben çok merak ediyorum. Ha, tuz akmıyordu, yan tuz olmuyordu. Gibi. Bunlar hikaye. Ama böyle artistik yaparsan... ...sen eklemezsen ben eklerim. Anladın? Yani lezzetli ama tuzsuz. Kıvamı, lezzeti yerinde. İyi ki sos koymuşsun.
5: Sos.
3: Keyifli bir yemek.
5: Teşekkür.
3: Lezzetli bir yemek. Tuzsuz bir yemek.
5: Evet. Ama sana puanım.
3: 4.
5: 4. Teşekkür ederim. Et çok pişirdim.
3: Geçelim Gülizar'a. Gayet et falan var yerinde. Üzerinde yağ da var. Yağlı bir kuşbaşı. Olması gerektiği gibi. Tuz yok.
1: Biraz evet.
3: Tuz yok, baharat da yok.
1: Hepsini de koydum. Hatta fazladan biliyorsunuz şey nane bile koydum yanlışlıkla. Hepsini koydum. Nane bile koydum yani.
3: Bulgur pilavın çiğ. Sert. Çiğ demeyeyim de. Al dente. Normalde. Ben bunu yerim. Hı hı. Ben gene de çok pişmiş sevmiyorum.
1: Ben de biraz böyle ağza gelecek gibi değil mi?
3: ama benim damak tadıma göre yemek yapmıyorsunuz. Olması gereken bir bulgur pilavı Mehmet'inki gibi pişmiş olması lazım. Bunu ben yerim. Ama bir restoranda misafirin önüne koyduğunuz zaman misafir de yer. Şu yorumu yapabilir. Diriydi diyebilir. O yüzden yemeğin zaten lezzetsiz, tatsız, tuzsuz, sarımsak yok,
1: hepsini
3: baharatlar
1: koydum.
3: Yok. Vallahi yok.
1: Hepsini koydum. Sarımsağı hatta şeyde dövüp koydum ki böyle daha böyle...
3: Nereye koydun?
1: Sağında dövüp...
3: Etinde niye iç böyle sarımsak tadı, salça tadı? Bu yemeğin sosu nerede sosu?
1: Sosu zaten ben üstüne döktüğümde şefim tabakta bayağı sulu sulu duruyordu.
3: Nerede?
1: Çekmiş. Gerçekten çok sulu sulu
3: duruyordu. Mehmet'inki niye çekmemiş?
1: Ama ben o şeydeki...
3: Bakın bu yemekte salçalı suda güzelce yemek pişer.
1: Evet öyle.
3: Etin süzersin, eti doldurursun patlıcanın içerisine. Küvetin altına da suyunu koyarsın.
1: Evet.
3: Suyuyla birlikte fırında yine pişer.
1: Evet.
3: Kalan suyu da üstüne dökmen lazımdı.
1: Döktüm.
3: Ben görmedim.
1: Çekmiş.
3: Şu an döktüm. Hiçbirinde su yok. Mehmet'inki hariç. O yüzden sana puanım... ...bir.
1: Şeften bir türlü iyi puan alamadım. Yani bir şeyi eksik yapıyorum ve şef onu gerçekten yakalıyor. O yapmış olduğum eksiği bulduğum zaman inanıyorum ki son gün şeften çok güzel bir puan alacağım.
3: Geçelim. Profesör.
0: Koç.
3: Koç mu? Geçelim koça.

0: Ya o tarafını aldınız. Diğer tarafına bakın.
1: Diğer tarafına tamam, bakalım.
0: Bir tanesini sıfır bölün.
1: Bölelim.
0: Tamam. Tadına bakın.
1: Patlıcanın kalınlığı, inceliği o kadar önemli değil. Bize tat lazım.
0: Tamam, tat.
1: Biberlerde dişten gelen sesi duydun mu? Biberler çiğ.
2: Aa.
1: Çiğ bu biberler.
3: Sonradan koydum.
1: Biberlerin çiğ. Et hamur gibi.
2: Biberleri zaten pilava koymuyor muydun?
0: Ben üstüne değil de...
1: Tam çünkü sen laf yetiştirmekten... ...kameralara oynamaktan... Eti çok güzel pişirdin, muhteşem, hamur gibi.
0: Pilavıma bakmadın mı?
1: Gülizar'la kavga etmekten geleceğim.
0: Pardon.
1: Kavga ederken pilavın içerisine biberleri doğradın. Geri kalan biberi de köşeye koydun.
0: Unuttum.
1: Tamam, sonra unuttun. Sonra ete koydun sararken. Onun haricinde tezgahın altında bütün baharatları kullanmadın. Salçayı kullanmadın. Unuttun. Niye? Çünkü yemek gecikti.
0: Gecikti. Şey oldum, panik oldum.
1: Doğru panik mi? Oldun.
0: Haklısınız.
1: Et pişti.
0: Şefim.
1: Bulgur pilavının içerisinde hiç baharat yok. Sadece soğan, biber var.
0: Tadı güzeldir ama.
1: Güzel ya.
0: Vallahi bence güzeldir. Yaparım.
1: Güzel de. Çiğ biberleri ne yapacağız? Sence biber pişmiş mi?
0: O da nazarlığı olsun be.
1: O nazarlık olsun.
2: Bu nazarlık bu olsun.
1: Altınlık olsun.
0: Siz bu... nasıl uygun? Şefim, siz nasıl uygun görürseniz.
1: Vallahi biberlerin için.
0: Tamam şefim.
1: Yemek bütün olmalı. Pilavıyla, baharatıyla, patlıcanıyla, sosuyla, sos nerede?
0: Şöyle söyleyeceğim. Yani son işte 10 saniye dediniz ya işte. Hı. Saydınız.
1: Zaten sosu yapmadın. Bulaşık suyu gibi oradan... Ha. Lavabodan su doldurdun.
0: Sosundan alıp biraz koyacaktım.
1: Yok. Heh. Lavabodan su doldurdun. Fırt fırına attın.
0: Ellerim...
1: Fırt çıkarttın. Bitti. Sana puanım. Bir.
0: Bir mi?
1: Evet. Bir. Malzemeyi de kullanmadın. Bu biri de et piştiği için veriyorum.
0: Şeften... Bir puan bile benim için çok önemli. Ama benim yemeğim bir puanlık değildi. Bana göre değildi. Tabii şef gözünde ayrı. İnşallah daha burada günlerimiz var. Hedefim şeften 5 puan almak.
1: Gelelim Anıl'a. Anıl'cığım, yemeğin suyu nerede? Ve o kadar muhteşem bir orada su vardı. Pişmemiş bulgur pilavı.

0: Vallahi güzel. Ne yalan söyleyeyim. Bu yemeğin hakkı 5. 1. 2 puan bulgurdan.
1: Yapmayın şefim ya.
0: 1 puan yemeğin sosundan.
1: Yine kaldı ki.
0: Sana puanım 2. Çok güzel yemek yapabilirsin. Şansa yemek yapabilirsin.
1: Tabii ki.
0: Yemeğin suyu nerede? Bulgur pilavının içinde baharat nerede?
1: İtiraf edebilirim.
0: Tuz, hiçbir şey yok. Ama muhteşem olan bir yemek var ortada.
1: Suyun çok az koyduğum için bitti.
0: Bir daha koysaydın bulgur pilavını. Gülizar öyle yaptı. Maşallah bulgur pilavı değil, risotto yaptı.
1: Yani evet, onu yapmak istemedim.
0: Yap abi. Sonuçta ortaya yemeğe koy.
1: Kuru bulgur pilavı gibi olsun istedim.
0: Ama bu da istediğin gibi olmuş işte, kuru olmuş.
1: Evet, yani aslında evet.
0: Çorum leblebisi gibi dökülüyor.
1: Tane tane olmuş aslında, güzel gözüküyor.
0: Tane tane olması için tam suyunu vermen lazım.
1: Evet, evet, suyunu az koydum, itiraf edebilirim. Biraz aceleye geldi çünkü son dakikalarda yetiştirmeye çalıştım. Boş tabak vermemek için böyle oldu. Kabul ediyorum.
0: Yok ya, sıkıntı yok. Bak, lezzetli bir yemek var ortada.
1: Evet.
0: İki tane hata var. Suyu yok, baharatı yok. Ve çiğ. Normalde bu yemeğin bulgur pilavı ile birlikte pişmiş olsaydı hakkı 5'ti.
1: Teşekkür ederim.
2: Anıl, bugün lideri sen olabilirsin ama bugünkü liderliğini iyi yaşa. Çünkü yarından sonra artık lider benim.
1: Liderliğimi kesinlikle elimden alamayacaklar. Artık bunu kabul etsinler ve yollarına devam etsinler.
0: Şimdi 3. günün toplamında almış olduğunuz puanlar geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız şef.
3: Evet, evet.
0: Gülizar. 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 15. Mehmet, 3 günün sonunda almış olduğun toplam puan 18. Serap, 3 günün sonunda toplam puan 24. Ve Anıl, 3 günün sonunda almış olduğun puan 30. Yine 3. günü de lider tamamladın.

0: program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belki ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için...

Geçmişten gelen efsanelerle denizleri kıskandıran tanrıçalar gibidir adalar. Yanağında bir tutam saç, gözlerin yararak, nefesi rüzgar gibi. Bir ılık, bir soğuk. Gökyüzü yere indi. İşte Ahtapar Kilisesi hikayemiz başladı. Güneş az önce gölün üzerinde doğdu. Önce kocaman koyu kırmızı bir top oldu, sonra yavaş yavaş yükseldi. Hayatımızın belki de en gizemli, en unutulmaz gününü artık yaşamaya hazırız. Ahtapar Adası.

0: Şimdi Özgür, efendim, senin de benim de çok sevdiğimiz o coğrafyacı Amasyalı Strabon gibi konuşursam şöyle bir şeyler söyleyebilirim burası hakkında. Van'ın Gevaş ilçesine gelen bir yolcu, oradan inci kefalleriyle dolu Van Gölü'ne açılıp 4 kilometre yol alırsa karşısında Ahtamar Adası'nı bulur.
1: Çok güzel.
0: Buna Akdamar da denilir. Burada milattan sonra 10. yüzyılın başlarında yapılmış bir manastır vardır. Aslında bu manastır bir saray kompleksi olarak başlatılmış ama sonradan manastıra dönüştürülmüştür. Bunu Vaspurgan kralı, ki Ermeni bir beyliğin kralıdır, birinci Gagik yaptırmıştır. Şimdi bu manastır üzerine ya da bu yapı üzerine pek çok da aslında hikaye ya da efsane vardır.
1: Aslında efsaneler böyle güzel yapıların daha çok tanınmasına, dilden dile anonim bir şekilde sürüp gitmesine ve tanınmasına neden olur. Buranın da kavuşamama üzerine bir aşk hikayesi vardır. Aslında bu çeşit hikayeler genellikle kavuşamama aşk üzerine yapılmıştır. Tamara adında çok güzel bir kız var. Ve bir rahibin kızı bu. Çok güzel bir adada yaşıyorlar. Karşı kıyıda yaşayan da çok yakışıklı bir delikanlı var. Aralarında bir aşk ilişkisi var ama kavuşamıyorlar. Bazı gecelerde Tamara çıkıyor. Feneriyle birlikte böyle karşı kıyıya mesaj gönderiyor. Bunu gören genç o söylediğiniz 4 kilometreyi kulaçlarla yüzüyor ve akşamında Tamara ile buluşuyor. Çok hoş vakit geçiriyorlar, bir aşk yaşıyor.
0: Sonra geri dön.
1: Leons ile Leandra hikayesinde de böyledir aslında. Evet. O Çanakkale Boğazı'nda karşılıklı gelirler. Buna

0: takip kilisenin papazı, yani kral, yani hükümdar, yani sizin dediğiniz gibi beylik bunu fark ediyor. Bir gün yağmurlu, fırtınalı, rüzgarlı bir havada feneri çıkartıyor. Hı hı. Fakat delikanlı şüpheleniyor. Allah Allah, böyle bir havada Tamara'nın beni çağırmaması gerekir diyor. Ama serde yiğitlik var ve aşkı için kendini sulara atıyor. Bir müddet o fırtınalı havada yüzdükten sonra yoruluyor ve en sonunda takati tükeniyor.
1: Rahip fenerin yerini değiştiriyormuş çünkü.
0: Evet, sürekli yerini değiştiriyormuş. O fırtınalı havada dalgalarla, rüzgarlarla boğuşurken bir yerde nefesi tükeniyor ve aşkı uğruna boğuluyor. Boğulurken de şöyle haykırıyor. Ah Tamara diyor. İşte o efsaneden sonra bu güzel yerin adı Ah Tamar Kilisesi oluyor.
1: Ah Tamar Adası da denilebilir.
0: Tamar Adası da denilebilir.
1: Ama tabii bu bir efsane. Yani isim %100 buradan geliyor diye bir şey
0: bana
1: yok.
0: Bana hissettirdiği bu.
1: Doğru doğru. Tabii.
0: Büyüklere yani masallar.
1: O efsaneleri de tabii ki kale almak lazım. En son bir şey daha söyleyeyim. Efsane mi yoksa gerçek mi, orayı tam kararlaştıramıyoruz ama İsa'nın haçının gerçek bir parçasının da burada olduğu ve bu manastırında onun için yaptırıldığı gibi de bir düşünce var. Evet, evet, ama evet. Bu efsane ya da değil, onu bilemiyoruz.
0: Zaten cephesindeki plastik sanatlardan aslında o kilisenin veya adanın da hikayesini
1: resimlerden,
0: öğrenmiş
1: olacağız. Resimlerden, rölyeflerden
0: oralarda
1: bakacağız.
0: Sizlerin engin bilgisinden de yayın faydalanacağız.
1: Evet, evet, mutlaka.

0: Hocam yapı etkileyici.
1: Nihayet önündeyiz.
0: Evet, Batı cephesi deniliyor.
1: Evet.
0: Cephenin dışında büyük bir hareket var, bir
1: hareket
0: hikaye var değil mi?
1: Fakat bu sağır alan sonradan eklenmiş zaten. Orijinalinde burası yok.
0: Öyle mi?
1: Evet, bu giriş sonradan eklenmiş.
0: Bunun dışında eklenen yerler var mı?
1: Evet var, onu da kilisenin etrafını dönerken hepsini teker teker anlatacağız.
0: Sizden bunu dinlemek büyük bir keyif olacak benim
1: evet,
0: için.
1: Evet, şimdi ilk önce aklıma gelen şey şu, zaten gerekli bir bilgi olmalı herhalde. Daha önce söylediğimiz gibi Ermeni kralı, Vasprogan kralı, 1. Gagik tarafından yaptırılıyor. Mimarını biliyorsun.
0: Keşiş Manuel.
1: Manuel ile yaptırılıyor.
0: Evet.
1: Ve 915 ile 921 tarihleri arasında inşa ediliyor burası.
0: Orta çağ desek doğru olur mu?
1: Tabii tabii, orta çağ, erken bir orta çağ. Fakat biraz önce işte konuştuğumuz gibi bu bölümler yok o
0: evet.
1: sırada. Mesela 13. yüzyıla kadar eklemeler yapılıyor.
0: Bunlar herhalde ihtiyaç doğrultusunda oluyor değil mi?
1: Yani ya ihtiyaç doğrultusunda ya da işte
0: nüfus fazlalaşıyor. Gereklilik artıyor.
1: Bir de hani şey yapan, buraya bir yardımda bulunmak isteyen evet. ya da burayı güzelleştirmek isteyen birileri burayı yaptırmış olabilir. Onları zaten daha sonra anlatacağız.
0: Aslında bu bir hani dinin simgesi olduğu için biraz da güç göstergesi gibi değil mi etrafa,
1: özellikle,
0: coğrafyaya?
1: Özellikle üzerindeki zaten rölyefler, resimler sırf o gücü ve koruyuculuğu bize anlatacak.
0: Yani, pagan kültürü herhalde.
1: Erken bir Hristiyanlık var tabii. Yani Ermeniler bu dönemde Hristiyanlığa geçişte evet. elbette bu kiliseyi onun için yaptılar.
0: Evet.
1: Bir Hristiyan kilisesi olarak yaptılar. Ama üzerindeki rölyefler gerçekten ilginç. Senin dediğin gibi sadece Hristiyanlığı anlatan rölyefler değil bunlar. Hı hı. Kendilerine miras gelen evet. işte o pagandan ya da Asur'dan
0: Mezopotamya'dan,
1: Urartu'dan evet. etkiler de burada var. Ya. Orada zaten resimlerde teker teker bunları göreceğiz.
0: Hiçbir şey tesadüf değil diyorsunuz yani. Geçmişin izlerini buraya
1: elbette elbette
0: nakşetmişler.
1: Yani Ermenilerin bir Hristiyanlığa geçiş felsefesini yansıtan, onun altyapısını yansıtan resimler var burada.
0: Hala günümüze kadar gelip etkileyebiliyor
1: deriz. Evet.
0: Batı dedik. Güneye doğru geçelim
1: Güneye
0: mi?
1: Güneye doğru geçelim.

0: cephesi.
1: Burası en hareketli cephe olarak.
0: Gerçekten öyle.
1: Evet.
0: En iyi görünen yer.
1: Evet. Şimdi bir sonradan eklenen, yine sizin söylediğiniz gibi bir
0: Çan Kulesi var. Çok yeni yani, evet. Yani bu 10. yüzyılsa 800 yıl sonra eklenmiş.
1: Vay be.
0: Üstünde bir tane de güneş saati var, görüyor musun?
1: Evet, görüyorum. Şimdi yapının bu yüzeyi çok hareketli, rölyeflerle hareketli.
0: Evet.
1: Bunu bölümlere ayırmış. Buradan edindiğimiz kaynaklar öyle. Bir kubbedeki figürler var.
0: En uçta kubbeyi dolaşan.
1: Tamamı hayvan figürleri.
0: Evet, hayvan figürleri var.
1: Hemen alta geçiyoruz. İkinci bölümde ise günlük hayattan tasvirler var orada da. İnsan ilişkileri ve tasvirler.
0: Ona bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Mesela bak, çok hemen görülen asma yaprakları, insanlar, yani sıradan insanlar.
1: Üzüm salkımları,
0: hayvanlar. Mesela Stefan Mnatsakanyan diye bir şey var, tarihçi var.
1: Ermeni bir tarihçi var.
0: Şöyle yorumluyor onları, diyor ki bunlar günlük hayattan alınmıştır. Aslında o asma yaprakları ve işte üzümler filan krallığın refahını gösterir.
1: Evet, ekonomik
0: evet.
1: Seviyesi.
0: Sonra oradaki işte kralla adanmış bir takım figürler var. Onlar işte o kral sayesinde bunların olduğunu ve altta da
1: kutsal kabul edilen hayvanlar.
0: Hayvanlar değil. Altta da o
1: hikaye bölümü mü?
0: Şeyler var ya, portreler var ya.
1: Evet.
0: Onlar da işte oranın beyleri.
1: Evet.
0: Yani bunların üçü bir devlet gücünü temsil ediyor. Böyle evet. Bir yorumu var yani. Evet. Evet, sonra sen devam et.
1: Sonra üçüncü bölümde kutsal kabul edilen hayvanlar var. Kartal, tavus kuşu.
0: Evet,
1: aynı zamanda onların mitolojide de karşılıkları var.
0: Evet.
1: Onun altında da işte biraz önce sizin de söylediğiniz gibi kabartmalar ve o kabartmaların hepsinde hikayeler mevcut.
0: Hikayeler var. Mesela şuradan başlarsak sol tarafından duvarın,
1: evet.
0: Tevrat'tan, hatta sadece Tevrat'ta değil, Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da da aynı anlamda yer alan hikayeler
1: var evet.
0: Burada. Evet.
1: Mesela Yunus peygamberin denize atılması ve bir balık tarafından yutulması var orada.
0: Onu anlatalım mı? Enteresan bir hikaye o.
1: Anlatalım.
0: Şimdi Yunus'a henüz daha peygamber değil, hı hı. Tanrı tarafından bir emir geliyor. Hı hı. Nineve'ye gidecek ve onun kralına bir öğüt vermesi lazım. Hı hı. Çünkü Tanrı Ninevalılara kızıyor. Fakat Yunus tabii Tanrı'nın emrini aldıktan itibaren peygamber oluyor. Hı hı. Yunus peygamber böyle bir şey yapmak istemiyor. Ve bir gemiye biniyor, denize açılıyor, kaçıyor. Kaçarken Tanrı buna sinirleniyor elbette. Yani görevini yerine getirmedi diye. Müthiş bir fırtına çıkıyor. Fırtına sırasında gemide olanlar diyorlar ki aramızda bir günahkar var.
1: Onun yüzünden fırtına.
0: Sonra buna karar veriyorlar ki Yunus peygamber suçlu.
1: Evet.
0: Onu denize atıyorlar.
1: O sırada da peygamber olduğu için bir mucize gerçekleşmesi gerekiyor herhalde.
0: İlk önce en altta gördüğümüz o ejderhaya benzeyen
1: balık.
0: Balık.
1: Evet.
0: Ki bunu bazı yazarlar Van Gölü canavarına da benzetmişlerdir. Balık Yunus peygamberi yutuyor. Sonra onun midesinde Yunus peygamber af diliyor Tanrı'dan.
1: Evet.
0: Tanrı da onu affettikten sonra balık onu asma kabaklarının üstüne çıplak bir figür olarak görüyoruz sağ tarafında hikayenin.
1: Evet, evet.
0: Bırakıyor. Ya böyle devam eden bir hikaye.
1: Harika. Hemen şurada benim açımda da görebildiğiniz gibi Meryem Ana kucağında Mesih İsa var.
0: Evet.
1: Ve hemen onun yanında da iki tane kartal var. Kartal o dönemde gücün simgesi biliyorsunuz. Onlar da gagalarıyla su içiyor.
0: Doğru, gücün simgesi ama mesela Hristiyan mitolojisine göre o iki karşılıklı su içen kuş
1: kartal.
0: Güvercin ve tavus kuşu olması lazım. Hı. O semboller olması lazım. Burada dediğin gibi işte krallığın gücünü belirtmek için o simgeyi şeye çevirmiş. İki kartala çevirmiş.
1: Evet. Bu tarafına geçtiğimizde yine Saat Kulesi'nin sağ tarafına doğru geçtiğimizde de
0: başka bir hikaye var.
1: Evet.
0: Orada.
1: Davut peygamberle Golyat'ın amansız bir mücadelesi var, evet. Burada.
0: Ve Ve başka hikayeler de var. Şimdi bu tarafa doğru geçtiğimiz zaman görüyoruz onları. Evet. Belki bunlardan da anlatarak başlamak lazım. Biraz yaklaşmamız iyi olabilir herhalde.
2: Evet.

iki cephedeki hareketliliği anlatırken Güneydoğu tarafında da o hareketlilik devam ediyor. Burada sağ tarafta tam karşımızda İsrailoğullarının gelecekteki hükümdarı olan Davut peygamber karşımıza çıkıyor ve onun Goliat'la olan bir düellosu mevcut. O düellonun sonunda Goliat'ın zaten kafasını kesiyor. Bu bazı tasvirlerde de karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de de karşılığı var. Milattan önce 11. yüzyıla tarihleniyor. Hareketlilik devam ediyor. Buradan doğu yönüne geçiyoruz. Ayrıca arka tarafına geçiyoruz. Ayrıca hani bu güneydeki hareketlilikten söz etmişken bu güneydeki şapeli de unutmamak gerekiyor. Şapelin içerisinde şu anda hiçbir şey yok. Evet. Daha sonra zaten geleceğiz. O zaman şimdi doğu cepheye doğru hareketlenelim.

0: bir şey itiraf edeyim mi? Yapı bir ressamın tablosu gibi.
1: Benim aslında ilgimi çeken bu kadar şey, tamam doğru söylüyorsun da, şu yukarıdaki bant oldu.
2: Diğer cephelerde yoktu öyle bir bant herhalde galiba.
1: Ya öyle bir şey var burada, şimdi bir kompozisyon var. Hı hı. O ortada birisi bağdaş kurmuş oturuyor.
2: Evet.
1: O Abbasi halifesi muktedir. Bu neden yani Abbasi halifesi bir Ermeni kilisesinde
2: yer alsın ki?
1: Hristiyan kilisesinde yer alsın. O enteresan geldi bana. Şimdi muktedirin iki yanında işte uzun kaftanlarıyla yine bir İslam kıyafeti ya da Türk kıyafeti diyelim. İki muhafız duruyor. Solda hemen muhafızın önünde bereket simgesi şey var, nar var, evet. Nar ağacı.
2: Üzüm salkımı.
1: İşte bu tarafta evet gene bolluk, şey, refah, üzüm, asma.
2: Arkada
1: onun arkasında koruyucu, güçlü, krallığın işte kuvveti bir aslan figürü. Şimdi bunun bir Abbasi halifesinin buraya gelmesinin bir nedeni olmalı.
2: Evet.
1: Bu 9. yüzyılda
2: evet.
1: Mesela işte yavaş yavaş krallık bağımsızlığını kazanma yolunda ve 10. yüzyılda da bildiğimiz gibi bu Ermeni krallığı
2: ilan ediliyor.
1: İlan ediyor yani bağımsızlığını. Ancak galiba bu tam bir bağımsızlık değil. Yani Abbasilerin biraz himayesinde olan bir bağımsızlık. Yani öyle değerlendirilebilir.
2: Sanki bir siyasi bir şey sezilebiliyor.
1: Evet, Abbasi şeyiyle, beyliğiyle hani bir yakınlaşma, onun himayesini kabul etme ya da memnuniyetle karşılama falan gibi bir şey düşünülebilir burada. Bir de bu halife muktedir İslam camiasında, şimdi bunu söylemek biraz tuhaf ama okuduğum kadarıyla çok da böyle tutulan bir adam değil siyasi açıdan.
2: Evet.
1: Bundan şikayetçiler birine, aslında. İslam dünyası şikayetçi bundan.
2: Evet, sinirlendiğiniz zaman muktedir misin denir hatta.
1: Biraz şimdi bu tam tersine İşte o İslam dünyasının çok da tasvip etmediği bir takım yumuşaklıklar, barış yanlılığı filan bir şeyler ortaya koyuyor siyasi olarak. Mesela Bizanslılarla barış yapıyor. Ateşkes ilan ediyor. İşte Haçlı seferlerin sırasında çok şey olmuyor, etkin olmuyor. Biraz böyle yine hani ne diyelim, biraz daha dünyevi zevklere filan galiba
2: düşkün.
1: Onu da işte onun için elinde kadeh tutuyor.
2: Evet.
1: Bir elinde, diğer elinde işte gene bir
2: üzüm salkımı
1: var filan, böyle bir şey yani, ama gerçekten komik bir hikaye.
2: Ama orta yani çağda bir Ermeni kilisesinin rölyefinde yer alıyor.
1: Evet, yer alıyor sonuçta.
2: Devam edelim o zaman.
1: Evet, bir de bu tarafa gidelim.
2: Hocam geldik Kuzey Cephe'ye. Kuzey Cephe'ye gelmemizle birlikte denizden adaya doğru gelen bir tatlı rüzgar da mevcut. Ama şey yapmıyoruz.
1: Deniz derken hep tabii parantez içinde Van Gölü'nü kastediyoruz.
2: Ama yöre halkı buraya deniz diyorsa deniz bizim diyor. De deniz dememizde elbette, bir sakınca elbette, yok herhalde elbette, değil mi? Elbette. Hocam en belirgin şey bu cephede, kendi adıma söylüyorum, göze çarpan Adem'le Havva'nın rölyefi.
1: Evet, bu sürekli karşımıza çıkıyor, yani şu çıkıyor karşımıza bu kilisedeki resimlerde. Üç kitapta da, yani Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da yer alan hikayeler.
2: Evet.
1: Bu şeye, yani ortak hikayeler bu kiliseye ağırlıklı olarak işlenmiş aslında.
2: Evet.
1: Yani kendi sadece Hristiyanlığa ait ya da Hristiyan kültürünü ilgilendiren figürlerden çok genel olarak semavi dinlerin ortak resimleri burada, evet. Hikayeleri neredeyse resimler.
2: Şimdi burada daha çok gözüme çarpan şey şu, Kuzey Cephe daha iyi korunmuş herhalde bu iklimden ve buradaki rüzgar şartlarından da olabilir. Şey, bu günlük yaşam tasvirleri çok daha belirgin. Daha böyle hani zarar görmemiş. Hı-hı. Daha kabarık ve canlı duruyorlar, diri duruyorlar.
1: Onlardan tekrar söz açmışken, yani dedik ya işte şeyler yine ortak günlük yaşamda ortak mitolojik, daha yani Urartu'ya kadar giden bir takım mitolojik şeyler, simgeler var burada.
2: Evet.
1: Yani aslında bütün bu resimlerden öyle ipuçları yakalayabiliyoruz ki Orta Asya'ya gidebiliyor, Orta Asya kültürüne gidebiliyor, İran'a gidebiliyor.
2: Mezopotamya'dan Asur'a, evet, Asur'dan Urartu'ya.
1: Çok doğru. Türk şeyine geliyor.
2: Evet.
1: Yani kültürüne, geleneklerine hala devam eden bir takım simgelere geliyor.
2: Tarihsel enteresan bir biyografi gibi değil mi? Kronoloji gibi.
1: Çok.
2: Demem daha doğru oluyor.
1: Şimdi bir şey daha aklıma geldi. Madem ki tam buraya geldik. Ana kütlemiz bizim karşımızda duruyor.
2: Evet,
1: kilisenin
2: kilise.
1: Ana kütlesi. Evet. Kutsal Haç Kilisesi. Ancak mesela göl tarafında ya da işte deniz tarafında diyelim, bir giriş bölümü var. Yani ilk karşılaştığımız cephe o giriş bölümüyle karşılaşmıştık, biliyorsun. Yani o çok yeni bir giriş. Bir de Çan Kulesi'yle karşılaştık güney cephesinde.
2: Çok, çok yeni
1: ilaveler var.
2: Şimdi ana giriş batıya gidiyoruz o zaman.
1: Şimdi evet, bir tur attık.
2: Tur attık, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtladık.
1: Ama bu kiliseye ait en çarpıcı resim de o ilk geldiğimiz cephede.
2: Oradaki resimden burada mı söz edelim, orada mı söz edelim?
1: Orada söz edelim.

0: kilisenin doğu cephesinde herhalde nekropol alanındayız değil mi? Bu taşlara bakılırsa
1: evet,
0: mesela, anlaşılan o.
1: Mesela kilisenin doğu duvarı deyince işte İncil yazarı Yuhanna.
0: Evet.
1: Ondan sonra Aziz Gregor'un, yani Ermenilerin dini yol göstericisi Gregor'un, Vaftizci Yahya'nın, bütün o duvardaki bu figürlerin, Havari Bartolomeo'nun baktığı alan burası.
0: Doğru. Yani
1: onların karşısında da bir mezarlık.
0: Nekropol alanı ve evet, büyük büyük mezar taşları. Tabii ki zamana yenilmiş, biraz böyle üst üste gelmişler ama yine de böyle görkemli bir şekilde, güçlü bir şekilde duruyorlar.
1: Güzel mezar taşları var tabii. İşte
0: evet, gerçekten öyle.
1: Çok hoş bir şey ya.
0: Beni Batı cephesi heyecanlandırıyor. Daha doğrusu sizin Batı cephesinde anlatacaklarınız beni heyecanlandırıyor.
1: Kilisenin hikayesini anlatan bir duvar da orası. Onun için ben de heyecanlanıyorum, ilgimi çekiyor.
0: Peki.

0: Hocam, bazı görsellerde ve kaynaklarda bu haç görünmüyor.
1: Evet, haklısın. Yani o eski kartpostallarda, dergilerde falan hani baktığın zaman yok bu. Çünkü bu yeni kondu. Yani 2007'de restorasyonu yapıldı ya buranın.
0: Evet.
1: O zaman müze olarak açılmıştı burası.
0: Evet.
1: Fakat 2010'da burası bir kilise oldu artık. Yani Ermeni cemaati geldi, 5000 kişilik. 2010'un sonbaharında burada bir ayin yapıldı.
0: Yani haç olunca ayin yapılabiliyor mu?
1: Yani tabii ayin yapılırken oraya bir haç konulması gerekiyor. Fakat onun da bir problemi oldu. İlk önce burada çok büyük bir haç olması gerektiği söylendi.
0: Evet.
1: 100 kilo falan tutuyormuş yani o
0: ağırlığı.
1: Haçın ağırlığı, evet. Ve bina çekmez ya da işte oradaki kubbe sistemi çekmez diye.
0: Merkezi kubbede sorun olabilirdi.
1: Orada işte bir tartışma oldu. Yani büyük haç mı olacak, küçük haç mı olacak? En sonunda onu diktiler ve hatırlıyorum İstanbul Patrik yardımcısı Aram Ateşyan'dı. Burada geldi ve işte dediğim gibi 5000 kişilik bir Ermeni cemaatiyle ilk ayini burada yaptırdı yani.
2: Harikaymış ya.

0: Hocam yapının, kilisenin en güzel cephesi bana göre Batı cephesi.
1: Bence de öyle. Sana katılıyorum. Çünkü herhalde aynı şeyi düşünüyoruz. Onun için hemfikiriz. Duvardaki resimler içinde en anlamlı gelen bana da
0: o.
1: O oldu. Kral Gagik. O yaptırdı bu kiliseyi.
0: Keşiş Manuel'e.
1: Manuel'e yaptırdı. Keşiş Manuel'in yaptırdığı bu kilisenin maketi de Kral Gagik'in elinde, kapının üstünde duruyor.
0: İsa Mesih'e sunuyor galiba.
1: Evet, İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa'ya sunuyor. Hazreti İsa aslında ona bakmıyor. Dışarıya doğru bakıyor. Yani biz geliyoruz ya karşıdan, bize doğru bakıyor ve bizi oraya geldiğimiz için kutsuyor.
0: Evet. Kral Gagik'i kutsuyor tabii
1: Kral
0: ki.
1: Kral Gagik de ona bir armağan veriyor.
0: Evet.
1: İşte bu kiliseyi veriyor.
0: Evet.
1: Aslında hoş bir resim, hoş bir metafor tavsiye, yani.
0: Evet. Düşünülerek yüzden yapılmış, ta yapıldığı dönemden bize kadar ulaşmış.
1: Evet. Bu arada bunu da söyleyelim. Biz nerede duruyoruz böyle? Tehlikeli de bir yerde duruyoruz aslında.
0: Ama yapıyı en iyi görebilecek açıdayız.
1: Şimdi bravo. Yani öyle bir giriş yapmışlar ki.
0: Evet.
1: İşte 18. yüzyılda yapılan
0: ekleme,
1: arkamda görülen giriş bütün o güzel resmi kapatmış.
0: Evet.
1: Karşıdan hiçbir şey görünmüyor. Bir tek buradan bir parça görebiliyoruz.
0: Hissedemiyorsunuz. Yani kafanızı kaldırdığınız anda direkt o tasvirle karşı karşıya gelemiyorsunuz. Evet. Aranızda bir engel, bir bağ, bir uzaklık oluyor.
1: Halbuki buraya gelenin ilk kutsandığı, yani İsa tarafından kutsandığı resmi İlk anda görmesi lazım.
0: Ve anlamı olan.
1: Evet, anlamı olan resmi görmesi lazım. Da o olmamış. Şimdi üstünde durduğumuz yerlerde nedir diye söyleyecek olursak öğrencilerin odaları.
0: Evet.
1: Ya da belki de keşişlerin odaları da deniliyor ama
0: aslında uygun odaları restore edildiği de söyleniyor.
1: Evet, zaten temelleri varmış galiba ve bu temellerin üstüne işte burayı bir parça yükseltmişler, belirgin hale getirmişler. Şunu söyleyeyim, şimdi öğrenci denildiği zaman
0: bir manastır değil mi burası?
1: Evet, manastır. Arka tarafta da manastırın gene böyle yarım bir yapısı seziliyor. İşte görebildiğimiz kadar görüyoruz. Mesela Krikor Naregatsi diye bir geleneksel şairleri vardır.
0: Evet.
1: Bu topraklarda yazıyor bütün külliyatını.
0: Evet, ama bu topraklarda insana yazdırır hakikaten. Coğrafya inanılmaz.
1: Evet.
0: Artık yapının içine girebiliriz herhalde.
1: Girebiliriz, evet. Bir de yapının içine göz atalım.

0: Yani şimdi seyirci de bizle birlikte aslında böyle bir merak içindeydi. Önce dış cepheyi gezdik. Dış cephedeki o hareketliliği, figürleri, tasvirleri falan sizle anlattıktan sonra acaba bunun içi nasıl olabilir diye merak etmişlerdi. İçine girdik. Hocam şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Yonca yapraklı haç biçiminde.
1: Evet, öyle bir tabir var mimaride. Bu kitaplarda da, burayı anlatan kitaplarda da aynen bu tabir kullanılıyor.
0: İçinin ikonografisinden söz edelim isterseniz biraz. Hristiyanlıkta kutsal alanlarda, kutsal kiliselerde en fazla ikonografiye, hatta bununla ilgili bir sürü kez de konsüller gerçekleştiriliyor.
1: Şimdi bir kere resimlerin restorasyonundan bahsedeyim. Bence iyi. Evet. Çünkü çok fazla abartılmamış. Yani artık bu ne görünüyorsa onlar bir parça öne çıkartılmış.
0: Doğru.
1: Ve çok hafif rötuşlar yapılmış. Dediğim gibi iyi olmuş.
0: Evet.
1: Yani bunların aslını tam bilemeden tam bir resim haline de sokmak olabilirdi. Onu yapmamışlar. Çok iyi yapmışlar.
0: Bu arada ikonografinin ne olduğunu da söyleyelim mi? Belki bilmeyenler vardır.
1: Buyurun.
0: İkonografi kiliselerdeki özellikle İsa ve Meryem Ana tasvirlerinin, hatta kutsal kitaptan hikayelerin anlatıldığı, resmedildiği iç mekan resimleri değil mi hocam?
1: Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Merdivenlerden çıktık buraya. Hı hı. Aslında iki tane farklı bina ortaya çıkmış.
0: Evet,
1: yani
0: sonradan
1: bir bu ana kilise, bir de sonradan o işte.
0: Biraz önce söyledim ben onu size. İslam mimarisindeki son cemaat yerine benzettim ben onu.
1: Evet, ama yani hiçbir alakası yok bu ana binayla.
0: Şöyle olabilir mi? Tamamen mantık yürütüyorum.
1: 18. yüzyılda yapılmış yani o da.
0: Evet, cemaat fazlalaştıkça içine sığmamaya başladı.
1: Olabilir,
0: bir de hani kilise ufak da bakmayın. Görkemli görünüyor ama iç mekan ufak. Cemaat fazlalaştıkça o cemaatin ibadet yerini genişletebilmek amacıyla tam batı cephesine bir ekleme daha yapılmış.
1: Tekrar hani resimlere şöyle bir baktığımda çok hakikaten ilginç mizansenler var.
0: Tasvirler var değil mi hocam?
1: Örneğin şuna gözüm takıldı.
0: Hangisi?
1: İsa'nın doğuşu.
0: Evet.
1: Meryem Ana ve Hazreti Yusuf karşılıklı oturuyorlar. O aralarında yatay olan leke
0: İsa.
1: İsa, çocuk İsa. Bir ahır burası.
0: Evet.
1: Ve ahırda o yemliğin, o duvar gibi görünen şey, yemliğin üzerine yatırmışlar onu. Arkadan da işte inek gibi, öküz gibi bir iki tane hayvan seçilebiliyor.
0: Oradan ahır olduğunu belirten.
1: Evet, belirten.
0: Şurada güzel bir ikonografi var hocam.
1: Ya şu belirgin olanı mı
0: söylüyorsun?
1: Evet,
0: belirgin olanı.
1: Bu belirgin olan İsa'nın çarmıha gelişi.
0: Evet.
1: Gerçi çok farklı farklı anlatılıyor. Mesela İsa kendi başına kalktı yürüdü ya da işte birileri kaldırdı filan gibi. Şimdi orada onun hemen altında İsa'nın işte uzun bir elbise giymiş, kolları çıplak, çarmıha gerilmiş ve yarım bir daire var. Başının arkasında cennet isim geliyor. Bir tarafta Meryem var, bir tarafta kutsal kadın denilen bir figür var. Diğer tarafta da çarmıhın yanında da elinde sirke kabı taşıyan bir kişi daha var. Böyle bir zaten, ama onun üstündeki tamamen silinmiş olan, çok hayal meyal gördüğümüz, bence daha ilginç bir şey. Adem'le Havva Tanrı'nın karşısında.
0: Evet.
1: Yani işledikleri günahın affını istiyorlar.
0: Evet.
1: Fakat ilginç olan şu, Tanrı bayağı yüzü gözü belli,
0: tasvir edilmiş
1: bir halde karşımıza çıkıyor. Tabii bunlarda çok fazla renk yok.
0: Evet.
1: Ve hele perspektif yok resimlerde.
0: Evet.
1: Çünkü perspektif, bunlar mesela ne zaman olabilir? İşte 10. yüzyılda burası yapılmışsa, hı hı, 11, 12, hadi 13. yüzyıl filan diyelim bunlara. Perspektifi beklemek bizi
2: erken
1: Rönesans'a götürecek. Doğru. Yani 15. yüzyıla kadar beklememiz gerekiyor.
2: Şimdi yapının dışındaki tasvirlere baktığımızda bir pagan kültürünü görüyoruz.
1: Pagan etkisi de yani Hristiyanlık var tabii ama...
2: Evet. Hristiyanlıkta semavi bir din. Tanrı görülmüyor ama kilisenin içerisinde Tanrı'nın tasvir edilmesi gerçekten ilginç.
1: Evet yani bilmiyorum.
2: Biz işin içinden çıkamadık. Yani mimari olarak da çok basit. Normal yüksek yüksek kolonlar, merkezi kubbe. Merkezi kubbeyi destekleyen 1, 2, 3... dört tane de yarım kubbe var.
1: Basit tabii, hani yanlış anlaşılmasın. Mütevazı.
2: Ondan söz ediyorum. Şey, öyle yapalım. Görkemli değil yani. Ya tabii ki çok etkileyici ama hani böyle hani cemaatin uygunluğuna göre bir de hani en nihayetinde bir adaya dikilmiş. Yani tabii. Simge bir gücün.
1: Tabii simgesi. Yani nereden tahmin edebilirlerdi hani Kral Gagik 10. yüzyılda
2: Orta çağda
1: edilecek de buraya 5000 kişilik bir Ermeni cemaati gidecek. Hani 2010'da yapıldı.
2: 2010 yılında evet.
1: Tabii onu kimse tahmin edemezdi o zamanlar.
2: Evet, evet. Çok görkemli, sonra, çok etkileyici.
1: Sonra ana mekana tabii o 13. yüzyıldan itibaren şeyler yapılıyor.
2: Eklemeler yapılıyor.
1: Mesela buradan başka bir şapele geçiş
2: var. Küçük bir şapele geçiliyor.
1: İlk zamanda bunlar yok.
2: Evet, yok.
1: Ama sonra yapılıyor ve araya bir kapı açılıyor. Ve hatta bu kapı da...
2: Güney kapısı.
1: Güney kapısı da sonradan açılıyor.
2: O da dışarıya açılıyor.
1: Avluya doğru.
2: Evet, avluya doğru.
1: Bunun üzerinde o dışarıdan baktığımız zaman hani o Çan Kulesi'nin olduğu mekan var. Evet, bir aşağıda da ilginç şeyler var.
2: Evet, aşağıda da ilginç şeyler var.

0: 18. yüzyılda tamamıyla devşirme taşlardan yapılmış.
1: Aslında dışarıdan ben biraz kötüledim burayı ama ya da handikaplarını çok fazla dile getirdim ama içeriden fena da durmuyor yani.
0: Mimari olarak çok güzel evet. duruyor.
1: Şimdi burada
0: en önemli yerine geliyoruz. Böyle bir kitabe var. Bu kitabe

0: Patrick'teki
1: ünvanı gibi.
0: Ünvanı gibi.
1: Kutsal bir değerdir diyor. Yaslı halkımın acısı ilimperver Ermeni çocuklarıyla dinecek diyor. Herhalde buraya bir yardım. O yardıma karşı bir şükran sunuyor ve bu kitabeyi de 2. Abdülhamit Han'dan alınan yardımla gerçekleştiriyor.
0: İşin doğrusu ben bunu gördükten sonra çok yani baktım sağa sola ama hiç bununla ilgili yani niçin yardım edilmiş Abdülhamit yani ne olmuş da yardım etmiş filan öyle bir şey ben bulamamıştım açıkçası.
1: Acaba yıkıldıktan sonra onarım için mi yaptı?
0: Belki de mutlaka böyle bir teşekkür olduğuna göre
1: böyle bir kitabı olduğuna göre.
0: Fakat mesela ne diyor bakayım? Yaslı halkımın acısı
1: ilimperver
0: Ermeni çocuklarıyla dinecek.
1: Burada hani öğrenci yani. Evet öğrenci odaları var ya. Öğrenci
0: evet,
1: odalarının yapılması için.
0: Burası yapılırken yani bu dış sonradan eklenen içinde bulunduğumuz bölüm yapılırken çıkmış.
1: Evet çıkmış.
0: Kazılarla.
1: Çıktığına göre vardır böyle bir şey.
0: Evet canım yani gerçekten.
1: Bir de kesin. Yapının tam girerken sağında bulunan küçük bir sarnıç var.
0: Sarnıç diyorlar, işte şarap mahzeni diyen var. Şimdi de gördüğüm kadarıyla dilek kuyusu olmuş.
1: Dilek kuyusu olmuş.
0: Herkes evet. Bozuk paralarını atmış.
1: 5,5-6 metre derinliğinde.
0: Güzel, kiliseye yardım.
1: Evet, kiliseye yardım.

0: Anadolu medeniyetlerinde ve uygarlık tarihinde hakikaten Orta Çağ'dan kalma bir Ermeni mimarisinin yeri bambaşkaymış. Ben bugün bunu gördüm, hissettim, yaşadım, soludum ve şimdi de son olarak kapanışta sizi söylemek istiyorum.
1: Tabii değişik. Yani sürekli olarak bizim tecrübe ettiğimiz gibi bir tarz yok ortada.
0: Evet.
1: Son derece eklektik.
0: Mezopotamya'dan beri almışlar, Asur'a getirmişler. Asur'dan alıp Urartu'ya getirmişler. Urartu ile birlikte böyle bir harmanlamışlar.
1: Evet.
0: Taşı, taşın rengini, taşın işleyiş biçimini. Güneş de yavaş yavaş böyle etkisini yitiriyor. Ahtamar Kilisesi'nin üzerindeki ışınlarını artık çekiyor üstünden.
1: Sen kilisenin kapısından çıkarken de duygusallaşmıştın. Şimdi güneş batarken iyice duygusallaştın. Ama yani düşündüğüm şey şu. Evet, karşımızda bir yapı var.
0: Bambaşka.
1: Ve onun hikayesi var. O bizi etkiliyor. Duygusallığa sürüklüyor. Doğru. Ama bir de şöyle düşünüyorum. Yani onu biz dışarıdan gördüğümüz zaman ne badire atlattığını da düşünmemiz lazım.
0: Evet.
1: Yani ne macera.
0: Neler geçmiş başından.
1: Neler geçmiş başından. Yıkıma terk etmeler. Ondan sonra çıkan bir kanunla hatta 1950'lerin başında tamamen yok edilme tehlikesi.
0: Ne acı değil mi?
1: Evet. Birilerinin
0: siz bana
1: çabasıyla ayakta kalmalar. Sonra tekrar bir dirilme. Sonra en son Van depremi biliyorsun.
0: Ya, gene
1: bir
0: tehlike. Afetler.
1: Evet. Ne facialardan sonra şimdi karşımızda öyle bir yapı görünce
0: insanın soluğu kesiliyor.
1: Beğeniyoruz, evet.
0: Siz bana hep şunu söylemişsinizdir. Yani bir yapıya, bir esere, bir uygarlığa, bir kültüre bakarken lütfen ideolojilerinden sıyrılıp sadece onunla aranda böyle bir duygusal bağ kurarak bak demiştim.
1: Tabii tabii, şartlanmalardan.
0: Ben bunu da çok hissettim hocam.
1: Kurtulmak lazım.
0: Çok hissettim bunu ya.
1: Şartlanmalardan.
0: Bana hissettirdi yani.
1: Evet,
0: o
1: evet.
0: Hani böyle Manuel'di, keşiş Manuel'in. O böyle kilisenin duvarlarına işlemiş olduğu o gravürler, ondan sonra o tasvirler bana geçti yani.
1: Doğru, çünkü şimdi yüz yüze kaldığın zaman aklına başka bir şey gelmiyor. Şartlanmalardan kurtuluyorsun ve o hikayeye daldığın zaman hakikaten etkileyici, sürükleyici, kendini ona kaptırıyorsun. Çok doğru söylüyorsun yani. Hakikaten.
0: Önemli olan da bu herhalde değil mi?
1: Evet, hiç olmazsa insan bunu hayatında birkaç kere tecrübe etmeli, ön yargılardan kurtulmayı denemeli yani.
0: O zaman rotayı

0: Hagan'ı bulsa bulsa taka Nuri bulur.
1: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
0: Bu gece köşkün, sen yarın öğle vakti gelirsin.
2: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
3: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
1: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
4: Canavar!
3: Aferin.
4: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye.
5: Gazinosunu takan Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çü?
0: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
1: Benim dediğim biraz somurtacak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
5: Hoppala!
2: Sizinkiler sağ kalasın diye teştitular ismi göçüsü.
6: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
3: Öyle bilirim doktor bey.
5: Hamsi lekesinden mi?
3: Hayır, kurşun tanesinden.
1: Açan korkudan evlendim benimle.
3: Güllü, yavrum.
7: Güllü geliyor Güllü. Bugün 18'de, TV4'te.

0: ve dünyanın en çok bilgi veren yarışmasında 4 yarışmacımız da burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza Kübra Hanım katıldı. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kübra Güler. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Aslen Adanalıyım. Mersin'de büyüdüm.
0: Mersin'de büyüdünüz?
1: Evet.
0: Neresinde?
1: Mersin'de Pozcu, Yenişehir bölgesinde. Orada okudum. Orada, liseyi de orada okudum.
0: Bakalım nasıl bir performans ortaya koyacaksınız. Hoş geldiniz diyelim.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: ederim. Yankı Bey, bugün nasılız?
2: Bugün de iyiyiz.
0: Saçlar şimdi biraz daha havalanmış sanki.
2: Biraz daha havalandı, evet. Bugün de iyiyiz. Geçen olmadı, dün olmadı. Umarım bugün olacak. Moralimiz iyi. Bakalım.
0: Nilgün Hanım da performansıyla dikkat çeken yarışmacılarımızdan ama henüz final yüzü görmedi. Serhat Bey sağ olsun.
1: Evet, bakalım belki bugün şeytanın bacağı kırılır.
0: Serhat Bey, takdim edeyim efendim kendilerini. Zaten aslında daimi izleyicilerimiz biliyor ama en fazla yarışan, 10. kez burada, en fazla finale çıkan, en fazla para ödülü alan, yani, daha kırılacak rekor kalmadığına göre bugün veda ederim size.
3: Kalmadı değil mi? Artık bütün başarıları elde ettim. Ya başarıya açlık durumu yok. Bakalım, ben de artık bugün böyle hafta sonuna giriş, yeşil gömleğimi giydim. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz.
0: Peki, başarılar diliyorum 4 yarışmacımıza da.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Formatla ilgili Kübra Hanım sizin için ve izleyiciler

0: Dinleyicilerimiz için hemen bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. Birinci etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. İkinci etapta dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve akıl oyunu etabı son etap. Orada ise puan değeri 3000. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. 5000 lira para ödülümüzü de en fazla puan alan yarışmacımızla birlikte burada yarışacağız. 20 saniye süreniz var. Hazır mıyız Kübra Hanım?
1: Hazırız.
0: Heyecan var mı?
1: Var, birazcık var.
0: Birazcık. Evet. Peki, soru soru belki o heyecan azalabilir. Cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla giriş yapıyoruz güne ve işte ilk sorumuzun konu başlığı.

0: İlk sorumuzun konu başlığı bale. Bale belli figürlere, adım atışlara dayalı dans ve müzikli gösteri türüdür. İtalyan Rönesans döneminde ortaya çıkmıştır. Mim sanatçılarının Rönesans tiyatro ve geleneksel halk gösterilerindeki dans adımları bugünkü balenin temellerini oluşturmuştur. Daha sonra Fransa ve Rusya'da iyice gelişmiştir. Dünya çapında yayılarak birçok başka dansı da etkilemiştir. Erkek dansçılara balet, kadın dansçılara balerin adı verilir. Sorumuz gelsin. Balerinlerin gösteri sırasında giydikleri kat kat kabarık eteğe ne ad verilir? Süreniz başladı. Genelde çizgi film, masallar, böyle hayvanlar alemiyle başlardık ama bugün ters köşe yaptık sizi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Serhat Bey?
1: Pileli etek diye düşündüm ama inanın çok ters köşe bir soru oldu benim için.
0: Orada pilelinin yalnız bir de iyisi de yok.
1: Pililon. Yok, pili. Sanırım öyle yazıyor da.
0: Öyle mi yazıyor?
1: Pilili diye yazılıyor da olabilir. Ondan
0: soru
1: da tam emin değilim.
0: Soru işaretini de koydunuz.
1: Evet, bol soru.
0: Nilgün Hanım, pileli etek nasıl olur?
2: Pileli etek daha çok kat kat oluyor ve yani günlük giymeye uygun. Bir dansa ait bir kostüm değil.
0: Ben dansa de ait olan kostüm hangisi?
2: Tütü.
0: Tütü. Ne oldu Serhat Bey?
1: Tütü, doğru duydum. Bazı giysiler doğru, tütü.
0: Yankı Bey?
3: Tütü dedim Mersin Bey.
4: Ben Kübra bilmiyorum. Hanım. Bunu es geçtim.
0: Bir gülücükle evet, buraya geçelim diyorsunuz. Peki, doğru cevabı görelim o halde. Tütü olacaktı doğru cevap. Ve Nilgün Hanım'la Yankı Bey yarışmaya puanlarla başlıyor. Hemen geçelim ikinci sorumuza.
5: Ne abi?
6: Ne ya, ne olsun. Bulmaca soruyorum da çok zor ya.
5: Var mı demedin?
6: Hepsi.
5: Sor.
7: Kraliçe,
5: Ece,
7: Akıl, Uz, İdare Lambası,
5: Şinanay,
7: Arşidük'ten sonra gelen soyluluk ünvanı,
5: Viyadük,
7: Boks yapan kimse,
5: İrlandalı turist,
7: Boru sesi,
5: Ne?
7: Kuzu sesi,
5: Ti,
7: Akbil sesi,
5: Dürüt,
7: Bitmiş Akbil sesi, Tasdik etme.
0: Bulmacayla devam ediyoruz. Japonya'da sevilen bir bulmaca türüdür. Ancak son yıllarda tüm dünyada popüler hale gelmiştir. Rakamlarla oynanır ancak matematik bilgisiyle alakası yoktur. Oyun soldan sağa ve yukarıdan aşağıya 9 kareden oluşur. Bu karelerin içerisine birden 9'a kadar rakamların yerleştirilmesi gerekmektedir. Oyunun zorluk derecesine göre de ipuçları verilir. Oyunu çözerken acele etmemek gereklidir. Sorumuz gelsin. Rakamlarla oynanan popüler Japon bulmacasının adı nedir? Süreniz başladı.

0: oyunu çözerken acele etmemek gerekir diyorum ya. Bazen bir bakıyorsunuz 20 dakika sürüyor. Bazen de o kadar acele etmiyorlar ki 2 saate kadar sürüyor. Cevapları görelim, süremiz bitti. Serhat Bey.
1: Sudoku.
0: Nilgün Hanım.
2: Sudoku, çok da severim oynamayı. Neredeyse her gün oynarım.
0: Aa, ne güzel.
2: Evet.
0: Yankı Bey.
1: Sudoku.
0: Evet. Ve Kübra
2: Sudoku,
0: Hanım.
2: Sudoku yine.
0: Bu kez kalp gülücük gitmiş, kalp gelmiş
2: kalp
0: yanına.
2: Evet.
0: Ama o kalbi biraz daha büyütelim. Aa, Sudoku yazısını biraz daha büyütelim.
2: Tamam.
0: Sonraki daha iyi olur. Daha böyle net bir şekilde görmüş olur izleyicilerimiz. 4 tane Sudoku. Sizin aranız nasıl Sudoku'yla?
2: Benim çok iyidir. Hatta ilkokulda böyle ilçede bir derecem vardı. Sudoku bayağı severim.
0: Serhat Bey?
1: Sudoku zor, kolay, orta. Genelde zorla başlarım ama zor olmayınca bir ortaya dönerim. Ortadan çözerim.
0: 3'te 3 oynadı. Yankı Bey siz?
3: Ben de oynarım Ersin Bey. Ben hiç kolayları çözmem, çok kolay gelir. Ben de ortayla zor arasında gider gelirim. Severim ben de oynamayı.
0: Boşuna çözmeyi. Burada değilsiniz. Sonuçta bulmacalarla aranız iyi, yarışmayla da aranız iyi. O zaman ne yakışır? Buraların yemyeşil olması yakışır. Görelim cevabı. Sudoku doğru cevaptı. 4 yarışmacımıza da ikinci sorumuzun karşılığında puanları veriyoruz. Ve geldik şimdi 3. sorumuza.

Fantastik bir kuş. Bakalım nasıl bir kuş bu? Efsanevi bir varlık olan ve masallara konu olmuştur. Gerçekte böyle bir kuş türünün var olup olmadığı konusunda net bir bilgi bulunmamaktadır. Türk kültürü ve Arap kültürü başta olmak üzere pek çok farklı kültürde kendisine yer bulmayı başarmıştır. Yeniden diriliş ve varoluşu simgelemektedir. Bu yönüyle de hem efsanevi hem de son derece gizemli bir varlık olma özelliği barındırmaktadır. Kuşların babası ve lideri olarak tanımlanır. Bu kuşun efsanesi pek çok masal, hikaye ve birçok sanat eserine konu olmuş durumdadır. Küllerinden doğan kuş olarak da bilinir. Sorumuz gelsin. Yeniden diriliş ve varoluşu simgeleyen bu kuşun ismi nedir? Süreniz başladı.

0: Son 4 saniye. Süremiz sona erdi. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Serhat Bey.
1: Zümrüt Anka Kuşu.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben sadece Anka Kuşu yazdım.
0: Ve Yankı Bey.
3: Anka Kuşu.
2: Ben de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktım. Kısaca Anka Kuşu yazacaktım.
0: Siz de Zümrüt Anka Kuşu yazacaktınız. Aslında Zümrüt Anka, Anka Kuşu hepsi de aynı kuş olarak adlandırılan kuştur ama doğru cevap Zümrüt Anka ya da Anka Kuşu mu hep birlikte görüyoruz. Doğru cevap tabii ki

En uzun gece konu başlığımız. Kuzey ve Güney Yarımküre'de bazı tarihlerde en uzun ve en kısa geceyle gündüzler yaşanır. Bu tarih, Kuzey Yarımküre'de kış mevsiminin başlangıcıdır. En uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler uzamaya başlar. Güney Yarımküre ise bu tarihte en uzun gündüz, en kısa gecesini yaşar. Sorumuz gelsin. Kuzey Yarımküre'de en uzun gecenin yaşandığı tarih nedir? Süreniz başladı.

0: okul yıllarından kalma aslında değil mi? Bu bilgi hep burada vardı. Bakalım oraya nasıl yansıdı? Buyurun lütfen cevaplar. Serhat Bey.
1: 21 Aralık.

0: Nilgün Hanım.
1: 21 Aralık.
0: Yankı Bey.
2: 21 Aralık.
0: Ve Kübra Hanım.
3: 21 Aralık.
0: 21 Aralık. 4 yarışmacımızda da ilk etabı bitiriyoruz. İşte doğru cevap geliyor. 21 Aralık doğru cevaptı. Birinci etabı da 4 yarışmacımız puanlarla bitirmiş oldu. Peki son durum nedir, ona bakalım. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 1250 puana sahipsiniz. Geride kalan bütün soruları doğru olarak cevaplandırdınız. Kübra Hanım ve Serhat Bey 750 puana sahip. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorumuzun değeri artık 2000 puan oldu. İşte 5. sorumuzun konu başlığı. Atasporları konu başlığımız. Bakalım detaylarda ne var? Binicilik Türklerin en önemli atasporlarındandır. Orta Asya'dan gelen cirit 16. yüzyılda savaş oyunu olarak kabul edildi. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Ok, Türkler için İslamiyet öncesi dönemden beri hakimiyet sembolüdür. Okçuluk, bir yay yardımıyla oku hedefe gönderme esasına dayanır. Yağlı güreş, Orta Asya devirlerinden beri Türklerin geleneksel sporudur. O devirlerde müsabakalar ancak güreşçilerden birinin ölümüyle sona ererdi. Güreşçilerin vücudunu yağlaması, rakibi tutmayı güçleştirdiğinden oldukça ustalık isteyen bir spordur. Sorumuz gelsin. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle cirit atmayı yasaklayan padişah kimdir? Süreniz başladı.

0: 5. sorumuzdayız ve yeni etabın ilk sorusu. Süremiz de bitti. Cevaplar erkenden yazıldı. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: İkinci Mahmut.
0: Nilgün Hanım.
2: İkinci Mahmut.
0: Yankı Bey.
3: İkinci Mahmut.
0: Ve Kübra Hanım.
4: İkinci Mahmut.
0: 4 tane aynı cevabı görüyoruz. Yankı Bey, sporla aramız nasıl?
3: Sporla aram iyidir Ersin Bey. Oynarım, izlerim, seyrederim.
0: Ne oynarsınız?
3: Yorum yaparım. Ben futbol ve basketbol oynadım. Lisanslı olarak yüzücülük yapmıştım bir dönem. Daha sonra eğitimden dolayı bırakmak zorunda kaldım. Şu anda hala aktif olarak basketbol oynuyorum. Ancak lisanslı değilim tabii, arkadaşlar arasında öyle amatör olarak oynuyoruz. Evet.
0: Kübra Hanım, vakit bulabiliyor musunuz spora?
4: Ya fırsat buldukça yapmaya çalışıyorum. Daha çok bu dönemde yogaya yoğunlaştım. Ondan önce masa tenisi çok oynuyordum. Ben de yani çok severim ya spor yapmayı. Genel olarak çok rahatlatıyor.
0: Keşke şu sporu yapabilmeyi becerebilseydim dediğiniz var mı Nilgün Hanım?
2: Vallahi ben sanırım yüzme isterdim.
0: Yüzemiyor musunuz?
2: Yok, hayır. Yüzebiliyorum ama hani profesyonel olarak bir spor dalı tercih etmem gerekseydi yüzmeyi tercih ederdim. Çünkü suda olmayı ben çok seviyorum. Yüzmeyi de çok seviyorum denizde. Hani onu gayet başarılı olarak yapmak ve ülkemizi temsil etmek isterdim.
0: Ne güzel. Peki. O zaman cevaba gelelim. Acaba ben ne demişim? Cevap soruda. At üzerindeki sporcu elindeki mızrağı isabetli bir şekilde rakibine atmaya çalışır. Tehlikeli bir oyun olması sebebiyle 1826'da 2. Mahmut tarafından yasaklanmıştır. Cevap soruda. İkinci etaba 4'te 4 doğru cevapla başlıyoruz. Ne güzel. Tabii bol yeşil ışık demek çok iyi. Çetin bir rekabet demek. Bunu ilerleyen sorularda da görmeyi temenni edelim ve yeni sorumuza geçelim. Rengarenk bir soru geliyor şimdi. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Toplamda 7 renk bulunan gökkuşağının orta halkasında yeşil, yeşilin altında mavi, üstünde ise sarı renk yer almaktadır. Renk geçişleri keskin değil, buğuludur. Gökkuşağı yarım çember şeklinde görünmektedir. Gökkuşakları özellikle ikindi saatlerinde yağmur yağdığında görülmektedir.

gelmektedir. Anadolu topraklarında çocuk oyunlarında gökkuşağına benzer büyük renkli bilyelere eneke ismi verilmiştir. Gökkuşağı batı kültürlerinde şansın ve umudun sembolü olarak kabul görmüştür. Güney Amerika'daki yerliler için denizin üstünde görünen gökkuşağı şansı ifade eder. Sorumuz gelsin. Gökkuşağının en dış halkasında bulunan renk hangisidir? Süreniz başladı.

0: süremiz bitti bu renk cümbüşünde. Bakalım cevaplar nasıl? Buyurun lütfen. Serhat Bey?
1: Kırmızı.
0: Nilgün Hanım?
2: Kırmızı.
0: Sever miyiz kırmızıyı?
2: Kırmızıyı sevdiğim için değil, fen derslerinde hocamız ezberletmişti gökkuşağındaki renkleri sırasıyla.
0: Bir sayın o zaman.
2: Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert, mor.
0: Yankı Bey onaylıyor muyuz?
1: Onaylıyorum Ersin'de.
0: Peki. Ben siz de o yüzden kırmızı diyorsunuz.
1: Ben de kırmızı dedim, evet.
0: Kübra Hanım?
3: Ben enişteki renkle karıştırdım, o yüzden mor dedim ama sanırım kırmızıydı.
0: Kırmızı evet, mı doğru cevap?
3: Kırmızıydı.
0: Sizin nasıl renklerle aranız?
3: İyidir renklerle aram. Yani
0: ama... En çok tercih ettiğiniz renk?
3: Genelde mürdümü çok seviyorum. Genel scrapslarımı mürdüm seçiyorum. Mürdüm tercihim olurdu.
0: Peki. 1, 2, 3 tane kırmızı, bir tane de mor var. Acaba ben ne dedim? Onu hep birlikte görelim mi? Cevap soruda. Gökkuşağının yay şeklinde olan halkalarının en dış halkasında kırmızı, en iç halkasında mor renk yer almaktadır. Cevap soruda. Kırmızı doğru cevap olacaktı.

eski tedavi yöntemlerinde acaba neler uygulanırdı? 1700'lerde kuduz hastalığı için ilginç bir tedavi öneriliyordu. Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. 16. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar frenge tedavisinde civa kullanıldı. Baş ağrıları için önerilen eski bir tedavi yönteminde bir çay kaşığı su ile bir damla kargabüken karıştırılıyordu. Kargabüken zehirli olan ve günümüzde fare zehirlerinde kullanılan bir maddedir. İlginç bir diğer tedavi yöntemi şişik gözleri yengeç gözüyle tedavi etmekti. Bu yöntemde canlı bir yengecin gözleri kesiliyor ve kesilen gözler hasta olan kişinin boynuna sürülüyordu. Sorumuz gelsin. 1700'lerde kuduz tedavisi için sütün içine biberle birlikte hangi malzeme karıştırılıyordu? Süreniz başladı.

0: son saniyeler. Kübra Hanım son anda bir şey yazdı ki süre bitmeden yazdı. Öncelikle şunu belirtelim. Bu eski tedavi yöntemleri ve şu anda bu söylediklerimin baz alınıp da herhangi bir hastalık için kullanılmamasını belirteyim, vurgulayayım. Bu sadece bir yarışma sorusunun içeriğiydi. Buradan bir şeyler kapıp da acaba tedavi olunur mu diye düşünmesin hiç kimse. Herkes mutlaka önce doktor kontrolü ardından doktorun vermiş olduğu ki aramızda da Kübra Hanım bir doktor olarak burada değil mi?
1: Evet. Yani mutlaka
0: faydaları vardır bitkilerin ama mutlaka doktorun kontrolüyle birlikte bu yola başvurulması da önemlidir.
1: Ya günümüzde zaten bitkilerin kullanıldığı fitoterapi şeklinde bir tedavi yöntemi var ama onun için bile uzman

0: Danışmanlık gerekiyor. Yani onun için bile danışmak gerekiyor.
1: Peki cevaplarınız nasıl acaba? Hep birlikte görelim. Serhat Bey?
2: Ciğer otu.
1: Ciğer otu. Nilgün Hanım?
3: Ya benimkinin doğru olmadığını biliyorum. 20 gram biber, 40 gram ot gibi bir şey hatırlıyorum ama ne ot olduğunu hatırlayamadım. Ben de aklımda kalanı yazdım öyle.
1: Belki Ersin Bey kabul eder diye.
3: Aynen.
1: Yankı Bey?
2: Ben de ot olduğunu hatırlıyorum ama otun adı aklıma gelmedi. Öyle salladım ben de aklıma gelen ilk otu. Çörek otu diye salladım ben de.
1: Çörek otu. Nilgün Hanım, çörek otunun nerede kullanıldığını biliyor musunuz?
3: Valla çörek otu ben kilo almak için kullanıyordum. Böyle kahvaltılarda bir şeylerin üzerine ekiyordum falan. Yağı çok faydalı. Hatta bir hadis-i şerif vardı sanırım. Bir tek ölüme çaresi yok diye çörek otunun. Başka nerede kullanıyorsunuz? Biliyor musunuz?
1: Böreklerde kullanıyorlar değil mi çörek otunu?
2: Evet, üzerine atıyorlar.
1: Evet. Kübra Hanım.
0: Ben yine kaçırdım. Ya ben de bir ot olduğunu duydum ama onu kaçırdım. Böyle gülücükle yine.
1: Peki şu anda yani bir gülücük, bir çörek otu, bir 40 gram ot, bir de ciğer otu var. Acaba ben ne dedim? Buna göre hastalar yarım litre sütün içine 40 tane öğütülmüş ciğer otu ve 20 tane biber atıp 4 gün boyunca bu karışımı sabahları içiyordu. Ciğer otu doğru cevap olacaktı. Serhat Bey tek başına doğru cevap verdiği için 4000 puanı haneye yazdırdı. 5950 oldu. Serhat Bey biliyor musunuz ciğer otunu?
2: İnanın hiç duymamıştım. İlginç bir adı var. Zaten bütün otların ilginç adı var. Hani çörek otu, ciğer otu, ebem otu, böyle yüksük otu falan. Duymamıştım, öğrenmiş oldum.
1: Ciğer otu aslında dağ lalesi olarak da bilinir. Çiçeğinden dolayı ve genellikle ıslak, nemli ortamlarda, kayalık dibinde, yollarda yetişen şifalı bir bitki olduğu düşünülendir. Ama dikkat edilmesi gereken nokta, şifa demişken aynı zamanda zehirli olanları da vardır. Özellikle uzman kontrolünde bu tür tedavilere başvurulması gerektiğini vurguluyoruz değil mi?
0: Kesinlikle, yani pek çok bitki alerjik olabilir. Bu yüzden kesinlikle uzman kontrolünde de yapılması, denenmesi gerekir.
1: Siz duymuş muydunuz ciğer otunu?
0: Duymamıştım.
1: İlk defa duydunuz siz de.
0: Evet.
1: 7. sorumuzdu bu ve 2. etabı da bitiriyoruz. Şimdi son soru gelecek 2000 puan değerinde. Hemen konu başlığına gidelim. Taraftar grupları, bakalım neler var bunun içinde. Türk futbol takımlarının birçoğunun oldukça ateşli taraftar grupları bulunuyor. Bursa Spor taraftarlarının oluşturduğu tribün grubunun adı Texas. Sakarya Spor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Adını savaşçı Kızılderili kabilesi Sioux'lardan alıyor. Kocaeli Spor taraftar grubu Hodri Meydan, Türkiye'deki en büyük taraftar gruplarından biri. Sivasspor'un taraftar grubuna Yiğidolar deniyor. Ankara Gücü'nün takımını asla yalnız bırakmayan taraftar grubu Gecekondu. 2020'de yılın taraftar grubu ödülünü alan Nefer, Eskişehirspor'un taraftar grubu. 1982 yılında kurulan Beşiktaş'ın ünlü taraftar grubu ise Çarşı. Sorumuz gelsin. Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı nedir? Süreniz başladı.

0: Sekizinci sorumuz, süremiz bitti ve buyurun cevaplarınız lütfen. Serhat Bey.
1: Tatangalar.
0: Nilgün Hanım.
2: Tatangalar.
0: Yankı Bey.
1: Tatangalar.
0: Kübra Hanım.
3: İyi dolar diye hatırladım ben. Bakalım.
0: Siz yine koptunuz herhalde.
3: Evet, birazcık daha oldum.
0: İyi dolar nerenindi Serhat Bey?
1: Sivasspor.
3: Sivas mıydı onlar?
0: Peki Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adı mıydı? Ben ne demiştim? Cevap soruda. Sakaryaspor'un ünlü taraftar grubunun adı Tatangalar. Cevap soruda. Tatangalar Sakaryaspor'un taraftar grubunun adıydı. Sakaryaspor bir dönem özellikle o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi olarak adlandırdığımız futbol liginde en üst seviyede çok başarılı sezonlar yaşamış, birbirinden kıymetli futbol

0: futbolcular yetiştirmiş ve aynı zamanda kupada olsun, ligde olsun başarılı sonuçlar almış olan bir taraftar, bir takımdı. Şimdi yavaş yavaş yine yükselişine devam ediyor. Umarız en kısa sürede onları, Kocaelispor'u, o eski futbol dönemine Eskişehirspor'u yeniden üst seviyede görürüz. Kübra Hanım, futbollarımız nasıl?
1: Ya hiç iyi değildir yani. Hiç izlemem, hiç takip etmem.
0: Bunları da ilk defa mı duydunuz?
1: Evet. Ya çarşıyı biliyorum zaten, Beşiktaş'ı. Yani
0: takım tutuyor musunuz?
1: Dolayı. Takım da tutmuyorum.
0: Peki. İkinci etabı bitirdik. İkinci etabın sonunda puan durumunu bir hatırlatalım. Serhat Bey 6650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. Nilgün Hanım ve Yankı Bey 3150 aynı puanlarla, aynı istikrarla devam ediyorsunuz. Kübra Hanım bugün aramıza katıldı. 1250 puanınız var. Umarım üçüncü etap sizin için de, diğer yarışmacılarımız için de daha iyi sonuçlar getirir. Adım adım 7. finale doğru gidiyor Serhat Bey şu anda sanırım.
2: Ama bir soruda her durum değişebiliyor yaşadığımız gibi. Son soruda da olabilir bu. Sondan bir öncekinde olabilir. Şu anda öndeyim ama garantisi yok.
0: Garantisi yok, evet. Akıl oyunu etabı, yeni bir etap. 3000 puan değerinde cevap soruda devam ediyor. Cevap soruda, cevap soruda. Final öncesinde 4 sorumuz kaldı artık. Akıl oyunu etabı ile birlikte bu heyecan devam edecek. Yeni sorumuzun konu başlığına gidiyoruz.
3: Olamaz.
4: Evet.
3: Ne?
4: Evet.
3: Ona konuşmayı ben öğrettim. Evet. Artık konuşabiliyor.
5: İti.
4: İti.

Dokuzuncu sorumuzda konu başlığımız E.T. filmi. E.T. 1982 yapımı kült bir bilim kurgu filmidir. Steven Spielberg'in yönetmenliğini yaptığı film, kaybolmuş bir uzaylıyla küçük bir çocuğun dostluğunu anlatıyor. E.T. aslında Spielberg'in 1960'da anne ve babasının boşanmasının ardından uydurduğu hayali bir arkadaş sayesinde ortaya çıktı. Filmde kullanılan kukla 3 ayda 1,5 milyon dolar harcanarak yapıldı. Bu filmde 7 yaşında başrol oynayan Drew Barrymore, dünyada en genç yaşta biyografisi yazılan kişi oldu. Film aday gösterildiği 9 Oscar'ın 4'ünü kazandı. 1989'da 15 milyon video kaset satışı yaparak inanılmaz bir rekor kırdı. Sorumuz gelsin. E.T. filminde başrol oynayan Drew Barrymore kaç yılında doğmuştur? Süreniz başladı.

0: O dönem ve hala aslında Amerika'da çok izlenilen bir show programı vardır. Saturday Night Live isimli. Rekor hala ondadır. 7 yaşında oraya çıktı ve orada o show programına çıkan en genç oyuncu unvanına sahip. O rekor hala kırılamadı. O dönem çok büyük bir başarı elde etmişti. Herkes onu konuşuyordu ve şu anda da dönemin en başarılı, en fazla para kazanan kadın oyuncularından birisi. Peki kaç yılında doğdu diye sorduk. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: 1975.
0: Nilgün Hanım.
2: Ben de 1975 dedim. 82 yılında çekilmişti. O şekilde buldum.
0: Yankı Bey.
3: 1975 dedim. 82-7.
0: Ve Kübra Hanım.
4: Ay, yine bu kısmı kaçırdım. Yine bu soruya cevap veremeyeceğim.
0: Siz cevap vermeme hakkını kullanıyorsunuz. Keşke finalde olsaydı cevap vermeme hakkı. Ben size 1000 TL takdim etseydim ve yarın beraber olabilseydik. Ama bu gidişle yarışmaya biraz veda ediyoruz gibi yavaş yavaş Kübra Hanım. 3 tane 1975 var. Acaba doğru cevap 1975 mi? Doğru cevap 1975. Şu an 46 yaşında bir oyuncu Barry Moore. Ve E.T. filmini de hatırlamış olduk böylelikle. 10. sorumuz, önce konu başlığımız.

Alp Dağları'na götüreceğim şimdi sizleri. Alpler, Güney Avrupa'da yer alan büyük dağ sırası. Slovenya, Liechtenstein ve Monaco, İsviçre, Kuzey İtalya ve Fransa'nın pek çok bölümünde görülür. Avusturya'nın neredeyse hepsini kaplar ve Almanya'nın güneyinde önemli bir yer tutar. Ekvatordan ve Kuzey Kutbu'ndan hemen hemen aynı uzaklığa sahiptir. 207 bin kilometre karelik bir alanı kaplar. Dağların yükseklerinde vahşi keçiler ve boyları 60 santime ulaşan dağ farelerine rastlanır. Alplerdeki Mont Blanc tepesi 4810 metre yükseklikte olup Avrupa'nın en yüksek tepesidir. İtalya ve Fransa'yı bağlayan 11.6 kilometrelik Mont Blanc dünyanın en uzun ikinci karayolu tünelidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Alp Dağları kaç ülkede yer almaktadır? Süreniz başladı.

0: çok ünlü kayak merkezlerine sahip olan, hatta Avrupa'nın, dünyanın jet sosyetesinin de gittiği, tercih ettiği, işte Courchevel, Chamonix gibi farklı farklı yerlere olan Alp Dağları'nda bir gezdik dolaştık. Cevapları nasıl yansıdı bakalım. Buyurun lütfen. Serhat Bey.
1: 7 ülke.
0: 7 ülke dediniz. Nilgün Hanım.
2: Daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yani ama süre boyunca sadece 5 tanesini hatırlayabildim. Almanya'da vardı. 5'ten fazla olduğunu düşünüyorum.
0: Nelere yazdınız? İsviçre var, Fransa var, Avusturya.
2: Letonya, bir de Liechtenstein ama o ülke değil sanırım. Emin değilim.
0: 5 cevabını verdiniz. Yankı Bey?
1: 7 dedim Ersin Bey ben de.
0: Hatırlıyor musunuz hangi ülkeler olduğunu?
1: Şöyle, Slovenya, Liechtenstein vardı, Almanya vardı. Avusturya'nın büyük bölümünü kapsıyor dediniz. Bir tane daha vardı, 6. 6 tanesini hatırlıyordum. Şu an 6.'yı da unuttum hatta. Bir tane daha vardı diye aklımda kaldı. Onu bilmeden bir artı bir yaparak 7 dedim ben.
0: Peki. Kübra Hanım?
3: Ben de 6 tane diye hatırladım.
0: Siz de 6 diye hatırladınız. 2 tane 7, 1 tane 6 ve 1 de 5 var. 10. sorumuz, şöyle bir baktım, sonra cevaba bakmak istedim. İşte doğru cevap geliyor. 8 olacaktı. Şu anda her ne kadar 1250 puanınız olsa da Kübra Hanım, yarışmamızın formatı gereği tek başınıza eğer doğru cevap verirseniz, ki bunun örneğini Serhat Bey gösterdi, 6000 puan alabilir ve bir anda belki lider olamayabilirsiniz ama ikinci olabilirsiniz. Bu yüzden motivasyonunuzu kaybetmeyin diyorum. Şu anda bu noktadan bakalım nasıl çıkış yapacaksınız.
3: Bakalım inşallah.
0: 11. sorumuzda devam ediyoruz.

Trafikte bazı ilkler yaşanmış. Neymiş bunlar? Tarihte motorlu bir aracın ilk kazası 1771'de Paris'te yaşandı. Nicolas Joseph Cugnot buharlı traktörüyle Paris silah deposunun duvarına çarptı. Türkiye'de kayıtlı ilk trafik kazası İstanbul'da 1910'da Beşiktaş'ta meydana geldi. Bir otomobilin bir yaya çarptığı kazada yaya yaralandı. Dünyanın ilk araba plakası 1893'te Fransız polisi tarafından düzenlendi. İlk trafik cezasını 1895'te otoyolda 3 tekerlekli motor kullanan John Henry Knight yedi. İlk hız sınırlaması 1901 yılında Amerika'da uygulandı. İlk trafik düzenleme kanunu 1865'te İngiltere'de çıkarıldı. İlk emniyet kemeri

1930'da Amerika'da bulundu, 1954'te yasalaştı, 1956'da zorunlu oldu. Emniyet kemeri Türkiye'de ise 1995'te yasal zorunluluk haline geldi. Sorumuz gelsin. Dünyanın ilk motorlu araç kazası Türkiye'deki ilk kazadan kaç yıl önce yaşanmıştır? Süreniz başladı.

0: Kazasız yolculuklar dileyelim. Özellikle kış aylarında aman biraz daha dikkat. Hem hız konusuna hem de emniyet kemeri konusuna dikkat edelim. Ve cevaplarımızı görelim. Serhat Bey.
1: 239.
0: Nilgün Hanım.
2: 139.
0: Arada 100 var şu anda. Serhat Bey eyvah dedi sanki.
1: Evet, eyvah.
0: Eyvah mı?
1: Eyvah.
0: Yankı Bey.
3: 139 dedim ben Dersim Bey.
0: Kübra Hanım.
2: Ben de 134 dedim.
0: Siz 134'ü nereden buldunuz?
2: Son söylediğiniz tarihten, ya 1771 hatırlıyordum ama en son söylediğiniz acaba ilk kaza mıydı yoksa son çıkan kural mıydı? Ondan emin olamadım. 134 dedim.
0: 134, 239 ve bir de 239 var. Doğru cevabı görelim mi?
2: Görelim.
0: Kritik bir an olabilir çünkü. 139 doğru cevaptı. Serhat Bey, 100 yıl.
1: 100 yıl ileri götürdüm ben. Umarım hiç kazalar yaşanmaz, öyle diyelim. Öyle bağlayalım.
0: Koltuğu korudunuz. Hala liderliğiniz devam ediyor ama rakipleriniz size biraz daha yaklaştı. 5650 oldu şu anda. Nilgün Hanım ve Yankı Bey. 2000 puan geriden takip ediyorlar. Kübra Hanım da 1250 puanda. Kübra Hanım matematiksel olarak hala burada kalma şansınız devam edecekti.
2: Biraz heyecanımı ama, koruyamadım ya.
0: Ama şu anda o şansınızı maalesef evet, kaybettiniz. Bugün biliyorsunuz Cuma. Cuma ne yapıyoruz? 3 yarışmacımıza veda ediyoruz. Yeni haftaya yeni yarışmacılarımızla başlıyoruz. Ve en kritik sorulardan birisi olacak şimdi 12. soru. Finalisti de gidenleri de belirleyecek olan bir soru. İşte konu başlığımız. Koşan adam Mirkelam bir gecede Türkiye'de onu herkes konuşmaya başlamıştı. 1986 yılında Kayahan Açar'la Eurovision Türkiye elemelerine katıldı. Aralarında Nazan Öncel'in de bulunduğu birkaç sanatçıya geri vokal yaptı. 1990 yılında Karşılıksız Çek adlı şarkısıyla Kuşadası Altın Güvercin yarışmasına katıldı ama dereceye giremedi. 1995 yılında Her Gece isimli şarkısını hazırlanan kliple dikkatleri üzerine çekti ve Koşan Adam olarak ünlendi. Kendi adını verdiği albümü büyük ilgi gördü ve bir günde tam 200 bin tane satıldı. 2001 yılında yollarını ayırdığı İskender Paydaş'la tekrar bir araya geldi ve yaptıkları birçok şarkı yine çok dinlendi ve satıldı. Ağabeyi hitaben yazmış olduğu Kokoreç dillere dolandı. Terk eden sevgililer için yazdığı şarkı unutulmaz, sevenlerin kalbine kazındı. 10 yılı aşkın kariyerinde Tavla, Ah Bir Joker ve Bir Fotoğraf Çekinebilir Miyiz gibi birçok hite imza attı. Sorumuz gelsin. Mirkelam, Eurovision Türkiye elemelerine katıldığı tarihten kaç yıl sonra Koşan Adam olarak ünlenmiştir? Süreniz başladı.

0: 12. sorumuz, final öncesindeki son sorumuz ve süremiz bitti. Her şey artık
1: belli.
0: Netleşecek. Buyurun cevaplar lütfen. Serhat Bey.
1: 9 yıl.

0: Nilgün Hanım.
1: Ben de 9 yazdım.
0: Yankı Bey.
2: 9 yıl.
0: Ve Kübra Hanım.
1: 5 yıl diye hatırladım.
0: 5 yıl.
1: Evet.
0: Şu anda daha cevap açıklanmadan hangisinin doğru cevap olduğunu bilmememize rağmen Serhat Bey, matematiksel olarak finale çıkma şansınızı ne yapıyorsunuz?
1: Garantili.
3: Koruyorum ve finale
0: garantiliyorsunuz.
3: Garantiliyorum.
0: Finale çıkmayı garantiliyorsunuz. Çünkü diğer iki yarışmacımız da sizinle aynı cevabı verdiler. Sizi geçme şansı ortadan kalkmış oldu. Zaten Kübra Hanım bu şansını daha önce yitirmişti. Ve finalistimiz Serhat Bey'i ben alkışlarken doğru cevabı da görelim. 9 doğru cevaptı. Serhat Bey'in puanı artıyor. Nilgün Hanım'ın ve Yankı Bey'in de puanı artıyor ama bu sıralamayı değiştirmiyor. 10. kez bizimle birlikte olan, bugün en fazla bizimle beraber olma yarışmacı unvanına sahip olan, en fazla puan rekoru kıran, en fazla para ödülü kazanan Serhat Bey, en çok finale çıkan kişi olarak da bu rekorun sahibi olarak da yine benim karşımda olacak.
3: Rekorları geliştirdim ama bakalım final farklı oluyor. Ne gibi bir soru çıkacak ona çok bağlı. Yani 10 kere yarışmak güzeldi gerçekten. Bekliyorum final sorusunu.
0: Size özellikle meslek hayatınızda da arkadaşlarınıza da buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.
0: Güç ve kuvvet diliyoruz aynı zamanda. Yankı Bey, iyi ki geldiniz. Nilgün Hanım, iyi ki geldiniz.
1: Teşekkür ederim.
0: Finalde beraber olacağız yine Serhat Bey'le. Şu ana kadar kasada ne kadar var Serhat Bey?
3: Yanılmıyorsam 14.000 TL birlikte.
0: Evet.
3: Bakalım finalde 5.000 TL için. Bugün biraz haftanın son günü. Kendimi iyi hissediyorum yani. Odaklanacağım soruya.
0: Kübra Hanım, Yankı Bey ve Nilgün Hanım, sizlere bu kitabı armağan ediyorum. Umarım bizi hatırlarsınız. Tekrar teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çok memnun olduk.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Serhat Bey, finale gidiyoruz artık. Cevap soruda, cevap soruda. Değerli izleyiciler, 360 ekranlarında çok heyecanlı bir an şimdi. Finalde Serhat Bey yine karşımda. Bugün 10. kez beraberiz ve sizin 7. finaliniz. Sizden sonra böyle bir başarıyı başka bir yarışmacımızın yakalayabileceğine çok fazla ihtimal vermiyorum ama sonuçta sizin gibi bilgili, donanımlı, dikkatli belki de başka yarışmacılarla da burada karşılaşabiliriz ki temenni ederim. Ama mutlaka buradan ayrıldıktan sonra da sizden hep bahsedeceğiz Serhat Bey.
3: Çok teşekkür ederim. Ben de burayı iyi olarak anımsayacağım. Yani 10 gündür yarışıyorum. Burada çok iyi ağırladınız beni. Sağ olun. Tabii 80 milyonluk bir ülke, bir sürü arkadaşım, yarışmacı arkadaş gelecektir. Ama bakalım yani final sorusu nasıl gelecek? Zor sorular geliyor finalde genelde tabii ki. Final adı üzerinde. Haftanın son günü, hafta sonu başlıyor. Bakalım nasıl olacak?
0: Sadece bilgili olmak değil, aynı zamanda dikkatli olmak, konsantrasyonunu bir an bile kaybetmemek, hafızasının güçlü olması, birçok değil mi özelliği barındırmak gerekiyor bu yarışmada başarılı olabilmek için. Ve siz şu ana kadar buna en iyi gösteren kişi oldunuz. 14 bin lira var kasada. 2 kez 5 bin lirayı kazandınız. Ve 4 kez de cevap vermeme hakkı kullandınız. Bugün yine benim yanımda bir 5 bin liralık çek duruyor. Size bununla veda etmeyi, 5 bin lirayla veda etmeyi çok ama çok arzu ederim.
3: Yani ben de dileğim o yönde. İnsan kendi sınırlarını biraz zorluyor. Burada onu gördüm. Hani hesap bellekte tutma vesaire gibi şeyleri insan zorlayınca sınırlarını da görüyor. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Ne tutmam gerekiyor aklımda? Merakla bekliyorum açıkçası.
0: Gidelim mi konu başlığına?
3: Gidelim.
0: Artık konu başlığına gidiyoruz. İşte final heyecanı başlıyor.

İller ve yerel saatleri final sorumuzun konu başlığı. Türkiye 26-45 doğum meridyenleri arasında yer alır. Iğdır 45. doğu meridyenine en yakın noktada bulunur ve Türkiye'nin en doğusundadır. En batı noktasında ise Gökçeada yer alır. 26. doğu meridyenine yakın bir noktadadır. Meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. Türkiye'nin batısı ile doğusu arasında 19 meridyen vardır. Bu yüzden aradaki zaman farkı 76 dakikadır. Ancak Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması vardır. Resmi olarak ülkemizin her yerinde saatler aynıdır. Çanakkale 26. Tekirdağ 27. meridyende, Yalova 29. meridyende, Zonguldak 31. meridyende, Bitlis 42. meridyende, Erzurum 41. meridyende, Şanlıurfa 38, Aksaray 34, Iğdır 45. meridyende, Afyon 30. meridyendedir. Final sorumuz geliyor Serhat Bey. Eğer Türkiye'de tek bir ulusal saat uygulaması olmasaydı, Yalova'da saat 20.18 iken Bitlis'te saat kaç olurdu? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Ben tam meridyenleri ve illeri saydığım esnada yaptınız bayağı bir.
1: Yani bir doğuya gitti, bir batıya gitti. Ben kafamda batıdan doğuya doğru getirecektim ama batıya gitti, doğuya gitti, İç Anadolu'ya geldi, tekrar doğuya gitti. Orada biraz sekans kaydı. Bakalım yani bir hesaplama yaptım kendimce ama ya yani aslında %50-50 diyeyim bu sefer.
0: Bayağı bir düşündünüz.
1: Evet, halen düşünüyorum. Bir yanıt vermeyi düşünüyorum aslında. Yani bu kadar ortadayken vermemek aslında mantıklı olmayacak.
0: Peki o halde ben sorumu soruyorum. Finalde az önceki sorumuza cevap verecek misiniz Serhat Bey?

0: Vereceğim.
1: Cevap vereceğim dedi ve 5000 liranın bir ucundan tuttu. Acaba o 5000 liranın tamamını kasaya koyabilecek mi ve buradan Serhat Bey'i 5000 lirayla uğurlayabilecek miyiz? Cevabınızı görelim mi Serhat Bey?
0: Hemen. 20.58.
1: 20.58 olur diyorsunuz. Eğer Yalova'da saat 20.18 ise Bitlis'te 20.58 olurdu. Hesaplamayı nasıl yaptınız? Sanırım orada var bir şeyler tam yani net bir göremiyorum. Silmeye çalıştınız ama.
0: Çok ifade, bir şey ifade etmiyor da olabilir. Şöyle yani Çanakkale 26 olduğuna göre Gökçeada Çanakkale 26, 27, 29'du Yalova. Tekirdağ 27, Yalova 29.
1: Bitlis kaçtı?
0: Iğdır 76, Erzurum 71. Sanırım Iğdır'da 72 idi. Tam emin de değilim. 72, 29. Ne pardon, 45, 41, 42. Bitlis 42 olsa, arada 13 meriden fark olsa 52 dakika eder. O da 21-10 eder. Şu anda bir gittim geldim ama 20-58. 10 meridyen fark olması gerekir. 29-39 olması gerekir.
1: Az önce kaç dediniz?
0: Bitlisin.
1: Az önce bir saat söylediniz. Kaç dediniz?
0: 21-10
1: olması gerekir.
0: Olabilir. Dedi.

0: Evet, 12 dakikada 3 meriden daha kaymış herhalde.
1: Ben size bir 20-25 saniye daha süre vermiş olsaydım... ...herhalde daha önce yapmış olduğunuz hesaplamaların üzerine biraz daha fazla farklı hesaplamalar yapabilirdiniz. Ama cevabı yazdınız.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur. Oyun

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor. Bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı. Canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel. Senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Ben artık anladım.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: gerçekten onlara gülerdim.
1: Bunlar yapabileceğini çünkü emin değiller.
2: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
3: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
2: Atlarla çalışıyorum.
4: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.

0: pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
1: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Bugünkü final sorumuzun doğru cevabı geliyor. 21.10 olacaktı. Yani akşam saat 9'u 10 geçe olacaktı doğru cevap. Serhat Bey ilk defa cevap verip ama cevabı yanlış olarak yarışmamıza veda ediyor. Yine de ben sizi alkışlıyorum bu zamana kadar. 10 gün boyunca aralıksız bizimle birlikte olup müthiş performanslar ortaya koydunuz. Sizinle 7. kez finalde karşı karşıya geldik. Ve bunun aynı zamanda başarılı olduğunuz bölümleri de vardı. 2 kez 5'er bin ve aynı zamanda 4 kez de 1000'er lira. Bugün ilk defa para almadan ayrılacaksınız bu finalden ama sizi çok iyi hatırlayacağız. Çok teşekkür ediyoruz.
3: Ben teşekkür ederim. Yani doğru yanıtı vererek gitmek de ilginç oldu. Bir kere daha böyle final kaybetmiştim. Ama tabii yani süre kısıtı var sonuçta. Kısmet böyleymiş, sağlık olsun. Teşekkür ederim her şey için.
2: İyi ki geldiniz. İyi ki tanıdık sizi. Hayatınızda sizlere, meslek hayatınızda başarılar diliyoruz. Ailenize, çocuğunuza buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı iletiyoruz.
3: Çok teşekkür ederim.
2: Güle güle harcayın kazandığınız parayı. Eğitim için kullanacağım diyordunuz. Çocuğunuzun eğitimi için kullanacağım diyordunuz. İnşallah babası gibi böylesine başarılı bir evlat olur.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da. Dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişim.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalümon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalümodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalümomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet, şimdi başlayalım. Şalümomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.

0: Evet, göz sağlığımız için de önemli bir şey.
1: Bunlar şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum. Evet.
0: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevde çalışacağız.
1: Evet.
0: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandral söylediğim gibi. Mandralimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
1: Ne güzel ya.
0: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
1: Süper. Ben burada bir tane biber buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
0: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Aa. Belki sen de yaparsın bir biber.
1: Bundan.
0: Ondan.
1: Bundan mı? Şey böyle... Şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
0: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
2: Tuğba dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işle karşı karşıyasın.
0: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
1: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
0: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
1: İnşallah, bilmiyorum.
0: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
2: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
0: Şimdi görüyorsun böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor, göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor cevabım. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
1: Ne güzel.
2: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
1: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
2: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
0: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
1: Bana kaldıysa bu tamam.
2: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
0: Böylelikle... üçgen bir boncuğum oldu.
1: Ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
0: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
2: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
1: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
0: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
1: Soğuduktan sonra alacağız.
0: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
1: Şimdi sıra bende.
0: Evet. Hazır mı?
1: Hazırım.
0: Hazırım. Ben de şöyle yanında olayım.
1: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
0: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor, parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim şöyle. Burada bekleyelim.
1: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
2: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
1: Şimdi?
0: Birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha.

0: biraz daha yaklaştı.
1: Aa, atıyor.
0: Evet.
1: Atıyor.
2: Harika. Daha önce denemiş miydin bunu?
1: Hayır. İlk defa deniyorum.
2: Gayet iyisin, ilk deneyen birisi. Herhalde başka işlerden el becerin artmış.
1: Aynen.
3: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
2: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
1: Allah'ım, ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
2: Evet.
1: Bunu ne yapacağım?
2: Bunu böyle bırakırsak çatlar, ısıtıp şekillendireceğiz.
1: Ucunu mu ısıtıyordum?
2: Evet, ucunda da ısıtabilirsin, ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
3: Tuba ilk yaşamayı başarabildi.
2: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
1: Ya çok zevkli.
2: Harika.
1: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk şimdiyse benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle birer insanı rahatlatıcı şeyler.
2: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama.
1: Evet, işte o da benim yeteneğim.
3: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
2: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
1: Evet.
2: Ya da nazar boncuğundan çıktık.
1: Birazcık kontrolden çıktım şu an.
2: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
3: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
2: Harikasın.
1: Bana burada iş var mı?
2: Çırak gerekiyor aslında bize.
1: İşte durun, aramayın. O çırak benim bundan sonra.
3: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
2: Evet, alevin dışına çıkıp döndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım. Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
1: Evet. Bundan yapabilirsiniz. Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
2: Şimdi nasıl soğutacağız?
1: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
2: Evet.
1: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
3: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
1: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğim görmeye hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Soğumuş mu? Evet. Hafif de. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
2: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
1: Dolu cam.
2: Evet. Bir de İrfan Ustam var. Kendisi 48 senelik ustadır.
1: Oo.
2: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
1: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
3: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
1: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
4: Merhaba, siz hoş
1: geldiniz. Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildin mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
4: Oldu tabii.
1: Oldu
4: tabii,
1: mu?
4: Tabii ki oldu. İlk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
1: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
4: Ben iki şeyimiz var, çalışma türümüz. Ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
1: Aa, tamam, olur.
4: Ondan sonra

0: Onu kolye ucu yapıyoruz.
1: Aa.
0: Başlıyorum.
1: Görseli ne kadar güzel bir iş ya.
0: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
1: Evet.
0: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
1: Üstam ben bunu 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
0: Ama benim 48 sene artı saniyeler.
1: Yani herhalde.
2: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
0: Ben hazırım diyor şimdi. Sen hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Elini tutmuyorsun. Elini tutmuyorum. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
2: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
0: Yeter mi?
1: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi anlayamadım.
0: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
1: Ruj yaptım ama biraz burayı.
2: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
1: Çok güzel. Elinize sağlık.
0: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
1: Yok ben ünlüyüm ya Sebe. Sadece nefese destek verdim diyelim.
3: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi. İlk deneyen birisi için çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
1: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bundan şundadır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Ben Deniz Psikolog Doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugünkü konusunda psikolojide kalp krizi geçirme ihtimalimizi arttıran bir kişilik özelliğinden bahsedeceğim. Özellikle sabırsızım ve aceleciyim diyenler kulaklarını dört açsın. Bugün bu program ömrünüzü uzatabilir. Kim mi risk altındaki kişiler? Bakınız, evimizdeki koltuğa şöyle bir bakıyoruz. Şayet koltuğumuzun ucu aşınmış durumdaysa koltuktan bile bu kişilik özelliğini anlayabilirsiniz. Yani her oturuşunda huzursuz, her an kalkacakmış gibi koltuğun ucunda oturanlar ait bir kişilik özelliğine dair ilk soru işaretini zihinlerine yazsınlar. Şimdi size madde madde A tipi kişilik özelliğine sahip olan kişilerin kişilik özelliklerinden bahsedeceğim ve yine hepsini tek tek tahtamıza yazacağız. Birinci özellik yazdığım anda hemen ah işte bu ben diyebilirsiniz. Çünkü çok sık rastladığımız bir özellik bu. Acelecilik, trafikte herhangi bir sıraya girdiğinde önünde bir iki kişi var ve yürümekte zorluk çektiğiniz anların hepsinde zorluk yaşıyorsanız acelecilik ve sabırsızlıkla ilgili zihninizde bir soru işareti olabilir. Bankaya gittiniz. Aldınız oradan numarayı, baktınız numaranız 92. Ekrana baktınız, ekrandaki 71. Ne demek bu? Sizden önce 21 kişi işlem yapacak. Kimisi güzel güzel bankadaki bu 21 kişinin ondan önce işlem yaptırma süresi boyunca arkadaki banklara oturur, o bekleme salonlarındaki banklara, eline kitabını alır, güzelce okur. Eline telefonunu alır, zaman geçirir. Yanındakiyle tanışır, onunla sosyalleşir. Ama A tipi kişilik özelliğine sahip olanlar o kartla beraber gelirler o numaratörün önüne ve her an

bırak kendisine gelecekmiş gibi bir heyecan yaşarlar. Birileriyle tartışma yaşarlar. Sürekli olarak zamanın geçmesiyle ilgili sorunları vardır. Bir an evvel zihinlerinde işlerini bitirme telaşı vardır. 15 dakika sonra sıra onlara gelir, işlemlerini yaptırıp giderler. Arkada rahat rahat oturanların da 15 dakika sonra sırası gelir ve işlemlerini yaptırıp giderler. Sabırsız ve aceleci olanlar o 15 dakika boyunca büyük bir telaş yaşarken diğerleri sakin sakin arkada oturmaktadır. İşte arkada sakin sakin oturanlar A tipi kişilik özelliğine sahip olmadıkları için daha uzun yaşayacaklardır. Hadi gidelim bir AVM'ye. Gittik, bir alışveriş merkezindeyiz. Yürüyen merdivenden yukarı doğru çıkıyoruz. O sırada arkamızdan biri geldi. Yürüyen merdiven bizi üst kata çıkarmak için var. Biz duralım, bizim yerimize o yürüsün diye. Arkadan biri geliyor, kanter içerisinde öne geçmeye çalışıyor. Siz yol veriyorsunuz, size çarparak geçiyor, koşuyor koşuyor. Sonra yukarı çıkıyorsunuz bir giyim mağazasına, bir bakıyorsunuz orada yavaş yavaş tişört bakıyor. Aslında acelesi olmadığı halde gitmeye çalıştığı o dükkana çok hızlı gitmeye çalışıyor. Çünkü zamanın geçmesiyle ilgili bir sorunu var. Ama 5 dakika sonra karşılaşıyorsunuz, tişört bakarken çok acelesi yok. Ya da gelin cep telefonlarımıza bir bakalım. 3 saat boyunca cep telefonunuzu hiç elinize almadınız. Sizi 2 kişi aramış. Birisi Hande, birisi Ahmet. Ahmet bir kez aramış, Hande tam 17 kere çaldırmış. İşte Hande'nin siz ona geri dönene kadar beklemeye hali yok demektir bu. Yani alışveriş merkezinde kıpkırmızı suratlarla koşturanlar, bankalarda sıra beklemekte zorluk çekenler, trafik lambası kırmızıya döndüğünde eyvah bu benim kaderim, hep kırmızı ışığa ben yakalanım diyenler, birini telefonla aradığında geri dönüşü bekleyemeyip sürekli aramaya devam edenler, aceleci ve sabırsız olabilirsiniz. Bu size ilk ihtar. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddemiz, aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar, açın kulaklarınızı. Bunu buraya sığdırmak için polifazi yazıyorum. Siz ne dediğimi anladınız. Aynı anda birden fazla iş yapmaya çalışanlar. Evde ev işleri yapılacak. Hazır bulaşık makinesi çalışırken bir de çamaşır makinesini çalıştırıp bir yandan da çocuklarla ilgileneyim diyenler. Ya da iş yerinde aynı anda iki telefonla konuşup bir yandan da oradan notlarını almaya çalışanlar. İnsanın beyni aynı anda birden fazla iş yapmak üzerine kurgulanmış bir beyin değil. Biz aynı anda tek bir işe odaklanma becerisine sahibiz. O yüzden de en hayırlı yapılması, tercih edilmesi gereken şey aynı anda tek bir işe odaklanmak. Bakınız, aynı anda tek bir iş yaptığımıza dair, yapabildiğimize dair bir çalışma. Bu çalışmada birden fazla işi aynı anda yapma konusunda çok tecrübeli ve deneyimli ve iddialı olan bir grup kullanılıyor. Borsacılar. Şöyle bir o borsayı bir düşünün. İnsanların elinde telefonlar, yapılan işlemler, sürekli bir hız, hareket. Onları alıyorlar. Diyorlar ki, bakınız, aynı anda araba kullanarak bir yandan da telefonla konuşacaksınız. Yapacağınız iş bu. Gayet kolay geliyor değil mi kulağa? Araba kullanırken telefonla konuşmak. Aslında bir kanunen de yasak olan bir şey. Peki diyorlar, tabii ki yaparız. Bindiriyorlar arabalara. Fakat diyorlar ki şöyle kısa bir detay var. Siz arabayı kullanırken yola bir takım engeller çıkacak. Şöyle giden kamyondan bir şeyler devrilecek. Yolu aniden bir kedi fırlayacak, bir teyzeciğim yoldan bir anda karşı karşıya geçmeye kalkacak, önümüzdeki araba aniden duracak gibi bir takım engeller. Artı telefonla konuşurken de eşinizle, annenizle konuşmayacaksınız. Bir matematik hocası telefondan size basit bir takım matematik soruları soracak. Peki diyorlar, yaparız. Başlıyorlar, çıkıyorlar yola. Ellerinde telefon matematik soruları geliyor. Bir yandan da yolda engeller var. Aynı anda birden fazla iş yapma konusunda en iddialı olan bu meslek grubu bile ya arabayı kullanırken sorun yaşıyor ya da matematik sorularını cevaplarken sorun yaşıyor. Hangisine odaklanırsa onu yapabiliyor. Şimdi şöyle düşünün, ama ben yapıyorum diyenler, ben araba kullanırken telefonla konuşurum diyenler şöyle düşünün. Araba kullanırken telefonunuzla konuşuyorsunuz diyelim ki, asla yapmayın trafikte bunu ama yapıyorsunuz diyelim. Bir anda şefiniz ya da patronunuz aradığında o telefon kenara çekilip, araba kenara çekilip telefonla daha ciddi konuşulmaya başlanır. Ya da siz telefonla konuşurken arabayla gidiyorsunuz, bir anda çok sert bir yağmur başladı.
İşte o zaman biraz daha yavaşlama ihtiyacı duyarsınız ya da durup yağmurun dinmesini beklersiniz ya da arabayı kenara çekersiniz. Yani sonuç itibariyle insanların aynı anda birden fazla iş yapması biyolojik donanımları gereği mümkün değildir. Bu çaba bir A tipi kişilik özelliğidir. Yaşamı zorlaştırır, hayatı kısaltır. Çünkü kalbimiz bunu yapmaya çalışırken daha fazla stres dolayısıyla daha fazla kan pompalar ve kalbimiz yaşlanır. Üçüncü maddeye geçmek istiyorum hemen izninizle. Üçüncü madde yine çok sık gördüğümüz birçok insanda olan bir şey. Rekabetçilik. Bize küçük yaşlardan itibaren esasında rekabetçiliğin çok da kötü olmadığı öğretildi. Fakat rekabetçiliğin kötü bir tarafı var. O taraf şu. Rekabetçi insanlar her zaman kendisinden daha iyi durumdakiyle kendini kıyaslama alışkanlığı olduğu için asla tatmin olamıyor. Ben sınavdan 80 alıyorum. 70 alanları görmek yerine hep aklım 85 alanlarda. Sınavdan 90 alıyorum, 80 alanları görmek yerine aklım hep 95 alanlarda. Ben her aldığım notun üzerinde bir tane daha iyi not olduğu için bir türlü tatmin olamıyorum. 90 kötü bir not mu? Hayır, harika bir not. Ama bir tane 95 varsa rekabetçi için bu zorluk taşıyor. Aynı zamanda rekabeti kendi çocuklarımız, eşlerimiz için de yapıyoruz bazen. Eşlerimizden büyük beklentiler, çocuklarımızdan büyük beklentiler hem onları yoruyor hem de bizi yoruyor. Bırakın biraz akışta kalın. Bırakın onların performanslarını değil, sadece size verdikleri sevgileri değerlendirin. Aksi takdirde aile çevremizi performansıyla ilişkili beğenecek olursak bu yine bizi strese sokacak ve erken yaşlanmamıza, kalbimizin erken pilin bitmesine neden olacak. Dördüncü maddeye hemen geçelim ama şunu söylüyorum. Kıskançlık, rekabetçilik, mükemmelliyetçilik hep bir arada el ele giden konulardır. Dördüncü maddemiz kıskançlık ama son dönemde çok fazla hayatımızda olan bir kavramdan bahsedeceğim şimdi size. O kavramın ismi FOMO. Yani bu FOMO biraz sosyal medya kıskançlığı anlamına geliyor. Aldınız telefonunuzu elinize, bakıyorsunuz Instagram'da akıyorsunuz. Akış içerisinde birçok insan, birçok etkinlik, birçok yaşam olayı. Bir kendinize bakıyorsunuz, aa evde oturuyor hiçbir şey yapmadan. Bir diğer insanlara bakıyorum, sürekli olarak eğlenceli, keyifli yaşam deneyimleri içerisindeler. Kimisi yaş gününde, kimisi balayında, kimisi özel bir iş partisinde. Yani insanlar sürekli keyif aldıkları, haz aldıkları kendileri için özel deneyimleri paylaştığından bir süre sonra bizde ben yeterince kaliteli ve dolu dolu yaşıyor muyum acaba sorusu zihnimize geliyor. Bu sorunun cevabı olumsuzsa işte o zaman başlıyor fear of missing out dediğimiz gelişmeleri kaybetme kaçırma korkusu. Gelişmeleri kaçırdığını düşünen insan bir süre sonra artık kendi hayatından tatmin olma becerisi düşüyor. Bu beni strese sokuyor, stres kalbimi yoruyor. Kıskançlık ve FOMO da ne yazık ki ömür kısaltan özelliklerden biri haline geliyor. Sevgili dostlar, aceleci ve sabırsız olanlar, her işimde aceleci ve sabırsızım diyenler, birden fazla iş yapmak için özel olarak çaba sarf edenler, rekabetçi, mükemmelliyetçi olanlar ve diğerlerini kıskanıp biraz da onların yaptıklarına fazlaca özenenler, yaşantınızı zorlaştırırsınız, strese girersiniz ve kalbinizi zorlarsınız. Şimdi size bir A tipi kişinin nelere mal olabileceğine dair bir iyi insan hikayesi anlatmak istiyorum. Bu iyi insan hikayenizde bir tane beyefendi çocuğu arabayla bir gezintiye çıkmak için can atıyor ama bu beyefendinin, bu iyi insanın ne yazık ki arabası yok. Çocuğu da çok istiyor babasıyla beraber bir araba yolculuğu. Bizim beyefendi topluyor cesaretini bir gün şefinden arabasını ödünç istiyor. Biniyorlar arabaya çocuğuyla beraber. Çocuk camı açıyor, kafasını camdan dışarı çıkıyor. Saçları rüzgarla beraber güzel bir esinti. Mis gibi doğanın kokusunu içine çekiyor. Ağaçlar, çiçekler, yoldaki diğer araçlar, yayalar,
ilk kez babasıyla beraber muhteşem bir yolculukta babası çocuğu bu güzel deneyimi sonuna kadar yaşayabilsin diye yavaş yavaş gidiyor. Kendisi bakıyor şöyle bir çocuğuna, ah diyor, ne kadar güzel, mutlu benim oğlum. Yanımda arabayla beraber geziyoruz işte sonunda biz de. O sırada arkadan biri geliyor. Bir A tipi kişilik, sabırsız, aceleci, beklemeye tahammülü yok. Diğer arabaya doğru yaklaşıyor, basıyor kornaya, basıyor kornaya, basıyor kornaya. Ondan sonra yol istiyor, selektör atıyor. Derken bizim beyefendi çocuğuyla beraber o güzel yolculuğu yapan kişi bir anda heyecanlanıyor. Adam diyor, ben nerede hata yaptım? Yol vermeye çalışırken bizim A tipi kişilik bir şans buluyor. Yanına doğru dolanıyor, açıyor camını. Hızlı gitsene be diyor. Adam utanıyor, çocuk korkuyor. Sonra diyor ki adam, ya esasında yollarda ne kadar zor yaşantılar oluyor. Oğlum diyor, en iyisi biz hadi gel yürüyerek bir park gezintisi yapalım. Gidiyor arabasını veriyor, çocuğunu alıyor. Parkta gezerken çocuk diyor ki, ya arabada da gitsek, yaya da gitsek, ağaçlar aynı ağaç, çiçekler aynı çiçek, hayat aynı hayat. Ama babayla oğlun o özel deneyimini bozan bir A tipi kişilik, işte konumuz o. A tipi kişilik. A tipi kişiler ne yazık ki çevrelerine verdikleri zararın da farkına varmıyorlar. Sizden sakin, yavaş, az stresli ve çevreyle bol paylaşımlı günler geçirmenizi bekliyorum. Ve ne yapmalı sorusunun cevabına bu bölümde A tipi kişilik özelliklerimizi biraz törpülemeliyiz diyerek bugünkü konumuza son verelim. Hepiniz kendinize iyi bakın, mutlu bir gün diliyorum efendim.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
7: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
8: Aşka gelmez ama aşk gelmez.

0: Beni gel aşka.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
1: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
2: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımlarım.

0: bisküvi, çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Bu yaz büyük eğleniyoruz, değil mi?
2: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
3: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
5: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Senin patron zengin mi var?
12: Parasının hesabını bile bilmez.
13: Yolda bu kızla çarpıştım.
14: Hepsi bizim mi?
11: Elbette bizim.
12: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
15: Hadi sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
12: Parayı kaptırdınız.
11: Benim yanımda çalışmak ister misin?
12: Günaydın efendim.
11: Günaydın. Ver benim uşağı telefona yoksa karışmam. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
12: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
16: Fadime bugün 16.15'te TV4'te.

Ben Türev Uludağ. Bugün size portakal reçeli yapacağız. Portakal reçelinde portakal kullanacağız, şeker kullanacağız, çubuk tarçın kullanacağız. Böyle daha aromatik olsun diye, şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için de yarım limonumuzu kullanıyor olacağız. Ben burada daha önceden portakallarımın suyunu sıkmaya başladım. Portakalın önce suyunu sıkacağız. Daha sonra bu kabuklarıyla suyunu bir araya getireceğiz ve inanılmaz ortaya güzel bir reçel çıkıyor olacak. Kabuklarını rondodan geçireceğiz. Minik minik küçük küçük parçalar haline getireceğiz. Sonra bunları 3 gün boyunca suyunu değiştirerek bekleteceğiz ki o böyle portakalın kabuğunun böyle acı tadı var ya, o gitsin diye. O tat gittikten sonra da böyle çiğ köfte yoğurur gibi şekerle birlikte yoğuracağız ve inanılmaz güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Biliyorsunuz ben Adanalıyım. Adana'da portakal reçeli çok fazla yapılır. Böyle turunçgil bahçeleri vardır, böyle uçsuz bucaksız bahçeler vardır. Çok lezzetli, çok güzel. Orada turunç reçeli, mandalina reçeli ve portakal reçelleri yapılır. Benzer özelliklerle, benzer tariflerle yapılıyor aslında bunlar. Reçel bizim toplumumuzun vazgeçilmez bir lezzeti. Biliyorsunuz Osmanlı'dan beri reçel hayatımızda hep var olmuş. Hep anlatıyorum bunu. Türk kahvesinin yanında bile reçel ikram edilirmiş. Portakalımızın son portakalını sıkıyoruz. Son portakalı da sıktık şöyle. Şimdi portakal suyumuzu burada ayırdık. Hemen rondomuzu alıyoruz. Rondomuza var olan bu portakalları güzelce çekeceğiz. Şimdi bunları çekerken dikkat etmeniz gereken belirli özellikler var. Portakalların üzerinde herhangi bir siyah leke, böyle lekelenir ya portakallar. Onların olmamasına özen gösterin. Onları bir bıçak yardımıyla alın lütfen. Çünkü bunu alıyor olmanız o reçelin daha güzel ve daha berrak ve daha böyle keyifli görünmesini sağlıyor olacaktır. Çünkü reçelinizin içerisinde böyle siyah siyah taneciklerin olmasını, görünmesini eminim ki siz de istemezsiniz. Şunları şöyle rondomuz küçük olduğu için ortadan ikiye ayırarak koyalım

Hemen tüm portakalları tek tek çekeceğiz. Vitamin bakımından çok zengin, çok keyifli. Yapımı birazcık zahmetli. Ama bunu daha önce de anlatmıştım size. Her reçel aslında böyle çocuk gibi. Onunla ilgilenmeniz lazım. Onu güzel güzel sevmeniz lazım. Onunla vakit geçirmeniz lazım. Ona emek vermeniz lazım ki güzel bir reçel ortaya çıksın. Hemen diğer portakalların kabuklarını da bu şekilde koyuyoruz.

çekmemiş. Hemen çekilenleri çıkarıyoruz. Gördüğünüz gibi küçücük parçalara ayrılıyor. Kalan portakallarımızı da hemen çekiyoruz.

Şimdi tüm portakallarımızı çektik. Bunları orta derinlikte bir kaba yerleştirdik. Şimdi yapacağımız işlem aslında çok basit. Bütün portakalın üzerine su koyacağız. Şimdi bu su, bu portakalın acılığını almasını sağlayacak. Bu işlemi yaklaşık 3 gün boyunca yapacağız. 24 saatte bir bunun suyunu değiştiriyor olacağız. 24 saatte bir değiştirdikten sonra var olan bütün suyu süzeceğiz. Yani bir gün önceki, bir gün sonraki işlemi anlatıyorum. Bu suyu koyduk. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni su koyacağız. Bir 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Sonra yeni bir su koyacağız. Bir 24 saat daha bekleyeceğiz. Suyu süzeceğiz. Yeni bir su koyacağız. Sonra süzdükten sonra da portakallarımız hazır hale gelecek. Ben bunları tabii ki şu an burada 3 gün boyunca yapamayacağımızdan dolayı sizin için daha önceden acısını aldığım portakalları hemen burada karşınızda. Şimdi bu portakalların acısı alınmış durumda. Yani var olan suları değiştirilmiş ve hazır bir hale getirilmiş durumda. Portakallarımızı hemen bir kaba aldık. Şimdi benim en sevdiğim işlemlerden birisi bu. İçerisine bir miktar şeker koyacağız. Şekerin yarısını koyduk. Diğer yarısını da şöyle kapta bekletelim. İyice bunu yoğuracağız. Çiğ köfte yoğurur gibi. Dediğim gibi zahmetli bir reçel, keyifli bir reçel, zor bir reçel ama ortaya çok lezzetli ve çok güzel bir sonuç çıkacak. Şimdi iyice şekerle portakalı birlikte karıştırıyoruz. Şimdi portakallarımız

demiş olduğumuz kıvamı geldi. Hemen bunları bir tencereye aktarıyoruz. Şöyle dibini sıyıralım. Annem bana hep tabağında hiçbir şey kalmasın oğlum diyerek büyüttü. Bu çok belli oluyor zaten. O yüzden dibini sıyırmak bizde önemli. Hemen dibini...

Bu diğer reçeller gibi çok akışkan bir reçel olmayacak. Daha marmelata benzeyen bir şekilde olacak. Gördüğünüz gibi bir sürü portakal var içerisinde. Şimdi kalan şekerimizi de koyacağız. Ve yavaş yavaş tüm şekeri eriteceğiz. Daha sonra da daha aromatik ve daha güzel olabilmesi için de çubuk tarçınımızı da ekliyor olacağız. En sonunda da şekerlenmemesi, daha uzun ömürlü olması için reçelimize yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Reçelinize eğer sıcak sıcak cam kavanozları koyarsanız metal kapaklı, bunu yaklaşık böyle bir de ters çevirirseniz, üzerinde böyle bir örtülerle örtün, onu yavaş yavaş soğutmaya bırakın. Yaklaşık bir yıl boyunca bozulmadan reçelinizi saklayabilirsiniz. Şimdi şekeri erittik. Reçelimiz burada yavaş yavaş olmaya devam edecek. Reçelimiz olduğu zaman o bir taşım kaynadıktan sonra biraz önce belirtmiş olduğum prosesleri yapacağız. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Reçelimiz olmaya devam ederken şimdiki tarifimiz yeşil zeytin piyazı. Hemen malzemelerimiz çok kolay, çok güzel, çok lezzetli bir tarif aslında bu. Hemen yeşil zeytinimiz var burada, maydanozumuz var, taze soğanımız var, nar ekşimiz var. Pul biber kullanacağız ve içerisinde birazcık da tuz koyuyor olacağız. Taze soğan çok besleyici ve çok lezzetli. Farkındaysanız hemen hemen tüm salatalarda ben taze soğanı kullanmaya çalışıyorum. Kahvaltılarınızı yeşilliklerle renklendirebileceğiniz, farklı lezzetleri yapabileceğiniz aslında güzel bir tarif bu. Genel olarak Antep bölgesinde tüketilen bir tarif. Orada halhal zeytiniyle bunu yapıyorlar. Halhal zeytini bölgeye ait olan bir zeytin olmakla birlikte çok fazla tüketilen, çok fazla kullanılan bir lezzet. Antep'te ülkemizin aslında lezzet bakımından gerçekten gidip de ya böyle 5 kilo alıp dönebileceğiniz yerlerden birisi. Çok seviyorum ben Antep'i. Antep'le ilgili kahvaltıları da çok seviyorum. Çünkü mesela Antep'e gittiğiniz zaman kahvaltıda uyanacaksınız. Hemen gideceksiniz bir beyran içeceksiniz böyle sıcak sıcak. Sonra o beyranın üzerinde bir böyle sıcacık bir katmer yiyeceksiniz. Sonra doymayacaksınız tabii. Sonra doymadıktan sonra ne yapacaksınız? Gideceksiniz nohut dürüm yiyeceksiniz. O nohut dürümünü böyle afiyetle yedikten sonra tabii güne başlama bunlar. Daha güne başlıyoruz yani. O yüzden tabii siz benim gibi yapmayın ya. Ben Antep'e gittiğim zaman gerçekten saat 5'te 6'da uyanıp bu yeme işlemlerinin hepsine başlayayım. Güne devam ediyorum. O yüzden yani sonuç ortada. Yani siz de aynı sonuçlara maruz kalmamak için bence bunları yapmadan da tatlı tatlı, güzel güzel, az az. Yani bende sık sık kısmı var, az az kısmı yok. Yani hani o az az sık sıkı hayatımızda böyle oturtamadık. Olsun, biz de yeşil zeytin piyazımıza, yeşil zeytin salatamıza hemen devam edelim. Taze soğanlarımızı ince ince doğradık. Şimdi hemen maydanozlarımızı doğruyor olacağız. Bu arada reçelimiz kaynamaya devam ediyor. Üzerinde köpükler oluşuyor. Birazdan o köpükleri alacağız çünkü daha berrak, daha güzel ve bir görüntü ortaya çıkmasını istiyoruz. Bunu bir kevgir yardımıyla da alabilirsiniz, bir tülbentle de alabilirsiniz ya da tahta kaşıkla da alabilirsiniz. Reçel yaparken mutlaka tahta kaşık kullanmayı tercih edin. Tahta kaşıkla tek yöne doğru çevirmeyi tercih ederseniz reçeliniz daha güzel ve daha lezzetli olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi şu üzerinde oluşan köpükleri biz hemen alalım. Evet, karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi şurada bir tane soğanımız kalmış. O soğanımızı da doğrayalım ki o bizim arkamızdan üzülmesin. Evet, soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğradım. Belirttiğim gibi çok basit, çok keyifli ve çok lezzetli bir tarif bu. Yeşil zeytinlerimizi ekliyoruz. Üzerine nar ekşisini ekleyeceğiz. Üzerine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Bol zeytinyağlı. Antep'te olmazsa olmaz pul biber. Tuzunu da ekleyelim. İyice karıştıralım. Dediğim gibi

çok basit, çok güzel ve çok lezzetli bir tarif bu. Hani maydanoz yemek istiyorum ama bunu nasıl yiyeceğim, nasıl yapacağım diyorsanız hemen bir yeşil zeytin salatası yapın. Gerçekten bir tuzunu kontrol edelim, bir lezzetini kontrol edelim. Nasıl olmuş mu olmamış mı bir bakıyor olalım. Gerçekten çok güzel. Tam kıvamında. Hemen piyazımız hazırlandı. Reçelimizi kontrol edelim. Reçelimiz de yavaş yavaş olma haline geliyor. Hemen daha aromatik olsun diye çubuk tarçınımızı ekleyelim. Şimdi şekerlenmemesi ve daha uzun ömürlü olabilmesi için yarım limonumuzu da ekleyeceğiz. Yarım limon ekledikten sonra biraz önce belirttiğim gibi reçelinizde metal kapaklı cam kavanozları koyarsanız yaklaşık bir yıl boyunca hiç bozulmadan saklayabilirsiniz. Hemen yarım limonumuzu da ekliyoruz. Şöyle bir karıştıracağız. Birazcık daha pişirmeye devam edeceğiz. Ve reçelimiz hazır olacak. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Denedikten sonra mutlaka Instagram'dan bana yazın. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Reçelimiz hazır. Afiyetle yiyebileceğiniz hale geldi. Burada yeşil zeytin piyazımız da hazırlandı. Bunun da kahvaltınızın vazgeçilmez bir lezzeti olacağına ben eminim. Bugün size portakal reçeli ve yeşil zeytin piyazı yaptık. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Termal şifanın kaynağı Aquadom Otel'e uğruyoruz. Burada açık hava havuzları var.
1: 2004 yılında açılan 200 odalı bir otelden bahsediyoruz. Ama burası bir otelden fazlası diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu havuzlar, kapalı havuzlar bu oteli diğerlerinden ayırıyor. Bir başka detay da 40 derece çıkan doğal termal su burada birçok hastalığa iyi geliyor. Hem şifa oluyor hem de burada bir spa fitness hizmeti bu otel tarafından müşterilere sunuluyor. Gerçekten çam ağaçlarının altında Alpler'de bir termal keyfi yaşamak isterseniz ki şu anda ısı ortalama -5 derece. -5 derecede şu keyfi yaşayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük havuz. İki tane büyük havuz, bir tane küçük havuz var ve resmen bir nehir oluşturmuşlar. Suyun ve akıntının şiddetiyle kendiniz güzel bir tur yapabiliyorsunuz termal havuzun içinde ve dışarıda ısı -5 derecedeyken. Şimdi bu güzel otelden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve bu oteli daha yakından tanıyoruz.

Dışarıda dereceler eksiye düşse bile termal kaynaktan yararlanarak sağlığınıza sağlık katabiliyorsunuz. Aquadome Otel'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'daki son günümüze uyandık, merhaba dedik. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir kasaba burası. Dün de buradaydık. Ötzel kasabasını birlikte gezeceğiz. Kayak merkezleriyle çok meşhur bu kasaba ve Alplerin hemen yamacında yer alıyor. Zaten birçok kayak pisti var burada. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve bugün şu anda biz kayak pistlerinde değil, şehrin, kasabanın kalbinde tur atmaya karar verdik. Görüyorsunuz harika bir dere var burada. Yer yer donmuş çünkü -6 derecelere kadar, hatta akşamları -10 derecelere kadar düşüyor hava sıcaklığı. Görmüş olduğunuz gibi Alplerin yamacına kurulan bu küçük kasabayı sizler için geziyoruz. Bugünkü turumuz Ötzel'de.

0: Özel'in simgesi kilisedeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Özel'de gezmeye devam ediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise Özel'in simgesi. Hani bir yere gittiğinizde anı olsun diye magnet alırsınız ya da mag alırsınız ya. İşte Özel'e geldiğinizde arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise hemen hemen her yerde o magların, o magnetlerin üstüne işlenmiş vaziyette, meşhur Özel Kilisesi diyebiliriz. Bu arada bulunduğumuz yer şu anda deniz yüksekliğinden yaklaşık 1350 metre yukarıda. Yani gerçekten çok soğuk. Ama en yüksek zirve neresi derseniz, en yüksek zirve işte görmüş olduğunuz zirve. Dün çıkmıştık oraya. Hatırlıyor musunuz? Ice Cube restoranda orada yemek yemiştik. Ama şimdi burada şehir merkezindeyiz. Şehir merkezini geziyoruz, turluyoruz.

0: Buradaki yalçın dağlar Avusturya'yı İtalya'dan ayırıyor. Dağların hemen arkası İtalya.
1: Bu dağların hemen arkasında gözüken dağlar İtalya'ya ait. Yani buradan bir yol gidiyor İtalya'ya. Avusturya-İtalya sınırındayız diyebiliriz değerli izleyenler. Kış aylarında yol Alpler'den geçtiği için zaman zaman kapanıyormuş. Ama şu anda güneşli olduğundan yani açık olabilir. Ama biz şu anda Avusturya'dayız. Buranın, bu güzel kasabanın tadını çıkarıyoruz. Başka zaman İtalya'ya da gideriz. İşte orada. Orası İtalya, burası Avusturya. Değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz bahçe Özel'in meşhur kilisesine ait. Gerçekten Özel'in her noktasından görülebilen bu kilise maglarda, magnetlerde mutlaka işlenmiş vaziyette Özel'in bir simgesi olarak gözlemleniyor. Bizler de geldik bu kiliseyi görmek için ve günün ilk ışığı bu kiliseye doğuyor. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz ve sizlere Özel'den keyifli manzaralar sunmaya devam ediyoruz.

0: Sinatra ünlü kristal dünyasını ziyaret ediyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, burası Wetten. Innsbruck'tan çıktık yola ve bu sabah Avusturya'daki dördüncü günümüzde ilk durağımız kristal dünyası, evet, dünyaca ünlü markası Avusturya'nın Wetten kasabasından çıkan bir marka ve burada da 100. yılında 20 yıl önce yapılmış bir sanat galerisinden bahsediyoruz. Birçok hol var, birçok salon var ve bu salonlarda dünya çapında sanatçıların sergilediği taşlardan oluşan eserler var. Sadece taşlar da değil, objelerde de kullanmışlar Eskinin o meşhur kristallerini. Evet, bu arada tabii ki bir bilgi sorduk. Doğal yaşamdan mı elde ediliyor bu taşlar diye. Cevap şuydu, hayır. Tamamen bir reçete var ve bu reçeteyle fabrikasyon bir üretim söz konusu. Ama hem o fabrikasyon üretim hem de kesme stili ve ustalığı diğerlerinden ayırıyor ve dünya çapında bir marka yapıyor elbette. Bizler de burada şimdi bu sanat müzesini geziyoruz. Bakalım burada neler buluyoruz.

0: taşlar nasıl üretiliyor?
1: İle ilgili bir diğer detaysa ki taşların doğal olup olmadığı, bunu buradaki yetkililere sorduk. Dedik ki acaba doğadan, doğal olarak çıkan taşlardan mı üretiliyor? Hayır dediler. Kendilerine ait bir gizli reçete var ve bu reçeteyle bu taşları tamamen fabrikasyon olarak üretiyorlar. Tabii ki bu reçete önemli ve kesim çok önemli dediler. Zaten bu iki özellikle dünya çapında bir marka haline getiriyor diyoruz ve bu sanat müzesini gezmeye devam ediyoruz.

0: bu keyifli dünyadan ayrılmadan önce biraz da bahçeyi gezelim.
1: İç mekanlardaki bütün sanat eserlerini gördükten sonra dışarıya çıktık. Burası bahçesi ve burada da bazı sanat eserleri söz konusu. İşte örneğin arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar hemen tepemizde. Taşlardan oluşmuş bulutlar. Şu anda buraya güneş vurmadığı için görkemi ve şaşayı çok fark edemiyorsak da hakikaten hem ışıklandırıldığı zaman hem de güneş vurduğu zaman harika bir görüntü olduğunu biliyoruz. Hemen arkamızdaki görmüş olduğunuz Kavender Dağları değil mi? Kavendel Dağları da gerçekten bu bulutlara eşlik ediyor. Muhteşem bir manzara sunuyor. Bizlere ne şanslıyız diyoruz. Sizleri de Türkiye'nin kristal dünyasına bekliyoruz tabii ki Avusturya'ya yolunuz düşerse.

0: Burada çocuklar da düşünülmüş.
1: Değerli izleyenlerimiz, dünyasındaki son durağımız işte bu oyun parkı. 4 yaşından itibaren çocuklar burada tam 5 katlı oyun salonlarında harika vakit geçirebiliyorlar. Tırmanma duvarlarından tromboline kadar birçok detay, birçok keyif burada mevcut. Aileler buraya çocuklarını getiriyorlar ve birlikte tadını çıkarıyorlar. Ya da aileler alışveriş yaparken çocuklar burada tadını çıkarıyorlar. Bu keyifli oyuncakların diyoruz ve bu çocuk dünyasına da şöyle bir göz atıp ondan sonra tekrar yola koyuluyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Avusturya'nın gururu Ötzel, en yüksek dağlar, Alplerin zirvesi Ötzel'de ve bu zirvede harika bir restoran var. Restoran Ice Cube Restoran.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'tan çıktık yola. Fabrikasına uğradıktan sonra şimdi 1,5 saatlik Alpler'deki yolculuğumuzun ardından Ötzel'e varmış durumdayız. Ötzel dünya çapında bir kayak merkezi. Harika bir vadinin içine kurulmuş keyifli bir kasaba. Ve şu da bir gerçek ki dünyanın dört bir tarafından kayakçılar ve kış sporları tutkunları burayı tercih ediyorlar. Arkamızda görmüş olduğunuz bu teleferikle tam 3000 metre yüksekliğe, Alpler'in zirvesine çıkacağız ve orada öğlen yemeğimizi yiyeceğiz. Çünkü gerçekten çok keyifli olduğunu söyledikleri bir restoran var. Restoranın da özellikleri var. Onları yukarı çıkınca anlatacağım ama şimdi teleferikle 3000 metreye, Alpler'e tırmanma zamanı.

0: 3000 metre yükseklikteki bu restorana çıkmak için elbette teleferiğe biniyoruz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, teleferik yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 3000 metre yüksekliğe doğru hareket ediyoruz. Dediğimiz gibi dünyanın en önemli kayak merkezlerinden bir tanesi Öksel ve bizler de işte görmüş olduğunuz gibi bu kasabayı tepe açıdan görme şansına sahibiz. Bir dere ve vadi elbette. Bu akan dere zaman zaman tabii ki donmuş kardan, buzdan. Şu anda dışarısı -4 derece ama harika da bir güneş var. Yukarıda bir hayli kar olduğunu söylüyorlar. Şimdi teleferik turundan güzel manzaralar getirelim ekranlarınıza. Bakalım burayı beğenecek misiniz?

0: 2000 metrede bir soluklanıyoruz. Teleferik değiştirip Ice Cube restorana çıkan ikinci teleferiğe bineceğiz.
1: Şu anda 2000 metredeyiz. Teleferikten indik. Bir başka kabine geçeceğiz. Bu daha büyük. Bizi 1000 metre daha yukarıya taşıyacak. Hadi fazla oyalanmayalım Seçkin, gel. Gel binelim.
0: ...2000 metreden 1050 metre daha çıkıyor, 3048 metreyi buluyoruz. Burada nefes almak bile çok zor.
1: Değerli izleyenlerimiz, teleferikteki son noktaya ulaştık. Şu anda bulunduğumuz yer deniz yüksekliğinden tam 3048 metre yükseklik. Evet, zirvedeyiz şu anda, Alp Dağları'nın tepesindeyiz. Bulunduğumuz restoran dört bir yanı cam olan muhteşem bir mekan, Ice Q. Bunun sebebi ise dışarıdan bakıldığında restoranın tam bir buz küpünü andırması, tamamı cam olduğu için bu restoranda harika bir ambiyans da söz konusu. İşte arkamızda ve yanımızda görmüş olduğunuz gibi dünyanın dört bir yanından misafirler buraya geliyorlar ve bu keyfi yaşıyorlar. Ötsel dünyanın en önemli kayak merkezlerinden birisi ve bugün öğlen yemeğimizi burada yiyeceğiz. Bakalım bize neler sunacaklar diyoruz ve çekimlerimizi sürdürüyoruz.

0: Innsbruck'tan çıktık yola ve yaklaşık 2,5 saat sonra dünyaca ünlü kayak merkezi Ötzel'deyiz. Alp dağlarının zirvesindeyiz. İşte Ice Cube restorandayız.
1: Hemen arka tarafımızda dağlar var. Bizim Doğu Anadolu'muzu, Güneydoğu Anadolu'muzu andırıyor aslında. Öyle diyebiliriz. Ama hakikaten çok güzel bir turizm faaliyeti söz konusu burada. İşte zaten bu da çok çok önemli. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda ülkemizde de Doğu Anadolu'muzun o güzel dağları böyle turistik faaliyetlere sahne olur diyoruz. İşte Ötzel'den şimdilik veda ediyoruz. Yine böyle enteresan bir şey olursa çekeceğiz. Bir yerlere ayrılmayın.
0: Peki bu restoranda neler ikram ediliyor derseniz, füzyon mutfağının en seçkin örnekleri sergileniyor. Yemeğimizi yedik, şimdi biraz kalori verme zamanı. Tırmanışa devam ediyoruz. Zirvenin zirvesindeyiz.
1: Ve hakikaten burası çok soğuk, -6 derece ama çok şükür ki harika bir güneş var ve bu güneşin tadını çıkarıyoruz. Hakikaten Alplerin doruklarındayız şu anda. Nefes almakta hakikaten zorlanıyorsunuz. Hani spor da yapsanız, sporcu da olsanız 4 basamak çıktığınızda nefes nefese kalıyorsunuz. Çünkü şu anda 3000 metrenin üstündeyiz değerli izleyenler. Hakikaten burada harika temiz bir hava var ama oksijen hakikaten az.
0: Burada turistlere uzatıyoruz mikrofonu.
2: US.
1: US, and what do you feel? You are in the top of Alpines, huh?
2: Like I feel exhilarated, like I'm king of the world.
1: What do you think? Do you like this place?
2: This place is amazing. I recommend for everybody to come here.
0: Ve işte 3200 metre, zirvenin zirvesi burası.
1: Bulunduğumuz bölgede en üst nokta burası, tam 3200 metredeyiz ve artık bu nokta bizim bulunabileceğimiz en üst nokta diyebiliriz ve gerçekten çok keyifli bir manzara var burada, manzaranın tadını çıkartacağız. Şimdi herkes buraya gelince fotoğraf çektiriyor, bizim neyimiz eksik diyoruz. Biz de bu anı ölümsüzleştiriyoruz fotoğraflarla beraber.
0: Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor, bir programın daha sonuna geliyoruz.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması Cevap Soru'daya hoş geldiniz. Ve 4 yeni yarışmacımız var burada. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sizleri hemen kısaca tanıyalım. Mehmet Bey merhaba.
2: Merhabalar. Ben Mehmet Kardaş. 29 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Burada aile hekimliği yapıyorum. Yarışmanıza katılmak istedim.
0: Doktorsunuz.
2: Evet.
0: Ne güzel. İpek Hanım.
3: Merhabalar. Ben İpek Çevik. 21 yaşındayım. Üniversite okuyorum. Aynı zamanda tenis hocalığı yapıyorum. Eski tenisçiyim, milli tenisçiyim.
0: Eski milli tenisçisiniz.
4: Evet. Saçlar böyle doğuştan.
0: Doğuştan. Hep böyle
4: soran
0: miydi?
4: Soran oluyor çünkü böyle yaptırdın mı falan diye de.
0: Hep böyleydi.
4: Evet, hep böyleydi.
0: İlginç bir tarz.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve Meltem Hanım.
5: Meltem Yurtçakay. Ben de 93 doğumluyum, Eskişehirliyim. 3,5 yıldır özel bir havayolu şirketinde kabin memurluğu yapıyorum. 1 yıldır da evliyim. Böyle.
0: 1 yıldır da evlisiniz.
5: Evet.
0: Ne güzel. Hayırlı olsun diyelim.
5: Teşekkür
0: Mutluluklar
5: ederim.
0: Diliyoruz. İlerleyen dakikalarda yarışmayla beraber sizleri biraz daha fazla tanıma fırsatımız olacak. Hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etap sizleri bekliyor. 4'er soru olmak üzere. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etaba geldiğimizde akıl oyun etabı. Burada ise her bir sorunun değeri 3000 puan olacak. Eğer bir kişi bilirse doğru cevabı, o zaman çarpı 2 puana sahip olacak. En fazla puan alan yarışmacımız da finalde 5000 lira para ödülü için yarışacağız. 20 saniyede süreniz var. Bana bir sorunuz var mı?
2: Yok, teşekkürler.
5: Teşekkür.
0: O halde başlayalım mı?
3: Başlayalım.
0: Cevap soruda başlıyor. Yeni haftanın ilk sorusu geliyor. Önce konu başlığına gidelim.

efsane animasyonlarla başlıyoruz yarışmamıza. 1995 yılında Türkiye'de gösterime giren ve klasik animasyon filmlerinin başarılı temsilcilerinden biri. Bu animasyon filmi sinemada heyecanla izleyen çocuklar şimdi 30'lu, 40'lı yaşlarındalar. Animasyon film yavru bir aslan olan Simba'nın maceralarını konu ediyor. Yavru aslan Simba, ormanın kralı olan babası Mufasa'ya hayran. 1998'de serinin ikincisi, 2004'te üçüncüsü vizyona girdi. 1994 yılında vizyona giren animasyon filmin yeni bir versiyonu olarak 3D animasyon tekniğiyle tekrar çekildi ve vizyona girdi. Yeni nesil çocuklar da yavru aslan Simba'nın maceralarını 3D animasyon tekniğiyle izlemiş oldular. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre bu animasyon film serisinin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Buyurun cevaplarınız lütfen. Mehmet Bey.
1: Aslan Kral.
2: Buz Devri.
0: İpek Hanım.
2: Ya ben Aslan Kral olduğunu düşündüm ama neden bunu yazdım bilmiyorum.
0: Neden yazdınız onu?
2: Herhalde izlediğimiz animasyondan dolayı.
0: Yani. Animasyon film deyince aklınıza Buz Devri mi geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
1: Aslan Kral.
3: Ben yaklaşmışım. Ormanlar kralı dedim ben de.
0: Ormanların kralı aslan olur ama... acaba filmin adı Ormanlar Kralı mı?
3: Değil galiba.
0: Evet. Ben doğrusunu söylemek gerekirse 4'te 4 bekliyordum ama... bakalım puanlar kime gidiyor? Cevabı görelim. Aslan Kral olacaktı. Şimdi tabii 1994'e götürdük belki ama... 2019'da bu filmin az önce belirttiğim gibi 3 boyutlusu ve aynı zamanda IMAX olanı vizyona girdi ki dünyada şu anda animasyon filmleri içerisinde 1 milyar 650 milyon dolarlık hasılatıyla rekor kırmış ve 1. sırada olan bir filmden bahsediyoruz. O yüzden hani ta 94'lerde yayına girdi demeniz bir mazeret olmayacaktı. 2 doğru cevabı gördük ve 2. sorumuza geçiyoruz. Değerli taşlar konu başlığımız. İstiridyen içinde oluşan değerli bir madde. İstiridye kapakçıklarının arasına kum girmesiyle oluşumu başlar. İstiridye kumu yabancı bir madde olarak algılar ve atmaya çalışır. Ondan kendini korumak için de sert, katı, güçlü ve parlak yapıdaki sedef mineraliyle sarmaya başlar. Zamanla bu yabancı madde parlak ve sert bir taşa dönüşür. Bu durum yaklaşık 3 yıl sürer, bu süre 7 yıla kadar da uzayabilir. Sonuçta ışığı hem içine çekip hem de yansıtan bu değerli madde ortaya çıkar. Rengi siyah olanlarla yüzeyi lekesiz ve pürüzsüz olanlar daha değerlidir. Sorumuz gelsin. İstiridyenin içinde oluşan değerli maddenin adı nedir? Süreniz başladı.

0: Neyse 15 saniye. Onun bir tatlı su olanı var, bir de tuzlu su olanı var. En değerlisi tuzlu su olanı. Yani tuzlu suda olan. Çünkü daha büyüktür ve daha parlaktır. Acaba bildi mi yarışmacılarımız? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: İnci.
0: Bir de isteği de
1: çizmeye çalıştım ama.
0: Yo, olmuş olmuş. Olmuş. Hatta İpek Hanım da denemiş.
2: İnci diyorum.
0: İnci diyorsunuz.
3: İnci.
0: Ulaş Bey'den de aynı cevabı gördük.
4: İnci.
0: Takılarla aramız nasıl İpek Hanım?
2: İyi, güzel, severim. Takarım.
0: Var mı inci?
2: İnci kolyem vardı, takmadım.
0: Gerçek mi?
2: Sanırım gerçek, annemin. Gerçek herhalde.
0: Anneden kalmaysa eğer gerçektir büyük ihtimalle. Sizin nasıl Meltem
4: Hanım? Benim iyi ama henüz bir inci şeyim yok.
0: Sahtesiyle gerçeğini nasıl ayırabileceğinizi biliyor musunuz?
4: Bilmiyorum. O kadar şey, bir net bir bilgi.
2: Isırarak olabilir belki.
0: Efendim?
2: Isırarak olabilir belki.
0: Isırarak.
2: Evet.
0: Yok, o sürtüyor. Porselen'i tutacaksınız ateşe. Yani tabii bir maşayla tutacaksınız. Eğer en ufak bir zarar görmüyorsa gerçektir.
4: Ha.
0: Aksi takdirde zaten erimeye başlar. 4 tane inci var. Pırıl pırıl parlıyor yarışmacılarımız. Bakalım doğru cevap ne? Doğru cevap inci olacaktı. Böylelikle 4-4 doğru cevap. İkinci soruda geldi. Hemen bekletmeden 3. sorumuza geçelim.

Biraz spor diyoruz şimdi. Kasları güçlendirmek, esnekliği arttırmak ve vücudun genel sağlığını iyileştirmek amacıyla geliştirilmiş bir egzersiz sistemidir. 20. yüzyıl ortalarında kendi sağlığını düzeltmek için bu yöntemi geliştiren bir Alman araştırmacının adını taşır. Minder üzerinde ya da özel olarak tasarlanmış aletlerle yapılır. Vücudun her bölümünü çalıştırmaya yöneliktir. Egzersizlerinin temel amacı zihin-beden bütünlüğünü sağlamaktır. Özellikle kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Sorumuz gelsin. Minder üzerinde ya da özel aletlerle yapılan egzersiz sisteminin adı nedir? Süreniz başladı.

0: İçinde yoga var, kayak var, dans var. Vücut geliştirme var, aletlerle çalışma var. Her birini içinde barındırıyor. Acaba doğru cevap ne? Buyurun lütfen.
1: Ben pilates diye düşündüm ama doğru mu bilmiyorum.
0: İpek Hanım?
2: Ben yoga dedim. Zihinsel dediğiniz için yogayı düşünmüştüm.
3: Ben isimden gittiği için pilates olacağını düşündüm.
0: İsimden gittiği için?
3: Evet.
0: Alman araştırmacı deyince mi?
3: Yok hayır, kendi ismini verdiği bir spor demiştiniz.
1: Evet, Alman.
0: Oradan, evet, Alman bir araştırmacı
3: nereli
0: olarak.
3: Nereli olduğunu bilmiyorum açıkçası.
0: Peki. Ve
2: ben de yoga dedim. Daha çok kadınlar yapar dediğiniz için aklım direkt yogaya gitti.
0: İki yoga, iki pilates. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap pilates olacaktı. Az önce bahsetmiş olduğum o Alman araştırmacı da pilates. Çocukken rahatsızlığı, kasla ilgili, kemiklerle ilgili ve aynı zamanda astımla ilgili rahatsızlığı var. İlk etapta eşiyle beraber ofis açıyorlar. İşin ilginç tarafı, sadece erkekler gidiyor. Daha sonra kadınlar gitmeye başlıyor. Günümüzde ise kadınlar daha fazla tercih ediyor ama erkeklerin de pilates yapabileceğini buradan da iletmiş olalım. Ve ilk etabında son sorusuna geçelim. İşte konu başlığımız.

0: Bakalım hangi hastalıkla ilgili detaylar aktaracağım. Bir sindirim sistemi hastalığıdır. Bağırsaklardaki besin emilimini sağlayan bazı yapıların bozulmasına sebep olur. Bu nedenle yiyeceklerdeki besinin emilmesi engellenir ve ince bağırsakta hasarlar oluşur. Bu rahatsızlığı yaşayan kişiler arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten proteinine karşı tahammülsüz olur. Gluten içeren yiyecekler yediklerinde onların bağışıklık sistemleri bunu ince bağırsaklara zarar vererek yanıtlar. Hastalar bu nedenle glutensiz özel ürünleri tüketmektedir. Sorumuz gelsin. Hastaların glutenli yiyecekleri tüketemediği sindirim sistemi rahatsızlığının adı nedir? Süreniz başladı. Doktor Bey hemen aldık. Yazmaya başladı.
1: Evet.

0: Bayağı da uzun yazdı.
1: Bir şey çizdim aslında, yazmadım.
0: Ha, çizdiniz. Evet. Peki, cevaplarınız lütfen.
1: Çöl yak. Bey... Bir de size bir başak çizmeye çalıştım şöyle.
0: Çöl yak cevabı veriyor. İpek Hanım.
2: Ben siroz dedim.
0: Sirozla ilgili iş bilginiz var mı?
2: Evet, bu olmadığını biliyorum. Boş kalmasın diye yazdım.
0: Aklınıza o mu geldi?
2: Evet.
0: Ulaş Bey.
3: Bu hastalığa sahip bir yakınım vardı ama adını hatırlayamadım.
2: Çok ya.
0: Ve
4: benim de aynı şekilde yakın bir arkadaşım var aslında ama gelmedi aklıma.
0: Siz de o yüzden...
4: Boş kalmasın diye.
0: Gluten yazdınız.
4: Ne yapayım?
0: Evet. İyi olmuş. Cevaba gidelim o halde. Çölyak doğru cevap olacaktı. Mehmet Bey tek başına doğru cevabı bildi. Ve ilk etabın bu 1000 puan değerindeki son sorusuydu. Tek başınıza bildiğiniz için bir doktor olarak 2000 puanı da haneye yazdırdınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Ve puan durumuyla bakalım neler olmuş. Mehmet Bey 3250 puanda, Ulaş Bey 1250 puanda ve iki hanımefendi yarışmacımız İpek Hanım ve Meltem Hanım şu anda ilk etapta 250 puan toplayabildiniz. İkinci etaba geçiyoruz. Adı?
2: Dikkat.

etabı. Artık her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Cevap soruda, cevap soruda. Dikkat etabındayız. Cevap sorunun içinde yer alacak artık. Ve işte yeni sorumuzun konu başlığı.

Dünyanın en garip ama çok fazla özelliklerine sahip olan bir kuşuyla devam ediyoruz. Baykuşun dünyada 220 türü vardır. Boyunlarını her iki yöne doğru 135 derece döndürerek toplam 270 derecelik bir görü sağlarlar. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Baykuşların kulak şekilleri türlerine göre farklılık gösterir. Dünyadaki en küçük baykuş 12-15 santim boyunda ve sadece 42 gram ağırlığındaki elf baykuşudur. En büyük Kuzey Amerika baykuşu 82 santim uzunluğa kadar ulaşabilen büyük gri baykuştur. Hayvanlar arasında en iyi gece görüşüne sahip olan canlıdır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre baykuşların boyun bölgesinde kaç omur bulunur? Süreniz başladı.

0: İpek Hanım 4 saniyeniz kaldı. Süre bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 7.
0: 7 cevabı geldi Mehmet Bey'den İpek Hanım.
2: 7.
1: 14.
0: Ulaş Bey 14 diyor.
3: 14.
0: Ve Meltem Hanım da 14 diyor. 2 tane 7, 2 tane 14 var. Mehmet Bey bir şey söyleyecek.
1: Aynen. Ben eminim aslında. Dinledim çünkü insanlarda da 7 omur var boyun bölgesinde. Aynı insanlarla.
0: İnsanlarla aynı.
1: Aynen.
0: Peki insanlar baykuş gibi kafayı buradan bu tarafa doğru böyle döndürebiliyor mu?
1: Maalesef.
0: Döndüremiyorlar. Nasıl olacak peki o zaman insanlarla aynı sayıya sahipse omur olarak?
1: Ya hareket açısı farklı. 14 dedikleri de toplam omur sayısıydı baykuşların.
0: Toplam.
1: Evet.
0: Peki ben ne dedim acaba? Gidelim mi doğru cevaba? Cevap soruda. Genellikle kuşların boyun bölgesinde 7 omur bulunmaktadır. Baykuşlar ise 14 omura sahiptir. Cevap soruda. Doğru cevap 14 olacaktı. Ve böylelikle Ulaş Bey ile Meltem Hanım'a puanları veriyoruz. Var mı sorunuz Mehmet Bey?
1: Yanlış anlamışım getirdim.
0: Peki, yeni soruya gidiyoruz o halde.

Çakralar. Bakalım neler var içinde. Bedenimizde enerji akışını dengeleyen 7 ana çakra bulunur. Kök çakra, birinci ve en yoğun enerjili çakra. Kuyruk sokumunda bulunur. Varoluşun temelini, güvenliği, aidiyet duygusunu temsil eder. Sakral çakra, göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Solar plexus çakra, göbek deliğinin üç parmak üzerindedir. Cesaret, güç, dayanıklılık, özsaygı, empati ve iradeyi temsil eder. Kalp çakrası, göğüs kafesinin tam ortasında yer alır. Huzurun, aşkın ve sevginin temsilcisidir. Boğaz çakrası, boğaz bölgesinde bulunur, sağlıklı iletişimi ve dürüstlüğü ifade eder. Alın çakrası, alnın gerisinde, iki kaşın ortasında, burun kökündedir, karar almayı temsil eder. Taç çakra, başın tepe noktasında bulunur, gerçek yaşam amacını, anda kalabilmeyi ve bilinçli farkındalığı ifade eder. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eden hangi çakradır? Süreniz başladı.

0: Son saniyelerde yarışmacılarımız yazdı ve bakalım neler yazmışlar. Buyurun lütfen.
1: Emin değilim ama Sakral Çakra diye hatırlıyorum.
0: Sakral Çakra geldi. İpek Hanım.
2: Ben Solar Hasulius diye duydum sizden.
0: Hatta yazarken yazdınız, okurken de bayağı bir zorlandınız, bakmak zorunda kaldınız.
2: Evet.
0: Ulaş Bey?
3: Benim kafam kendini boşa attı da ismini unuttum ya.
0: Her şey gitti mi bir anda?
3: Gitti gerçekten.
0: Konu başlığımız neydi, hatırlıyor musunuz?
3: Evet, çakralar.
0: Çakra, onu hatırlıyorsunuz. Meltem Hanım?
4: Ben de sakral dedim ama ben de emin değilim çok.
3: Kimse bilemedi.
0: Peki emin olmanız için o halde ben ne demişim? Bir bakalım mı?

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da da var.
5: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
3: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
3: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Hayatım, hı-hı, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double sos, Double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: üstü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?

0: dini gel aşka.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihleri.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yemez. Kafa karışık. Aşka gelmez.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettiniz?
2: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
9: Aşka gelmez ama aşk gelmez.

0: ordini Gerakka.
1: Sakral çakra, göbek deliğinin iki parmak altında yer alır. Haz duygusunu, yaratıcılığı ve hayal gücünü temsil eder. Cevap soruda. Sakral çakra iki yarışmacımıza puanlar gidiyor demek. Mehmet Bey ve Meltem Hanım, ilginiz var mıdır?
2: Çakralar ama yok.
1: Mehmet Bey, bilimsel olarak gözlemlenemeyen ve kanıtlanamayan aslında bilimin içerisinde yer almaz ki çakra da öyle bir durum söz konusu. Ne diyorsunuz bu işe?
3: Ben de çok bilgi sahibi değilim ama ben şey yapıyorum, ilgi duyuyorum. Biyolojik enerji türlerine falan inanıyorum ve faydalı olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Yoga aslında çakra açmak için bayağı bir faydalıymış. Aynen. Öyle diyorlar İpek Hanım.
2: Daha önce yoga yapmadım.
1: Peki, yeni sorumuza geçiyoruz o halde. Safranbolu, buradan selam ve sevgilerimizi de iletelim o güzel yere. Safranbolu, Karabük ilinin en büyük ve gelişmiş ilçesidir. Klasik Osmanlı kent mimarisini yansıtan tarihi evleriyle ünlüdür. Safranbolu ismini bölgede yetişen ve nadir bir bitki olan safrandan alır. Şehir tarihi M.Ö. 3000 yıllarına dayanır. Kent birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Safranbolu, Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir. Selçukluların idaresindeyken şehrin adı Zalifre oldu. Daha sonra sırasıyla Çobanoğulları ve Candaroğulları beyliklerinin egemenliğinde kaldı. 1423'te ise Osmanlı Devleti tarafından fethedildi. Sorumuz gelsin. Safranbolu hangi sultan döneminde Selçuklu egemenliğine girmiştir? Süreniz başladı.

0: O Safranbolu evlerinde harcına dönemde, o Osmanlı döneminde yumurta akı koyarlarmış. Ve depreme de o kadar dayanıklı ki en ufak bir sıkıntı yaşamazmış Safranbolu evleri. Bakalım hangi yarışmacımız daha dikkatli dinledi beni? Buyurun cevaplar lütfen. Mehmet Bey.
1: Muhittin Mesut Şah diye aklımda kaldı.
0: İpek Hanım.
2: Ben ikinci Kılıçdaroğlu'nun oğlu dediniz. Ben o yüzden bunu yazmak istedim ama emin değilim.
0: Ulaş Bey.
3: Ben komple salladım boş kalmasın diye.
0: Üçüncü Abdülaziz dediniz. Ve Meltem Hanım?
4: Ya ben de unuttum duydum. Mahmut gibi bir şey duymuştum. Sanki öyle ikinci Mahmut, Zührem Şah gibi bir şey yazdım.
0: Evet. Boş kalmasın diye güzel isimler uydurduğunuzu buradan görebiliyorum aslında.
1: Yanlış.
0: Acaba ben ne demişim? Gidelim mi doğru cevaba? Cevap soruda. Safranbolu, Selçuklu Sultanı, 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhittin Mesut Şah tarafından 1196'da ele geçirilip Türklerin egemenliğine girmiştir. Cevap soruda. Muhittin Mesut Şah cevabı. Böylelikle Mehmet Bey yine tek başına doğru cevabı bildi. Alkışlıyoruz kendisini. 8250 oldu. Artı 4000 daha koyduk oraya.
1: Evet.
0: Mehmet Bey, uzak ara lider durumdasınız şu anda.
1: Şu an mutluyum.
0: Siz nerelisiniz?
1: Ben Diyarbakırlıyım.
0: Aa ne güzel. Aynen. Diyarbakır neresinden?
1: Merkezden oturuyoruz. Ben de şey söyleyecektim. Diyarbakır'da surlarımız var biliyorsunuz. Onların da harcında yine yumurta akı kullanılmış zamanında. Bu yüzden de yıllardır ayakta duruyorlar.
0: Evet, Diyarbakır'a buradan selam. Ben de 3 sene yaşadım Diyarbakır'da.
1: Aa, ne güzel.
0: Çermik'te yaşadım.
1: Aa, ne güzel.
0: Ama onun dışında tabii akrabalarımız da Diyarbakır'da yıllarca orada da ordular. Hala olanlar da var. Sürekli gittiğim bir yerdir. Çok da severim. Çok güzel bir yerdir Diyarbakır.
1: Teşekkür ederiz.
0: Meltem Hanım.
4: Efendim.
0: Siz nerelisiniz?
4: Eskişehirliyim ben de.
0: Eskişehirlisiniz. Ne güzel.

Tüm yarışmacılarımızla ortak bir yönümüz var aslında. Ben de Eskişehir'de 4 yıl kaldım. Şimdi ikinci etabın son sorusuna geçiyoruz artık. 8. sorumuz, konu başlığımız geliyor.

Celsus Kütüphanesi'ne götüreceğim şimdi sizleri. Dünya mirası olarak korunan Efes Antik Kenti'nin en önemli yapılarından biri Celsus Kütüphanesi'dir. Milattan sonra 110-135 yılları arasında Küçük Asya valisi Celsus onuruna oğlu tarafından yaptırılmıştır. Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Celsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İki katlı olarak inşa edilen yapının dış cephesi 17 metre yükseklikte ve 21 metre genişlikte mermerdendir. Kütüphanede yaklaşık 9500 ila 12000 arasında kitap rulosu olduğu tahmin edilmektedir. Kütüphanenin cephesini süsleyen heykeller 4 erdemi temsil eder. Bilgelik, cesaret, kader ve bilim. Sorumuz gelsin. Antik dünyanın en büyük kütüphanesi hangisidir? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye İpek Hanım. İpek Hanım, İpek Hanım.
1: Of
0: İpek
1: ya.
0: Hanım, 20 saniye yetmiyor herhalde İpek Hanım. Buyurun cevaplar lütfen.
2: İskenderiye.
0: İpek Hanım.
1: Ben Küçük Asya yazacaktım. Sonra Belgama yazmak istedim.
0: Küçük Asya yazacaktınız.
1: Evet, sonra Belgama yazmak istedim.
0: Ben hiç Küçük Asya dedim mi?
1: Küçük bir şey dediniz de. Söyle, acaba şey var ama... mi dediniz? İşte o yüzden Belgama yazdım.
2: Fali ismiydi sanki ama.
0: Ulaş Bey.
3: İskenderiye.
4: Ben de İskenderiye dedim.
1: Ben bilmiyorum ya. Allah.
0: Üç tane İskenderiye var. Bir de Küçük Belgama var.
1: Evet.
0: Kendi yazdığı cevabı gülen bir yarışmacımız da var aynı zamanda. İpek Hanım, hep böyle güler yüzlü müsünüz?
1: Çoğunlukla, evet.
0: Çoğunlukla. Acaba ben ne demişim? Antik dünyanın kütüphaneleri büyüklüklerine göre ilk İskenderiye, sonrasında Bergama, ardından Selsus Kütüphanesi olarak sıralanır. İskenderiye olacaktı en büyük kütüphane ki yıkılmış, daha sonra onun yerine yenisi yapılmış. Şu anda aşağı yukarı 400 bin, 500 bin kitap olduğu belirtiliyor ama 8 milyonluk kitap alabilecek raflar var yeni kütüphanede. Artık 4 soru kaldı yalnız, hatırlatayım.
1: Evet.
0: Fakat 4 soru deyip de az diye düşünmeyin.
1: Evet.
0: Artık çünkü puanlar artacak ama ikinci etabı bitirdik. Puan durumunu bir hatırlatayım. Mehmet Bey 8950 puanla lider durumda şu anda. Ulaş Bey ve Meltem Hanım 2950 puandasınız. İpek Hanım'ın kaç puanı var?
1: 250.
0: 250. Üçüncü etaba geçiyoruz şimdi. Artık akıl oyunu etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Üçüncü etap. Akıl oyunu etabı, her bir sorunun değeri artık 3000 puan oldu. İpek Hanım, sizin gibi bir yarışmacımız vardı. İki etabı 250 puanla geçti. Üçüncü etaptaki performansıyla finale çıktı. O yüzden yarışmaya tutunmaya devam.
1: Yok, bırakmıyorum zaten.
0: Bırakmıyorsunuz. Evet. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Şöyle bir denizleri açılalım bakalım. Nusrat Mayın Gemisi Almanya'da özel bir mayın dökme gemisi olarak inşa edildi. 3 Eylül 1914'te Çanakkale'ye geldi. Başta Nusrat olan adı zamanla Nusret olarak kullanılmaya başlandı. Nusrat'ın döşediği mayınlar 18 Mart 1915'te Çanakkale Harekatı'nın kaderini değiştirdi. Nusrat'ın mayınları 639 kişilik mürettebatıyla Buve, onun ardından Inflexible ve Volva zırhlarını sulara gömdü. Bu nedenle Nusrat, dünyanın en ünlü mayın gemisi unvanını kazandı. Nusrat mayın gemisinin maketi bugün Çanakkale'de Fatih Sultan Mehmet'in yaptırmış olduğu Çimenlik Kalesi'nin önünde sergileniyor. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Nusrat mayın gemisinin döşediği mayınlar kaç düşman zırhlısını sulara gömmüştür? Süreniz başladı.

0: son 5 saniye. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen.
1: 3 dedim ben.
0: Mehmet Bey 3 dedi. İpek Hanım?
2: 639.
1: Maşallah.
0: 639 dediniz. Mehmet Bey niye gülüyorsunuz?
1: Çok fazla bir sayı.
2: 3 kadar az olamaz bence yani.
1: 3-4 diye düşünüyorum. Bence...
0: 3 kadar da az olamaz diyorsun.
2: Tabii.
0: Buna Ulaş Bey ne diyecek?
3: Ben döşediğim mayın sayısına yakın bir şey yazmaya çalıştım sanırım.
0: 18 bin mayın döşedi diye yazdınız.
3: Evet.
0: Sorumuz daha büyük. Kaç düşman zırhlısını sulara gömmüştür?
3: Farkındayım evet.
0: Kötü dediniz oldu. 18 binle siz de arttırıyorum dediniz İpek Hanım'a karşı.
3: Gelsin.
0: Meltem Hanım.
4: Ya ben de 690 gibi bir şey duydum.
2: Ay
4: ama...
2: İnşallah benimki doğrudur Allah.
1: Mürettebat sayısı.
0: Şimdi mazeret de ben bir şey duydum. Benim sesimi net duyabiliyorsunuz herhalde değil mi?
1: Evet.
0: Mehmet Bey çünkü duyabiliyor musunuz? Hani bana daha yakın gibi görünüyorsunuz ama.
1: Duyuyorum gayet net.
0: Ben ne demiştim acaba bu rakamlarla ilgili? Mehmet Bey.
1: Aslında isim saydınız orada. Birkaç isim saydınız. Oradan ben 3 dedim o yüzden.
0: Kaç isim saydım?
1: 3 ya da 4 isim saydınız.
0: 3 ya da 4. O yüzden siz de emin değilsiniz.
1: Evet.
0: Doğru cevabı görelim mi o halde? Doğru cevap 3 olacaktı. İşte 1 ne dedim? Bouvet. Fransız gemisi. 2 Inflexible ve Bolva. Bu zırhları sulara gömdü. İpek Hanım.
2: Çok iyi gidiyorum bence.
0: İpek Hanım'a biraz moral verelim mi arkadaşlar?
1: Yapabilirsin.
0: Mehmet Bey, alkışların çoğu da size gelsin.
1: Teşekkür
0: ederim. Çünkü 14.950 puan oldu. Tek başınıza kaçıncı kez cevabı biliyorsunuz?
1: 3 herhalde.
0: 3, evet. 3. kez. Ve her etapta böyle 2000, 4000, şimdi de 6000. 3 soruyla birlikte 12.000 puan geldi.
1: Evet.
0: Meltem Hanım ve Ulaş Bey, matematiksel olarak şansınızın devam ettiğini ifade edeyim bu arada. Hatırlatmış olalım. 10. sorumuza gidiyoruz şimdi. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

dublörlük sinema dünyasında geziyoruz şimdi. Dublör film çekilirken özellikle tehlikeli sahnelerde bir oyuncunun yerini oynayabilecek başka oyunculara denir. 1903'te Guinness Rekorlar kitabına giren ve Büyük Tren Soygunu isimli filmde resmi olarak dublörlük yapan ilk kişi Frank Hannaway oldu. Bu filmde attan düşme sahnesinde oynadı ve en ufak bir yara almadı. 1908 yılında The Count of Monte Cristo filminde geçmişte yapılan en tehlikeli ilk hareket yüksek bir kayalıktan şelalenin içine atlamak oldu. Bu hareketi gerçekleştiren kişi bir akrobat ve sirk artistiydi. Yaptığı tehlikeli atlayış onun ilk ve son işi oldu. İlk kez 1915'te Helen Gibson hareket halindeki bir treni atlayarak kadınların da bu işi yapabileceğini gösterdi. 1924 yılında Harry Arias Frobos dublörlüğün çeşitlerini icat etti. Sorumuz gelsin. İlk kez dublör kullanılan film kaç yıl önce çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: son saniyeyi tükettik ve süremiz bitti. Cevaplarınızı göreyim lütfen. İpek Hanım hala hesaplamaya çalışıyor şu anda bir şeyleri ama...
1: Sağlama yapıyor şu an.
0: Çıkarmayı doğru yapabildim mi acaba diye bakıyor. Biz de bir görsek mi İpek Hanım? İpek Hanım.
2: 118.
0: 2021'den 1900 çıkardınız. Uzun uzun bakmanızın sebebi acaba doğru çıkarabilmiş
2: evet
0: miyim?
2: Evet ya herhalde. Yanlış çıkartabilirim.
0: Ulaş Bey.
3: Evet 118.
0: 118. Meltem Hanım.
4: 118. Benim Meltem çıkartmam Hanım. Yanlış.
0: Efendim?
4: Ben onu sonra kafamdan çıkarttım. Burada yanlış yapmışım sonra orada kafamdan.
0: Son nerede yanlış yapmışsınız?
4: Şurada sen... Aa ya orada da 118 yapmışım. Evet.
0: Heyecandan mı?
4: Evet.
0: İki tarafta da 118 evet. Yazıyor da. Evet. Birinci biri anladım da ikinci birazcık...
4: Altında şeyi var şöyle çizgisi var.
0: Çizgisi var. Şöyle ha 118'in altını çizdiniz siz.
4: Şöyle.
0: Peki. Dört tane aynı cevabı görüyoruz. Doğru cevap ne? 118 olacaktı doğru cevap ve böylelikle dört yarışmacımız da puanları aldı. İpek Hanım, uzun bir sürenin ardından ışık yeşile döndü. Artık geçebilirsiniz herhalde.
2: Umarım, geçerim.
0: Final öncesi şu anda son iki sorumuz kaldı. 11 ve 12. 11. Evet. Sorumuzun konu başlığına gidiyoruz. İtalya'ya götürüyorum şimdi sizleri. Pisa Kulesi, İtalya'nın kuzeyindeki Toskana bölgesinde yer alan Pisa şehrinde bulunuyor. Yapımına 1173'te başlanan ve inşası 199 yıl süren kulenin savaş nedeniyle tam bir yüzyıl ara verilen inşaatı ancak 1272'de tamamlanabildi. Pisa Kulesi her yıl milimetrenin onda yedisi kadar yani 100 yılda 0.7 santim eğilmeye devam ediyor. Pisa Kulesi'nin yüksekliği 55.86 metre, kalınlığı 2.44 metre. Yaklaşık 14.500 ton ağırlığa sahip. Üst üste bindirilmiş yuvarlak 6 sütun dizisinden meydana gelen kulenin tepesine 294 basamaklı bir merdivenle çıkılıyor. En üstteki çanların bulunduğu 8. kat silindir biçimine sahiptir. Pisa Kulesi'nin 6 ana sütun dizisinden oluşan 8 katı var. 8. katında her biri bir notaya denk gelecek şekilde 7 tane çan bulunmaktadır. Her katı sütunlar üzerinde yükselen kulenin ilk katında 15, ondan sonraki 6 katında 30'ar sütun bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Pisa Kulesi 300 yıl sonra toplam kaç santimetre eğilmiş olur? Süreniz başladı.

0: 1990 yılında yıkılabilir tehlikesi nedeniyle 800 yıl sonra, tam 800 yıl ziyaretçilere açık bir kule ve 2001'e kadar kapalı, 45 santim doğrultuldu. Ve hala ama her böyle yıl sanki biraz daha eğilme oluyor. Cevaplarınız lütfen.
1: 2.1 santim.
0: 2.1 santim. İpek Hanım.
2: 0.7 demiştiniz.
0: Evet.
2: Yani 2.
0: Ne yazdınız İpek Hanım? Yani, hani ben görüyorum da sizin de söylemenizi bekliyorum.
2: Yani 0.7 yani 0.7 santim 2.1 santim yapar.
0: Yani cevabınız?
2: 2.1.
0: Noktası yok yalnız orada.
2: Ya işte böyle boşluk bırakarak nasıl 2.1 mi yapsam, boşluk mu şey yapsam. Yani 0.7'yi biliyorum 2.1 olduğunu.
0: Peki siz 21 yazdınız ama.
2: Evet, 100 yılda 1 dediniz. 100...

0: yüzyılda bir 0.7 santime eğiliyor dediniz. Ben de bu şekilde yazdım ama kabul eder misiniz ki?
1: Kabul edelim bence.
2: Mehmet Bey kabul yani edelim diyor.
0: Bir zamanlar boşluk bırakılıyordu.
1: Bir zamanlar
2: boşluk bırakılıyordu. Değil Ulaş mi? Bey. Zaman.
3: Ben 60 milimetre olarak hesapladım bir şekilde.
2: 60 milimetre olarak hesapladınız.
3: Birim yazmayı
2: 300 yıl sonra 60 milimetre eğilebilir diyorsunuz. Meltem Hanım.
4: 210 santim yaptım ama bilmiyorum, emin olamadım şimdi.
2: Siz 210'u da...
4: Çok emin yapmıştım aslında ama...
2: 300 çarpı 0.7...
4: Evet.
2: 210 santim mi çıkıyor peki?
4: Evet. O çıkmıyor mu öyle?
2: Doğru cevaba gidelim o halde. Bir görelim bakalım kaç çıkıyormuş. 2.1 olacaktı. Mehmet Bey, tek başınıza yine doğru cevabı bildiniz. Alkışlıyoruz.
1: Kabul etsek olmaz mı İpek Hanım'ın da? Gönlü kalmasın.
2: Siz ama 21 yazdınız İpek Hanım. Uzun uzun düşündünüz, sonra baktınız, sordum, bir daha sordum.
0: Ya evet ama 0.7 olduğunu biliyorum.
2: Bir tek 0.7'yi doğru olarak bildiniz ama işte mesela Meltem Hanım da 0.7'yi bildi.
4: Evet.
3: Ya ben 10 santimde 2 santim oynayacak bir şey mi aklıma kaydetmişim, ne yaptıysam? Heyecandan birazcık elim ayağım.
2: Serhat Bey 17.700 ile puan rekoru kırmıştı. Mehmet Bey, kendisi Diyarbakırlı, evet, ve bir doktor karşımızda. Bugün diğer yarışmacılarımız gibi o da aramıza yeni katıldı. Ve artık yeni bir rekortmen var. Mehmet Bey'i bir de rekor için alkışlıyoruz. Yarışma tarihindeki en fazla puan alan yarışmacımız oldu. Finali garantiledi. Birazdan final için onunla yarışacağız. Ama kime veda edeceğiz? O henüz matematiksel olarak belli değil. O yüzden 12. sorumuza gidiyoruz şimdi. Buradan sevgiler, kucak dolusu sevgiler Sezen Aksu'ya. Türk popunun minik serçesi Sezen Aksu'nun 400'den fazla şarkısı bulunuyor. Sanatçının 1978 yılında çıkan Kaybolan Yıllar şarkısının söz ve müziği kendisine ait. 1984'te çıkan Tükeneceğiz, bugün hala dillerden düşmeyen bir aşk şarkısı. Yine aynı yıl çıkan Geri Dön, Sezen Aksu ve Onur Tunç imzası taşıyor. 1993'te çıkan Masum Değiliz'in bestesini Sezen Aksu ve Uzay Hepar'ı birlikte yaptı. 1989'da çıkan Şinanay, sanatçının en hareketli şarkılarından biri. Şarkının sözleri ünlü şair Melih Cevdet Anday'a ait. 1991'de çıkan Hadi Bakalım'ın sözleri ise Aysel Gürel imzası taşıyor. 1995'te çıkan Rakkas, sanatçının en hareketli şarkılarından biri olarak da biliniyor. Sorumuz gelsin. Sezen Aksu, Şinanay şarkısını Geri Dön şarkısından kaç yıl sonra çıkarmıştır? Süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Müzikle aramız nasıl Ulaş Bey?
1: Güzel.
0: Yani sever misiniz
1: müzik
0: Sezen Aksu şarkılarını?
1: Sezen Aksu şarkılarını çok dinlemem ama ben çok tabii insan Türkiye'de yaşadığı sürece haşır neşir oluyor.
0: Haşır neşir oluyor. Siz hazır kaldırdınız cevabınızı. Sohbete madem öyle diğer cevaplarla da beraber devam edelim. Diğer yarışmacılarımızı da görmüş olalım böylelikle. Mehmet Bey?
2: 7 diyorum.
0: 7 diyorsunuz. İpek Hanım?
3: 6.
0: 6. Ulaş Bey?
1: 4 dedim.
0: 4 dediniz.
3: 7 dedim ben de.
0: Siz de 7 dediniz. Meltem Hanım sizin nasıl Sezen Aksu şarkıları?
3: Aa, çok severim. Çok severim.
0: Hangisidir favori şarkınız?
3: İzmir'in Kızları.
0: İzmir'in
3: evet,
0: Kızları.
3: Evet, çok hoşuma gidiyor.
0: İpek Hanım?
4: Efendim?
0: Sizin hangisi Sezen Aksu şarkınız?
4: Yani ben dinlemedim daha önce. Yani...
0: Dinlemediniz mi? Sezen Aksu şarkısı mı dinlemediniz?
4: Yani pek o tarza hiç yönelmedim, o yüzden hiç dinlemedim. Kendim açıp hiç dinlememişimdir. Hani bir yerde çaldıysa dinlemişimdir.
0: Hangi tarz sizin tarzınız?
4: Yani herhangi bir alternatif. Alternatif. Yani.
0: Alternatif. Alternatif tarz.
4: Aynen alternatif.
0: Ulaş Bey duydunuz
4: müzik
0: mu alternatif tarz? Kaşlar böyle kalkıyor Ulaş Bey.
1: Dinliyorum.
2: Alternatif tıp var da müzik duymamıştım işte.
0: Nasıl bir tarzdır o alternatif tarz? Vallahi ben de
4: alternatif müzik diyorlar. Alternatif müzik diyorlar.
0: Alternatif müzik diyorlar. Şarkıcı ismi var mı mesela, örnek verebilirim?
4: Yani Türk şeyleri var. Ne denir ona? Grup.
0: Rock müzik mi
4: gruplar
0: demek istiyorsunuz?
4: Yani rock tam değil. Yani ben de tam olarak ne dinlediğimi bilmiyorum açıkçası.
0: Özgün
4: ona...
0: müzik mi?
2: Özgün tarzı.
4: Yani alternatif diyorlar. Ben de ne dinlediğimi bilmiyorum. Ben de o yüzden öyle.
0: Kafamı buralara bulmak istiyorum şu anda. Ulaş Bey, İpek Hanım ne diyor?
1: Ya Radiohead evet, tarzı grupların olduğu bir...
0: Işte, hangi tarz?
1: Radiohead bilir misiniz bilmiyorum.
0: Peki, Meltem Hanım.
3: Efendim.
0: 7 cevabını verdiniz de.
3: Şuradaki şey evet.
0: Evet, oradaki şey dediniz. 2001... Nasıl bir şeydir o?
3: 2001 diye kaldı aklımda. Sonra 91 diye geri hatırladım. 2001. Onu kafamdan indirip 17'ye düşürdüm. Ay, 17 80, yazacaktım.
0: 2001'den 84'ü mü çıkardınız
3: evet
0: siz? Ortaya da 7 çıktı.
3: 17 çıktı orada. Sonra ama 2001 olmadı, 91 olduğunu düşündüm. Sonra 7 buldu. Biraz karıştı kafam.
0: Bayağı bir karışmış.
3: Evet, çok karıştı.
0: Peki, doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı. Hiçbir yarışmacımıza puan veremiyoruz. İlk kez bunu da yaşamış olduk böylelikle. Ve Mehmet Bey az önce de belirttiğim gibi rekor puan kırarak finalde benimle birliktesiniz. Birkaç dakika içerisinde sizinle yarışacağız. Neler hissediyorsunuz?
2: Mutluyum gayet. Çok eğlendim arkadaşlarla. Özellikle İpek Hanım'la gayet eğlenceli geçti. Keşke son soruyu bölüşseydik puanları. Onu istiyordum ben ama olmadı.
4: Ben evet de rekor kırdım.
2: 2.1 olan.
0: İpek Hanım siz de rekor kırdınız evet.
4: Evet.
0: Veda ediyoruz ama size.
4: Evet. Çok eğlenceliydi. Ben güzel vakit geçirdim.
0: Bu kitabı da size
4: öyle mi
0: hediye ediyorum.
4: Geleyim mi?
0: Yok, geleyim. Ben veririm size.
4: Tamam.
0: Umarım okursunuz. Bilmiyorum,
4: okurum,
0: bayağı bir kalın bir kitap ama.
4: Kitap okuyorum.
0: Okuyor musunuz? Hı-hı. İnşallah müzik gibi değildir yalnız o da.
4: Yani heyecanımdan dolayı böyle oldu sanırım.
0: Heyecanlısınız.
4: Yani evet, sizi dinlerken böyle kalbime 3000 atıyor oluyor.
0: Yarışmayı ikinci sırada aynı puanla tamamlayan iki isim var. Ulaş Bey ve Meltem Hanım. Yarın tekrar sizinle beraber yarışacağız. Ben inanıyorum yarın daha iyi bir performans İnşallah ortaya koyacaksınız. Bugün biraz heyecan diyelim.
1: Evet.
0: Ve artık finale gitme zamanı. Cevap soruda. 360 ekranlarında cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Karşımda Mehmet Kardaş. Rekor puanla şu anda bizimle birliktesiniz, finaldesiniz. Tebrik ediyorum bir kez daha.
2: Teşekkür ederim. 3 eğlenceli etap geçirdik burada. Gayet eğlenceliydi arkadaşlar ve şu an finaldeyim. O yüzden mutluyum.
0: Siz nasıl başvurdunuz yarışmaya Mehmet Bey?
2: Ben de akşam izliyordum zaten. Her akşam izliyorum ben bu cevap soruda. Hatta gece 12'den sonraya devam ediyor.
0: Evet.
2: Sabah işe gitmekte zorlanıyorum bu yüzden. Sonra başvuruda bulundum. Öbür hafta çağırdılar sağ olsunlar. Mülakattan sonra buradayım.
0: Vallahi iyi ki buradasınız. Gerçekten bence ilerleyen yarışmalarda da nasıl performans ortaya koyacağınız şimdiden merak konusu olmuştur. Çünkü o kadar başarılı oldunuz ki birçok soruya tek başınıza doğru cevap verdiniz ve bu yüzden zaten karşımdasınız. Neler yaparsınız peki mesleğinizin dışında? Sizin alanınız doktorsunuz ama...
2: Aile hekimiyim şu an.
0: Aile hekimisiniz.
2: Evet.
0: Ne güzel.
2: Yani İstanbul'da geleli 5-6 ay oldu aslında.
0: Daha yeni önce, geldiniz.
2: Aynen. Batman'daydım, acilde çalışıyordum, acil hekimiydim. Yoğun bir tempomuz vardı orada, nöbetler falan. Sonra çok yoruldum, aile hekimine geçmek istedim. Şu an mutluyum İstanbul'da olmaktan. Üniversiteyi de burada okumuştum.
0: Hayaliniz bu muydu peki?
2: Yok, daha hayallerim var. Ulaşmak istediğim yerler var.
0: Nedir mesela?
2: Uzmanlık yapmak istiyorum. Olmazsa plastik cerrahi olmak istiyorum. Biraz uzmanlık sınavı var. Zor bir sınav. Onu çalışıyorum şu anda. Bakalım sınava gireceğim. Asistanlığa başlamak.

0: Çok isterim.
1: Peki sizin gibi tüm meslektaşlarınıza, sağlık çalışanlarına buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi de iletelim. Onlara minnettarız. Özellikle bu pandemi döneminde yaptıkları o kadar yoğun çalışmalardan dolayı ve fedakarlıklardan dolayı.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Hazır mısınız final için?
0: Hazırım.
1: Konu başlığı nereden gelse benim için daha iyi olur diyorsunuz.
0: Yani sağlık camiasından gelirse
1: daha. Tıptan. Peki acaba konu başlığımız ne olacak? İşte Mehmet Bey'in sorusu için geliyor efendim. The 75th Hunger Games!

0: Açlık oyunları, orijinal ismi The Hunger Games.
1: Evet.
0: Açlık oyunları, Susan Collins'in çok satan romanından beyaz perdeye uyarlandı. Yazar Collins bir gece izlediği kanalların birinde reality show'da yarışan insanları, diğerinde Irak Savaşı ile ilgili görüntüleri gördü ve kitap fikri ortaya çıktı. Serinin ilk filmi Açlık Oyunları 2012'de vizyona girdi. 690 milyon dolar hasılat yaptı. 2013'te vizyona giren Açlık Oyunları Ateşi Yakalamak 870 milyon dolar hasılat elde etti. Filmin suda geçen sahneleri gerçekten derin suyun içinde çekildi. Hatta Jennifer Lawrence yüksek basınca maruz kaldığı için 1,5 hafta duyma kaybı yaşadı. Üçüncü film, Açlık Oyunları Alaycı Kuş, uzun olduğu için 2 bölüm halinde beyaz perdeye aktarıldı. 2014'te vizyona giren ilk bölüm 750, ikinci bölüm 480 milyon dolar hasılat yaptı. Açlık Oyunları serisindeki birçok kahramanın isimleri Roma gladyatör isimlerinden türetildi. Final sorumuz geliyor. Açlık Oyunları film serisinin ilk 2 bölümü toplam kaç milyon dolar hasılat elde etmiştir? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. İzleme şansınız olmuş muydu bu filmleri?
1: Tabii. Hepsini izledim. Gayet de hoşuma giden bir film.
0: Aynen. Hepsini izlediniz. Aynen. Ne güzel. Bildiğiniz bir yerden geldi diyebilir miyiz?
1: Geldi. Ama yanlış yere odaklandım soruda. Farklı bir şeye odaklanmıştım. Yıllara.
0: Yıllara odaklandınız.
1: Hasılata çok odaklanamadım.
0: Odaklanmadınız. Peki finalle ilgili olarak bazı seçeneklerimiz var. Onları biliyor musunuz?
1: Biliyorum.
0: Biliyorsunuz. Birincisi bu 5000 TL para ödülü. Hı-hı. Doğru cevap bildiğiniz takdirde. İkinci seçeneğimizin ne olduğunu biliyorsunuz herhalde.
1: Biliyorum.
0: Cevap vermeme hakkını kullandığınız takdirde de 1000 TL ile yarın yine bizimle birlikte olacaksınız. Yıllara odaklandım dediniz.
1: Aslında sayılar da hakkımda ama emin değilim.
0: Mesela neleri hatırlıyorsunuz o sayılarda?
1: Yıllar hakkında mı?
0: Yok. Hasılatla ilgili hatırladığınız var mı?
1: Evet. İlk filmi 610 milyon dediniz sanırım. İkinci filmde 870 milyon dediniz sanırım.
0: 610 ve 870 diye hatırlıyorum.
1: 1 milyar 480 milyon olması.
0: Peki. O zaman ben sorayım size. Mehmet Bey. Final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Üzülerek cevap veremeyeceğim. Oysa ki biraz emin gibiyim ama vermeyeceğim cevap.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum dediniz. Ve 1000 TL'yi size takdim ediyorum. Kasada 1000 TL ile yarın tekrar birlikte olacağız.
1: Evet.
0: Cevap verseydim de bir rakam söylediniz.
1: 1 milyar 480 milyon.
0: 1 milyar 480 milyon. 610 birinci film, 870 ikinci film diye hatırlıyorum dediniz. Cevap vermeyip iyi mi yaptı yoksa yoksasını görelim isterseniz. Doğru cevaba bakıyoruz. İyi yaptı çünkü 610'u yanlış hatırladınız. Evet. İkincisini hatırlamanız doğru.
1: Evet.
0: Ama ilkinde hata var ve böylelikle

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
7: Karadır zor.

0: Bosch'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
8: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
9: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
8: Üzüm.
9: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
8: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
9: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
8: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
9: Ceviz de buna çok yakışır bence.
8: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
9: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
7: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
9: Biziz.
14: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
14: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç yıkama performansının düşmesi...

0: Çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
1: Para mı kaybettirir?
0: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi Kalgon'a geçelim.
0: Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
3: Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
4: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Ağustos 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. Ağustos 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin 31 Mayıs 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih işlemlerini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamlamaları gerekmektedir. Sınıflandırma ve seçim sonuçları 30 Temmuz 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ulaşılabilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Gerçekten onlara gülerdim.
2: Var yapabileceğini çünkü emin değiller.
3: Dönüm noktalarından bir tanesi oldu.
4: Tutku, cesaret, inanç. Hepsi burada.
3: Atlarla çalışıyorum.
5: Bu erkek işi. Sen nasıl yapacaksın? Ben yaparım dedim.
6: Pes etmedik. Mücadeleye devam ettik.
4: Benim hikayem her cumartesi 13'te TV4'te.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
1: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
2: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
1: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
1: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
1: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
13: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
14: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
14: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
14: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
14: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip

0: yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
6: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik, abaküs.
10: Kasa.
11: Marul.
12: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
13: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile

yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Cihangir Fındıklı hattında olacağız. İlk durağımız Cihangir Camii olacak. Ardından Resim Heykel Müzesi'nin salonlarını gezeceğiz. Daha sonra Tophane Kasrı ve Saat Kulesi. İşte tüm yolculuğumuz boyunca bunları göreceğiz. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 5 oğlu, 1 kızı vardı. Ve bunlardan Şehzade Cihangir, Hürrem Sultan'dan doğmuştu. Ve genç bir yaşta, henüz 20'li yaşlarının başında bu dünyadan ayrıldı. Ve ardından Kanuni Sultan Süleyman, onun gelmekten ve İstanbul'u seyretmekten çok zevk aldığı, içinde bulunduğum, şu anda bulunduğum tepelere bir cami yaptırdı. Ve bunun bir de tersten bakışı vardı. Saraydan baktığında Kanuni de bu camiyi görecekti. İşte bu cami 1560 yılında Mimar Sinan tarafından yapılan Cihangir Camii'ydi. Ardından semte de adını işte bu cami verdi. Ancak yangınlardan bir türlü kurtulamadı bu cami. Tam 5 kez yangında yok olup gitti. Ve 1890 yılına geldiğinde şu anda gördüğümüz cami 2. Abdülhamit zamanında yapıldı. Ve bugün görünen cami aslında burada yapılan belki de 5. cami. Bu durumda da ilk yapılan Mimar Sinan'ın eserinden pek de geriye bir şey kalmamış. Ancak Mimar Sinan'ın bir izi var bu camide. O da planı. Yaparlarken 1890 yılında Sarkis Balyan, caminin mimarı, örnek aldığı bir yapı vardı. O yapı da Mimar Sinan'ın Edirne Kapı'daki Mirimah Sultan Camii'ydi. İşte onu yeniden yorumladı ve 19. yüzyıl süslemelerini de ekleyerek bu camiyi inşa etti. Tıpkı burası da Mirimah Sultan Camisi gibi köşelere gizlenmiş 4 taşıyıcı sütun üstüne yükseliyor. Ve onlar gizlendiği için de duvarlar açık kalıyor ve böylece bolca pencere yapabiliyorsunuz. İşte Mirimah Sultan'dan, Mirimah Sultan Camisi'nden esinlenen Cihangir Camii bugün Boğaz'a nazır hala yaşamaya devam ediyor. Bir de bunun karşı tarafı var, Üsküdar. Orada da bunun kardeşi diyebileceğimiz bir cami daha var. O da Ayazma Camisi, 3. Mustafa Camisi. Her ikisi de Boğaz'a ilk girişte sağda ve solda adeta Boğaz'ın giriş bekçileri gibi, kapı bekçileri gibi yükseliyorlar.

Şehzade Cihangir 1543 yılında Halep'te zamansız bir şekilde 20'li yaşlarının başında bu dünyadan ayrıldı. O Kanuni Sultan Süleyman'ın gözünün nuru, sevincinin kaynağıydı. Bunu tarihçi Peçevi söylüyor. Bu çok

sevdiğini gösteren bir detay aslında. Diğer taraftan da Kanuni diğer oğullarını da çok seviyordu. Ama gelin görün ki ona talih evlat acısını fazlasıyla yaşattı. Hem kendisinin verdiği emirle katledilen Şehzade Mustafa, hem de hastalıktan ölen Şehzade Mehmet zaten canını yakmıştı. İşte Cihangir'de 20'li yaşlarının başında abisinin yani Şehzade Mustafa'nın katline dayanamamış ve kederinden bu dünyadan ayrılmıştı. Çünkü bu olayı gözleriyle görmüştü ve Şehzade Mustafa'yı yani abisini çok seviyordu. Ayrıca ince ruhlu bir delikanlı olduğu tarihçiler tarafından söyleniyor. Cihangir dünyayı sırtında taşıyan anlamına geliyor. Gelin görün ki Cihangir Kambur doğmuştu. Ve işte bu şekilde hayatını biraz içe kapanık olarak sürdürdü. Zarifi mahlasıyla şiirler yazdı. Ve az önce de söylediğim gibi Şehzade Mustafa'nın katline dayanamayıp Halep'te bu dünyadan göçtü gitti. Geriye de onun adını taşıyan ve bu semte adını veren Cihangir Camisi yadigar kaldı.

Şehzade Cihangir Halep'te 1543 yılında öldükten sonra Rüstem Paşa tarafından cenazesi İstanbul'a getirilir. Ve burada henüz camisi olmadığı için abisinin Şehzade başındaki türbesinin yanına defnolunur. Ve ardından Şehzade Mustafa'nın katliyle ilgili Taşlıcalı Yahya bakın neler yazar. Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı. Ecel celalleri aldı Mustafa Han'ı imdat. Vebale koydular Ali ile Ali Osman'ı. Boğuldu seyli belaya, takıldı erkanı. Ne olaydı görmeyeydi bu macerayı gözüm. Yazıklar ona reva görmedi bu rayi gözüm.

1882 yılında ülkemizin ilk güzel sanatlar okulu yani Sınai Nefise Mektebi Osman Hamdi Bey tarafından kuruldu. Ve ilk eğitim verdiği yer bugün Arkeoloji Müzesi'nin eski şark eserleri bölümü olarak kullanılan binasıydı. Müzeyi yapan Alexander Valori'ye yine Osman Hamdi Bey bu işi vermiş ve o binayı inşa ettirmişti. Ve ardından da kendisi müze müdürlüğüne, Valori ise mimarlık hocalığına başlamıştı. Ve yıllar sonra Osman Hamdi Bey bu dünyadan ayrıldı ve yerine kardeşi Ali Lelden Bey geçti. Onun da ilk icraatlarından biri çeşitli eserleri toplamak ve bazı orijinal eserlerinde kopyalarını yaptırmaktı. Hem toplanan eserler, hem kopyalar, hem de öğrencilerin ürettikleriyle birlikte yavaş yavaş bir resim koleksiyonu ortaya çıkmaya başlamıştı. Buna Elvahi Nakşiye dendi ve bu şekilde sergi yeri arayışına girişildi. İlk olarak bunlar için Ali Lelden Bey, Dolmabahçe Sarayı'nın Velihat Dairesi'ni yer olarak belirlemek istedi. Ancak izin alamadı. O da mecburen eserleri hem okulun hem de yine Arkeoloji Müzesi'nin bahçesinde bulunan ve Fatih'in yaptırdığı Çinili Köşk'ün salonlarında sergilemeye başladı. Ve aradan yıllar geçti, Ali Lelden Bey bu dünyadan ayrıldı ve işte o talep ettiği Velihat Dairesi bir kişinin emriyle onlara verilmiş oldu. Ve böylece artık Elvai Nakşi'ye kendine uygun bir yer bulmuştu. O emri veren kişi ise Mustafa Kemal Atatürk'tü.

1937 yılında Mustafa Kemal Atatürk Veliaht Dairesi'ni resim heykel müzesi olması için tahsis eder. Ve işte Halil Elden Bey'in yıllar önce istediği Veliaht Dairesi nihayet bu serginin ana mekanı olacaktır. Ve orası 141 parçadan oluşan koleksiyonun sergi salonu olarak yaşamına başlar. İkinci Dünya Savaşı'nda bir ara eserler Anadolu'ya götürülür ve müze kapatılır. Verilen aradan sonra tekrar açılır ve 2007 yılına kadar orada, yani Dolmabahçe Sarayı'nın Veliaht Dairesi'nde yaşamına devam eder. 2007 yılında kapsamlı bir restorasyon için oradan eserler alınır ve depolanır. Ancak bir daha Veliaht Dairesi'ne dönmezler. Çünkü yeni mekanları bir zamanlar İstanbul deniz ticaretinin önemli noktalarından olan Tophane'deki antrepolardan biri olur. Beş nolu antrepo. Burası Sedat Hakkı Elden binasıdır. Ve aradan yıllar geçer, antrepo olarak yapılan bina bu sefer Mimar Emre Arolat tarafından bir müzeye, bir resim heykel müzesine dönüştürülür. Ve ortaya bu muhteşem yapı çıkar. Ve burası şu anlamda da önemlidir, kentin hafızasına sahip çıkmak anlamında. Sadece resim ve heykel müzesi ya da sergilendiği alan değildir. Bu bina kentin hafızasıdır ve yapılan şey de tam da budur. Çünkü özellikle sokak isimleri ya da ikonik yapılar değiştirilerek, yok edilerek kentin hafızası da silinir. İşte buna sahip çıkılmıştır ve burası şu anda İstanbul Resim Heykel Müzesi olarak hayatına devam etmektedir.

1937 yılında 141 resimle serüvenine başlayan Elvai Nakşiye, yani levhalara yapılmış resimler, yani resim heykel müzesi. Ve 1937'den bugüne, şu anda içinde bulunduğum 5. antrepoya gelene kadar sergideki resim sayısı 777'ye çıkmıştır. Artık burası dünyanın sayılı resim müzelerinden biridir. Tabii ki buna heykelleri de eklemek gerekir. Tabii ki bu serüvenin en başında kuşkusuz Osman Hamdi Bey vardır. Ve bir salonda onun resimlerine ayrılmış. Yine burada Osman Hamdi Bey'in çeşitli dönemlerde yaptığı resimler sergileniyor. Kendisi aslında çok ilginç bir karakter. 1841 yılında doğuyor ve babası Sadrazam İbrahim Bey. Ve daha sonra onu, yani oğlu Osman Hamdi Bey'i adliye mektebine veriyor. Bu bir lise eğitimi. Ardından da 1860 yılında onu hukuk okusun diye Paris'e yolluyor. Ancak Osman Hamdi Bey'in gönlünde yatan hukuk değil, başka bir aslandır. O da sanattır. Ve o nedenle de hukuk dersleri yerine daha çok resim atölyelerine katılıyor. Arkeoloji atölyelerine katılıyor. Ve 3 kez Paris'te sergi açıyor. Babası bunu öğrenince onu geri çağırıyor. Ve tabii ki aradan yaklaşık 8-9 sene geçmiş, Paris'te resmini de iyice ilerletmiştir. Ve daha sonra İstanbul'a gelip Bağdat valiliği yapıyor. Çeşitli memuriyetlerde bulunuyor ama en önemlisi bir zamanlar İstanbul Belediyesi olarak alınan 6. dairenin de bir dönem başkanlığını yapıyor. Bütün bunların sonunda ilk Türk müze müdürü olarak arkeoloji müzelerinin başına geçiyor.

ve yaptığı ilk icraatlardan biri de şehrimizi şahane bir müze binasına kavuşturmak. Alexandre Valery'e bu işi veriyor. O genç bir Levanten mimardır. Ve bu iş sayesinde İkbal Kapıları Valery'nin önünde açılıyor ve şehrin mimarı oluyor. İşte bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin o şahane binasının mimarı Alexandre Valery'dir. Sadece orası mı? Yine aynı bölgede müzenin sınırları içinde kalan ve ülkemizin ilk sınai nefise mektebi olan bina da yine onun eseridir. Bütün bunların dışında Osman Hamdi Bey'in pek çok özelliği vardır. Onlardan biri de ülkemizin ilk figüratif ressamı olmasıdır.

Osman Hamdi Bey'i daha çok Kaplumbağa Terbiyecisi adlı tablosuyla biliyoruz. Ama onun onlarca başka büyük ve küçük boyutta tablosu mevcut. Onlardan biri de Mimozalı Kadın. Yine onunla özdeşleşmiş resimlerden biri. Osman Hamdi Bey'in ilk figüratif ressam olduğunu söylemiştim. Kendisinden önce Osmanlı ressamları daha ziyade natürmort, ölü doğa gibi figür olmayan resimler yapıyorlardı. Ancak Osman Hamdi Bey bunu değiştirdi ve ülkemizin figürle çalışan ilk ressamı o oldu. Ve genellikle de resimlerinde kendini kullandı. Dönem fotoğrafın yükseldiği dönemdir. Fotoğrafı da çokça sanatında kullandı. Önce kendi fotoğrafını çektiriyor ve daha sonra bunu resim yapıyordu. Ancak kendi fotoğrafını çektirirken özen gösterdiği bir şey vardı. Fonda muhakkak ya Osmanlı ya da Selçuklu eserleri olacak ve kendi de geleneksel Osmanlı kıyafetleriyle poz verecekti. İşte bu şekilde verdiği pozları, eskizleri daha sonra büyük resimlere dönüştürdü. Onun en önemli özelliklerinden biri sadece bu değil. O ayrıca ülkemizin ilk arkeoloğu, ilk müze müdürü, Türk müze müdürü, ilk Güzel Sanatlar Akademisi'nin kurucusu ve müdürü. İşte bütün bu ilkleri yapan Osman Hamdi Bey aslında Kaplumbağa Terbiyecisi adlı resimde de, tabloda da kendini anlatmıştı. Çünkü o resimde kaplumbağaları eğitmeye çalışan bir kişi görülmektedir. O kendisidir zaten. Ve kaplumbağalar 400-500 yıl yaşarlar. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi. Ve o resimde olan kaplumbağa terbiyeciliği diye bir meslek yoktur. Tıpkı Osman Hamdi Bey'in yaptığı mesleklerin Osmanlı'da olmadığı gibi.

1882'de Sınai Nefise Mektebi kurulmuş ancak öğrencileri tamamen erkeklerden oluşmuştu. Aradan 35 sene geçmesi gerekiyordu kız çocuklarının ya da kadınların resim eğitimi, heykel eğitimi alması için. İşte 1914 yılında İnaz Sınai Nefise Mektebi, yani Kadınlar Kızlar Sanayi Nefise Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi kurulmuştu. Ve ilk olarak da bugün yerinde olmayan Veznecilere'deki Zeynep Hanım konağında okul faaliyete geçmişti. 20 öğrencisi vardı ve tamamı kızlardan oluşuyordu. İşte bu okul daha sonra Sınai Nefise Mektebi bünyesinde erkek öğrencilerle birlikte tek bir çatı altında toplandı ve okulda pek çok yer değiştirdikten sonra sonunda bugün Fındıklı'daki yerine geldi. Yani eski Meclisi Mebusan binasına. Ve o günden bugüne de Güzel Sanatlar Akademisi olarak ya da üniversitesi olarak yoluna devam ediyor. Ancak kadınların olduğu İnaz Sınai Nefise Mektebi'nin başında ilk defa bir kadın yönetici göreve başlamıştı. O da yine bir ressam olan Mihri Müşfik Hanım'dı. Kendisine ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Yöneticiliğiyle ve özellikle resim sanatına verdiği katkıyla. Öyle pratik bir yöneticiydi ki muhteşem çözümler bulmuştu. O dönemde

sadece kadın nü modeller öğrencilerin karşısında poz verebiliyordu. Erkekler içinse Zaro adlı 110 yaşından daha büyük olan bir amca getiriliyordu. Ancak bu tabii ki doğru bir yöntem değildi. İşte bunun için bulduğu çözüm çok enteresandır. Mihri Müşfik Hanım, Arkeoloji Müzesi'nden antik Yunan heykellerini, tanrı heykellerini istemiş ve işte bunları kızların önüne koyup poz verdirmiş ve böylece nü modellerden çizim yapılabilmiş. Ancak bu bile problem olmuştu. İşte bu da bir takım şikayetlere neden olunca çözüm olarak şunu bulmuş. Bu antik Yunan heykellerine, Apollon'a, Zeus'a, Poseidon'a çıplak olan bu heykellere peştemal sararak poz verdirmiş.

770 resim ve yüzlerce sanatçı. Doğal olarak her birinden tek tek bahsetmek mümkün değil. O nedenle bazı sanatçıları seçtim ve bu sanatçılar da ağırlıklı olarak bu serginin daha ilk başında yer alan ya da resim tarihimizde önemli roller oynamış kişiler. Bu heykel için de geçerli. Ve bu noktada da Hali Asaf'tan bahsetmeden geçmek olmaz. Kendisi 1905 yılında İstanbul'da doğar. Notre Dame de Sion'da eğitimini tamamladıktan sonra teyzesi yine ressam olan Mihri Müşfik Hanım'ın yanına Roma'ya gider. Bir süre orada kalır, ardından Berlin ve daha sonra İstanbul'a döner. İstanbul'a döndükten sonra kendisi artık bir resim öğretmenidir, bir ressamdır ve onu Bursa'ya gönderirler. Kız Öğretmen Okulu'nda resim öğretmenliği yapacaktır. Orada işine başlar. Ancak bir gün Bursa'da Çorapçılar Hanı'nın ortasında, o çarşıda şövalyesini koymuş resim yapmaktadır. Ve bir kadının resim yapmasını hoş karşılamayan halk tarafından biraz tartaklanır ve baygınlık geçirir. Bu olayın şokunu üstünden atamaz ve görev değişimiyle İstanbul'a Güzel Sanatlar Akademisi'ne gelir. Ancak burada da mutlu olamaz çünkü o olay hala aklındadır. Ve bu nedenle de yurt dışına Paris'e gider. Orada bir İtalyan edebiyatçıyla tanışır ve evlenir. Ancak bir süre sonra eşi Mussolini aleyhine yazdığı yazılar nedeniyle işinden gücünden olur ve maddi sıkıntılar yaşamaya başlarlar. İşte buradan sonra da artık Hali Asaf için geri dönüş başlamıştır. Ancak bir mucize olur. Arnavutluk kralı Ahmet Zogu'nun bir portresini yapmış ve ona göndermiştir. Bunu beğenir kral ve ona 5000 franklık bir çek gönderir. Bu çek bir süre daha hayatını idame ettirmesini sağlar ancak 1938 yılında sağlığı iyice bozulmuştur. Kansere yenik düşer ve bu dünyadan ayrılır. Geriye de özellikle Bursa'da yaptığı pek çok resim yadigar kalır.

Resim Osmanlı hayatına geç girmiştir ama heykel biraz daha soğuk karşılanmaktadır. Ve Sınai Nefise Mektebi ile birlikte heykel de artık sanat olarak Osmanlı yaşamına dahil olur. Ve işte o dönemde Osman Hamdi Bey'in kurduğu Sınai Nefise Mektebi'nin bahçesinde bir genç dolaşmaktadır. Onu Osman Hamdi Bey görür, okula mı girmek istiyorsun diye sorar. Evet yanıtını alınca çocuk okula yazılır. O kişi İhsan Özsoy'dur. Ve ardından mezun olur, Paris'e gider, eğitimine devam eder ve döndüğünde de artık heykel bölümü onun sorumluluğundadır. Ve İhsan Özsoy yıllar sonra farkında olmadan bir kızın yolunu açmış ve onu heykel sanatının önemli kişilerinden biri haline gelmesine sebep olmuştur. O kişi Sabiha Ziya Bengütaş'tır. 1919 yılında okuldan mezun olan, heykel bölümünden mezun olan ilk kadın odur. Ancak hikayesi biraz ilginçtir. O aslında o Güzel Sanatlar Akademisi'ne, Sınai Nefise Mektebi'ne resim bölümüne girmiştir. Birinci sınıfta okumaktadır ve modelaj atölyesinde modeller üzerinde çalışırken bir antik büstü yapmaya çalışır ve yapar da. Ancak bu doğuştan gelen bir yetenektir ve işte o sırada İhsan Özsoy gelir ve yaptığı heykeli, büstü görür. Kızım der, sen daha temele yapmadan çatıya çıkmışsın. Bu bir onore etme durumudur, övgü müdür, eleştiri midir çok belli değil. Ama bunu bir eleştiri olarak kabul eder Sabiha Ziya ve onu motive eder. Ve ikinci sene artık resim bölümünü bırakmış, heykel bölümüne başlamıştır. Ve oradan mezun olduktan sonra da pek çok eser verir. Onların da en bilinenlerinden biri bir Atatürk heykeli, bir de Mudanya'daki İnönü heykelidir. Ama bütün bunların dışında bir önemli durumu daha vardır. O da Taksim'deki anıtın bir yüzünde yer alan kadın portrelerinin onun portresi olduğu söylenir. Bunun da bir sebebi vardır. 1925 yılında okulda yapılan bir yarışmada o birinciliği kazanmıştır. Ve ödül işte o anıtın heykeltıraşı ile birlikte İtalya'ya gitmek, yani heykeltıraş Canonica'nın atölyesinde o anıtın yapımında çalışmaktır. Ancak kadın olduğu için çıkışına izin verilmez önce. Daha sonra dönemin Milli Eğitim Bakanı devreye girer, izin çıkar ve işte o da Roma'ya gidip atölyede çalışır. İşte Canonica projede olmamasına rağmen bu olayın anısına o portreleri anıta koymuştur denir.

Uzun yıllar Fındıklı Tophane arasında biraz zeminden aşağıya çökmüş vaziyette ve kaderine terk edilmiş vaziyette duran bir tarihi kasır vardı. İşte o kasır hemen arkamda gördüğünüz Tophane Kasrı. Restore edildi ve tekrar eski şaşalı günlerine dönmek için geriye doğru saymaya başladı. Burası Tophane Kasrı ve Seyir Kasrı olarak anılıyor. Ancak bu yapıdan çok daha önce 1728 yılında buradaki Tophane-i Amire binalarının giriş kapısının üstünde bir köşk varmış. Bundan Evliya Çelebi bahsediyor ve Sultan İbrahim'in 1728 yılında bu köşke geldiğini ve top döküm işlemlerini izlediğini de satırlarına ekliyor. Ardından bu köşk pek çok padişah tarafından benzer işlevler için kullanılmış. Sonradan bu köşk ortadan kalkmış ve yine benzer işlevlerin olduğu, yine padişahların gelip buradaki top dökümlerinin ve topların nakil işlerini seyrettiği arkamda gördüğünüz Tophane Kasrı 19. yüzyılda inşa edilmiş. Ve burayı yapan da her ne kadar baktığınızda 19. yüzyılın diğer kasırlarına benzese de bir İngiliz mimar. Evliya Çelebi'nin Topçubaşı'nın oturduğu ve padişahların top dökümlerini seyrettiği köşkten sonra, yani tarihçilerin Avernak Köşkü dedikleri köşkten sonra yine bu bölgede yapılan Tophane Kasrı. Burası çok önemli ama dediğim gibi burada pek çok toplantı yapılmasının yanında burayı yapan mimar William James Smith. Kendisi İngiliz konsolosluğunun inşaatı için İstanbul'a geliyor ve geldikten sonra hem konsolosluğu hem bahçesindeki St. Helena Şapeli'ni yapıyor. Ardından da Osmanlı adına pek çok bina inşa ediyor. İşte onlardan biri de Tophane Kasrı. Az önce de söyledim, dönemin kasır mimarisine ve Osmanlı geleneğine çok uygun bir bezeme kullanmış. Mimari de ona göre yapılmış. Ve kendisi İstanbul'da pek çok bina yaptıktan sonra iyi derecede Türkçe de konuşuyor. Hem sevilen bir mimar, hem de diğer taraftan iyi Türkçe konuşması onu diplomasi alanında da yükseltiyor. Ancak burada yaptığı binada sadece padişahlar top dökümlerini ya da topların deniz yoluyla naklini seyretmekle kalmadılar. Burada Abdülmecid tarafından Rus Çarı'nın kardeşi Grand Dük Konstantin kabul edilmiş. Yine 1897'de Osmanlı-Yunan Savaşı'nı bitiren konferans burada toplanmış. Lozan Anlaşması sonrası Uluslararası Boğazlar Komisyonu konferansı da yine burada toplanmış. Bütün bu önemli olaylardan sonra kasır uzun süre terk edilmiş vaziyette kalmış ve az önce de söyledim, nihayet tekrar yaşama dönüyor.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
12: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
13: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
12: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
14: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
12: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
13: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
15: Canavar.
12: Aferin.
15: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
16: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
12: Çok surmene luvadır salona cingar çıkabilir tedik olalım.
13: Senin dediğin biraz somurtacak gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini teydiremezsin.
12: Hoppala! Çizikçüler sağ kalasın diye teştitular ismidir çizgi.
17: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
18: Öyle bilirim doktor bey.
19: Hamsi lekesinden mi?
17: Hayır, kurşun tanesinden.
13: Açan korkudan evlendin benimle.
17: Güllü, yavrum.
0: Güllü geliyor Güllü. Bugün 18'de TV4'te.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
18: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
19: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
20: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
21: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
22: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
20: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
24: Herkes, ben Ela Tokgöz.
25: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
24: Üzüm.
25: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
24: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
25: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
24: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
25: Ceviz de buna çok yakışır bence.
24: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
25: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
23: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
26: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
27: Nasıl mı?
26: Zaman kaybetmek yok.
28: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
26: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
2: bankayız, Halkbank. Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
29: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
30: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kiyasa'da kalp programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
23: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
31: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
23: Her adımda yeni bir mekan.
31: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
23: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
31: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
23: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
31: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
23: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
32: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
0: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
32: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankkart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
29: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kia Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Parasının kıymetini bilenler. Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
9: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
9: Para mı kaybettirir?
10: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
11: Biz en iyisi kalgona geçelim.
10: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
29: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Ve Kia Sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago. Süper Kumbara başlıyor.
12: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
12: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
12: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
12: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
14: Botanik.
15: Abacus.
14: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
12: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
18: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
11: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
12: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
10: Rivayetleri.
11: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
10: Söylenceleri.
11: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
10: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
11: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
10: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
13: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle. Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
14: Dondurulmuş pratik lezzetler A101'de. Lievito dondurulmuş artisan pizza 249 lira.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
15: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
16: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.

Tophane Meydanı'nın ortasında yükselen saat kulesi uzun yıllar duvarların arkasında, daha doğrusu dükkanların arkasındaydı. Çünkü burada limandan gelen malların satıldığı salı pazarı dükkanları vardı. Ve onlar işte meydanı ortadan bölmüştü. Daha sonra onlar temizlendi ve eski Tophane Meydanı ortaya çıktı. Onu da işaret eden en önemli mihenk noktalarından biri ve hemen arkamda gördüğünüz saat kulesi. İşte bu saat kulesinin tarihine bakmadan önce genel saat kuleleri nasıl topraklarımıza gelmiş ondan bahsetmek istiyorum. Batı'da 14. yüzyıl itibariyle saat kuleleri hayatına giriyor insanların. Bizde ise 200 yıl sonra yani 16. yüzyılda yavaş yavaş saat kavramı ve saat meselesi bu topraklara gelmeye başlıyor. Ve batıdan bize doğru gelen saat kuleleri yoğun olarak 19. yüzyılda Osmanlı'nın pek çok coğrafyasında yükselmeye başlıyor. Ve özellikle Balkanlar'da. Bugün Balkanlar'da 90'ın üzerinde tespit edilmiş saat kulesi var. Anadolu'da ise bu sayı 40'ın üzerinde. İşte 19. yüzyılda özellikle de 2. Abdülhamit döneminde bu saat kuleleri Osmanlı coğrafyasına yayılıyor. Her yeniliği bu topraklara, kendi topraklarına getirme konusunda öncülük eden Osmanlı bu fırsatı kaçırmıyor. Çünkü saat kuleleri iki yönlü mesaj veriyor. Bir, dikildiği şehirlerde işlevi olan bir yapı olduğu için halka hizmet edilmiş oluyor. Ancak kule tipi yapılar otorite sembolüdür. Ve böylece devlet gücünü ve otoritesini de bu kuleler aracılığıyla göstermiş oluyor. Tüm bunların dışında saat kulelerinin bu topraklara girmesinin getirdiği bir başka şey daha var. O da artık namaz vakitlerine göre düzenlenen hayatın değiştiği. Artık kapitalizm gelmiştir ve mesai kavramı insanların hayatına girmiştir. Sabah namazıyla kalkıp yatsı namazıyla yatmak yerine artık saat 8'de işbaşı, akşamda 6'da paydos. Bunu belirleyecek olan da işte saat kuleleridir. Onların vurduğu, saat başı vurduğu her bir çan bizim hayatımızın belli bölümlerini nasıl yaşayacağımızı işaret etmek içindir.

Tophane Meydanı'ndaki Saat Kulesi ilk olarak 1839 yılında inşa edilmiş. Yapılma amacı belki de o dönemde Saat Kulesi olması değildi. Çünkü burası bir liman ve hemen önü bir zamanlar denizdi. İşte limanın ve denizden gelen gemilerin yön göstericisi olarak bir sancak kulesi olarak inşa edilmiş. Üstüne de bir sancak vardı. Ve zamanla burası 19. yüzyılın sonlarına doğru dönüşmüş olabilir. Yani daha sonradan burası Saat Kulesi işlevi yüklenmiş olabilir. İlk yapıldığında bir sancak kulesi olduğu kesin. İşte burası da dönemin saat kuleleri gibi barok, neoklasik ya da empire tarzı kulelerden biri. Ama bunda ağırlıklı olarak neoklasik formlar ve süslemeler kullanılmış. Ve işin ilginç yanı, burası uzun süre terk edilmiş, metruk durumdaydı. Ve hemen önündeki denizden kayma nedeniyle, toprağın kayması nedeniyle ve sancak bayrağının da etkisiyle biraz eğilmişti. Bu nedenle Pizza Kulesi'ni anımsatıyordu. Daha sonra yapılan restorasyonlarla hem kule düzeltildi hem de biraz altta kalmış, kayıp olan kat da ortaya çıkarıldı ve İstanbul'daki 4-5 tane saat kulesinden biri olarak o dönemde halka hizmet etmiş.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Cihangir Fındıklı hattındaydık. İlk durağımız Cihangir Camii oldu ve gezimiz Saat Kulesi'nde sona erdi. Ama her zaman olduğu gibi rivayetler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde görüşene dek kendinize iyi bakın.

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Çok keyifliyim, çok mutluyum. Neden mi? Çünkü bugün mutfağıma Aysel ablacığım geliyor. Aysel ablayla birlikte enerjisini sevdiğim, elinin lezzetini çok sevdiğim canım ablam benim. Ve onunla birlikte çok güzel çay saati yapacağız. Öyle hazırlayın kalemi, kağıdı. Çünkü çok keyifli lezzetler var. İlk olarak ne yapıyoruz? Hemen söylüyorum. Samsa böreği yapıyoruz. Orta Asya böreği, Özbek böreği. Keyifli, kolay, pratik bir börek. Sonra ne yapıyoruz? Aşure kim sevmez değil mi? Yani ben en azından çok seviyorum. O aşure ayı da benim için böyle çok keyifli özel aylardandır. Herkes evinde yapar, komşulara, eşe dosta dağıtılır. Ama biz bugün sosyete aşuresi yapıyoruz. Daha pratik. Önceden öyle buğdayı ıslatmanıza, haşlamanıza gerek yok. Pratik bir yöntem çünkü içinde buğday yok. Ve son olarak ne yapıyoruz? Güzel böyle hardal soslu bir lahana salatası yapıyoruz. O zaman Aysel ablamı mutfağıma çağırıyorum. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
1: Merhabalar. İyiyim canım.
0: Yine bir zaman oldu görüşmeyeli değil mi?
1: Evet evet bayağı oldu.
0: Biz seni çok seviyoruz.
1: Ben de
0: bütün
1: burayı.
0: Ekip.
1: Bayılıyorum
0: ben. De. Hakikaten herkes böyle Aysel abla gelsin gelsin istiyoruz.
1: Ay canım,
0: yani.
1: Teşekkür ederim.
0: Sen hep sık sık gel. Nasılsın görüşmeyeli?
1: Çok şükür iyiyim Tuğçe'cim. Seni de çok iyi gördüm maşallah.
0: İyi maşallah. Hiçbir
1: çok
0: sıkıntı
1: şükür,
0: yok.
1: Çok şükür.
0: Hiçbir sıkıntı yok. Ben samsa böreğini yapıyoruz gibi anladım ilk önce.
1: Evet.
0: Değil
1: evet.
0: mi?
1: Yani onu fırına verelim
0: fırına
1: önce.
0: Fırına verelim. O zaman Aysel tamam. ablacığım seni buraya
1: tamam,
0: alayım. Samsa böreğine doğru seyircilerimize de malzeme listesini sayayım neler varmış samsa böreğinde efendim. Hamuru için 1 bardak su, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı sirke, 2,5 su bardağı unumuz var ve 150 gram tereyağımız var. İç harcı için 300 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber var, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, üzeri içinse yumurta sarısı.
1: Evet.
0: Aysel ablacığım ne yapıyoruz?
1: Öncelikle hamuruyla başlayalım. Ben bir eldiven takmak istiyorum. Ondan önce bir önlük takabilirim değil mi
0: Önlük tak tabii ki çünkü etrafa
1: aynen öyle şöyle bir
0: bunlar olmasın. Gel aynen. yardımcı olayım
1: Teşekkür
0: ben sana.
1: Teşekkür ederim bir tanem.
0: Evet. Şimdi daha önce yayından böyle birkaç saat önce Aysel abla evet. hep gelir. Böyle mutfağa girer, hazırlığını yapar. Böreği de geldi, bir hazırlığını yaptı. Böreğimiz şu an dolapta dinleniyor.
1: Yağının donması gerekiyor. Evet,
0: evet. evet,
1: o yüzden.
0: Donması gerekiyormuş. Size aşama aşama anlatacağız. Evet. Tekrar yapacağız burada.
1: Hamurunda hiçbir şey yok Tuğçe'cim. Bir su bardağı su koyduk. Bir yemek kaşığı sirke. Birazcık da tuz rica edebilirsem.
0: Tabii ki.
1: Bu kadar bir hamuru var.
0: Tamam. Sen tamam de bana.
1: Tamamdır.
0: Tamamdır.
1: Tamam. Şimdi güzel bir özlü bir hamur yapacağız Tuğçe bununla.
0: Özlü bir hamur yapıyoruz.
1: Bunu Orta Asya'da çok yapıyorlarmış Tuğçe.
0: Özbekler değil mi?
1: Evet canım çiğ kıymayla böyle yapılıyor. Güzel bir börek.
0: Ha, kıymayı kavurmayacağız.
1: Hayır hayır. Bir de kavrulan da var Tuğçe. Onu yalnız hamurunu kızartarak yapıyorlar. Bir de şekli farklı oluyor onun. Bunun hamuru adı nedir? Kapanış şekli aynı ama o dilimleme işlemini yapmayacağız. Şimdi yapınca görürsünüz
0: göreceğiz zaten.
1: Aynen aynen.
0: Peki samsa ne demek?
1: Onu bilmiyorum.
0: Bilmiyorsun.
1: Onu
0: ben
1: bilmiyorum
0: de bilmiyorum
1: samsa
0: ne demek. Vardır belki
1: muhakkak,
0: Özbek dilinde vesaire
1: muhakkak.
0: Bir ismi vardır.
1: Bence de.
0: Evet güzel bir hamur yapıyoruz.
1: Evet.
0: Mayasız bir hamur tabii
1: Aynen
0: ki.
1: Aynen öyle çok da basit
0: evet, çok
1: bir hamur.
0: Da basit. Su koyduk, sirkemizi koyduk, tuzumuzu koyduk. Hı. Bir de unumuz var
1: Kabartma
0: zaten içinde.
1: Kabartma tuzu, maya
0: hiçbir
1: yok.
0: Şey yok.
1: Hiçbiri yok onlardan evet. birisi.
0: Güzel böreğin püf noktası
1: evet.
0: efendim donması gerekiyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Arasına yüzden... çünkü tereyağı süreceğiz ya o yüzden donunca çok daha rahat şekil vereceğiz.
0: Rahat şekil alıyor.
1: O yüzden ben hemen gelir gelmez yaptım
0: Ay
1: onu.
0: Acıktım. Vallahi acıktım şu an çok açım. Bir an önce yesek yapsak yesek olur hakikaten.
1: Bunu hemen
0: Ama
1: koyalım.
0: Günün favorisi sosyete aşureti.
1: O çok çok.
0: Çok merak ediyorum onu.
1: Çok,
0: çünkü
1: ben çok
0: içinde
1: sevdim
0: yok
1: onu.
0: Yok hakikaten.
1: Aynen öyle.
0: Pratik de güzel. Sütlü bir lezzet olacak.
1: Onun üstüne kapatalım mı Tuğçe'cim? İçini yapana kadar. Dur hamur kuruması bir dakika bana
0: tamam.
1: lazım.
0: Tamam.
1: Bir dakika şöyle yapalım. Hı-hı. Birazcık özlü bir hamur olması gerekiyor da onun için.
0: Evet.
1: Birazcık şöyle. Şöyle.
0: Tamam.
1: Tamam. Şunu bir çıkartayım.
0: Çıkartalım. Tamam canım.
1: Şunu üzerine kapatalım. Birazcık içini yapana kadar bu dinlensin.
0: Dinlensin. Şimdi iç
1: Şimdi
0: harcını
1: için
0: yapıyoruz. Evet. Neler yapıyoruz iç harcında?
1: İçi için. Onun için de bir eldiven kullanacağım.
0: Tamam
1: Şimdi
0: canım.
1: Çeşmeye gidip gelmeyeyim sürekli lavaboya.
0: Tamam. Ama normalde evde yaparken sen elinin lezzeti ve
1: Aynen
0: eldivensiz
1: öyle.
0: Yapıyorsun
1: Aynen öyle.
0: Değil mi?
1: Tabii ki. Burada tamam. şimdi sürekli elimi yıkamayayım. Arkamı
0: Zamandan
1: dönmeyeyim.
0: Tasarruf ediyoruz.
1: Evet, evet.
0: Evet.
1: Kıymamızı koyduk. Bir tane kuru soğanımızı küçük küçük doğrayacağız içerisine.
0: Hı hı, salçamızı da koyacağız.
1: Evet salça. Baharat, tuz, karabiber, pul biber.
0: Hemen getireyim ben baharatları.

0: onları koyacağız.
1: Kızından ne haber Muş'ta?
0: Kızım çok şükür ben gideceğim yanına, beni istiyor bayağı. Bakalım ne kadar kalacağım bilmiyorum. Birazcık yanına
1: abi
0: gideceğim.
1: Seni göremeyeceksiniz bir müddet acaba.
0: Yani birazcık kalacağım herhalde, ne kadar kalacaksam bilmiyorum.
1: Orada yemekler yapar. Biraz Muş'un yöresel yemeklerine dalarsın. Değil mi? Öğrenirsin. Sosyal medyandan da paylaşırsın.
0: İnşallah, inşallah.
1: Evet, küçük küçük doğruyoruz soğanları efendim. Bayağı küçük küçük
0: doğruyoruz. Çünkü çiğden koyacağız ya.
1: Evet.
0: Ama çiğ kıyma çok lezzet veriyor Tuğçe buna. O kadar güzel bir lezzet veriyor.
1: Öyle içerisinde mi?
0: Evet.
1: Çiğ ben, kıyma.
0: Yaptım ben.
1: Evet. Şimdi biraz hamuru dinlendiriyoruz.
0: Yani evet. O araya kadar, işte için hazırlayana kadar.
1: İçini hazırlayana kadar kurumaması için de üzerine kapadık cam kabımızı. Dinlenecekler. Kıymamız zaten kabımızda. Soğanları içine küçük küçük doğruyoruz. Ay. Bayağı küçük ama.
0: Evet. Ay, soğan da çok acıymış Tuğçe.
1: Acı gözüm
0: ne kadar acıymış. Aynen.
1: Dün de benim öyle. Ne yemek yapmıştık dün unuttum. Konuğumla birlikte fodula yaptık galiba.
0: Evet,
1: değil mi?
0: Evet, evet.
1: Kafamda karışıyor. O da tereyağını da kavururken uzaktan uzağa
0: acı acı değil mi?
1: Evet,
0: soğanlar çok acı.
1: Soğanlar acı. Niye acı soğanlar?
0: Soğanlar çok az sulandığı zaman acı olurmuş. Böyle hani sulama sistemi büyüdükleri zaman sulanıyor ya.
1: Zaman.
0: Öyle derler yani.
1: Aa bak bilmiyordum. Evet. Öğrenmiş oldum.
0: Ben de annemden duymuşum.
1: Soğanımızı da koyduk içine kıymamızı.
0: Tamam.
1: Alayım
0: şuna şöyle
1: bakacağım.
0: Koyalım.
1: Şimdi içine bir yumurta kırıyoruz.
0: Tamam, yok yumurtamızı üzeri için kullanacağız.
1: Hiç yok yumurta içinde.
0: Evet, üzeri.
1: Tamam.
0: Bu tamamen damak zevkine göre Tuğçe. Tuz,
1: evet.
0: Karabiber, pul biber.
1: Aynen. Evet.
0: Fazla kaçırmayalım karabiber.
1: Çok da acı olmasın.
0: Evet,
1: herkes yiyebilsin.
0: Pul biber. Zaten salçamız da biber salçası.
1: Evet, o da bir acılık verecek
0: biraz
1: çünkü.
0: Biraz pul biber.
1: Evet.
0: Yeterli bu kadar.
1: Tamam.
0: Salçamızı da ekliyoruz.
1: Salçamızı da koyduk. Güzelce karıştırıyoruz.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi dolaptaki hamurumu çıkarmam gerekiyor
0: mu? Evet lütfen, lütfen.
1: Dolaptan
0: çok iyi olur.
1: Hamuru getiriyorum efendim
0: çok iyi
1: ben. Aysel abla iç harcını hazırlarken ben de hamuru çıkartıp geleceğim. Şimdi böyle streçe sarmış
0: evet
1: Aysel abla.
0: Yani yaptık burada güzelce. Soğuttuk. Tereyağı dondu içerisinde.
1: Evet. Şimdi ama bu hamura tereyağı mı sürüyorsun?
0: Evet canım. Aha. Açacağız. Arasına tereyağı süreceğiz. Aha. Rulo şeklinde sarıp bu şekilde streçe sarıp ondan sonra dolapta donmasını bekleyeceğiz.
1: Dolapta donmasını evet. Bekleyeceğiz. Ama biz size yine de efendim
0: tabii, göstereceğiz.
1: Nasıl yapıldığını göstermiş olduk.
0: Tabii
1: yayından önce geldi Aysel abla. Yaptı. Her zamanki gibi ön hazırlığını halletti. Evet
0: tamamdır.
1: Canım.
0: Şimdi hamurumuzu açabiliriz. Şunları şöyle bir alalım.
1: Alalım. Tamam. Ay, gerçekten soğan fena.
0: Çok acı değil mi?
1: Çok acı. Şöyle duracağım uzaktan. Uzağa ver canım. Aha.
0: Şimdi hamurumuzu güzelce
1: açalım.
0: Evet. İlla ki çok çok çok büyük
1: ben
0: açmak
1: onları,
0: gerekmiyor. Olur, olur.
1: Aha. Şuradan alayım. Evet. Açtık sonra iki parçaya mı ayırdın
0: yok, iki onları? Onu şey tamamen açtıktan sonra, yağladıktan sonra hani uzun dolaba sığmaz diyerekten ikiye kesip
1: yaptım.
0: Koyduk. Evet.
1: Fırına vereceğiz iç
0: evet,
1: harcını
0: canım.
1: Koyup.
0: Evet hayat.
1: Sonra pişireceğiz.
0: Pişecek. İçi evet. De pişiyor, çiğ kalmıyor.
1: Çiğ kalmıyor, olmaz gibi. Ay vallahi yiyelim, çok acıktım şu an. Zaten yayından önce Aysel ablanın bu sosyete aşuresinin içinde fındıklar var, ondan tırtıklıyordum. Birden yönetmenim Gül, hadi kayda giriyoruz deyince, yayına başlıyoruz deyince böyle ağzımda fındıklar kaldı. Nasıl büyüteceğimi bilemedim. Evet.
0: Güzelce açalım.
1: Güzelce açıyoruz.
0: Evet.
1: Nasıl gidiyor sosyal medya işleri?
0: Bu aralar çok yoğunum Tuğçe. Kurslarım falan çok yoğun.
1: Sen bir yemek kursuna gidiyorsun.
0: Yemek kursu, dikiş kursu. Bak senin için bluz diktim bugün.
1: Onu programına sen mi diktin?
0: Evet hayatım. Senin programına özel diktim ve bugün giydim.
1: İrem, Aysel abla el işine de başlamış.
0: Aynen
1: Açelya'ya.
0: Öyle.
1: Ya. Sevgili Açelya'ya da gelir. Ay ne güzel yapmış.
0: Aynen,
1: i̇şte
0: aynen.
1: Günlerini zamanını değerlendiriyorsun.
0: Çok yoğun geçiyor. İşte
1: çok
0: öyle
1: güzel
0: olunca
1: olmuş. Puantiyeyi de çok severim.
0: Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol.
1: Dikiş nakış için de bir Instagram sayfası açarsın yakında.
0: Onu çok o kadar yani yemek kadar bilmiyorum. Çok bir şey çıkmıyor öyle.
1: Ha çıkmıyor
0: yani, aynen
1: diyorsun.
0: Aynen çok bir şey çıkmıyor.
1: Onu kızına diktin mi
0: zevk aldığım için diktim. Melis'e diktim. Pantolonun kalıbımı çok seviyor Melis'e. Pantolonlarını diktim öyle. Çok hoşuna gidiyor. Çünkü
1: ya.
0: Yüksek bel pantolonunu seviyor Melis de.
1: Ben de çok severim yüksek bel
0: çarşıda
1: pantolon.
0: Da onu çok fazla bulunmuyor mağazalarda.
1: Aslında
0: bilmiyorum.
1: Aslında Allah'tan son zamanlarda trend moda biraz yüksek bele kaydı. Düşük belden.
0: Evet.
1: Neyse ki çok mutluyum bu duruma.
0: Yani.
1: Evet.
0: Melis de çok sevmez.
1: Jean bulunuyor da pantolon belki
0: aynen.
1: Biraz daha zor. Evet.
0: Aynen.
1: Böyle incecik açtık efendim hamurumuzu.
0: Evet. Hı-hı. Şimdi bunun tereyağını süreceğiz.
1: Tereyağımız burada, eritmiştik. Fırça ister misin?
0: Yok, gerek yok. Ya da alayım mı ben? Kaşıkla da
1: tamam
0: mı sürebilirim
1: Turcan? Böyle de sürebilirsin. Tamam, fırçamız da var.
0: Tamam.
1: Evet. Hamurumuzu güzelce açtık efendim. Daha önceden erittiğimiz tereyağımızı.
0: Bunun ölçüsü tam Turcan, bu şekilde. Evet. Evet. O yüzden şöyle dökeceğim.
1: Aha.
0: Aç.
1: Ver canım. Evet.
0: 150 gram tereyağı tam
1: 150 geliyor. Gram tereyağı yeterli oluyor.
0: Evet.
1: Samsa böreği için Orta Asya'nın böreği, Özbek böreği. Sonra rulo yapıyorsun.
0: Evet.
1: Stretch filme sarıp.
0: Saracağız.
1: Yallah buzdolabına.
0: Aynen öyle.
1: Hatta buna, dondurucuya.
0: Bunu akşamdan yaparsın Tuğçe. Ben öyle yapıyorum mesela. Akşamdan yapıyorum, sarıyorum bu şekilde. Sabahleyin de hemen sarıyorum. Ay pardon, dilimliyorum. İçerisine koyuyorum.
1: Koyuyorsun.
0: Hemen. Aynen, çok kolay
1: oluyor. Daha pratik oluyor.
0: Evet, çok.
1: Tık tık hazır olmuş oluyor.
0: Bu şekilde incecik sarıyoruz.
1: Evet. Stretch filmi nereye koydum? Etrafımda dönüyorum şu an.
0: Ha,
1: kör bir adam. Evet.
0: Tereyağı çok gibi gelmesin çünkü hamurunda zaten hiç yağ yok.
1: Hiç yağ yok, evet.
0: Bak böyle ikiye kesince daha rahat oluyor dolapta.
1: İkiye keseceksin,
0: evet,
1: canım, onu.
0: Böyle.
1: Dur canım, açıyorum. Evet.
0: Teşekkür ederim hayatım.
1: Böyle stretch filme sarıyoruz. Aynen. Dondurucuya koyuyoruz ve rahat ediyoruz.
0: Evet. Şunu da yanına koyalım ikisini aynı anda. Ya da öyle kopartacak mısın?
1: Yok, hiç kopartmayacağım.
0: Aha. Şöyle yapalım.
1: Sana streci açmaya çalışıyorum sadece.
0: Böyle yapalım.
1: Böyle yapalım.
0: Bir tane daha şöyle. Tamam. Aha. Kopartabilirsin Tuğçe.
1: Artık kopartabilirim.
0: Evet canım, ben de şunu yapayım.
1: Efendim, hamurumuz hazır. Böyle donduruyoruz, dolaba atıyoruz.
0: Şu tabağın üstüne koyabilirsin.
1: Evet,
0: tatlım.
1: Tabağın üstüne koyayım.
0: Şöyle
1: sonra
0: koyayım.
1: Da ben onu dolaba götüreyim.
0: Tamam, ben de
1: şimdi
0: söyleyeyim.
1: Ne demiştik? Yayından önce Aysel ablam geldi, dondurdu. Ve bunları çıkartacağız şimdi, kesmeye başlayacağız.
0: Evet.
1: Buyur Aysel ablacığım.
0: Tamam.
1: Ben
0: tamam hayatım,
1: götürürken dolaba.
0: Ben de dilimleyeyim.
1: Sen de
0: evet. Dilimleyeyim bunları.
1: İşlemi hallet. Bir temizle oraları. Evet. Ben dolaba koydum.
0: Tamam hayatım. Bak donunca kendini nasıl toparlıyor görüyor musun?
1: Evet, bir anda toparlıyor. Şu an daha tabii ki
0: evet,
1: cıvık bir halde.
0: Tabii, tabii tabii.
1: Ama böyle toparlıyor. Evet, şimdi keseceğiz.
0: Şunu atalım.
1: Fırın tepsimiz de arkada.
0: Yine birazcık un serpiştirelim.
1: Un serpiştirelim, evet. Şimdi.
0: İkisi eşit olsun diye şöyle yapalım Tuğçe.
1: Böyle. Kesiyoruz. Şimdi açacağız bunları.
0: Açacağız, aha. Evet.
1: Sonra şekli nasıl olacak şekli?
0: Çok
1: merak
0: basit oluyor
1: ediyorum.
0: Biraz
1: bol bol unumuzu yine serpiyoruz.
0: Şöyle yapacağız evet. Tuğçe bunu şuradan.
1: Ha.
0: Kestiğimiz yerden şöyle yapalım.
1: Evet.
0: Bunu da böyle yapalım.
1: Ben yapayım onları istersen.
0: Olur,
1: sen
0: olur.
1: De aç.
0: Ben de açayım hayatım. Olur
1: evet.
0: Bir tane.
1: Kestiğimiz yerden
0: aynen.
1: Böyle bastırıyoruz efendim. Oldu
0: evet.
1: Değil mi bu şekilde?
0: Oldu tabii ki, tabii ki.
1: Ben bastırayım. Aysel ablacığım da açsın. Mutfak yardım işi. Şimdi Melis sana yardım ediyor muydu mutfakta?
0: Yok, hayır.
1: Çok net oldu. Melis tüsuna çalışıyordu. Çünkü biliyorsunuz Aysel ablanın sevgili kızı çok kutsal bir mesleği var, doktor.
0: Evet.
1: O yüzden o zaten ağır
0: aynen,
1: okuması
0: aynen,
1: etmesi
0: aynen.
1: Çok zor. Ömür boyu okuyorsun
0: aynen
1: tıpta.
0: Öyle, vallahi bitmiyor hiç.
1: Evet, bitmediği için.
0: Allah yardım etsin doktorlara yani.
1: Herkese.
0: Evet.
1: Bu şekilde ben kestiğimiz yerden avucumuzun içiyle açıyoruz.
0: Çok kolay bir börek
1: çok
0: aslında.
1: Çok kolay. Hakikaten çok kolay
0: evet,
1: bir börek.
0: Evet, gerçekten çok kolay ve güzel. Yani hamur açmayı bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği
1: bir börek.
0: Yani çok düzgün açmayı.
1: Çünkü dolapta dondurduğun
0: evet.
1: için aslında şu işlemi de
0: bak,
1: kolaylaştırmış
0: toparladın
1: oluyorsun.
0: Kendini tabii.
1: Evet, evet. Çok kolay hakikaten.
0: Evet, çok pratik.
1: Ben sana böyle böyle açayım.
0: Teşekkür
1: zaten
0: ederim.
1: Zaten iki tane kaldı.
0: Evet.
1: Yalnız elim üşüdü ha.
0: Soğuk
1: dolaptan
0: değil mi?
1: Için.
0: Soğuk dolapta.
1: Evet. Buz gibi. Evet. Tamamdır.
0: Özbekler falan ete çok düşkünler.
1: Evet.
0: Ve onlar da çok et yemeği falan
1: seviyorlar.
0: Genelde.
1: Ha,
0: çok seviyorlar onlar.
1: Bizim şey ablamın ikizlerinin
0: bakıcısı.
1: Ablaları. Evet, bakıcısı Gül teyze. O Özbek'ti. Yapardı güzel yemekler. Evet evet
0: benim
1: yapardı.
0: Benim de kayınvalidemin yardımcısı öyle Özbek'ti.
1: Özbek.
0: Evet, o da çok güzel şey ve ete çok düşkünlerdi onlar.
1: Ete düşkünler, doğru et severler. Koyayım mı ablacığım?
0: Olur, olur. Onu hepsini paylaştıralım Tuğçe.
1: Paylaştım. Şöyle yayayım mı ortada
0: ortaya
1: mı
0: ortaya koy bir tane.
1: Bu fazla mı mesela?
0: Bir tık fazla gibi sanki.
1: Bir tık fazla,
0: çok
1: şurayı
0: aynen
1: alıyorum.
0: Aynen öyle, çok güzel, tamam.
1: Kapatacağız değil mi
0: evet,
1: sonra?
0: Evet, onu kapatacağız.
1: Tamam.
0: Sen hepsine koy,
1: ben
0: hepsini aynı anda kapatalım.
1: Kapatalım.
0: Evet.
1: Efendim, harcımızdan da hamurumuza koyuyorum. Aysel abla sonra kapatmasını da, nasıl kapattığını da gösterecek. Üzerine yumurta sarısı, fırına.
0: Evet.
1: Bu kadar aslında basit bir börek. Çiğden olduğu için de pratik.
0: Çok

0: Hem çok lezzet evet. veriyor çiğden olunca.
1: Daha da lezzet
0: kavurulunca
1: veriyor.
0: Kavurulunca biraz daha ağırlaşıyor gibi oluyor kıyma sanki.
1: Böyle daha hafif
0: evet,
1: mi oluyor?
0: Evet evet daha hafif ve lezzetli oluyor. Ben kıymalı börekleri çok sevmem mesela.
2: Ben kıymalı börek çok kol böreği.
0: Ben çok ağır geliyor Tuğçe bana.
2: Annemi çok severim. Annem de ağır gelir. Annem böyle pırasalı ıspanaklı börek
0: anne,
2: sever.
0: Yaşla ilgili mi acaba? Biz yaş aldık onunla mı ilgili acaba?
2: Ya bence hiç onunla ilgili değil.
0: Şey gelmesi.
1: Anneme de selam olsun.
0: Ümit Hanımcığım size yaşlı demiyorum da yalnız.
1: Yok yok estağfurullah yok. Ama bu arada ben de biliyorsun az çok beni çok ağır şeyler yiyemem. Yani benim de biraz sıkıntılıdır aslında yeme içme işim. Evet. Ben de ıspanaklı böreği çok severim ama o kol böreğinde bir kıyması var.
0: Kıymayı. Yani.
1: Evet evet seviyorum. Doğru. Nedense. Ete çok düşkün de bir insan değilim ama börek, böreğini seviyorum börekte. Kahvaltıda falan.
0: Evet.
1: Hoşuma gidiyor. Evet. İç harçlarınızı koymaya bitti devam bile, ediyorum.
0: Tuğçe'cim. Bitti bile Tuğçe'cim. Son bir tane kaldı hayatı.
1: İşte Aysel ablayla olunca böyle her şey pratik bitiyor efendim. Evet. Aysel ablanın kalbinde de bizim yerimiz bir ayrıdır
0: çok,
1: ama.
0: Çok hem de nasıl o kadar.
1: Hem Açelya o kadar, hem ben yani kanal olarak öyle, bir ayrımızdır.
0: Aynen öyle. Aynen öyle. Çok seviyorum burayı. O kadar özlemişim ki bir ay olmuş geldi.
1: Bir ben ay son, oldu. Evet.
0: En son bir ay önce gelmişim. Ay İrem'e herkese böyle sarıldım yani valla.
1: Evet. De kalbimizde yeri özlemişim. Hakikaten ayrıdır. Aysel ablana.
0: Siz de benim için öylesiniz.
1: Evet.
0: Tamam. Şunlara da koyalım İrem. Ona şey ay, İrem'den bahsettim ya pardon.
2: Bana İrem dedi.
0: İrem'den bahsettim
1: olsun,
0: ya.
1: Olsun olsun. Tuğçe'cim
0: hepsine paylaşalım.
1: Hepsine paylaştıracağım evet, canım. Az olanlara da koyacağım.
0: Ben şunları kapatayım dur bir dakika. Şu tepsini de şuraya
1: tüm
0: getireceğim.
1: İç harcımızı paylaştırmaya devam ediyorum. Evet. Tepsimizi de aldın. Şunda da az koymuşum.
0: Ben şimdi kapatmaya başlıyorum Tuğçe.
1: Başla canım. Şuna da az koymuşum, buna da koyayım.
0: Şöyle üçgen kapanıyor bu böreğin özelliği böyle.
1: Muska gibi.
0: Bak böyle.
1: Böyle
0: kapanan kapanıyor. Yerde alta geliyor şöyle. Tepsimi de yerleştiriyor.
1: Kapanan yer alta geliyor.
0: Evet canım.
1: Tamam şöyle. İç harcımızı güzelce paylaştırdım Aysel abla.
0: Tamamdır bir tane.
1: Böyle. Ben yumurtanın sarısını beyazını ayırayım.
0: Evet lütfen.
1: Hemen ayıralım. Sonra da üzerine sürelim. Güzelce kızarsın. Değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Şekli de çok güzel oluyor.
1: Şekli de güzel oluyor. Belli ki lezzeti de gayet evet, keyifli. Evet. Evet beyazımızı şöyle bir ayıralım. Evet.
0: Ortadan böyle uca doğru başlayınca şurasını da şöyle yapınca
1: evet.
0: çok basit.
1: Çok basit.
0: Evet bu şekilde katlayamayanlar karede yapabilir ki.
1: Evet yani karede yapabilirler.
0: İlla bu şekilde.
1: Şekli evet takılmayalım. Yani, biz orijinal de. Şeklini yapıyoruz şu anda. Ama hakikaten takılmaya evet. gerek yok.
0: Bence de. Önemli evet. olan lezzet.
1: Nerede benim? Ben süreyim mi sarısını?
0: Olur canım tabii ki.
1: Evet ben üzerine kızarsın diye yumurta sarılarını da süreyim efendim. Böylece el birliğiyle samsa
0: hemen
1: böreğini
0: hallettik.
1: Halletmiş olduk. Bundan sonra vallahi kalemi kağıdı hazırlayın. Hazırlamazsanız pişman olursunuz. Çünkü eğer benim gibi siz de aşureyi gerçekten seviyorsanız böyle daha pratik değil mi? Önceden buğday çok. Olmadığı için de işte onu haşlama, kaynatma evet. derdi de yok.
0: Bir de çay saatinde çok güzel bir tarif
1: çok
0: oluyor
1: güzel.
0: Bu.
1: Hem hafif içinde evet. güzel kuru meyveler de var. Evet. Sağlıklı da bir tarif. Böyle.
0: Biz kursta yaptık sosyete.
1: Sen yeni mi öğrendin onu?
0: Evet geçen hafta kursta yaptık. Onu şey böyle bir kalıba koyup kalıptan ters çevirmiştik. Böyle kek kalıbı gibi kalıplar oluyor ya Tuğçe'cim. Ona koyup ondan çevirmiştik. Ben de evde hadi kişiye özel olsun diyerekten kuplara koydum. Baktım kuplarda da şık oldu.
1: Şık oldu. Burada da kuplarla servis
0: aynen öyle
1: ederiz.
0: Yapalım.
1: Gayet güzel olur.
0: Evet.
1: Evet şurada kaldı 4 tane böreğimiz. Sonra kaç derecede pişireceğiz?
0: 180 dereceli fırına.
1: 180 derecede üzeri kızarana kadar değil mi?
0: Evet canım üzeri kızarana kadar öbürler bitene kadar da bu
1: pişmiş pişer. Olur zaten. Evet şöyle üçgen büyük bir dilimi de doyurur zaten.
0: Çok çok.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Evet sürdük yumurta sarımızı 2 tane kaldı.
0: 2 tane kaldı canım onu da
1: tamamdır.
0: Vereyim ben.
1: Tamamdır onu da yapalım. Böylece hepsini yapmış oluruz. Sonra da... Bizim sosyete aşuresine geçeriz. Evet Aysel ablacığım. Bunun
0: tamamdır.
1: Da yumurtasını sürdük.
0: Bunu da veriyorum Tuğçe sana.
1: Tamam,
0: ellerine canım. Sağlık canım. Çok teşekkür ederim.
1: Senin eline
0: ederim.
1: Sağlık ne demek? Ha. Senin eline sağlık. Evet.
0: Düzeltelim.
1: Son tamam. parçamıza da aynen. yumurta sarısını sürelim.
0: Ben bir elimi yıkayayım Tuğçe.
1: Sen bir elini yıka. Ben de fırına götüreyim samsa böreğini. Ne dedik? 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğiz efendim. Götürüyorum fırına. Açalım fırınımızı. Evet. Böyle. Biraz unlar etrafa saçıldı ama
0: tezgahın üstüne koymuşum.
1: Evet, tezgahın üstüne koyduğumuz için. Evet, o zaman gelelim günün ikinci tarifine. Ben de şöyle bir ellerimi temizleyeyim. Ben temizlerken hem de tarifleri size sayabilirim. Sosyete aşuresi efendim. 1 litre sütümüz var. 4 yemek kaşığı mısır nişastası, 3 yemek kaşığı un, 1 su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket vanilya, 5 adet kuru incir, 5 adet kuru kayısı, 1 çay bardağı kuru üzüm, 1 adet muz, 1 çay bardağı kıyılmış fındık, 1 adet portakal kabuğu rendesi, üzeri içinse tarçın ve nar. Evet. Kışın güzel meyvesi nar.
0: Aynen
1: evet,
0: öyle.
1: Aysel ablacığım.
0: Önce kuruları doğrayarak başlayalım Tuğçe'ciğim.
1: Tamam.
0: Bunları kaynar suyla ben 15 dakika ıslattım.
1: Islattım.
0: Kaynar su koydum. Kayısı ve de incire. Üzümü de aynı şekilde ıslattım ben.
1: Bunlar önceden evet bu hurmalarda, evet, işte kuru incirde, kuru kayısında yaptığımız bir...
0: Islatmak gerekiyor.
1: Islatmak gerekir, evet.
0: Yumuşasın
1: çünkü
0: diyerekten.
1: Çünkü yumuşaması gerekir.
0: Evet.
1: Evet. Şimdi incirlerimiz Aydın inciri, memleketin incirleri. Yokmuş, öyle yiyeyim. Mis gibi.
0: Evet.
1: Çok severim inciri. Yaşını İncire. Kurusunu. Hepsini çok severim hakikaten.
0: Fındıkla çok güzel oluyor inciri. Ben öyle severim. İçerisine fındık batırmayı.
1: Ben içine ceviz.
0: Ha, ceviz de çok güzel oluyor bence de.
1: Ceviz evet. Çok güzel
0: aynen,
1: oluyor. Evet.
0: Aynen.
1: İncirimiz var içinde kuru meyve olarak. Hı-hı. Kuru kayısımız var. Kuru kayısı bilerek mi bundan seçtik?
0: Evet.
1: Yoksa
0: canım.
1: Gün kurusu da olur mu?
0: Gün kurusu da olur. Fark ben etmez ki. Tabii ki yiyebilirsin.
1: Yiyebilirim değil mi?
0: Tabii ki yiyebilirsin. Hı. Gün kurusu da olur. Hiç fark etmez şey Tuğçe'cim.
1: Fark etmez.
0: Aynen öyle.
1: Sizde evde ne varsa. Zaten bunların çoğu evde olan malzemeler.
0: Tabii canım.
1: Hı. Mis gibi. Evet. Aysel abla
0: canım
1: yeni öğrenmiş kursunda evet. Geldi bize sattı şimdi.
0: Evet, kursta arkadaşımız yaptı Serpil'cim, ona da sevgiler göndereyim buradan.
1: Serpil Hanım mı?
0: Evet, Serpil'cim bize yapmıştı, ben çok sevdim tadını. Eve
1: Serpil Hanım bugün bizim mutfakta sizin aşure pişiyor.
0: Aynen, o bizim kursumuzun salatacısıdır. Salataları o yapar genelde Tuğçe'cim.
1: Sen ben, ne yapıyorsun?
0: Ben hamur işlerini böyle.
1: Sen
0: hamurlar
1: evet,
0: benden. Yemek öğretmenimizdendir, çok güzel ana yemekler bulur kendisi. Esin hocamız, sevgiler göndereyim, çok severim kendisi.
1: Adı neydi?
0: Esin
1: Hanım'a. Çok Esin tatlı. Hocamız değil
0: çok,
1: mi?
0: Aynen öyle. Kursun
1: selamlar
0: hocası.
1: Gönderiyoruz. Onu da bekleriz mutfağımıza. Gelsin yemek yapsın.
0: Söyledim.
1: Evet ne güzel olur. Sen Esin hocamızı beklerken bir de efendim siz de Aysel abla gibi benimle beraber yemek yapmak isterseniz bu güzel mutfakta başvurabilirsiniz bize. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Orada bir başvuru mail adresimiz var. Oradan bazı bilgiler istiyoruz. Başvurup gelirsiniz. Burada beraberce hem sohbet ederiz hem de yemek yaparız diyelim. Bunu da hatırlatalım. Aysel
0: evet,
1: ablacığım.
0: Çok da keyif alırlar.
1: Evet.
0: Yani.
1: Çünkü sağ olsunlar. Şimdi biz Aysel ablayla artık 5. defa herhalde yemek
0: beşinci,
1: yapıyoruz.
0: 5.
1: Evet, defa.
0: Evet.
1: Ama şimdi sosyal medyadan özellikle bana çok yazıyor hanımefendilerimiz. Ben de hakikaten elimden geldiğince cevap yazıyorum Aysel
0: evet,
1: abla. Arada görmediklerim oluyorsa.
0: Ben görüyorum.
1: Evet.
0: Işte,
1: kusura bakmasınlar. Böyle dedik daha hani profesyonel bir şekilde bu yolda ilerleyelim diye. O yüzden artık bir başvuru formumuz var.
0: Evet. Şimdi
1: evet. Nişastamız.
0: Nişastamızı koyuyorum. Hı-hı. Unumuzu.
1: Unumuzu koyuyorsun.
0: Vanilyayı en son ekleyelim. Şekerimizi.
1: Nişasta, un, şeker. Evet.
0: Sütümüzü ekliyoruz.
1: Sütümüzü
0: birlikte.
1: İlave edelim. Ocağa koymadan şöyle bir aynen, homojen bir olmasın. Kıvam alsın diye. Hı-hı. Topaklanmasın diye bir karıştıralım. Azıcık sütümüzle. İşte buğday yok içinde. Sosyete.
0: Evet.
1: Evet. İlave edeyim mi?
0: Evet
1: ablacığım?
0: Lütfen. Aha. Hepsini alabilirim.
1: Hepsini alıyorsun.
0: Evet canım.
1: Tamam.
0: Tamam, şimdi bunu karıştırarak pişireceğiz.
1: Tamam.
0: Ne kadar basit bir tatlı ve evde olan malzemeler.
1: Çok evde olan.
0: Tereyağımızı da ekliyorum
1: tereyağını
0: ben.
1: Tereyağını da ekledin. Bazen bu tereyağını şöyle yapıyorlar Aysel abla.
0: Nasıl canım?
1: İyice kaynatıyorlar. Ocaktan alınca o tereyağını koyuyorlar ki iyice tereyağın lezzeti geçsin
0: o
1: diye.
0: O da olabilir.
1: O
0: tabii
1: da
0: ki,
1: olabilir.
0: Tabii ki, tabii ki.
1: Ha, öyle yapanlar da var. Ben istersen
0: tamam,
1: pişireyim.
0: Tamamdır hayatım, tamamdır canım.
1: Başka bir şey var mı?
0: Şu an bir şey yok.
1: Her şeyi halletmiş olduk
0: aynen
1: bu
0: öyle.
1: Durumda.
0: Kalsın
1: onlar, kalsın hemen de toplar.
0: Toplayayım dedim
1: evet,
0: ama evet.
1: Hemen de toplar. İçinde başka neler koyuyoruz?
0: Şimdi o kaynayıp koyulaştıktan sonra Tuğçe, üzümünü koyacağız bir çay bardağı. İşte bu doğradığım kuruları koyacağız. İncir, kayısı, bir tane muz. Muz çok güzel bir lezzet veriyor.
1: Zaten bağlar aynen. Da muz.
0: Çok hoş oluyor.
1: Çok
0: kıvamı
1: güzel
0: da
1: oluyor.
0: Güzel oluyor.
1: Kıvamı da
0: bir
1: güzel
0: tane portakal
1: olur.
0: Kabuğu rendesi ekleyeceğiz. Tarçının üzerine serpiştireceğiz. Bir de vanilyayı bu kadar. Ondan sonra da güzelce kuplara boşaltacağız onları.
1: Ve yemeğe hazır hale evet. Biraz soğuyacak.
0: Biraz soğursa çok daha güzel olur.
1: Vanilyayı sonradan mı ekliyorsun?
0: Vanilyayı ocaktan aldığımız zaman ekliyoruz.
1: Ha, iyice o tadı kalsın diye.
0: Evet.
1: Şimdi yoğunluktan diyorsun bu kurslar çok vesaire.
0: Çok yoğun, evet. Bir de gezmeler çok çoğaldı. Yazın o kadar oturduk sıkıldık.
1: Kış gelince evde oturulur.
0: Evet, böyle yok yaz yerleri, yok böyle göz aydın yerleri çok fazla arttı. Öyle olunca bayağı bir yoğun oluyorum. Instagram'a da çok fazla şey paylaşamıyorum bu aralar.
1: Giremiyorsun bu sıralar diyorsun.
0: Aynen öyle, çok fazla takip de edemiyorum
1: ama
0: böyle arkadaşlarıma.
1: Ama sen bir gir yani şöyle bir ses tonuyla, tatlış bir ses tonu vardır. Çünkü YouTube kanalın da
0: YouTube
1: var
0: için,
1: senin.
0: YouTube için evet tanıtıyorum.
1: Şey yapmazsan YouTube'da sen kendini göstermeden.
0: Göstermeden evet, sesimle beraber sesinle yapıyorum böyle. Evet,
1: evet o
0: şekilde.
1: Kadar da tatlıdır ki neydi adreslerin söyle istersen
0: Instagram
1: Aysel
0: adresim
1: ablacığım.
0: Aysel Bostancı, YouTube'da yine Aysel Bostancı.
1: Aysel Bostancı evet, diye aratarak bulabilirsiniz. Evet. Sorulara cevap verir elinden geldiğince.
0: Yani kaçırmamaya gayret
1: evet,
0: ediyorum.
1: Kaçırmamaya gayret evet, eder. Öyle bizim de az önce de söylediğim gibi çok sevdiğimiz, hakikaten bizim mutfağımızda, kanalımızda olmasından mutluluk duyduğumuz
0: ben de çok
1: bir
0: mutlu
1: ablamız
0: oluyorum.
1: Aysel ablacığım.
0: Burada çok mutlu oluyorum Tuğçe'cim ben de.
1: Allah hep gel, sen hep gel.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bu sene herhalde bir Sivas yöresinden yemekler yaptık.
2: Evet. Senin zaten kulağın çınlattı değil mi?
0: Öyle mi?
2: Önceki gün müydü? Aysel ablam da Sivaslı diye. Çünkü gelen Fatma Hanım mıydı acaba? O da Sivaslıydı.
1: Evet evet. Ama o saray mutfağından lezzetler evet, yapmıştı.
0: Evet.
1: Onunla beraber senin bir kulağını çınlattık. Evet.
0: Yorulduysan alabilirim Tuğçe'cim.
1: Yok hiç yorulmadım. Hı? Sadece şunu sormak istiyorum. Daha farklı nasıl çeşitlendirebiliriz bunu diye.
0: Bunun içine mi? Başka ne konabilir Tuğçe bilmiyorum.
1: Hurma.
0: Hurma da olur tabii ki. Hurma çok
1: olur,
0: güzel yakışır.
1: Mi?
0: Aynen
1: hurma
0: öyle.
1: Yakışır.
0: Aslında şeker biraz daha azaltılabilir mesela.
1: Onu diyecektim.
0: Yani bal nasıl olur bilmiyorum. Denemedim ballı ama
1: balı bu zaten biraz ocağa kısan aldıktan
0: evet,
1: sonra muhallebi eklemek
0: evet,
1: lazım
0: bence
1: gibi.
0: Evet bence de. Hurma çünkü bayağı şekerli dediğin gibi. Hurmayı koyup şeker azaltılabilir.
1: Azaltılabilir.
0: Bence. Bunlar çok fazla çünkü çok fazla tat vermiyor. Ha. Şeyler çok fazla lezzet açısından veriyor da şeker
1: o
0: olarak.
1: Ağza geldikçe o böyle güzel evet, bir tat veriyor.
0: Evet.
1: Üzümüydü.
0: İnciri.
1: İnciriydi, kuru kayısıydı. Muz da zaten öyle
0: aynen,
1: bir tatlı
0: aynen,
1: aynı zamanda.
0: Aynen,
1: tatlı
0: aynen,
1: bir meyve yani.
0: Aynen.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım.
0: Canım.
1: Hem kaynamasını beklerken
0: söyle
1: sen
0: tam,
1: böyle bir kez daha muhallebisini nasıl yaptık
0: tamam,
1: seyircilerimize anlat istersen Aysel ablacığım.
0: Unumuzu koyduk. Unumuz 3 yemek kaşığıydı. Unumuz
1: evet,
0: vardı. 4 yemek kaşığının şastası koyduk. 1 litre süt. 1 su bardağı şeker, 1 yemek kaşığı, 50 gram kadar da tereyağımızı tenceremize aldık. Karıştırarak böyle koyulaşana kadar güzelce pişiriyoruz.
1: Pişiriyoruz.
0: Ondan sonra koyulaştıktan sonra vanilyamızı ekliyoruz, ocaktan alıyoruz. Daha sonradan da 15 dakika ıslatmış olduğumuz kuru üzümümüzü, 5 tane incir, 5 tane kayısımızı ıslatmıştık, doğradık.
1: Evet.
0: Bir tane muzumuzu, onların hepsini ekleyeceğiz. Portakal kabuğu rendemizi ekleyeceğiz.
1: Hı hı.
0: Ondan sonra güzelce karıştıracağız. Ay fındığımız da vardı Tuğçe, fındık da ekleyeceğiz.
1: Ha, fındığımızı unutmayalım.
0: Aynen aynen. Şimdi şurayı görünce ondan sonra da kadehlerimize koyacağız. Üzerine narla süsleyeceğiz.
1: Narla süsleyeceğiz.
0: Aynen, kadar.
1: Evet, tarçın ve
0: tarçın
1: narla birlikte
0: evet,
1: süsleyeceğiz
0: evet,
1: efendim.
0: Evet canım.
1: Gayet güzel pratik. Sadece işte burada muhallebinin pişmesini beklememiz, koyulaşmasını beklememiz gerekiyor.
0: Aynen.
1: Başka da bir şey yok. Muş ne zaman?
0: Muş'a işte bu hafta gideceğim inşallah. Allah kısmet ederse
1: ay,
0: bakalım.
1: İyi evet, yakaladık seni gitmeden. Ha, iyi olmuş.
0: Müşra aradı beni. Müşra'cığım öbür hafta ararsanız bak yokum burada dedim. Ama istiyorsanız hemen gelebilirim.
1: O hafta
0: dedim,
1: gelebilirim. Ay, iyi ki öyle
0: aynen,
1: olmuş.
0: Aynen.
1: Denk gelmiş
0: aynen,
1: yani.
0: Ben de çok mutlu oldum gitmeden.
1: Peki Aysel abla
0: canım,
1: şimdi kursa gidiyorsun.
0: Alayım yoruldun sen ya.
1: Değişelim
0: vallahi
1: istersen.
0: Yoruldum
1: yok, hiç yorulmadım da değişelim.
0: Olsun, olsun.
1: Belki senin elin deyince
0: ay,
1: daha
0: ay,
1: çabuk
0: olur
1: şey olur.
0: Hayır.
1: Ne denir pişer diyelim. Şimdi kursa da gidiyorsun sen ama aslında yemek konusunda çok beceriklisin. Artık kendine bir şey katmak
0: kurs
1: için.
0: Kurs çok fark, keyif veriyor bana.
1: Ya.
0: Evet, keyif aldığım için grubumuz çok iyi.
1: Haftada kaç gün gidiyorsun?
0: Salı günleri yemek kursumuz var. Diğer
1: belediyenin mi?
0: Belediyenin halk eğitimi.
1: Halk eğitimi.
0: Halk eğitimi kursu.
1: Güzel,
0: çok
1: ne
0: güzel,
1: güzel.
0: Evet, bu bizim 6. senemiz kursumuzda.
1: Ha, sen 6 senedir gidiyor
0: 6 senedir gidiyorum. Artık öğrenmek amaçlı gitmiyoruz. Böyle yeni tarifler buluyoruz.
1: Sosyalleşmek.
0: Ya, aynen. Bütün tarifleri orada deniyoruz mesela evde yapana kadar.
1: Aa,
0: hani bir
1: güzel,
0: sürü kalabalığız da herkes birer lokma tadına bakıyor.
1: İyi kiloyu da muhafaza ediyorsun yani.
0: Dikkat etmeye çalışıyorum.
1: Aa, yani. Bak kadının eli değdi koyulaştı muhallebi.
0: Ama
1: hayret
0: sen hazıra getirmiştin ama.
1: Ama hayret bu muhallebi böyle oluyor.
0: Ben,
1: bir hatta yazın Tuğçe'nin mutfağında ben muhallebiciyim diye çıkardım adımı yani. Sürekli bir muhallebi karıştırıyordum ama.
0: Canım benim.
1: Dakikalar sürüyordu onun hakikaten koyulaşması. Vanilyayı getiriyorum o zaman.
0: Bir iki tıklık koy Tuğçe'ciğim.
1: Koyayım
0: ekle bir tane.
1: Tamam.
0: Ekle canım.
1: Vanilyayı
0: tamam,
1: da eklemiş
0: İki
1: oldum,
0: tane birazcık bir şey olsun ondan sonra ocaktan hı-hı, alalım bunu Tuğçe'ye.
1: Ocaktan alalım sonra bu kuru yemişleri
0: evet,
1: fındığı
0: canım,
1: muzu ilave edelim.
0: Aha.
1: Sonra da süsleyelim.
0: Evet.
1: Portakal rendesini şimdi mi?
0: Yok şimdi ocaktan alacağım. Bak kaynamaya başladı.
1: Evet,
0: bir un kokusu gitsin de şöyle bir.
1: Evet.
0: Çünkü un kokunca çok kötü oluyor.
1: Kötü oluyor. Güzel
0: ha, böyle ağızda da hoş gelmiyor böyle.
1: Haklısın. Sonra da kuru kayısımız var efendim. İncirimiz
0: evet,
1: var. Kuru üzümümüz var. 15 dakika suda Biraz ıslattık. Tabii. Evet, yumuşak kuru kuru.
0: Hem üzerine şeyleri gidiyor böyle.
1: Çok evet, lezzetli oldu.
0: Evet, Tuğçe bu tamamdır bir tanem.
1: Evet.
0: Bunu şöyle alıyorum, bir tane kaşık alıyorum. Orayı alsam yakar mıyım orayı Tuğçe?
2: Ben hemen tahta getireyim Aysel
0: tamam,
2: ablacığım.
0: Bir tane. Tamam güzel.
2: Evet.

0: Şöyle bu tahtanın üzerine alabilirsin.
1: Şimdi önce portakal kabuğumuzu ekleyelim.
0: Evet. Bazı insanlar sevmiyorlar portakal
1: kabuğunu.
0: Ay ben
1: çok seviyorum.
0: Ben de severim.
1: Ya. Limon kabuğunu da çok seviyorum.
0: Ben de severim ama istemeyen eklemeyebilir
1: tabii
0: yani.
1: Tabii canım şart değil. Bu doğradıklarımızı ekleyelim.
0: Doğradıklarımızı koyduk. Neydi? İncir ve kuru kayısı. Şimdi üzümü koyduk.
1: Üzümümüzü koyuyoruz.
0: Evet.
1: Ondan sonra
0: fındığımız, muzumuz.
1: Aynen. Birazcık bir şöyle bir havalansın. Ondan sonra fındığımızı koyalım.
0: O zaman dur ben şuradan bir kepçe alayım da.
1: Tuğçe'cim şuraya hazırlamıştım bir tane.
0: O daha geniş ağzı, o daha iyi.
1: Onu
0: buna daha kolay girer.
1: Onu görmedim ben bir tane.
0: Evet, fındığımızı da koyduk.
1: Muzumuzu da koyuyorum.
0: Ay çok güzel oldu bu.
1: Ne güzel koktu değil mi?
0: Tencerenin dibini sıyıracağım birazdan. Az sonra tencerenin dibini sıyıracağım.
1: Annem şey yapardı, süt çıkarken dibini yaksın diye o kadar hoşuma giderdi ki özellikle yaktırırdım. Süt yanığı çok severim
0: çok
1: ben.
0: Ben de çok severim.
1: Evet.
0: Bununla sıyıracağım Gül. Böyle sıyıracağım, yiyeceğim.
1: Tamam.
0: Şimdi kuplara koyabiliriz.
1: Evet canım, aynen öyle.
0: Hadi yapalım.
1: Hadi bakalım.
0: Ha, sen de al istersen kepçeyi. İki elden yapabiliriz.
1: Olur, olur. Ben şöyle kaşıklayayım olmazsa.
0: Evet.
1: Şöyle daha mı rahat olur bile.
0: Dolduracağım.
1: Doldur bir tane.
0: Bol bol. Bol bol. Oh biraz dışına da taşırdım. Olsun. Sileriz ne olacak? Bir şey yok.
1: Aynen aynen. Hı-hı.
0: Ay çok güzel tadı.
1: Kaşık küçük olsun.
0: Şimdi tarçını serpiyorum.
1: Evet canım.
0: Evet böyle üzerine. Sonra da narla süslüyoruz. Yeterli değil mi Aysel ablacığım?
1: Yeter canım benim. Ay ne güzel koktu değil mi Tuğçe?
0: Vallahi çok
1: güzel. Vanilya kokusu çok
0: ben
1: güzel
0: koktu. Ben sana bir şey söyleyeyim. Şimdi soğutalım dedik ya bunu. Ben aslında sıcak daha
1: ya.
0: Çok severim biliyor musun?
1: Aşureyi de böyle kimse sıcak sever
0: ben
1: biliyor musun?
0: Ben sıcak severim. Ben direkt sıcak sevenlerdenim.
1: Ay,
0: aşureyi
1: güzel
0: de. Oldu. Vallahi güzel oldu. Benim mutfağımın şansına. Şimdi ben bunların bir tanesini yani dibinde kalırsa yerim. Sen lahana salatasını yaparken.
1: Ben senin için dibinde bırakayım bir tane.
0: Vallahi bırak. Tamam, yerim hayatım. Ben çünkü acıktım da. Samsa böreğinde de bir gözüm var. Ondan da yiyeceğim. Evet efendim bu kadar basit işte. Misafirleriniz geldiğinde onu öyle bir kenara alalım. Ben onunla ve güzelce bir mideme.
1: Metal kaşık, çelik kaşık alırım. Tamam bir tane. Evet.
0: Efendim sosyete aşuremiz hazır. Afiyetle yiyeceğiz. O zaman... Ben afiyetle yerken Aysel abla da
1: günün
0: son tarifi lahana salatası ama güzel hardal sos yapıyoruz efendim. Evet şimdi hemen seyircilerimize sayayım ben malzeme listesinde neler varmış efendim. 1/4 lahanamız var, yarım demet dereotu var, 3 adet havucumuz var, 2 diş sarımsak, 1 su bardağı mısır. 2 yemek kaşığı hardal, 2 yemek kaşığı mayonez, 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi, 500 gram süzme yoğurt, 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve tuzumuz var.
1: Evet,
0: evet Aysel ablacığım.
1: Öncelikle lahanamızı ince ince kıyalım Tuğçe'cim.
0: Ben şuradan bir kaşık alacağım.
1: Gel bir tane.
0: Seni rahatsız etmeden. Bir takım işlerim var efendim. Aysel abla kameralarla baş başa kalabilirse memnun olurum hakikaten. İlk önce şu kepçemi.
1: Güzel mi tadı?
0: Çok güzel.
1: Kokusu çok güzel.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi?
1: Canım.
0: Aysel ablacığım.
1: Efendim
0: bunu
1: bir
0: hakikaten... Çok güzel. Dediğin gibi şekeri azaltılabilir.
1: Değil mi? Bence
0: kuru
1: de.
0: Kuru meyveler
1: aynen, aynen.
0: Yeterince tat vermiş.
1: Aynen.
0: Ben bu tencerede böyle yiyeceğim efendim.
1: Afiyet
0: kusura
1: olsun
0: bakmayın.
1: Canım benim. Sıcak sıcak. Hmm. Öksürüğüne de iyi gelir şey Tuğçe'cim. Hı hı.
0: Efendim?
1: Öksürüğüne de iyi gelir diyor.
0: Bilmiyorum ya.
1: Alerjik öksürüğüm var ya bir tanem benim ona da iyi gelir.
0: Çok fena öksürüğüm.
1: Çok kötü değil mi ya? Bir de gece hep şey olur
0: gece
1: böyle.
0: Gece gündüz hiçbir şey yok.
1: Çok kötü olur.
0: Uyuyacağım tam yatacağım bir başlıyorum katılıyorum. Neyse o alerji yapı iyi
1: ya.
0: Geldi.
1: Çok şükür çok şükür ama.
0: Çok şükür. Şimdi
1: çok şükür.
0: Lahanalarımızı
1: ince ince
0: kıyıyoruz efendim. Beni çekmeyin. Gül beni çekmeyin.
1: Gül Tuğçe meşgul.
0: Çekilmek istemiyorum. Evet. İnce ince kıyıyoruz lahanaları. Sonra güzel bir
1: tuzla ovacağım. O tuz içinde kalacak yıkamayacağım Tuğçe. Salatanın tuz olacak canım o.
0: Tuzla ovacaksın aslında yumuşatacaksın biraz
1: aynen
0: lahanaları
1: öyle.
0: Değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet hayatım.
0: Annem de öyle. Anne derim ki senin salatan niye bu kadar güzel oluyor derim. Çünkü tuzla iyice ovuyorum
1: tabii,
0: der.
1: Tabii lezzet içinde kalacak onun.
0: Ay çok güzel bu. Ay buna nohut da olur bence.
1: Olur tabii ki niye olmasın aşure şey gibi.
0: Valla bir nohut istedim nedense bilmiyorum
1: şöyle
0: şimdi.
1: Şöyle ağzına ihtiyaç şey gibi.
0: İhtiyaç gibi hissettim yani aşureyle.
1: Aynen.
0: Şey yapıyoruz ya adını aşure koyduk diye.
1: Neden sosyete aşuresi de olmuş onu da bilmiyorum ama sanki.
0: Espri yapmışlar
1: yani
0: onda.
1: Bayağı bir espri olmuş
0: espri
1: bence.
0: Espri yapmışlar.

0: lahanalarımızı ince ince kıyıyoruz efendim. Ama buradaki zaten detay lahana salatasında bir lahana olması.
1: Evet, evet.
0: Ay nerede çok yaparlardı ülkemizde ya. Aa, bak lahana salatası.
1: Lahana salatası mı?
0: Balkanlarda çok olur lahana.
1: Öyle mi? Hmm. Ha, onlar çorbasını falan yapıyorlar Tuğçe. Ben de öyle biliyorum değil mi?
0: Neydi? Ay şimdi bir şey söyleyeceğim yanlış olacak. Şopska mıydı acaba salatanın adı?
1: Kapuska'ya bağlı ha?
0: Şopska'ydı sanki adı, yani yanlış biliyor olabilirim. Çok emin konuşmayayım da. Hmm. Evet yapılır ve çok da severim lahana salatasını. Hmm. Ama işte sosu da güzel, süzme yoğurtlu, evet. Hardallı. Evet.
1: Salatanın kendi tuzunu atmış oldum Tuğçe'cim. Daha tuz eklemeyeceğim canım. Hı-hı. Onu birazcık böyle yumuşatacağım. Şimdi bak sönecek bu böyle şeyliği gidecek sertli.
0: Evet.
1: Ben çok seviyorum lahanayı. Sertliği
0: gitmiş olacak. Ben de severim. Böyle çok çiğ daha çok severim
1: evet,
0: ben.
1: Evet.
0: O pişmiş sarmasından ziyade böyle ya, çiğ daha çok
1: ay,
0: severim.
1: Ay zeytinyağlıyı ben çok severim. Eşim gerçekten de çok sever. Ha, lahanayı da ama sarmaya çok eğleniyorum.
0: Ne buyurdun? Yine garip bir dil de.
1: Sarmaya çok eriniyorum.
0: Ha, eriniyorsun.
1: Üşendim.
0: Söyleyeceğim. Ha, onu diyecektim.
1: Ay Tuğçe çok tatlısın Sivatçı. Ya. Yok erinmek herkes kullanmaz mı Tuğçe?
0: Soruyorum
1: Reji. İrenme şey erinmek. Yok, erinmek.
0: İren biliyormuş.
1: Bak İren biliyor.
0: Kızı biliyor. Reji biliyor mu erinmek?
1: Erinmek, üşenmek.
0: Annem gibisin ha. O da garip garip kelimeler. Annem bu Nazlı mı? Ay
1: ya Rabbim ya. Çok
0: bak, tatlısın ya. Bak Reji'den hiç ses çıkmıyor. Bence onlar da bilmiyor erinmeyi. Evet. Eriniyormuş.
1: Eriniyorum. Dolma sarmaya çok eriniyorum. Yaprak sarmaya da çok eriniyorum. Buradan üzülerek söylüyorum.
0: Güzel güzel. Hoşuma gidiyor bunlar. Aynen. Evet efendim. Bu fırına bir bakalım. Daha var. Daha kızaracak böreklerimiz.
1: Evet, bu öldü evet. Tuğçe'cim.
0: Evet, bayağı lahanalar öldü. Sizlere
1: evet.
0: Ömür.
1: Evet,
0: lahanalar. Şimdi havucunu içine herhalde rendeleyeceğiz
1: evet,
0: değil mi Aysel abla? Sana bir kağıt al vereyim. Al canım.
1: Teşekkür ederim bir tane.
0: Dereotunu içine doğrayacağız. Sonra sosunu hazırlayacağız. Güzel bir salata çay saatinde. İlk önce samsa böreğiyle başlayan çay saati devamında lahana salatasıyla
1: evet.
0: Devam edecek. En son finali de
1: tatlı.
0: Sosyete aşuresiyle bitireceğiz. Tatlı. Ben ama tam ters başlayıp sosyete aşuresiyle açılış yaptım. Samsa böreğiyle final yapacağım. Hmm. Evet. Sarımsak ezicimiz.
1: Burada canım. Hı-hı. Burada. Hepsini içinde buluşturacağım.
0: Sarımsağı sosa mı koyuyorsun?
1: Yok yok hepsini katacağım.
0: İçine koyuyorsun. Aynen, tamam aynen. Ben ezeyim o zaman sarımsakları. Ne aradın canım?
1: Şöyle şunu da ekleyeceğim Tuğçe.
0: Hı-hı, mısırı da ekledin. Sarımsaklarımızı da ezdik. Bir bıçağı rica edeceğim senden.
1: Şimdi havucu şurada rendeleyeceğim. Onun içinde bir daha şey yapmayayım. Ezmeyeyim lahanaları.
0: Tamam. Karıştıracağız ve alın size mis gibi hardallı lahana salatası.
1: Çok güzel oluyor. Ben çok seviyorum. Bu hardalı çok seviyorum.
0: Ben de hardalı çok seviyorum. Ette de çok severim. Böyle soslarda
1: evet,
0: da çok evet. Severim.
1: Kimse hardal. Sevmiyor ama hardalın tadını pek hoşlanmıyorlar Tuğçe.
0: Hardal aslında çeşit çeşit ya.
1: Ondan mıdır?
0: Doğru hardalı yakalayamıyor olabilirler. Belki. Ben de sevmezdim çünkü.
1: Ya ben çok severim.
0: Ben de sevmezdim ama sonra bir gün ay adını unuttu bu hardalın. Dijon mu? Dijon mu?
1: Ha,
0: öyle bir hardal. Aha. O hardalı yedikten sonra hardallarım güzeldi. Evet evet.
1: Bu salatada bir tane ne benim hardallı bir şey vardı. Neydi acaba? Şu an hatırlamıyorum ama ona da çok yakışıyor. Ama ne olduğunu hatırlayamadım.
0: Hardalla yoğurt ve mayonez buluştuğu zaman çok güzel oluyor ki ben mayonez yemem normalde ama bu sosta
1: ama bu
0: yiyorum.
1: Sosta güzel oluyor. Evet.
0: Evet bu sosta güzel oluyor. Ben muhallebiye devam efendim. Bayağı.
1: Afiyet olsun. Afiyet olsun bir tane.
0: Acıkmışım yani. O 3 tane havuç doğradık.
1: 3 tane evet.
0: Yani rendeledik
1: evet,
0: pardon. Böreğe bir daha bir bakayım.
1: Onun ayağı açık değil mi Tuğçe'cim? Kaçta? 180'de değil mi bir tane?
0: Evet evet tamam. 180'de.
1: Tamam canım.
0: Açık. Güzelce tamam. Kızartacağız böreğimizi de.
1: Aynen.
0: Evet. Başladı. Lar başladı. <Evet. gülüyor>
1: Bunu da ekleyelim.
0: Zeytinyağı hiç koymuyor musun?
1: Buna biraz ekleyeceğiz zeytinyağı.
0: Ha ekleyelim
1: ekleyeceğiz.
0: Değil mi?
1: Evet evet
0: o
1: ekleyeceğiz.
0: Da bir yumuşatır.
1: Zeytinyağı var.
0: Evet var. Hatta kalsın onlar orada ablacığım.
1: Şöyle.
0: Evet. Şimdi, koyayım mı zeytinyağını?
1: Koy canım koy.
0: Şöyle güzelce koy bir damak zevkinize göre ya sevginize göre zeytinyağının miktarı da değişir.
1: Yoğurdun içine mayonezimizi koyuyorum Tuğçe.
0: Evet.
1: Hardalımızı ekliyorum.
0: Dur sen o sosu yaparken ben şöyle güzel bir sunum tabağı bulayım sana.
1: Tamam canım.
0: Güzelce bir onu sunum yapalım.
1: Tamam
0: keyifli
1: hayatım.
0: Keyifli.
1: Salatanın
0: ya ne zamandır
1: koyayım.
0: Şu bizim çinileri koymuyoruz ya. Ben bu çinilere yapacağım.
1: Aa, çok güzelmiş onun rengi. Ne kadar güzel. Çok güzel.
0: Şöyle güzel de görünür salatada.
1: Bunu da salatamıza boca edelim.
0: Evet. Güzelce bir karıştıracağız.
1: Evet canım.
0: Ne vardı sosunda tekrar edelim. Süzme yoğurdumuz var. Her

0: Soğanınız var ve mayonezimiz
1: aynen
0: var değil mi? Bu
1: aynen
0: kadar.
1: Öyle. Evet canım. Şuradan bir kaşık daha alacağım. Turşu şöyle. Evet canım. Hı-hı. Artık mutfağınızı öyle
0: şey, öğrendin. Öğrendim. Nerede ne var her yere hakim.
1: Her tarafı bir karıştırıyorum.
0: Hakim.
1: Evet. Evet. Şimdi güzelce harmanlayalım.
0: Her yere.
1: Hı-hı. Karışın.
0: Lezzetler tüm malzemelere. Evet.
1: Rengi de çok güzel oldu değil mi Tuğçe?
0: Çok çok güzel oldu. Çok güzel oldu. İçinde lahana, havuç, mısır ve dereot var.
1: Evet dereot var.
0: Evet.
1: Buna turşunun yakışacağını sanmıyorum. Hani salatalık turşusu da her şeye yakışıyor
0: evet,
1: ya.
0: Evet yakışıyor
1: bütün
0: ya.
1: Salatalık buna gider mi bilmiyorum. Ben denemedim.
0: Hmm,
1: bu halini neden çok seviyorum. Bilmem denemedim. Yakışır mı sence? Nasıl olur?
0: Yani bence daha o baskın bir lezzete gerek yok. Bunda
1: yani,
0: lahana
1: çünkü
0: ve
1: hardalı susu, falan
0: evet,
1: da var.
0: Evet yeterli.
1: Evet. Evet tamamdır.
0: O zaman bir sunum yapalım. Aysel Hanımcığım.
1: Evet hayatım şöyle.
0: Şöyle güzelce. Hepsini koymak zorunda da değiliz
1: öyle
0: Aysel
1: tamam
0: abla.
1: Tamam bir tane. Ha. Tamam
0: bunu böyle
1: şöyle.
0: Ben kendim için saklıyorum. Evet.
1: Evet üzerine de azıcık dereotuyla sonra süsleriz.
0: Süsleyelim. O zaman bunu da kenara alayım. İki lezzetimiz bitmiş oldu.
1: Evet canım.
0: Şöyle bir elimi sileyim. Şöyle koyalım bunları.
1: Tamamdır.
0: Bir kenara. Ha. Onları da alayım. Aa, kalabilir kalabilir Aysel ablacığım.
1: Tamam.
0: Evet efendim. Pratik güzel bir salata yaptık sizlere. Neler yaptık ben bir kez daha anlatıyorum. Lahana salatasıydı. Lahanaları ince ince kıydık. Sonra tuzla güzelce ovduk.
1: Evet.
0: Onları bir öldürdük. Canını çıkardık lahanaları. Ardından içine 3 tane havucu rendeledik. Sonra sarımsağı koyduk
1: evet
0: içine. Dereotunu doğradık ve koyduk. Ve mısır ilave ettik. Daha sonra sosunu hazırladık. Sosunda neler vardı? Süzme yoğurdumuz vardı. Hardalımız vardı. Ve bir de mayonezimiz vardı.
1: Evet.
0: Güzelce sosumuzu yaptık. İlave ettik. Harmanladık. Böyle keyifli, lezzetli bir salata çıktı ortaya.
1: Evet, çok da lezzetli oluyor yani.
0: Çok da gerçekten lezzetli, doyurucu da olur.
1: Çok,
0: yanında işte
1: çok
0: ızgara bir et bitti
1: evet,
0: gitti. Bu kadar
1: öyle
0: yani. Güzel
1: aynen
0: bir etle güzel bir salata çok keyifli olur. Sosyete aşuremiz de bitmişti. Şimdi Aysel ablayla şöyle bir fırına bakalım. Ne durumdalar sence
1: biraz
0: diye.
1: Biraz daha istiyor Tuğçe'cim.
0: Birazcık ama daha aynen izliyor. İzliyor diyorum istiyor. O zaman şöyle yapalım. Biz bir etrafı toparlayalım. Şöyle size güzel sunumlar hazırlamak için. O sırada samsa böreğimiz Orta Asya'nın Özbek böreği de pişsin güzelce.
1: Evet.
0: O da keyifli bir börekti. Çiğ iç harcını hazırladık değil mi? Güzel bir hamur yaptık, dolapta dondurduk, dinlendirdik. O da pişsin birazdan karşınızda olacağız. Saniyeler sonra.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: İşte bu Google Gemini.
6: Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
5: Oo, mükemmel.
6: Olaysın Gemini.
7: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
8: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
9: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
10: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır hep.
11: Yıldır hep seninle.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak işlem tamam.
4: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pop'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
9: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuş.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
11: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
12: Parasının kıymetini bilenler.
13: Biziz biz.
14: Biziz.
15: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
13: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
15: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
13: Para mı kaybettirir?
15: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
14: Biz en iyisi kalgona geçelim.
15: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
5: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama... yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim... bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın Dove.

0: yılında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Evet efendim, bugün Aysel ablamla birlikte güzel bir çay saati hazırladık. Sizler için neler yaptık Aysel ablacığım? Bir daha bir anlat istersen.
2: Samsa böreği yaptık Tuğçe'cim. Ondan sonra hardal soslu güzel bir lahana salatası yaptık. Bir de sosyete aşuresi yaptık.
1: Sosyete aşuresi. Evet. Sosyete aşuresi üzerine biraz daha konuşmak istiyorum. Çünkü tencereyi hakikaten bitirdim yani evet. Sıyıra sıyıra. Evet. Güzel bir muhallebi yaptık efendim. Buğday yok. Aşure deyince buğdayakla evet, gelir çünkü. Evet, aynen öyle. İçine sonra güzelce o kuru meyveleri koyduk. Evet, neler canım. Koyduk? İncir koyduk, kuru kayısı koyduk, üzüm koyduk, fındık koyduk. Güzel bir kıvamdaki muhallebiye bu kuru meyvelerimizi de ekledik. Son olarak da üzerine bir de portakal rendemiz
2: portakal,
1: de vardı.
2: O çok yakışmıştı.
1: Evet, o da güzel aynen, oldu hakikaten. Üzerine güzel. Tarçın ve narlarla da süsledik. Nar da biliyorsunuz kışın güzel faydalı meyvelerinden. Vallahi yine çok keyifliydi. Aysel ablam geldiği zaman bu mutfağın keyifli geçmemesi imkansız zaten. Yine gelen. Aysel ablacığım sen.
2: İnşallah gelirim.
1: İyi ki varsın. Tüm Muş'a selam söyle teşekkür bizden ederim. Bizi tanıyanlara.
2: Çok teşekkür
1: kızına
2: ederim.
1: Da bol şans iş hayatında başarılar ederim. Diliyorum.
2: Çok
1: yine
2: sağ.
1: Gel. Öpüyorum seni görüşürüz kocaman. Hayatım.
2: Çok teşekkürler.
1: Evet efendim benim için gerçekten çok keyifli bir gündü. Çünkü Aysel ablacığım vardı. Siz de benimle beraber yemek yapmak isterseniz daha önce hatırlattım zaten. Kanalımızın sosyal medya adresinden aynı zamanda web sitesinden bize başvurular yapabilirsiniz. Orada bir mail adresimiz var. Gelirseniz mutlu olurum. Ben de sizle beraber böyle bir şeyler öğreniyorum zaten. Çok teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm hiç eksik olmasın. Unutmayın yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

0: Metrekare'de bu bölüm tasarımcı Tijen Samuray'ın Fenerbahçe'de bulunan muhteşem deniz manzaralı evine konuk oluyoruz. Uzak Doğu esintili, ahşap tonların hakim olduğu bu dairenin detaylarını Tijen Hanım'dan dinleyelim.
1: Ben Tijen Samuray. Fenerbahçe'deki evime hoş geldiniz. Şimdi size evimin biraz hikayesini, biraz dekorasyonu, birazcık da kendimle harmanlayarak küçük bir tanıtım yapacağım. Bu çok sevdiğim evimi sizin de seveceğinizi umuyorum. Şöyle ki ben bir tasarımcıyım. Dolayısıyla tasarımcı gözüyle zaman içerisinde oluşturulmuş bir ev. Tasarımcı derken neyin tasarımcısıyım? Tekstil konusunda Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar mezunuyum. Arkasından yurt dışında Amerika'da hem tekstil hem de yan konu olarak iç mimarlık üzerinde eğitim aldım. Tasarım konusunda en çok etkilendiğim noktalardan bir tanesi füzyon. Dolayısıyla Design Mixer markası da bu oluşturduğum füzyondan, kültürler arası tasarım etkileşiminden doğmuş olan bir marka. Hayatımda gördüğüm, beni çevreleyen bütün her şeyde, esasında seçtiğim arkadaşlarda, seçtiğim evde, dekorasyonda, yaşam stilimde bunu görüyorum. Her geçen gün daha da fazla bunu vurgulamaya başladığım farkındayım. Uzak Doğu benim çok müthiş derecede ilgimi çeken bir kültür. Çünkü içerisinde çok kadim bir takım kültürler, yaşanmışlıklar, hikayeler var. Bunları tarihle, modern ve çağdaş hayatla beraber harmanlamayı çok seviyorum. Özellikle geldiğimiz Anadolu topraklarıyla, Avrupa kültürüyle Doğu ve Batı'yı harmanlamayı, sonucunda çıkan sürprizleri çok beğeniyorum. Evimde de şimdi baktığınızda birçok detaylarda bunları göreceksiniz. Çok önem verdiğim kitap koleksiyonlarımda bunların tek tek örnekleri var. Çevirdiğim her bir sayfanın içerisinde her gün ayrı bir sürprizle karşılaşıyorum. Okuduğum her bir kitapta yepyeni hikayelerle karşılaşıyorum. Dolayısıyla her geçen gün daha da büyük bir heyecan içerisinde yaşamaktayım. Hem evimin içinde hem iş hayatımda. Çok şanslı bir insan olduğumu düşünüyorum. Gerçekten severek yaptığım bir işim var. Şu anda oturduğum apartmanda, bu dairede, Fenerbahçe'de, tam Fenerbahçe Ordu Evi'nin karşısında muhteşem bir manzarada. Fenerbahçe burnunda, bir tarafta Sarayburnu manzarasıyla Kalamış Yat Limanı'na bakan, öbür tarafta da sahil yolu Caddebostan'a kadar bakan bir manzaraya hakimiz. Zaten evi tutarken en büyük etkilendiğim nokta bu olmuştu. Bu yaşadığım evde bina olarak seçmeme sebep olan bir takım ekstra faktörler de vardı. Oturduğum bina 31 senelik. Bina, değişik bir şekli var bu binanın. Esasında bu tarz bir binayı hiç çevremizde görmedik. Alt tavanı daha geniş. Bu binanın taşıyıcıları tamamıyla yanlarda. Ortada bir kolon, herhangi bir kolon bulunmadığı için binanın iç mekan dekorasyonunda en çok hoşuma giden nokta, iç mekanı kesen kolonlar ve sütunlar bulunmuyor. Ve giriş noktasında evin içerisine girdikten sonra antreden bir akış içerisinde önce salona, televizyon seyretme köşesine, arkasından şöminenin bulunduğu bölüme, oradan manzara ve kahve içme köşesine, oradan da mutfağa geçiyorsunuz. Bu eve taşındığım sırada mutfak...

ayrılmıştı esasında yaşam alanından. Bir duvar vardı ortasında. İlk gördüğüm şey içeri girer girmez mutfağın bu duvarı işlevsel olmadığı için yıkmak oldu. Çünkü evin her noktasında en büyük amacım o deniz manzarasını mümkün olduğunca içeri almaktı. Deniz ve ışık. Dolayısıyla hem dekorasyonun içerisinde hem de evin genel tarzı olarak bu rahat akışkan ev trafiğini, ışığı ve manzarayı güzel bir şekilde yakaladığımızı düşünüyorum. Bir tane Pomeranian köpeğim var, çok tatlı fakat bugün size gösteremeyeceğim çünkü birazcık fazla hareketli olduğu için. Evimizde zil çaldığı anda zıplayan ve havlayan, esasında konuşan bir evde diyorum buraya. Çünkü bizim evimiz köpeğimizin sesiyle birebir. Fakat size şimdi gösteremiyorum, belki sonradan bir fotoğrafını gösteririm. Kedim de kaçmış durumda. Dolayısıyla hayvanlarımız, yaşayan 9 yaşında keyifle evde zıplayan bir çocuğum, eşim, arkadaşlarım, herkes burayı evi hareketlendirip cap canlı bir nokta haline getiriyor. Burası bizim için bir apartman dairesi değil. Burası bizim için bahçe içerisinde bir yaşam alanı. İlk taşındığım zaman bu evi seçiyor olmamın sebeplerinden bir başka sebebi de teraslı olan bir evden geldiğimden çok büyük yeşil bitkilerim vardı. Ve İstanbul'da özellikle son dönem yapılarında gördüğümüz balkonsuz ev yapısı beni oldukça zorladı. Yani bahçe katına geçmeyecektim. Apartman olacaktı. Çünkü şehir içerisinde yaşamam gerekiyordu. Hem benim hem de çocuğumun yaşam tarzından dolayı. Fakat bu balkonların küçük metrekarelerde olması bu bitkilerim ne yapacağım, ben bunlardan nasıl vazgeçerim düşüncesine getirdi. Ama sonra da gördüm ki böylesine geniş balkonu olan hatta birebir ölçüsünde özel yaptığım saksıların bile tam olarak fit ettiği bir balkon sistemiyle karşılaştım. Esasında burası tam bir balkon değil, balkon ve teras arası bir yapısı da var.

üst kısımdaki yaşam alanından ve mutfaktan sonra merdivenle aşağıda yatak odalarına giriyorsunuz. Yatak odalarında da 3 tane yatak odamız var. Bir ebeveyn yatak odası, yardımcımızın odası ve kızımın odası. Burada herkesin kendi zevkine göre, kendi yaşam tarzına göre hazırlanmış bir stil mevzuyuz. Alışılmışın dışında en büyük odayı ebeveyn odası olarak yapmayı tercih etmedim kendime. Çocuğumun odasını verdim. Çünkü bizden çok daha fazla odasını kullanan, daha fazla eşyası olan, daha fazla materyalleri olan bir birey olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla onun seçimleriyle gayet keyifli bir oda yarattığımızı düşünüyorum. Biraz sonra da onları da gösteririz. Evin bunun dışındaki malzeme olarak seçiminde ahşaplar yer alıyor. Ahşap, beyaz, keten, bejler, doğal tonlar, doğal malzemeler ve ferahlık genel olarak imzasını atıyor eve. Ve diğer bir şey de yeşillikler. Evi sarmalayan yeşillikler, mavi deniz, gökyüzü, beyaz, kahve tonları, toprak tonları en çok gördüğümüz noktalar.

size birazcık da evin akışından bahsedeyim. Evin ilk girdiğiniz noktada çok büyük bir antresi, rahat bir antresi var. Ve ilk girdiğiniz anda sizi harmanlayan bir duvar zincirinden ziyade sizi yönlendiren bir salona giriyorsunuz. Salonun girişinde çok büyük bir sofa var, 3 metrelik yaklaşık. Daha doğrusu bu

sofa daha çok divan görünümünde. Ve karşısında bir televizyon modülü demek istemiyorum. Çünkü fix televizyon modüllerine ve TV'nin o siyah ekranının görüntüsüne hiç tahammül edemeyen bir insanım. İçerisindeki o filmler, akışlar, hikayeler çok hoşuma gitmesine rağmen onun bu kadar elektronik ve her şeyden uzak soğukmuş tabiri böyle statik görünümü beni her zaman rahatsız etmiştir. O yüzden kendi tarzıma göre onun için de bir tasarım yaptım. Uzak Doğu tarzını da çok sevdiğim için modernize edilmiş şekilde kapaklı bir dolap yaptım. Kapakların arkasına sakladım televizyonu. Film seyredeceğimiz zaman bunu açıyoruz kapakları. Ondan sonra işlevi bittiği zaman kapatıyoruz. Orası bizim hep beraber arkadaşlarımızla, aile bireyleriyle beraber bir eğlence alanımız. Önü de geniş, önünde de hiçbir sehpa bulunmuyor. Arkası çocuğum da oyun oynamak istediği zaman arkadaşlarıyla gelip bizim evde oldukça fazla sayıda yastık var. Bütün yastıkları yere atıp zıplayarak eğlenebiliyor. Parti alanında diyebiliriz. Ondan sonra birazcık daha hareket ediyorsunuz ve şömineyi görmeye başlıyorsunuz. Bu şömine evin tam ortasında odak noktası olarak manzaraya karşı yerleşmiş bir konumda. Burası özellikle benim kış mevsiminde en çok sevdiğim alan. Şöminenin ateşini yakıyorum, karşısında bir sürü mumlarımı koyuyorum ve kitaplarımla beraber kendimi bambaşka bir dünyanın içerisine koyuyorum. Kendi başıma olmadığım zaman da arkadaşlarımla beraber hep beraber oturup kahve içtiğimiz, sohbet ettiğimiz keyifli bir nokta. Arkasından biraz daha ilerlediğiniz zaman bu sefer mutfağa doğru evde yönleniyorsunuz. Daha doğrusu bir oda karşınıza çıkıyor. Orası döndüğünüzde mutfak olduğunu görüyorsunuz. Burası açık bir mutfak. Ve mutfağın içerisinde esasında kendinizi eğer fırını ve tezgahları görmeseniz pek de mutfakta olduğunu anlamayabilirsiniz. Çünkü karşınızda muazzam harika bir manzara, yepyeşil bitkiler, saksılar ve çok da sevdiğim seramik koleksiyonları, küçük bardaklar, tabaklar, bunlarla minik minik dekorasyon köşelerim var. Artı orada mutfağımda da minik bir kütüphanem bulunmakta. Ardından mutfağın içerisinden çıktığınız zaman sizi bir koridor karşılıyor. Bu koridor size demin bahsettiğim kademeli merdiveni karşınıza getiriyor. Yaklaşık 10-15 basamaklı bir kademeyle aşağı iniyorsunuz ve yatak odaları kısmına geçiyorsunuz. Oturma alanımızın hemen yanında benim minik bir çalışma alanım bulunmakta. Bu çalışma alanı esasında benim hayatımın merkezinde olan bir şey. Çalışma benim yaşam şeklimin gerçekten büyük bir parçası. İşimi de iş olarak değil, daha çok hayatımın bir parçası olarak gördüğüm için hemen hemen oturduğum her mekanda, bunu yatak odamda da göreceksiniz, çalışma masası mutlaka yer alır. Salonda da olmaz olmazım. Sabahleyin mesela kalktığım zaman kahvemi alıp masama geçip o gün yapılacaklar listemi buradan gözden geçiriyorum. Veya bir takım incelemem gereken şeyler varsa önümü koyuyorum, burada inceliyorum. Hem kapının girişine hakim, minik bir masa olmasına rağmen, hem mutfağa hakim, hem salona hakim, hem yemek masasına hakim. Esasında çalışma çok da sembolik bir şey. Bunları puzzle gibi yerleştikten sonra farkına varıyorum. Esasında birazcık da size anlatırken de farkına varıyorum ki çalışma benim odak noktam. Mobilyalar da benim yaşam şeklime göre puzzle gibi kendi içlerinde mekanlara yerleşmiş durumda.

ben tasarımlarımı yaparken her zaman hissiyat üstüne oynuyorum. Mesela yeni bir tasarıma başladığım zaman açtığım yeni bir dosya veya önümdeki beyaz bir sayfa önüne geçtiğim zaman canlanmaya başlıyor. Okey, tabii ki konseptini biliyorum, tasarım ne olacak, ne tarzda olacak onları biliyorum. Ama oturup da başına geçip de başlamadan onun tam olarak ne olacağını bilemiyorum. O sanki kendi içerisinde, gene kendi akışı içerisinde kendi yönlendiriyor. Bu evde tamamıyla aynı mantıkta, kendi akışkanlığı içerisinde yönlenerek bir şekil almış, formasyona girmiş bir ev. Benim çalışma masamın arkasında da piyano bulunuyor. Bu da benim kızımın çalışma noktası. Kızım müziği çok seviyor, çok iyi bir kulağı var. Bazen ben çalışırken o da arkadan müzik sesiyle bana eşlik ediyor. O da evimizin ayrı bir heyecanı, keyfi oluyor.

arkasından ortadaki o buluşma noktamızdan bahsetmiştim size, kitaplarımın olduğu, burada kitapları okudum. Hatta arkadaşlarım geldi, bazen bir kütüphanemiş gibi sessiz hiç konuşmadan herkes kendi kitabına bakıp kahvesini içip bazen hiçbir şey konuşmadan da vakit geçirdiğimiz zamanlar oluyor. Burada şöminemizi yaktığımızdan çıtır çıtır onun sesinle beraber hiçbir ses olmadan onu dinlediğimiz anlar olabiliyor. Bu şöminenin ortasında da ilk eve girdiğim, yerleşimini yaptığım objelerden bir tanesini söyleyeceğim. Afrika maskı vardı. Bu da Güney Afrika'dan seyahatteyken aldığım bir masktı. İlk getirip yerleştirdiğim objelerden bir tanesi oldu. O da buranın bir odak noktası oldu. Çok da seviyorum. Evin içerisinde 20. yüzyıl orta dönem sanatını yansıtan ressamların birçok tablosu bulunmakta. Salon kısmında da öyle. Yatak odaların olduğu koridorlarda da aynı şekilde devamı var. Ve bunların arasına serpiştirmiş benim kendi yaptığım bir takım resim ve sanatsal çalışmalar. Bir tane de duvar kağıdı eserim var. Masa kısmına gelince bu masa ilginç bir masa. Sinterflex denilen dünyanın en ince malzemesi, en ince porselen malzemesi kullanılmış. Altında da camla desteklenilmiş. Çok ince hatlara sahip bir masa. Esasında burada bir küt bir masa görmüyorsunuz. Yani çok aşırı büyük hacimsel bir şey bulunmuyor burada. İnce bir detay var. Bu masanın sadeliği arkadaki antika son derece güzel el işçiliğiyle yapılmış 20. yüzyıl başına ait olan antika dolabı daha iyi öne çıkardığını düşünüyorum. Bu benim bir arkadaşımın rahmetli annesine ait olan çok sevdiği bir dolaptı. Ve bana kendisi hediye etti. Bunu dedi, çok değerini bilecek olan bir insana vermek istiyoruz. Mutlaka sen buna iyi bakacağına inanıyoruz dedi. Dolayısıyla benim için ayrıca bir özelliği var. Başka bir yaşanmışlığı ve sahip olduğu kişinin de bir hikayesi ile birleşince çok daha hoş bir şey oldu. Evimde böyle minik minik ara ara antika parçalar çıkmakta. Zaten bunları da zaman içerisinde biri geliyor, biri gidiyor. Bazılarından kesinlikle vazgeçebilmem mümkün değil. Tam yerini alıyorlar ve seneler boyunca benimle nereye gidersem gideyim, hep yanımda beraber dolaşıyorlar. Evde en çok yer alan mobilya türünün bu arada masa olduğunu söylemem gerekiyor. Yaşam alanlarını şu şekilde kurguluyorum. O yaşam alanına, aktiviteye uygun olan bir masa çeşidi. Mesela evin içerisine girdim. İlk karşıma çıkan evin giriş kapısının karşısında olan çalışma masam. Demin de bahsetmiştim. Bu bütün eve hakim olan ve bir çeşit koordinasyon, kokpit gibi bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Arkasından etrafında sohbet edilecek koltukların bulunduğu koskocaman büyük bir orta sehpa bulunuyor. Bu artık büyük bir alçak bir masa gibi esasında. Çok amaçlı da bazen evimize bir şeyler yemek ısmarladığımız zaman arkadaşlarımızla sohbet ederken bunları gayet rahat bir şekilde bütün içeceklerimizi koyduğumuz, pizzalarımızı açtığımız sohbetli bir alçak bir masa gibi kullandık.

kullandığımız oluyor. Daha formal yemeklerin olduğu büyük dikdörtgen masamız var. Onda da daha çok arkadaşımızın veya ziyaretçimizin geldiği, daha çok yaş günü partilerinde veya başka partilerde kullandığımız, bir araya gelip hoşça vakit geçirdiğimiz büyük bir yemek masası var. Arkasındaki vitrinin içerisinde de mutfakla salonu bağlayan, bu objeleri bir araya koyduğumuz, sakladığım daha çok tabak, çatal, bıçak takımlarının yer aldığı malzemeleri korudum. Bu vitrin var. Sonra mutfağa geçiş yaparken gene bir masayla bölüş yapıyoruz, duvarla değil. Gene masa hem fonksiyonel hem de bir çeşit bir geçişi sembolize eden bir bölücü mobilya durumunda. Mutfakla salonu bölen masanın üzerindeki kalın ahşap malzeme üzerinde hem yemek yapmamızı hem de beraber kısa yemekleri arkadaşlarımızla veya ev yaşayanlarıyla beraber taburenin üzerinde hızlı bir şekilde gün içerisinde yediğimiz yemekleri bir araya getiren bir mobilya görünümünde konusunda. Onun hemen önünde de bir tane yuvarlak küçük sehpamız var. Onu da sabahleyin gene kalktığımızda küçük kahvemizle beraber güneşin ışımasıyla, güneşin doğuşunu seyredip denize yelkenleri seyrettiğimiz, biraz da buradan bazen sabahları kürek çekiyorlar, çok sakin oluyor, bazen de yunuslar atlıyor, onları seyrettiğimiz hoş bir küçük bir alan. Burayı da o şekilde kullanıyoruz. Yukarıdaki masalarımız bu kadar. Masalarımızın etrafındaki yaşam alanları da böyle. Sonra aşağıdaki yatak odalarına girdiğin zaman bu masa takıntısı gene devam ediyor. Çocuğumun odasında tabii ki kendi çalışma masası, yardımcımın odasında kendi eşyalarının masaları ve ütü masası. Ondan sonra benim odamda da gene tabii ki çalışma masam. Yine aynı şekilde masalar odası, masalar evi diyebiliriz buraya. Masal evi derler, ben de masa evi diyorum buraya. Şimdi bunu konuşurken aklıma geliyor. Olabilir, masa evi. Hoş oldu.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var.
9: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
7: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
7: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
3: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
6: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
0: Kahvaltıların vazgeçilmezi A101'e geldi. Kavrulmuş fındık, eşsiz kakao lezzeti ve benzersiz kıvamıyla Nutella şimdi tüm A101'lerde.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
10: Sadece duruladım.
9: Özel bir formülün var mı?
10: Sadece duruladım.
9: Hadi ama.
10: Sadece duruladım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
9: Sen nereden buldun bizim duruyu?
12: Bravo valla.
10: Sen de sadece durula.
13: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine ziraat çiftliği.

0: Ekoloji platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
9: Sadece duruladım.
8: Özel bir formülün var mı?
9: Sadece duruladım.
8: Hadi ama.
9: Sadece duruladım.
10: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
9: Sen de sadece durula.
12: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
9: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrü...

0: Ellerini uzatır.
1: Yeni mi?
0: Hayır,
1: pervolle yıkandı.
2: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
9: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
10: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
11: Bir telefon uzakta olan.
8: Bir bankacı. Tanıştıralım.
12: Benim bankacım Müge.
13: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: Hele Memo bir gelsin, haftaya nikah.
1: Sülhü yartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz.
2: Hapisten çıkarsa ben onu vururum.
3: 19 yıldır mahpustaydı.
2: Kimlerdensin dayı?
3: Kıyartolarda.
4: Vur al kanını.
3: Tövbe sen, adam vuramaz.
2: Aslında vurama.
3: Dümenden vuruşsak.
5: O nasıl oldu ki?
6: Köy meydanında vuruşacağız.
7: Toprak kabul etmiyor.
8: Sen de bizdasın.
9: İlkokul arkadaşımdır benim.
3: Ben burada kalayım.
2: Bunları da Cano'ya götür.
5: Öyle bir şey görmüşüm ki.
9: Da var o. Ailesini ziyarete gelmiş.
10: Hoş gelmişsin.
2: Hoş buldum.
3: Gömünün yerini bir o bilir.
6: Memo, ziyaretçim var.
3: Çarşafı giy, seni karı sansınlar.
0: Gel gidelim kardeş, Umur. Erkek milacı değil.
6: Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Saadet getir, vuracağım seni.
11: Davaro birazdan TV4'te.

Şimdi merdivenlerden indik, odaları geçtik ve evin son noktası, bitiş noktası benim odama geldik. Bu oda son derece sakin, dinlenme dışında çok da fazla bir fonksiyonu yok demeyeceğim. Esasında büyük bir saklama alanı, ama saklama alanı olduğunu da çok belli etmeden saklayarak saklama alanı oluşturduğum bir mekan. Esasında oldukça geniş bir dolap alanı var kendi içerisinde. Fakat o kadar sakin ki bunların dolap değil, sanki bir çeşit duvar, yüzey olduğunu hissediyorsunuz. Beyazlarla full beyaz akışkanlığı içerisinde kullanıyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Kesitleri çok renk olmadan kullandığım için kendi içinde bir derinlik de kazanmış oldu. Ayrıca bu odanın içerisinde noktasal olarak farklı farklı noktalarda aydınlatmalar var. Günün içerisinde ihtiyacım olan ışık şiddetine göre farklı noktaların aydınlatmalarını kullanıyorum. Odada klima olmasına rağmen yatarken çok da tercih etmediğim doğal bir serinleme, rüzgarımsı hafif bir serinlemeyi tercih ettiğim için yukarıda daha çok tropik evlerde kullanılan fanı kullanıyorum. Bu da benim odamda ekstra bir rahatlama hissi yaratıyor bende. Yatağın önünde büyük uzun bir bankım var. Bu bankın üstünde gene bambu ve ahşap malzeme kullanılmış. Evin bütün zemininde masif parkeler kullanılmış. Bu masif parke aşağı katlarda venge renginde koyu kahve olarak devam ediyor. Yukarıda meşeyken burada venge oluyor. Fakat bu farklı kaplamalar ve ahşap renkleri de kendi içerisinde ayrı bir hareket getiriyor ve hiçbir mesela kullanılan masanın, bankın, aydınlatmaların üzerinde kullanılan ahşapların tonlarının birbirini tutmuyor olması benim özellikle hoşuma giden bir şey oldu. Çünkü daha önce size söylemiştim, füzyonu ve karışımı çok seviyorum. Zaten doğallığın her hali birbirine çok güzel bir uyum içerisinde olduğunu düşünüyorum. Yatak odamda da beyazlığın sakinliğiyle beraber bu ahşapları öne çıkarmaya çalıştım. Evin en büyük yatak odası diyelim, balın odası. Çünkü balın arkadaşlarıyla oynama alanı, çalışma alanı, yatma alanı gibi bir sürü fonksiyonları bir arada tuttuğu bir yaşam alanı var. Dolayısıyla o bir birey olduğu için ona sordum hangi odayı daha çok sevdiğini. Zaten kendisi de ona söyledi ve en büyük gurur duyduğu şeylerden bir tanesi de evin en büyük yatak odasının kendisine ait oluyor olması. Ranzayı kendisi özellikle istedi. Ranzada üstte arkadaşlarıyla oturup sohbet ediyorlar veya kendisi çekilip kitap okuyabiliyor veya hayvanlarıyla beraber oturup oyun oynayabiliyor. O ikinci katmanda ayrı bir yaşam alanı onun için. Onun altında da bir çalışma alanı, küçük bir çalışma alanı var ve kütüphaneleri, kitapları, çeşitli rengarenk, hatta benim de oturup okumaktan çok zevk aldığım hikaye kitapları var. Odanın sol tarafında başka bir köşe var. Bu köşede arkadaşlarını davet ediyor. Küçük bir yatak var. Arkadaşlarını davet ettiği zaman gelip bu arkadaşları burada yatakta kalabiliyorlar. Esasında o amaçla kurulmuş bir şey ama şöyle oluyor genelde, çocuklar bizde kalmaya geliyorlar, balla beraber oyun oynuyorlar, bir yaklaşık 15-20 dakika yatıp ondan sonra hepsi yanıma gelip hep beraber uyuyoruz. Öyle geçiyor. Esasında birazcık sembolik yataklar bunlar. Dolayısıyla üstünde bir sürü işte hayvanlar, oyuncaklar, kitaplar, bunun gibi dekoratif şeyler var. Duvarları ise balın yaptığı resimler süslüyor. Bir de ablam ressam. Bal doğduğundan beri balın çeşitli fotoğraflarını çektiğim fotoğraflarından balın çeşitli resimlerini yaptı bize. Bu evimizin esasında en güzel hediyesi oldu. Balın büyüdüğünü her bir seneyi ablamın bu güzel tablolarıyla takip ediyoruz. Gene balın odasında bu resimlerden de bulunuyor.
Bal'ın kendi odasında küçük bir televizyonu var. Başta çok keyifle aldık bu televizyonu, istiyor diye. Ama o kadar çok meşgul oluyor ki pek de televizyonu seyredecek vakti de kalmıyor. Odanın ortasında bir tane atlama, zıplama, ne deniyor, trambol var. Bu trambolün üzerinde trambolü alıyor olmamın sebebi pandemi sırasında ben bu çocuğu nasıl oyalayacağımdı. Çocuk atlaması lazım, zıplaması lazım, dışarı çıkamayacak. Hatta ilk pandemi haftasında aldığımız ev eşyası bu trambolin oldu. Canı sıkıldığı zaman mesela çalışırken arada bir dakika ben şimdi zıplayıp geliyorum diyor. Bir çeşit enerji atımı oluyor. Bence her evde bulunması gereken bir şey, özellikle çocuklu evlerde.

Evet, bugünkü evimizin Fenerbahçe'deki evimin turunun sonuna geldik. Umarım siz de beğenmişsinizdir. 280 metrekarelik 4 tane balkonun bulunduğu, teras konseptli balkonun bulunduğu, Fenerbahçe burnuna bir taraftan, bir taraftan saray burnuna bakan bu evin içi kadar dışı da beni kalbime aldı. Umarım sizin de kalbinizi alın. Dekorasyonla kalın, metrekareleriniz bol olsun, keyifli hayatlarınız olsun. Görüşmek üzere.

Ben Türev Uludağ. Bugün size çok basit, çok güzel bir tarif vereceğiz. Ne yapacağız? Ev yapımı lor peyniri yapacağız. Hemen sütümüzü alıyoruz ve tenceremize yerleştiriyoruz. Sütü tencereye yerleştirdikten sonra sütü önce kaynamaya başlamasını sağlayacağız. Altını açacağız, kaynatacağız. Kaynattıktan sonra da böyle annelerimizin bir deyimi vardır. Sütü kestirmek dediğimiz. Sütü kestireceğiz ve öyle üzerinde partiküller oluşacak. Lor peyniri oluşuyor olacak. Çok basit, çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Sütün ocağımızın altını yaktık. Sütümüz kaynayacak. Ben şu an pastörize süt kullanıyorum. Eğer sütünüz pastörize değilse, yani pastörize olmayan direkt hani direkt üreticiden aldığınız bir sütse eğer, önce sütü kaynatın. Sütü kaynattıktan sonra da yaklaşık bir saat boyunca kaynatmaya devam edin. Bu onun birazcık daha pastörize olmasını sağlayacaktır. Daha sonra da limonunu sıkarak sütü kestirin, lor peynirini elde edin. Sütümüzü koyduk. Şimdi sütümüzün kaynamasını bekleyeceğiz. Sütümüz kaynama aşamasına geldi. Gördüğünüz gibi böyle köpük köpük oldu. İyice büyüdü. Hemen limonumuzu alacağız. Ortadan ikiye böleceğiz. Limonlarımızı sıkacağız. Yani sütümüzü kestireceğiz. Bu protein bakımından çok zengin olan bir tarif. Bunu 6 aydan sonra çocuklarınıza ek gıdaya geçtiğiniz zaman doktorunuza tabii ki danışarak yedirebilirsiniz. Örneğin bizim çocuğum, ya biliyorsunuz benim oğlum var. Oğlumun süt alerjisi var. O yüzden şu an eşim peynir, süt, bu tarz ürünler yiyemiyor. Yani o yüzden bunları doktorunuza danışırsanız size daha güzel ve daha net bilgiler verecektir. Ama protein bakımından çok zengin, besleyiciliği çok fazla olan bir peynir elde edeceğiz. Hemen limonlarımızı sıkıyoruz. Bunun yerine sirke de kullanabilirsiniz isterseniz ama ben burada limon kullanacağım. Dediğim gibi sütü pastörize edilmiş süt kullandığımızdan dolayı sadece bir taşım kaynattıktan sonra işlemlerimizi yapmaya başladık. Şimdi burası çok eğlenceli. Mutlaka bunu çocuklarınızla birlikte yapın. Şimdi bu sütün içerisinde bu limonu ekleyeceğiz ve süt böyle partiküllere ayrılmaya başlayacak. Çok heyecanlı. Hemen başlıyoruz. Yavaş yavaş kaynatmaya devam ediyoruz. Bakın, süt kesildi.

üzerinde yavaş yavaş partiküller oluşmaya devam ediyor. Bu oluşan partiküller aslında lor peyniri. Bu besleyiciliği bakımından gerçekten çok lezzetli. Besleyiciliği bakımından çok yüksek, tadı bakımından da çok lezzetli olan bir peynir. Şu an tuzsuz lor elde ediyoruz. Bunun içerisine tuz atarsanız da o da tuzlu lor olacaktır. Tuzlu loru da bunu daha uzun süre kullanmak isterseniz, tuzlu lor elde ederseniz daha uzun sürede kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada partiküllerine ayrıldı. Şimdi birazdan üzerinde oluşan bu peynirleri alacağız ve altında bir peynir altı suyu olacak. Bu peynir altı suyu aslında çok değerli. Lütfen bunu atmayın. Bunu eğer bekletirseniz yemeklerinize, çorbalarınıza ekleyebilirsiniz. Çünkü orada protein bakımından çok zengin olan bir su var. Dediğim gibi bunun her şeyinden, etinden, sütünden derler ya, her şeyinden aslında faydalanıyoruz. Bakın bütün partiküller ayrıldı. Ocağın altını kapatıyorum. Şimdi lorlarımızı, taze lorlarımızı bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Bütün peynirleri aldıktan sonra eğer kaynatmaya devam ederseniz lor yapımı devam edecektir. Bir miktar daha lor çıkacaktır. Biraz önce belirttiğim gibi peynir altı suyu gerçekten çok önemli. Şu an çok moda olan ve çok fazla tüketilen bir şey var, probiyotikler. Bu peynir altı suyu probiyotiklerin yapımında da kullanılıyor. Kalan parçacıkları da alıyoruz. Şöyle suyunu birazcık süzdürelim. Çok kısa sürede tüketmeniz gerekecek bunu. Eğer biraz önce de belirttiğim gibi süreyi uzatmak istiyorsanız mutlaka bunun içerisine tuz ekleyin. Tuz eklediğiniz zaman süreyi uzatacaktır. Şimdi burada lor peynirimizi elde ettik. Peki bu lor peyniriyle ne yapalım? Hemen Trakya bölgesine özgü olan ekşi mikli biber tarifi verelim. Şunu kenara kaldıralım. Peynir altı suyumuzu kenara kaldırdık. Tavamızı aldık. Hemen bununla birlikte neler yapabiliriz gösteriyor olalım. Genellikle bu Trakya bölgesinde tüketilen bir tarif aslında. Ekşimikli biber çok keyifli, çok güzel, yapımı çok kolay olan lor peyniriyle de inanılmaz yakışan bir tarif. Burada sivri biber kullanacağız ve dolmalık biber kullanıyor olacağız. Ekşimik diye nitelendirilen şey aslında lor. Yani o sütün içerisinde ekşi bir şey koyulduğu zaman süt kesildiğinden dolayı da ona ekşimik adını vermişler. Bu aslında lor, özünde lür. Lür böyle günümüzde Türkçe ile birlikte, Türkçeleşerek lor haline gelmiş. Hemen biberlerimizi ince ince ya da kalın kalın nasıl isterseniz. Buradaki amaç biberlerle lor peynirini doğru bir şekilde karıştırıyor olmak. Çok lezzetli. Çok güzel ve çok keyifli bir tarif. Dediğim gibi Trakya bölgesinde çok fazla yapılıyor. Benim de çok sevdiğim lezzetli tariflerden birisi. Hep bahsediyorum, ülkemizin dört bir yanında çok güzel lezzetler var. Gerçekten çok güzel bir ülkede yaşıyoruz. Yeme içme bakımından bu kadar zengin olan bir ülke var mı? Aslında bilmiyorum. Yani dünyada Fransızlar evet, dünyanın en önemli 5 sosundan 4'ünü elde etmişler ama yani bizim ülkemizdeki lezzetler gerçekten bir başka. Dolmalık biberlerimizi doğruyorum. Birazdan bunları kızartacağız ve elde etmiş olduğumuz taze lorumuzla birlikte inanılmaz güzel, basit, lezzetli bir tarif ortaya çıkaracağız. Sivri biberleri de doğrayacağız. İsterseniz sivri biberleri ince ince de doğrayabilirsiniz. Ya da ben biberleri fark ettiyseniz büyük büyük doğradım. Bunları da büyük büyük doğrayalım. Hemen şöyle içlerini alalım. Bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayrılıyor. Kahvaltıda yeni şeyler denemeyi ben çok seviyorum. Yeni lezzetler denemeyi çok seviyorum. Yani güne başladığımız öğün olduğundan dolayı kahvaltı gerçekten iyi beslenip keyifli, lezzetli şeyler yiyor olmamız bizim için önemli. Ya bir de bunun bir duygusal bir yanı da yok mu sizce de? Yani hani çünkü güne başladığınız öğün olduğundan dolayı işte şimdi herkes de öğle yemeği yiyebiliyorsunuz.
İşte akşam yemeği yiyebiliyorsunuz ama kahvaltı öyle bir öğün değil. Yanınızda sevdiklerinizin olduğu bir öğün. Sevdiklerinizle birlikte yapmak istediğiniz bir öğün. O yüzden bu bence onu daha da özel kılıyor. Bu kadar biber yeterli olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakıyoruz. Ayçiçek yağı kullanacağız. Şimdi biberlerimizi kızartacağız. Biberlerimizi kızarttıktan sonra üzerine ekşimi yani lor peynirini ekliyor olacağız. Çok güzel, çok basit, çok da lezzetli bir tarif olacak. Ben biraz üzerine böyle pul biber gezdiriyor olacağım. Dilerseniz bu lor peynirini sade bu şekilde de yiyebilirsiniz. Dilerseniz bunun içerisinde kekik, nane, pul biber atıp renklendirip sadece yani diğer başka bir tarifle özdeşleştirmeden de bu şekilde de tüketebilirsiniz. Dediğim gibi protein bakımından çok zengin ve çok besleyici olan bir lezzet. Hemen yağımız yavaş yavaş kızgınlaşıyor. Biberlerimizi yavaş yavaş ekleyelim. Bu tavaya şimdilik bu kadar biber yeterli olacak. Biberler kızaracak. Üzerine de ekşimiğimizi ekliyor olacağız. Biber kokusu çok güzel değil mi sizce de? Böyle burnuna keyifli keyifli geliyor. Bir şeyler piştikçe farklı bir özde doğru evriliyor. Buna isterseniz sarımsak da atabilirsiniz. Sarımsak attığınız zaman farklı bir lezzete doğru evrilecektir. Biberleri kızarttıktan sonra belirttiğim gibi lor peyniri üzerine ekleyeceğiz. Hem acı hem tatlı bir biber kullandık. Lor peyniriyle birlikte karıştırınca çok lezzetli bir tarif ortaya çıkacak. Biberlerimiz iyice kızarıyor. Trakya bölgesinin inanılmaz güzel, lezzetli bir tarifi bu. Trakya deyince benim aklıma aslında hep böyle güzel, eğlenceli, keyifli insanlar geliyor. Ya bir deyim var belki siz de biliyorsunuzdur. Hani gökyüzünde düğün olsa merdiven dayarız, sıkarız diye bir deyimleri var Trakyalıların. Gerçekten çok eğlenceli ve çok güzel insanlar. Bir müzik duydukları zaman yerlerinde duramayıp oynayan, keyifli insanlar. Benim tanıdığım Trakyalıların hepsi böyleydi. Eminim sizin tanıdıklarınız da böyledir. Ülkemizin aslında dört bir yanında böyle birleştirici ve güzel özellikleri olan insanlar var. Karadeniz'in farklı bir insanı var, Adana'nın farklı bir insanı var, Trakya'nın farklı bir insanı var. Ama yurdumuzun insanların hepsi bambaşka özellikleri ve bambaşka güzelliklere sahip. Ve bunların farklı dilleri de var aslında. Böyle kendince lehçeleri de var. Yani çok fazla kullandıkları şeyler var. Kızan gibi, işte kopil gibi. Böyle birlikte eğlenceli bir şekilde kullandıkları deyimler var. Bu arada biberlerimiz iyice kızardı. Hemen ben buna taze lor peynirlerimizi güzelce ekliyorum. Suyundan gelmesin diye çabalarken şurada alalım. Evet, böyle daha rahat oldu.

iyice pişirmeye devam ediyoruz. Kahvaltının birleştirici özelliği olduğunu sabahtan beri anlatıyorum. Ya şöyle ki birleştirici bir özelliği var. Benim hayatım bile değiştirdi. Ben eşimle kendi dükkanımızda tanışmıştım. Bizim dükkanımızda. Gerçekten çok güzel ve çok keyifli bir hikaye. Bir gün mutlaka bunu size anlatacağım. O yüzden hayatınız bir kahvaltıyla değişebilir. Hemen biberleri iyice kızarttık. Lor peynirini iyice pişiriyoruz. Şimdi birazcık renklendirelim bunu. Pul biber ekleyelim. Şimdi tuz atmamıştık hiç biliyorsunuz lor peynirine de. Hemen tuzumuzu da atalım. Biraz daha pul biber ekleyelim. Biliyorsunuz ben acı seviyorum. Bakın görüntüsü çok güzel oldu. Çok lezzetli görünüyor. Birazcık daha pişirelim. Birazcık daha pişirdikten sonra inanılmaz lezzetli ve inanılmaz güzel bir sonuç ortaya çıkacaktır. Ocağımızın altını kapattık. Çok sıcak ama o kadar güzel görünüyor ki ben bunu mutlaka tadına bakmalıyım. Hemen lor peyniriyle biberimizi aldım. İyice üfleyelim ki sonra ağzımız yanmasın. Ben yemek yemeyi çok seviyorum. Bunu fark etmişsiniz, bunu biliyorsunuz. Bir gün Kapadokya'ya gittik, hiç unutmuyorum. Testi kebabı geldi önümüze. O kadar güzel görünüyor ki ya, yememek için duramıyorum. Tabii kırdılar hemen, verdiler. Ben o heyecanla hemen yedim. Ya, ağzım

0: Öyle bir yandı ki gerçekten hani o anı hiç unutamıyorum. 3 gün boyunca bütün tatil boyunca ağzım yanık bir şekilde devam etti. O yüzden siz olun, yediklerinize dikkat edin.
1: Muazzam. Çok lezzetli.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhası çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim. Ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz geç kaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram. Evet. Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım? Çok zevkli.
2: Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Buradan kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: Oo. İnce hesaplar değil mi? Matematik evet. Hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatik yapıyoruz.
0: Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet, eldiven
0: elin
2: olmaz.
0: Girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
2: evet,
0: mı?
2: Evet, gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Vallahi on numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet, şimdi arkada da ustalarımız şimdi bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldi. Şimdi bu hamurumuzu, makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu biz yağlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay. Böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
2: Zaten şimdiki tartıyı elde yapmıyoruz. Zaten makineler sandığı şu gördüğünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor. Biz de atıyor oraya. İşlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuğba Hanım.
0: Tamam.
2: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
1: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi mi dedim?
2: Güzel oldu.
0: Tam teşekkür. Şu an hazırım herhalde
2: evet,
0: ben.
2: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
2: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
2: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze. Evet. Yani bu beze, makine yapıyor. Beze. Öyle yapmıyoruz biz. Makine yapıyor bu
2: herkese. Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
2: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
2: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
2: Evet, güzel.
1: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın diye.
2: Öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Kaç gram?
2: Bu 120 gramdır.

0: sandviçimiz. Ekmeğimizi de 320'den ayarlıyoruz. Gram acırımız burada.
1: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
0: Normal ekmeğimize geçtik Tuğba Hanım.
2: Geliyor.
0: İki tane atabiliriz.
2: Söyle. Ay çok güzel.
0: Öğrenmeye başladın Tuğba Hanım.
2: Valla aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine evet. Yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak.
1: Tuba işi iyice benimsedi.
2: Ustam kaç tane ekmek böyle olacak şimdi?
0: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuba Hanım.
2: Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
0: Hoşuna gitti ekmek işi.
2: Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
0: Evet, yapıyorum.
2: Çok severdim ben tamam, çocukken yapacağız. Çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince çiçek ekmek oluyor mu?
1: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
2: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
0: Evet Tuğba Hanım çalışıyoruz ya.
2: Aa, artık yavaşladım farkındaysan yavaş yavaş.
1: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
2: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
1: Yok yok Tuğba kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
2: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
0: Evet Tuğba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
2: Bir dakika, ne oldu? Başım döndü ustam. Şimdi biz bunu küçük sandviç
0: evet,
2: ekmeği...
0: Evet, küçük ekmeği. Biz de küçük ekmek yapacağız.
2: Küçük ekmek yani...
0: Evet, sandviç ekmeğinden...
2: Sandviç ekmeği de... Memgisi olmuyor şu an.
0: Öğreneceksin.
2: Ben poğaça yapıyorum sanki.
0: Evet. Aynen öyle, peynirli poğaça
2: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
1: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
2: Şöyle ustam, şöyle.
0: Evet.
2: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi ana sınıfımda yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
0: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
2: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
0: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
2: Sanki biraz kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
1: Evet ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
2: Beni buldunuz çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz yani.
0: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamur şu gibi bittik.
2: Aynı şöyle.
0: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya taraf. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek.
2: Tamam. Çek. Oldu mu? Heh,
0: evet, çek.
2: Böyle.
0: Çekme, şöyle. Şimdi topla. Bak, yapıştırma elini.
2: Nasıl?
0: Bak, elimi bir daha bırakacaksın. Bak.
2: Şöyle.
0: Evet, bir olacak.
2: Ben taklit yapıyorum şu an. Yani aslı böyle değil bu ekmeği. Esas öğrenecek. Yapım aşaması bu değil, ben taklit yapıyorum
0: şu an. Öğrenecek şu anda.
2: Hani benzetmeye çalışıyorum.
0: Tamam, olmadı. Bir daha dene.
1: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi, ben biliyorum.
0: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
2: Şöyle.
0: Görsün arkadaşlar.
2: Ayberciğim, bu benim yaptığım. Bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım, müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
1: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
0: Buyurun.
2: Ay. Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir. Gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir. Her şey olabilir.
0: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
3: Aç. Öğrenecek.
2: Ay. şey...
0: Şimdi normal ekmeğe geçtik Tuğba'nın.
2: Normal ekmeklerimiz de burada.
0: Evet.
2: Siz burada usul usul oturun, tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz birazdan.
3: Şöyle aralarda boşluk olsun, kabarma
2: payı olsun. Boşluk olsun.
3: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
2: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama... Daha ben burada
3: Allah
2: değilim.
3: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
2: Valla Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten yani.
1: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
2: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana, şöyle biraz. Heh, tamam oldu.
1: Oldu gibi Tuğba.
0: Ha tabii, ha tabii, ha.
2: Ha böyle.
0: Yapacağım.
2: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
0: Evet.
2: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
0: Demek kızdırdın ustayı.
2: Yok, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
3: Kaldır.
2: Oy.
1: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
2: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
0: Bekleyenler var demek ki.
2: Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım, bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
1: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
2: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın, birazdan, az sonra.
0: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
2: Ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
0: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
2: yapacağız. 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
1: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
2: Şöyle değil mi ustam, tamam. Oldu mu?
3: Bir ustadan dayak yemem lazım.
2: Ustadan dayak yemem lazım.
3: O şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
2: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
1: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
2: Hayır, şiddete hayır.
0: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
2: Evet yani bak. Bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
0: Evet, bizim orada hiç geçmez.
2: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
1: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
2: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
1: Daha neler?
2: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
1: Olmadı Tuğba, sanki eksik bir şeyler var.
2: Hem bu çiçek ekmekler, hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim, değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğu çiçek ekmeği fırında buluşturacağım ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
1: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
0: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
2: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni

0: Gelirim, gelirim! Anne! Ay gelinim, kurban olsun anan!
1: Hey, oğlun geldi!
0: Gelin, gelin, gözün aydın hanı ana! Sağ olasın!
2: Gözün aydın hanı ana!
0: Sağ olun, sağ olun! Almanyalardan gelin, düşmanlar çatlasın!
3: Hey ya!

0: Çocuklar kıpırdamayın. Hadi bakayım, nizamı intizamı bozmadan öylece durun. Aferin.
1: Şimdi beni iyi dinleyin. Bilir misiniz? Görür görmez davulu gümbürdet. Sen de zurnayı zartlatmadan üfle. Nemo ayağa basar basmaz sen de kurbanı kes. Gelen devlet kuşudur ha, ona göre. Marklar geliyor, marklar.
2: Ay, arabaya bak. Çıklığına bak. Kız canı, gözün aydın. Hele Memo bir gelsin haftaya nikah. Değil mi kız?
3: Darısı sizin başınıza kızlar.
2: Kısmeti neyse sağa vurdu kız, Memo gibisi zor bulunur.
4: Hanu ana, senin de gözün aydın.
5: He, kolay mı? 3 yıldır Almanya'dadır Memo. Oğlumun hasretli burnumda tütüğü. Hele bir gelsin kurban.
6: Markları bastırdı mı? Köyün yolu, çeşmesi.
7: He, caminin bütün masrafları.
0: Okulun çatısı.
8: Ağanın cakasını bozacak. Bütün köylünün borcunu ödeyecek. Hepsini yapar Memo. Hele bir gelsin.
1: Aha gelin, çal ulan çal, çal!

0: Dagil.
1: Zaten iyi bir araba değildi canım. Memo'ya daha lüküsü yakışır.
0: Hay ya, oha gelin gelin ulan çalsana.
1: Ha bu çal ulan, ha bu çal, bu çal.
0: Ya ulan vurma vurma, ayağı toprağa değsin.
2: Bu da değil. Anne nerede kaldı ki? Bugün gelirim diye yazmamış mıydı?
3: He, öyle demiş idi.
2: He.
0: Ay mımındır, zıvay mımındır, dıray mımındır, bir mımındır, on dört mımındır.
2: Bu sesi bir yerden tanıyayım.
0: Bana bir
2: yoksam, hani o! Bu onun sesi!
3: Hem onun sesi!
0: Düğündür haninna, haninna, haninna.
4: Sağ ol kurban.
2: Yavrum hoş gelmişsin. Uy!
4: Anne.
2: Anam. Sen mi sen Memo'm? Kurban anan sana. Uy gel öpem. Öpem, öpem, öpem. Uy!
4: Ne bakırsız la davar gibi?
5: Aa, araba nerede? Ha?
4: Hangi araba?
5: Lan resim çektin mi sen?
4: Ha, o mu? Canım arkadaşındı.
1: Kurbanı kesen mi muhtar? Ayağını toprağa bastı.
5: Dur, dur. Ula sen 3 yıldır Almanya'da bir araba alamadın mı?
4: Ne arabası mıhtar? Başlık parasını zor toplamışım. Kaçak işçi çalıştık Almanya'da. Her huduttan kapı dışarı ettiler. Canu,
2: he.
4: Nasılsın kız?
2: He.
4: Başlık tamam.
2: İyi.
5: Ula biz de tam adama bel bağlamışak. Yürüyün bakalım. Yürü kız, yürü!
2: Dur baba!
5: Yürü!
4: Yahu! Bunları ben mi davet etmişim? Niye kız ileri?
2: O, Kürt meselesi. Kürk'ün olmadığını anladılar. Güzel yüzün için mi gelmişler sanıysen?
4: Buralarda ne var ne yok?
2: Aa, iyice azıttır.
4: Canu?
2: Adiyem, borçları isteyeyim.
4: Ya Canu?
2: Bizde para mı vardır, veremeyem tabi.
4: Canu, Canu!
2: Canu ulan, adiyem bizi illeti, aa!
4: Cano'yu kim inletti?
2: Vallahi beni dinlemiyorsun ha! Yine eskisi gibi sopa isteysen!
4: Ben de hediyeni vermem, Cano'ya da getirdim.
2: Patla emin!
4: Bak anneyi, sana ne hediye getirmiş he?
2: Bu ne ki?
4: Bilmemişsin?
2: Yo!
4: Misker, misker, bak!
2: Dur lan, kırdın be!
4: Ne kırması kız, 2 parça!
2: Ha, niye yarıyor ki?
4: Her bir şeye yarıyor. Elmayı soyisin, içine atisin, hemen suyunu çıkartıyor.
2: Yok be!
4: He! Sade elma değil, her bir şey yapayım, al!
2: Allah Allah! Baba, tarhana çorbası da yapayım Memo!
4: Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun!
2: Allah Allah, bu gavur milleti nelerde biliyor!
4: Koş getir tarhanayı!
2: Sağ olasın yavrum! Bu Van da sağ olaydı da bu günleri göreydi! Kurban anan sana, kurban! Şimdi biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. Baba Memo, kurban olam. Hadi işler şunu da içelim tarhanayı ağız tadıyla.
4: Ya bismillah. Allah Allah, tarhana olmuyor demek.
2: Bir de gülüy. Oğlum Almanyalara gitmiş. Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş. Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı vurduklarında daha 7 yaşındadır. Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmişen. Bu boya getirmişen. Yaptığına bak. Bu ortalığı kim temizleyecek şimdi?
4: Ana kurban olan. Bak bir evlenem. Cano eve gelsin. Senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım.
2: Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak?
4: Babamın katili mapıstadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar.
2: Mümkün yok Memo. Baban Abdudavaroğlu'nu fıran, o sülü kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin.
4: Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölem? Bunu mu istiyorsun? soyumuzun üremesi gerekmez mi?
2: He. O da gerekir.
4: Öyleyse biz nikaha kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban?
2: Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse bize yemek düşer.
6: Vay vay vay. Hoş gelmişsin. Davaroğlu da var.
4: Sayende ağa.
6: Senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dediler.
4: Aşağı. Senin elinden köy alacak adam daha anasından doğmamıştır.
6: Aferin ulan Memo. Sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun.
4: Sağ ol ağa.
6: Ya Alman kızları ha? Anlat ulan anlat.
4: Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk. Çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası.
6: Bu ne ki ula? Dürbüne benziyor.
4: He ya, karı dürbünü.
6: Bana ne vereysen ula bu karı dürbününü?
4: Erkekler içindir. Hele bir bak ağam. Evlenmek için senden destur almaya gelmişim.
6: Hoş dirsen de, kanun filan olacak. Babanı vurmuştur, onca kan ortada mı kalacak hırbo?
4: Sen onu ölmüş bil ağam. Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun.
6: Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip.
2: Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbıl gitti, cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyenler, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçlarını ödeyecekti?
7: Senin ağzını yırtarım. Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir. Başlık parası, gelinliği, anasına misker hediyesi ki tarhana çorbası bile yapıyor. Daha ne olsun, senin kocan gibi mahpusta çürümeyin.
2: Benim erim şerefiyle mahpusta yatıyor. Senin kocanı gebertmiştir. Kanını öcünü almıştır. Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor.
7: Hele kocan olacak o mahpustan çıksın. Oğlum onun... Sen hiç tasa etme. Aa, destur vermiştir. Yakında düğün var. Çatla patla sen. Böyle kız kuruzu gibi gebereceksin.
2: Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be. Hele mahpustan bir çıksın. Allah'tan başka bir şey dilemem. O düğününüzü başınıza yıkar inşallah.
7: Ağzından yel alsın. Sabrımı tüketme benim.
2: Tükense ne olur. İnşallah sen de benim gibi gireme.
7: Şimdi ben senin ağzına görürüm.
4: Selamın aleyküm.
8: Şuna bakın.
9: Alamayın Fatih.
4: Kusura bakmayın, size layık değildir ama tatlı yiyek tatlı konuşur.
9: Bu ne
4: lan? Alman şekeri, çikolata değiller. Bizim lokuma benziyor canım.
9: Ola getire getire bunları mı getirmişsin o?
10: El alemin adamı markları çuvala koyup öyle getiriyor.
4: Ben başlık paramı toplamışım ya, ona bakarım.
10: Bakalım sonra ne yapırsan?
4: Cano'yla evleneceğim.
11: Yo herif aklını evlenmekle bozmuş. Ula ya sonra ha?
12: Keşke hiç dönmeseydin.
10: Ha ya.
4: Niye ki?
10: Niye değil bana?
8: Köylünün ağaya olan borcu gırtlağı açmıştır.
12: Mahsul alamadık. Duraklık belimizi büktü. Hayvanlar aç kaldı. Ağaya vermedik, bir bilmem nemiz kaldı.
10: Ya, gene de borçları ödeyemedik.
13: Ya, bütün umudumuz sendin.
4: Hele ben bir Cano'yla evlenem, sonra düşünürüz.

0: Şenlik mi vardı?
1: He ya! Allah'ın izniyle Cano'yla evlenirim. Anlarsın ya! Ramocan!
2: Buyur ha!
1: Ağaya benden bir çay, demli olsun.
2: Oldu!
0: Sağ olasın yeğen.
1: Nereden gelip nereye gidersin?
0: Valla köyüme gelmişim.
1: Yapma ya! Ben seni hiç tanımıyor.
0: Uzaklardaydım kurban. 19 yıldır mahpustaydım. Av çıkmıştı, saldılar bizi.
1: Yapma ya! Niye ki mahpustaydın?
0: Kan davası. Adam vurmuşum.
1: Aa, o zaman iyi etmişsin. Geberttin mi?
0: Gebertmez miyim?
1: Helal olsun sana. İyi terifmişsin. Ayıptır sorması, kimlerdensin dayı?

0: Kıyartolarda.
1: Ne?
0: Doğru değil, sen kimlerdensin?
1: Davarolarda.
0: Ne?
1: Babamı vuran Sülü Alçağı sensin ha? Ula tam gelecek zamanı buldu. Allah'tan reva mı bu yaptı?
2: Alçaklık senin sülalene mahsustur. Senin baban da benim dedeyi vurmuştur.
1: Senin deden de benim dedemin dedesini vurmuştur.
2: Vurmuştur ama niye? Dedenin dedesinin davarı yüzünden. Hıyar tarlamıza girmiş. Dedem de ne yapsın, çekmiş vurmuş hayvanı.
1: O zaman dedemgil ne yapmış? Sülalece tarlaya dalıp bütün hıyarları yemişler. Sonra da çekmiş silahını, dayamış dedenin alnına.
2: Biri mezara, biri mapusa. Ha.

0: Neyin var kurban? Fena öksürürse.
1: Mahpus beni yedi bitirdi.
2: Silo! Silo! Ah Silo!
1: Ayşo!
2: Ah!
1: Ayşo!
2: Silo, hoş gelmişsen. Hep yolunu beklemişim. Erim yiğidim. Aslanım. Kimse sana ilişmedi ya.
1: Kim ilişebilir bir hıyartuya?
0: Senin ilişilecek neyin kalmış ki?
2: Sağ salim döndün ya, hasretinden ölürüm.
1: Ben de dayanamıyorum Ayşe, hemen eve gidelim.
2: Olur.
1: Bana bak, sana sonra görüşürüz.
0: Dua et, Cano'yla düğünüm vardır. Zaten 3 günlük ömrün kalmış.
1: Hadi.
0: Bu karı bu herifi benden önce öldürür, ben de kurtulurum.
3: Babanın ruhunun selameti çıkacağı gün bugündür oğul. Kanı alma vakti gelmiştir.
0: Ya benim düğün?
3: Önce Hıyartu'nun kanı, sonra Cano'nun nikahı.
0: Yo, önce kanı alırsam sonra mahpushane. Yahu anne, ağzın ne söylüyor? Niye vuram yoksulu ya? Zaten damda bütün ciğerleri çürümüş, bugün yarın geberir. Ben niye vuram? Dama girem, orada geberem. Sende vicdan yok mu hiç? Ben evlenmek istiyorum.
3: Vicdan ulan! Vurmazsan analık hakkımı helal etmem sana.
0: Boş ver be aney.
4: Boş ver ne demek ulan? Vur al kanını, yoksa bu düğün olmaz. 500 yıllık töremizi bu davar ogri bozmaya kalkıyor. Vurmazsan o hıyartuyu yaşatmayacağım seni bu köyde. Hadi git yıkıl karşımdan.
5: Babasının kanını yerde koyan bir hırboya verecek kızımız yoktur. Kanını almadan bu eve adımını atma.
0: Allah Allah! Ya millet, Alaman markı diye göbek atıyor, bu moruk kafama atıyor. Manyak mıdır, nedir? Görürsün canım, bütün millet bizi karşısına almış, evlenmemizi istemiyorlar. Eğer istiysen hemen kaçarık canım.
2: Yiğitliğin hangi kitabında yazıyor kanını yerde gömmek Memo? Benim davarım daha mı az yiğittir Ayşo'nun hıyartosuna ha?
0: Onu bilmem. Ama bildiğim herif 3 güne varmaz veremden ölür. Ben öldürsem adam yerine koyup 15-20 yıl verirler. Allah'tan reva mı canım? O kadar bekler misin beni?
2: Bütün ömrümce beklerim seni. Tek vur onu. Başımız eğik olmasın Memo.
0: Son sözün bu mu canım?
2: He, budur Memo.
0: Gel de çık işin içinde. Selamın aleyküm. Nasılsın kurban? İyisiniz ya. Ya siz?
6: Hadi lan.

0: Aa, bana bir çay.
1: Çay yoktur.
0: O halde bir kahve.
1: Kahve hiç yoktur.
0: İyi, o zaman ver bir ayran.
1: Ayran bitmiştir. Çık meydana ula! Çıkmazsan ben girerim eve!
2: Oy. Gitme Silon! O itin yürümesine kulak asma!
3: Yeter ulan karı!
4: Hele bir Silon'u fırsın, arkasından dögün! Köyümüz şenlenecektir ha!
5: Riyarto çıkmaz!
6: Çıkmazsa Davaro eve girer!
7: Giremez, hanaya tecavüz olur! İdama kadar yolu vardır!
3: Girer!
7: Giremez!
3: Başla var mısın? Bir kile buğdayı!
6: Ulan! Bak sayayım ha! Ondan geriye doğru! Çıkmazsan kapına dayanırım! 10, 9, 9, neydi ulan?
2: 8.
6: 8, 7, 6.
3: Ula şimdi durup dururken yoluna kurban gitmeyek. Ne yapsak ya?
2: Ne bileyim ben?
6: 5, 5,
3: 4,
6: 3,
3: 3,
6: 2, 1,
3: burada. Ne var? Ne istersen lo?
6: Çık dışarı.
3: Sırası mı lan? Görmür mü sen? İşim var.
6: Ne zaman bitecek bu iş? 36 saattir bekliyim.
3: Kaç senedir mahpustayım anca. Kovalayan mı var?
6: Hele çık ula, uzatma.
3: Gelirim.
2: Dur Sülo! Sülo'm dur! Dur Sülo'm! Gitme Sülo'm!
3: Çekil lan karı!
2: Ah ne olur Sülo'm gitme, eriyim! Seni yakacaklar!
3: Ne söyle?
6: Yürü gidik.
3: Nereye?
6: Babamı vurdun hıyar tarlasına.
3: Ne yapacağız orada?
6: Hıyar soyup yiyecek. Yürü lan, vuracağım seni.
4: Artık vuracağım. Babasının vurulduğu yere gideyim hem o.
8: Ya vurmayacaksa boşuna gitme ya.
3: Vurmazsa.

0: çok mu kötüsün ya?
1: Allah koru ben, ölürüm ben neredeyse.
0: Gel su iç biraz, gel.
1: Sağ ol.
0: Dikkat et. Buna ben vurmadan ölme ha.
1: Su gibi aziz ol. Allah uzun ömür versin.
0: Sana da Silo. İstersen bir de abdest al ki gitmeyesin öbür dünyaya.
1: Yok yok istemem.
0: Öyleyse su iç, açılırsın. Tıkandın mı? Dur sırtına vurayım.
1: Ay.
0: Ola, ne oldu la? Gel.
1: Sayende abdest aldık ha.
0: Hadi, yolumuz az kaldı. Yürü gidiyoruz.

0: Tamam işte geldi. Çek ulan.
1: Hadi vur artık beni. Kurtulayım bu hayattan.
0: Şu öksürüğün gelsin öyle vuracağım.
1: Tövbe sen adam vuramazsın.
0: Aslında vuramam. Ama iş bu sefer ciddi. Vuramazsam önce ağa, sonra anam... Kan davası bu. Başka şeye benzemez. Cano bile evlenmiyor benimle.
1: Yahu senin işin bayağı zor ha. İyi ama... Şimdi beni vurursan... Mahpusa atılacaksın, Cano'ya kavuşamazsın.
0: Vurmazsam da evlenemem. Hadi hazırlan.
1: Hele dur, dur. Bak şimdi aklıma bir şeytanlık gelmiştir. Şimdi sen beni vurursan en az 30 yıl mahpus yersin.
0: Yapma ya.
1: Öyle. Tahammütten gidersin.
0: He?
1: Halbuki biz seninle yarın köy meydanında karşılaşsak. Benim elimde boş tabanca, sende kuru sıkı tabanca. Dümenden vuruşsak.
0: O nasıl olacak?
1: Sen bana kuru sıkı sallayacaksın. Mermi yok tabancada.
0: Sonra?
1: Ben de numaradan ölürüm. Sen nefsi müdafadan 2-3 yıl yatarsın. Ben ortalardan kaybolurum. Başka memlekete giderim.
0: Yok ya. Tiyatro mu yapacağız?
1: Valla öyle bir şey.
0: Yutarlar mı?
1: Hem de nasıl. Biraz sonra mezarlıkta buluşalım. Ben sana ne yapacağımızı anlatırım. Mezarlığa gelince sen ebabil kuşu gibi öt.
0: Ebabil ne ki?
1: Ya boş ver. Sen öt ben anlarım ya.
0: Olur öterim.
1: Hadi şimdi beni vuruşmaya davet et. Hadi.
0: Çok uzattın Hıyarto. Artık bu işi bitirek çek silahını. Erkekçe vuruşalım.
1: Silahım yoktur yanımda.
0: O zaman yarın köy meydanında vuruşacağız. Silahlan gel. Gelmeyen...
1: Tamam lan.
0: Duydun mu lan? Ebabil.
1: Karıştırma lan.
0: Fır. Fır. Fır. Ula bu ebabil nasıl
1: ölüyor? Memo.
0: Silo. Sen misin canım?
1: Benim canım.
0: Korkuyordum Silo.
1: Ben de Memo.
0: Dirilen var mıydı?
1: Bilmiyorum.
0: Burası neresi?
1: Bizim sülalenin mezarlığı.
0: Niye geldik ki? Fatiha mı okuyacağız?
1: Yok yahu. Benim mezarımı kazıyacağız.
0: Yapma. Hani sen ölmeyecektin?
1: Ya iyi ama bizim köylü gömmeden inanmaz benim öldüğüme. Onun için beni buraya gömeceksin.
0: Meydanda öleceğim, buraya gömüleceğim deme.
1: Tabi yoksa inanmazlar yahu.
0: Burası iyi mi?
1: İyi.
0: Ah canım, nasıl da hönk hönk öksürüğü. Sen dinlen, ben kazarım.
1: Sağ ol. Memo.
0: Hı?
1: Bak, şu hortum var ya.
0: Evet.
1: Şimdi bunu mezarın başından sokacaksın, öbür ucu da dışarıda kalacak.
0: Ne yarıyor ki?
1: Beni toprağa gömünce ben bununla nefes alacağım, böyle.
0: Ulan nargile gibi bu.
1: Sonra köyle gidince gelip beni buradan çıkartacaksın.
0: Oldu, anlamışım. Ula bu ne akıl Silo.
1: Ama gömerken dikkat et, başım hortum tarafına gelmeli böyle. Tamam mı?
0: Anlamışım. Ben Almanya görmüşüm aslanım. Ne ötüp duruyorsun boyuna tır tır tır tır.

0: Onun geldi Sülo.
1: Hiç belli olmaz Memo.
0: Babamın mübarek kanını almanın zamanı gelmiştir.
1: Kes palavrayı. Sarıl silahına.
2: Önce sen buyur.
1: Vallahi olmaz. Rica ederim, sen buyur.
2: Beni üzme Sülo.
1: Hadi lan. Çekeceksen çek, yoruldun dönmekten.
2: Peki. Çekeyim. Al. Tetiği çekemeyim.
1: Önce asıl.
2: Olmuyor.
1: Tüh! Emniyeti kapalı.
2: Geç eline.
1: Hadi.

0: yavaş vur ulan karı, ciğerimi delecek.
1: Sila!
0: Sakın çaktırma, ağıt yakmaya devam et.
1: Sila! Vay vay vay Sila!
2: Ey cemaat, rahmetliyi nasıl bilirsiniz?
3: İyi biliriz.
2: Hakkınızı helal ediyor musunuz?
3: Helal olsun.
4: Bak benim koç yiğit. Aslan Sülom, nasıl kıydım sana? Senin yerine keşke ben ölseydim. Sülo!
0: Ula acep esahtan ölmeyeyim. Yazıktır bana ha.
4: Sülo!
0: Ağlama, memu ağlama. Beni de ağlatırsınız.
4: Bak Sülo! Kara topraklarda yatacaksın artık. Buna hangi can dayanır? Seni vuran ellerim kırılaydı.
0: Memo hocam, beni bu kadar sevdiğini vola bilmezdim. Kıyak herifmişsin. Ağlama Memo, kurban olayım. Ulan çabuk onu şişip geldi.
5: Dişini sık Sülo, şimdi götüreyim.
4: Onu ben taşıyacağım. Bana yükleyin. Rahmetlinin tabutunu ben taşıyacağım. Allah'ını seven kendi değişmesin. Yüreğim yani. Onu ben taşımak isteyeyim mezara kadar. Bunu bana çok görmeyin kardeşler. Ey Sülo, nasıl gömeceğiz seni şimdi kara toprağa?
0: Ula Memo, nasıl gömeceğini sakın unutma. Hortumu ağzıma vermezsem...
5: Yok ula, bilirim. Kes sesini, duyacaklar.
4: Vah Sülo, vah!
0: Kurban olam, unutma. Hortum tarafı başa gelecek.

0: Hadi gömün.
1: Aman dikkat et kardeş, başı bu tarafa gelecek.
0: Olur mu, yanlış iş yapıyorsun. Başı kıbleye doğru gelecek.
1: Ne kıblesi? Canım kalkıp namaz mı kılacak? Sen başını bu tarafa ver.
0: Çarpılırız oğlum. Başı kıbleye gelecek, çevirin.
1: Yo, hortuma gelecek, sen çevir.
0: Olmaz kıble.
1: Hortum.
0: Lan delirdin mi sen? Hortum da ne oluyor? Çevirin tabutu.
1: Ula Sülo, kusura bakma gittin kardeş. Kıbleyi hesap etmedik.
2: Ula Mamu! Mamu boğulacağım! Kurtar beni!
1: Ula kardeşler, biz tabutu gene ters çevirek he? Yoksa merif şimdi...
0: Ulan Memo, dellendin mi? Bunun usulü böyledir. Devam edin.
2: Memo... Ortum ağzıma değil... giriyor. Ters gönderin.
3: Derini de gelmedi.
4: Toprak kabul etmiyor.
3: Aman Allah'ım.
4: Herif derini.
1: Yo, bence geberi ya. Ulan Sülo nasılsın? Maşallah, maşallah.
2: Ulan ben az daha geberirdim.
1: Niye? Hadi şimdi, kimse görmeden git. Tamam mı?
2: İyi de, yol parası.
1: Ne olmuş yol parasına?
2: Bilirsin, mahpustan yeni çıkmışım. Cebimde kuruş yoktur.
1: Ula Sülo, seni vursam daha karlı olurdum ya, neyse. Vay. Al kardeşim.
2: Sağ ol.
1: Artık sen yoluna, ben yoluma. Gel bakayım. Hadi artık yolun açık olsun. Bak bir daha buralarda seni görmeyeyim, esahtan vururum ha.
2: Yahu sen meraklanma. Beni öldü bil, öldü.
1: Paçayı ucuz kurtardı. Olan bizim 500 kağıdı oldu.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçide bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
6: Yoksa sorun değil.
5: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra bankayız.
4: Halkbank. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
6: Yaşanacak. Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
5: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun.

yaşıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Yaşanacaksın. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya.

25 yıldır hep seninle.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
7: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
13: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: Ne oluyor ya?
1: Hadi abi, hadi abi. Derine kuvvet.
2: Cano.
3: Buyur Memo.
2: Cano kız.
3: Buyur Memo.
2: Cano, bilir misin?
3: Niye ki Memo?
2: Cilvelenme kız, geç şöyle yatağa.
3: Geçeyim Memo.
4: Başlık parası dedin. 3 yıl yavur illerinde cirit atmışım.
2: Allah.
4: Şirinlik tepsisi dedin, davarlardan ikisi gitti. Evet. 100 görümlüğü dedin, 3 davarımı yedin. O ne be? Ne istisiz? Gelecek başka zaman bulamadınız mı? He?
2: Aa! Cendermeler!
3: Üş aney! Kimler kimler?
2: Cendermeler, cendermeler!
4: Kurban olan bey!

0: Elin ayağını öpem. 5 dakika müsaade et, sonra al git beni.
1: Kanun namına Memo, aç kapıyı, teslim ol.
0: Bey, ben senin ayağındaki keçen olan. 15 yıl yatacağım damda. İnsafına kurban, 5 dakika müsaade isteye.
1: Aç dedim, çekil kapının arkasından.
0: Dur, dur, çekilirim.
2: Memo, seni ömrümün sonuna kadar bekleyeceğim Memo. Sen benim tek erimsin.
3: Yok canım, korkma. O Hüyarto Sülo hapisten çabuk çıkarsın demişti. Nefsi müdafaadan. Hoşça kal canım.
2: Bekleyeceğim Memo. Memo,

0: Geçmiş olsun yeğenim.
1: Sağ olasın.
0: Müsaade eder misiniz?
1: Tabii.
0: Yakala bir sigara. Efkar dağıtır. Suçun ne ki?
1: Biri babamı vurmuştur, ben de onu vurdum.
0: Ölmüş adama deme günahtır, ruhu incinir.
1: Ruhuna... Aa!
2: Ne oldu?
1: Hiç. Öldürdüğüm adamın hayalini görmüşem.
0: Olur böyle şeyler, boş ver. Zamanla alışırsın.
1: Ne işin var lan burada?
0: Bilmir misin? Anlaştığımız gibi başka memlekete gidelim.
1: Oh, sen keyfine bak. Biz Cano'ya el sürmeden mapusa girelim.
0: Oğlum, nefsi müdafadan çabuk yırtarsın dediydik ya. Meraklanma.
1: İnşallah.
3: Allah'a yakarım.
0: Şimdi...
1: Şimdiye kadar ben yemiştim, biraz da sen ye bakalım.
3: Ulan şoför durdur otobüsü. Kalkın lan ayağa, kalkın. Yürü yaşallah. Yürü, getire. Getire lan şöyle.
4: Gel şuraya. Ver bakalım. Ver bakalım. Ulan senin
1: suçun ne ki? Adam vurmuş ya.
4: Ha? Sen de bizdensin. Mahpusa gideceğine takıl bizi peşimize. Reis kabul edirse bizimle kalırsın.
1: Sağ ol.
4: Yürü lan.
0: Ya ben ne olacağım?
4: Hayır lan, sen de mi mahkumsun lan?
0: He ya, ölüm mahkumu.
4: Sen de gel. Hadi lan, dönün arkanızı, dönün! Dönün lan! Gelin otobüse! Dönün lan! Gidiyor!
5: Vay benim canım Memo!
1: Vay Bekiru! Ulan ne arıyorsun bu dağ başında?
6: Kader işte, bu çetenin reisiyim. Şimdi beni boş ver ulo, sen anlat. O nasıl adam fırmaktır ha? Helal olsun vallahi.
1: Sen nereden bilirsen?
6: Namını duymayan kaldı mı ki? Göğsüm kabardı vallahi. İlkokul arkadaşımdır benim. Gel seni bir koklayacağım.
1: Oh.
6: Hey! Bu davaroların Memo. Benim en yakın arkadaşımdır. İlkokuldan beraber kovulmuştuk.
1: Ya.
6: Ula 27 leşim var. Daha senin gibi köy meydanında adam vurmamışam. Ula nasıl yaptın bunu?
1: Nasıl mı? Şöyle karşımda duruyor. Aval aval bakıyor. Silahımı çektim. Doğrulttum üstüne.
0: Ama babu, kendine gel.
1: Kim bu hıyar? Aa, nereden bildin hıyar olduğunu?
6: Sıfata bak, neye benziyor?
1: Evet, haklısın. Hıyara benziyor.
6: Estağ, kim bu fazlalıklı?
1: Sahi, kimsin sen?
0: Bilmir mi sen?
6: Ne getirdiniz buraya? Götürün, vurun lan!
7: Vurmayın ağam, ağam vurmayın. Ben Memo'nun askerlik arkadaşıyım. Değil mi Memo?
1: Yok ya.
7: Yo, hani sen onbaşıydın, hani ben bölüğün ağacısı?
1: Hiç hatırlamıyorum.
7: O yanın altını öpeyim, hatırla yahu.
1: Haa, çok iyi yemek yapar, karı gibi.
5: Haya.
1: Ha.
7: İzin ver ağam, ben burada kalayım.
6: Ne dersin?
1: İyi, kalsın. Ula canını bir daha bağışlamışım, yat kalk dua et.
7: Sağ olasın.
6: Sallanma öyle salak salak! Millet işten geldi, korna aç! Bir yemek yap da hünerini görset.
7: Ben üstüne.
6: Hey! Yarın ilk soygunu davar onun şerefine yapayım ki. Gel seni bir daha kucaklayayım aslanım. Ah!

0: Vallahi hiçbir şeyim yoktur Memocan. Aham, topu topu 50 gaymen var. Al.
1: Ulali, sen ne arıyorsun burada?
0: Kasabaya gidiyorum ağam.
1: Aha, buna anama ver. Bunları da Cano'ya götür. Peki, yakında alıp aparacağım onu yanıma. Çok selamet. Baş. Anamın elinden öpesine. Aha, bu da senin. Kayfe iç benden.
0: Bir nara duymuşam, sanki dersin gök gürüldü.
2: Uş ya!
0: Yüklü avratlardan biri acele kıvrandı, çocuğu ne düşünün? Bir bakmışam, da var o dağdan ini.
3: Yapma ya, bizim de var mı?
2: Ağzından çıkanı kulağın duysun, da var ne demek? Da var o!
0: Uçan sineği gözünden vuruyor. Ben de beraber, hepimiz birlikte korkudan titriyik. Ama ne zaman karşımıza dikildi, bir bakmışam yüzüne. Sankim o yüze bir nur gelmiş.
4: Ben çocukluğundan bilirim, aynen böyleydi.
3: Bilmez miyim? O zamanlar baktım baktım da işte dedim bir yiğit geliyor ki ah ne geliyor.
5: Almanya'dan döndüğünde az etmedik garibe.
2: Canım benim, onun asaleti ruhundaymış. Kim bilirdi ki, vay aslanım vay!
6: Can kurban böyle eskraya valla!
7: Şu ağayı da bir şikayet dedik ona.
8: He ya, buraya gelse de onu bir iyi ağırlasak.
0: Gelecektir yakında, hiç tasa etmeyin!
3: Vay bu, gelse adamı
0: Canosunu çok özlemişti.
9: Bu seferki soygun bereketli olmuştur. Davar onun şansı mıdır bu? Al bakayım, bu senin hakkın Devaro.
1: Sağ olasın Bekiro.
9: Sen de sağ olasın babam.

0: Yemeğimi ver lan.
1: Allah'tan hak mıdır bu Memo? Herkes ganimeti paylaşır, yalnız ben hiçbir şey almıyorum. Hangi kitapta yazır bu adalet?
0: Ne istesin ulan? Canının bağışlandığı, karnının doyduğu yetmiyor mi?
1: Canım çıksın daha iyi. Artık sabrım bu hali taşımaz fazla. Ben gidip diyeceğim Bekiro'ya. Vurduğu adam benim, size böyle polip yapıyor Memo diyeceğim.
0: Ula senin ağzın ne söylüyor?
1: Canıma tak etmiştir. Ya ganimeti üleşirik, ya da onu ben şimdi gidiyorum Bekiro'ya.
0: Hele dur dur Sülocan. Bak, bunca para mal ikimize de yeter kurban. Gel, kardeş kardeş bölüşek.
1: Sen zaten benim çok kardeşimsin. Ya ben senin bilirdim merhametli olduğunu.
0: Tabi. Üç bana, bir sana. İki saat bana, bir yüzük sana.
1: Ula bu ne biçim üleşmektir hırbu? Ama ben Bekiro'ya gidiyorum ha.
0: Dur peki peki kurban. Bir sana, üç bana.
1: Hı? Gidelim vallaha.
0: Lan dur. İki sana, iki bana.
1: Hı, gidelim.
0: Dur peki ne istesin?
1: Üç bana, bir sana.
0: Çıkarma.
1: Peki. İki sana, iki bana.
0: Tamam.

0: Ganimetin yarısını verdik, bulaşığa da ortağız diye tutturdu. Yüz verdik tepemize. Gel yıka lan kendi payını.
1: Vallahi beter hastayım ben hocam. Bu mağara ciğerlerime dokunur. Şimdi sen bu bulaşığı benim

0: elime yıkıyorsun ya. Sevabın büyük yazılıyor vallahi.
1: Sevabını... Nereden musallat oldun canıma? Yıka lan bulaşığı. Ben çişe gideyim.

0: Yahu Allah'ını dinini seversen şu bulaşığı yıka.
1: Bırak bulaşığı ula. Öyle bir şey görmüşüm ki. Üf. Ama söyleme.
0: Nedir ki Memocan? Ben senin can yoldaşınım. Anlat hele.
1: Yok, mümkünü yok. Bekir onun bir küp parayı nereye sakladığını söyleme.
0: Memocan, senin dilin ne söylüyor? Ömrü birle hayatımız kurtulur ya. De hadi kurban söyle, nereye saklıyor?
1: Mümkünü yok, söyleme.
0: Vallahi ben de gider kanını almadığını söylerim ha.
1: Vallahi sen onu dirsen, ben de paranda gözü var, alıp kaçacak derim. Seni alnının orta yerinden esahtan vurur. De hadi git. Hı. Git yıka bulaşı. Ulan ankör köpek, daha ne istisin? Adam eşek gibi çalışıyor. Adam vuruyor, araba soyuyor. Alnının teriyle kazanıyor. Herkesin hakkını veriyor.
0: Yo, benim demem o ki. Ama kalsın. Madem istemezsin. Gömüyü alıp kaçacağımıza burada yaşayak. Ne sen Cano'yu gör, ne ben Ayşo'yu.
2: Ah Cano, ah!
3: Diler,
4: dört evet. Karakol basmış, ünü yedi düveli aşmış.
3: Aman, o salakit eşkıyalığında
5: yok. Daha da kız oynatılarmış.
4: Susun be edepsizler! Nereden uydurursunuz bu lafları? Benim memom öyle çiğ süt emmiş değildir.
3: Güleyim de lafın yabana gitmesin bari. Senin oğlun gökten zembille indiydi çünkü.
4: Öyle ya, ne sandın? Acur karı, yürü kız!
6: Geldim anne.
7: Hanı ana! Hanı ana!
4: Ne var ulu?
7: Size Memo'dan haber getirmişim.
4: Ne haberi? Hele tez konuş.
7: Senin oğlun Memo büyük eşkıya olmuştu. Oy. Davar o diye dağlarda nam salmış.
6: Aney!
7: Bütün eşkıyalar karşısında selam durayım.
6: Ah,
7: aha, bu paraları da sana yolladı hanı ana. Ah.
4: Allah senden razı olsun. Benim aslan Memo.
7: Ha, Cano'ya da. Dur. Aha, şunları yolladı.
6: Sağ olasın. Başka bir haber de etti mi he?
7: He. Çok yakında geleceğim, Cano'yu alacağım. Ah. Hiç tasa etmesin dedi.
4: He, ben dememiş miyim benim oğlum çiğ süt emmemiştir diye. Ulan Ali, akşama gel sana bir çift çorap vereceğim. Memo'mu ölmüşüdüm.
7: Sağ olasın hanım. Hadi eyvallah.
4: Hadi güle güle çoban.
6: Güle güle.

0: Ola beter etmişsen benim ama içime dokunmuştur.
1: Ya benim Bekir'im, güya nikahlıydık. Daha eli elime değmemiştir. Muradıma eremeden kelepçeyi takıp götürmüşlerdir dama. Derdim dünyadan büyüktür vallahi.
2: Kalkın ula, hazırlanın! Davaro'nun köyüne gidik! Avradını alıp gelik! Bitsin bu hasretlik be!
3: Vay siz, hoş gelmişsiniz, sefalar getirmişsiniz! Davaro ağam, Bekir ağam köyümüze şeref vermişsiniz!
2: Hiç telaşa lüzum yoktur. Mala cana dokunmayacağım. Davaro, ailesini ziyarete gelmiştir.
3: Hele önce buyurun, bir yorgunluk çıkartın, bir çayımızı içelim.
1: Benim acele bir işim var muhterem mi? Arkadaşları iyi ağırlayın ha.
3: Gözüm üstüne, yalnız bir çayımızı içmeden bırakmam. Ağa da şerefinize kurban kesecek, haber bekliyor.
2: Hadi buyurun öyleyse.
1: Bekir'o, siz çay için, ben Cano'ya gidirim.
2: Ayıptır Memo, bir çay içelim kurban.
1: Yahu ben Cano'ya gidirim.
2: Dağılın lan, etrafa göz kulak olun.
3: Buyurun, buyurun ağalar, buyurun.
1: Gitseydin.
3: Ya buyurun, şöyle istirahat buyurun hele bir iki dakika. Geçin, geçin buyurun.
2: Ramocan!
4: Buyur ha!
3: Ağalara birer demli çay ara.
2: Sağ olasın.
1: Bekiro, ben Cano'ya gidirim.
2: Ama çay!
1: Yahu çayla bir mi?

0: Oo.
1: Afiyet, afiyet olsun. Olsun.
2: Size doyum olmaz, bana müsaade.
1: Vallahi olmaz. Hele bir de ayran iç ya.
2: Yok, bırak giden.
1: O zaman ıhlamayacak ha.
2: Yok, içmem, bırak giden ya.
1: Ya vallahi bırakmayız.
3: Seni bulmuş ah, bırakır mı ya? Hele bir lahmacun ye.
2: Yahu halden anlamıyor musun?
1: Hele bir lahmacun
2: ye. Başımdan be. Ben Cano'ya gideyim ha. Aney, ben gelmişim ha.
4: Yiğit oğlum, Mebon benim, hoş gelmişsin.
5: Mebo, hoş gelmişsin
2: Yiğit. Hoş bulduk. Sen içeri git, ben anamla konuşacağım.
5: Hemen giderim Mebo, hemen giderim.
2: Aney?
4: Anan kurban sana Yiğit'im, hasret kalmış hem sana.
2: Hadi, sen de git çeşmeden su getir, çok susamış ha.
4: Evde su var oğul.
2: O su yetmez, çok susamışım. 7-8 kova getir, hadi koş.
4: Tamam giderim, rüzgar gibi gidip getiririm.
2: Yo yo yo, hiç acele etme, ağır ağır getir.
4: He.
2: Allah Allah, anlamıyor ne cahil karı ya. Oh. Gelirim, Cano, bekle ha.
6: Yakında gideceğiz buradan Ayşuk.
7: Nereye ki?
6: Valla bir polim düşünmüşem. Eğer olursa selamete çıkarık.
7: He.
6: Burada nasibimizi aldık. Giderik büyük şehre.
7: Ya hıyar tarlası?
6: Hıyar tarlası kim alırsa onu girsin. Yo ben ne derim sen ona bak. Ben iğne deliğinden Hindistan görmüşüm.
7: He.
6: Ben onun ağzından bir öğrenmeye bakar gömünün yerini.

0: Ekmek parasına gidin.
1: Ne oldu ki Arif?
0: Jandarmalar memoyu götür. Gömünün yerini bir o bilir. Ne ben şimdi?
1: Boş ver Arif. Sen bir çaresini bulursun babu.
0: Bulurum değil mi?
1: Tabi.
0: Ya o ekmek parası elden gidiyor. Ben bir çaresini bulurum.

0: Memo, ziyaretçim var.
1: Hayırdır? Yoksa Cano mu? Cano! Cano!
2: Memo! Memo, gel hele, gel!
1: Sen Cano değilsin. Kimsin?
2: Vay, aşk olsun. Beni tanımıyor musun?
1: Yo, çıkartamamışım.
2: E canım, iyi bak hele.
1: İyi bak hele.
2: E tamam mı?
1: Aa, yoksam sen Cano'nun arkadaşı Sidikli Fato musun?
2: He? Çüş!
1: İndir peçeni, tanı ya.
2: Olmaz, namahrem vardır.
1: Bana bak karı, ben evliyim, bana kaş göz yapma.
2: E belki evli erkeklerden hoşlanırım.
3: Yuh ulan, tanı artık ulan!
1: Aa, Sülü!
4: Sus ulan!
1: Ne işin var senin burada?
3: Seni kurtarmaya gelmişim.
1: Deme ya!
3: Önce al şu böreği.
1: Börek, çok severim. Şşt! Sağ ol canım.
3: Yeme!
1: Yo, ben böreğe dayanamam.
3: Yeme derim ulan!
1: O halde niye getirdin be?
3: Memo can, tepsinin içinde çarşaf var.
1: Aa! Çarşaflı börek. Kıymalısı yok muydu lan bunun?
3: Da var. Ulan çarşafı yemeyeceksin, giyeceksin.
1: Ha, anlamışım. Önce böreği yiyip, sonra...
3: Ulan bırak böreği! Git helaya, çarşafı giy, seni karı sansınlar.
1: Yo, ben karı kılığına girmem.
3: Sonra Cano'ya kavuşamazsın.
1: Cano? Peki, ne yapalım?
3: Elini çabuk tut, seni burada beklerim.
5: Ula avrat!
1: Bana mı değilsin?
5: Senden başka karı var mıdır burada? Ne işin var burada senin mahkumlar tarafında la?
1: Karı mı aç, yok kocamı arayayım.
5: Kocanı mı?
1: He ya, çağırmışım gelmemiştir. Ben de içeri girmişim.
5: Ulan bu suratı hangi koca gelir ki? Herifin mapus damına niye kaçtığı belli oldu.
1: Ama.
5: Hadi orada pis karı sende, yürü! Geç bakayım diğer iş tarafına, geç!
1: Ben kocamı isterim!
5: Geç!
1: Saldırıyorlar! Kocamı istiyorum! Şuradan şuraya gitmem vallahi! Kocamı isterim! Musto! Musto!
3: Bağırma lan, davar gibi!
2: Görmüyor musun sen, kocan senden kaçır!
1: Alacağın olsun! Gül gibi karına gelmezsin ha! Boynun altında kalsın, he mi?
2: Gel gidelim kardeş, ama erkek milletine girme!
3: Yürü ulan, çıkardın!
1: Öyle mi?
5: Allah bu kadının kocasına sabırlar versin!
3: Çabuk tez olak!
1: Anlamasınlar kardeşim
3: ha! Yok yok! Artık feraha çıktı! Üf! Ulan Memo, avratlık da sana pek yakışır.
1: Sen kendine bak, bir gibi kritisin.
3: De hadi, lafı bırak da yürü,
1: Şimdi bir otobüse atladık mı doğru köye, Cano'ya.
3: Yoo, köye gitmek yok.
1: Niye ki?
3: Kaçtığını duyan jandarma gene köye pusu kurar.
1: Nidek?
3: Şimdi sen evine gidemiyorsun, jandarma var. Ben evime gidemirim, ölüyem.
1: Ne kaçırdın lan beni?
3: Dinle şimdi sen. Büyük şehre giderek.
1: He?
3: Yok İstanbul'a.
1: Don yok hıyar, nasıl gideyim İstanbul'a?
3: Ola oğlum. Peki Bekir onun paraları ne güne duruyor?
1: Şimdi anlamışım. Beni Bekir onun paralarına konmak için kaçırdın. Tut senin suratına.
3: Aşo, ben en yakın arkadaşımı kaçırmışım.
1: Sen git o palavrayı babana anlat.
3: Ona bak, ölmüş babamı karıştırma, sorun fena olur ha! Neyse! Bak Memocan! Herifi zatı geberttiler, paralar durur. Yahu düşün, altınlar, gümüşler bizi bekliyor. O parayla istesek İstanbul'u alırız.
1: Cano da gelecek mi?
3: Hele önce biz gidelim, karıları sonra aldırırız. Ya düşünsene, kolunda Cano, altında araba, bir elin lahmacunda, bir elin çiğ köftede.

Paraları alıp kaçacaksın değil mi? Ben yer miyim ulan he?

0: afuera.
1: Anahtarınız.
2: Sağ ol canım. Allah razı olsun.
0: Neresiniz?
2: Ya ne bileyim.
0: Vay canına, yatağa bak. Bizim ağanınki bunun yanında.
2: He, medeniyet başka şey canım. Yer yatağına hiç benzemiyor.
0: Vallahi iyidir.
2: İyidir tabi.
0: Yavaş ulan ayı, çökerteceğim lan Somya'yı.
2: Ula şimdi ne yapar?
0: Valla önce karnımızı bir güzel doyuralım.
2: İyi. Daha önce ne yapacaktık ula?
0: Ne yapacaktık?
2: Avratlarımıza mektup yazmayacak mıydık?
0: Ha, doğru dersen iyi hatırlattın. Nerede olduğumuzu bilsinler.
2: Tabi. Ben başlıyorum. Canım.

0: Kurban, sen bu mektubu yollar mısın?
1: Hiç merak etmeyin.
2: Bu da benim karıya. Peki babam, cevap nasıl gelecek?
1: Ben zarfların arkasına otelin adresini yazarım.
2: Hay sağ olasın.
0: Dur ben de öpeyim. Gel seni de öpeyim.
2: Beni niye öptün?
0: Ne bileyim ben işte.
2: Oh, vallahi dünya varmış.
0: Öyle. Bir de karıları getirebilseydik.
2: Yahu dur hele. Önce kendimize bir iş kuralım bakalım. Hadi bir daha şerefe.
0: Yahu ben Almanya'da şunu anlamışım ki kafam ticarete müthiş çalışıyor.
2: O zaman bir lahmacun fırını açalım. Ortak oluruz.
0: Olur mu hayvan?
2: Niye olmazmış?
0: Benim karı senin yaşadığını görürse bana ne de? Sen ölüsün oğlum.
2: Ha, doğru öyle ya. Yahu, zaten bu İstanbul dediğin bir şehir. Bir ucunda sen, bir ucunda ben, bir iş tuttuk mu?
0: Ben bu İstanbul'u.
2: Ben bir lahmacun fırını açarım.

0: Ben de bir döner burger salonu.
1: O ne lan?
0: Dönerin Almanya görmüşü. Bilmiyorum, cahil ayı.
1: Ha. Hadi ayının şerefine. Senin maşallahın var ha. Benden iyi içiyorsun.
0: Ben iyi içerim, hiç dokunmaz.
1: Hadi şerefe.
0: Şerefe.

0: Yok canım. Oğlum kaç para?
1: 600 lira.
0: Al bakayım şu bini üstü kalsın.
1: Sağ ol abi.
0: Hadi kızlar içeri.
2: Hadi.
0: Hadi, hadi. Sen için böyle hava der giyinmişsin yavrum.
3: Mamu.
4: Silo.
3: Vay Mamu ya. Ne işin var lan burada?
4: Hey, şöyle geçerken bir uğrayayım dedim.
3: Ya.
4: Ya, gel gel. Gel otur yanıma. Gel la.
3: Madem ısrar edersin.
4: Gel gel otur hele.
3: Hoş gelmişsin. Hadi. Şerefe.
4: Senin ne işin var burada?
3: Şey, iş konuşurduk da... ...şu benim lahmacun fırını var ya...
4: Ha?
3: İşte bu arkadaşlar fırında çalışacak... ...ben anlaşmaya çalışıyordum.
4: Arkadaşlar fırında mı çalışacak?
3: He.
4: Bu kıyafetle mi çalışacak?
3: Mevsim sıcak da.
4: Daha çıplak çalışsınlar şöyle donla filan. Ula beni iyice kerik belledin ha! Paraları alıp kaçırsın bu karılarla yemek için.
3: Yok valla kardeş. Çok azını harcadım. Ama bak, çoğu burada ya.
4: Peki, yediğin paralar, hırkız?
3: Memo, itibarımla oynarsan.
4: İtibarına? Ula geberteceğim seni.
3: Gebertemezsin.

0: Niye?
1: Ben zaten öleyim. Unuttun mu Can?
0: Unutur muyum ulan? O yalandı. Şimdi Esah'tan öldüreceğim seni.
1: Yok, öldürme. Döv daha iyi.
2: Bana bak! Hadise çıkarma! Reyi rahat bırak!
0: Savunun lan! Ben kimim biliyor musun? Ben Davaro'yum.
1: Evet, Eşkıya Davaro. 50 leşi var.
0: Yerim ulan hepinizi! Savunun! Vurun beni! Ver lan çantayı! Düş önüme bak! Yürü!

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Birikim yapmak yetmiyor.
1: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de bakıp katılın, mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama

0: Sen %50 indirimli söyle.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız.
3: Halkbank. Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Senin patron zengin mi var?
7: Parasının hesabını bile bilmez.
8: Yolda bu kızla çarpıştım.
9: Hepsi bizim mi?
6: Elbette bizim.
7: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
8: Hadi sen misin, gözlerime inanamıyorum.
7: Parayı kaptırdınız.
6: Benim yanımda çalışmak ister misin?
7: Günaydın efendim.
6: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
10: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
7: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
11: Fadime bugün 16.15'te TV4'te.
12: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
13: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
12: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
14: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa
4: yaşanacak. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: Gü-
1: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
9: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
1: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
9: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
1: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
17: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
18: Ahmet abi.
13: Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
17: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
19: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minik'in mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
21: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
15: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar.

0: Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Ne kadar emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ne?
1: Nasıl yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava asacağız bu sırada.
1: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: Çok acıdı mı canım? Dur, kafan yarılmış, sarayım.
7: Uy, eline da var.
6: Terbiyeni bozma. Bak canım, dur yarana bakayım.
7: Ulan bana bak, ya döv ya sev, karar ver artık ha.
6: Bir türlü karar veremeyim. Ah da var kafa. Ben seni başta vuracaktım ki cümle alem kurtulacaktı. Az daha paralar gidiydi elden lan. Gel.
7: Süleyman Hayarto, benim.
8: Size bir telgraf var.
7: Ver bakayım, hayırdır? Ali.
6: Ne di? Ne oldu?
7: Ben mahvolmuşum.
6: Desene lan, ne oldu?
7: Avradan geldi. Evleniyormuş ağayla. Acele yetiş diyor.
6: Aa, senin avrat seninle evli değil miydi?
7: Yoo, evliydi ama ben ölünce karı boşta kaldı.
6: Kalınca da
7: ağa göz koydu.
6: Allah mesut etsin. Aslında bizim ağa hıyarın tekidir ya.
7: Olur mu lan? Vermem ben karıyı kimseye. Ben köye giderim.
6: Sen gidersin köye.
7: Niye gidemem ki?
6: Ula sen ölüsün, ben vurdum.
7: Ama yalandan.
6: Herkes sahibi bilir. Seni canlı görürlerse ben apı yutarım. Şerefimi iki paralık mı edeceksin?
7: İyi ama karı elden gider ya.
6: Sen köye gidersen benim can o elden gidiyor.
7: Bırak beni giden.
6: Olmaz.
7: Ayağının altını öper.
6: Olmaz derim. Hele gitmeye kalk, vallahi vururum seni.
7: Vay ben ölmüşem, ben yanmışam.
6: Sen de haklısın ula. Ula göz göre göre olmuşsun.
7: Gitti Ayşo.
6: Yeter lan, uzatma. Bizimki de kalp. Hem ben sana bir şey diyeyim mi? Zaten senin karı da bir benzemezdi. İyi oldu.
7: Olsun. Kargaya yavrusu Şahan gibidir. Hadi içek.
6: İçek. Ula yoksa sen beni yine sarhoş edip...
7: Haşa, ne münasebet.
6: O bir kere olur. Ben küpleysem sarhoş olmam aslında.
7: Gayet tabi. Sen bir kere Davaro sülalesindensin. Sen Davaro...
6: Sağ ol. Sen de kıyam...
7: Sağ ol, eskik olma.
6: Ben sarhoş olacağım, sızacağım. Sen de köye tüyeceksin he? Bende sarhoş hali var mı ulan he? Var mı?
7: Yok. Ayşo!

0: Tamam, sorması ayıptır. Bu kaçıncı evlilik?
1: Ne sen sor, ne ben söyleyeyim. Fena mı canım? Allah'ın gariplerini ortada kalmaktan kurtarayım. İtin biri başka bir iti vurdu, bu masum ortada kaldı. Biz de ağalık görevimiz ya.
0: Şerefe!

0: benden gözyaşı dök yani. Hem ağlayı hem gidiyin usul.
1: Aslan gibi Sulo'nun arkasından nasıl da gasılıyım?
0: Gasılır elbet ağa karısı olayım.

0: Hadi gelin, kalk oynat kız.
1: Yok, istemiyorum.
0: Aa, hiç olur mu? Gelin dediğin oynat, kalk.
1: İstemiyorum dedim ya, be. Gel başımdan, kalk.
2: Kalk ulan, kalk. Oyna derim, kalk.
1: Sen kimsin lan?
2: Oyna, çaktırmadan kaçacağız. Ben Silo.
1: Silo!
2: Var mı kız, yavaş. Hadi oyna.
1: Al işte, demedi mi dümenden ağlıyor diye? Köçek gibi gırıtı. Herif öldü gününe kaldı. Bahsına sana fırıcı. Hadi gel.
2: Ula Silo bu!
3: Ula Silo'dur!
4: Yok canım, Silo öldü!
5: Getirdik ağam!
2: Emret ağam!
6: Herif konuşuyor! Demek ölmemiş! Ula sen ölmedin mi?
2: Ölmemişim ağam!
6: Ne ölmedin? Memo seni gebertmedi mi?
2: Yok!
4: Biz kimi gömdük?
2: Memo ile bir dümen çevirdik, ölmüş numarası yaptık. Memo sonra beni mezardan çıkardı.
1: He! Yalan söylüyorsun ulan! Benim oğlum böyle dalavara etmez!
2: İşte gördün mü sen, yaşarım ya!
1: Benim oğlum evdir, kanını yerde komaz!
2: Komuştur hanı o, ne vuruyorsun be?
6: Vay alçak Memo!
4: Memo teki çıkmıştır!
7: Rezil Memo!
3: Bütün köye atmıştır kasırı!
7: Biz de onu bir toh sandık!
2: Bu evlilik olmasa ortaya çıkmayacaktım. Ama baktım karı elden gidip...
6: Ben bu karıyı sana vermem!
2: Niye ki ağam?
6: Çünkü sen resmi ölüsen! Ölü adamın da karısı boştur!
2: Ama görürsen yaşarım.
7: Sen merak etme ha! Resmi ölüydü, şimdi esastan ölecek.
2: Memo!
5: Memo gelmiştir.
7: Yetti ulan! Rezil ettin beni cümle aleme. Şerefim iki paralık oldu. Canını bağışladım diye başım dertten kurtulmuyor. Şehadet getir, vuracağım seni.
8: Memo kardeş, kıyma erime. Karnımda bebeğini taşırım. Kuma bizi babasız, bağışla.
6: Fur ula fur! Kurtar namusunu!
1: Hadi Şahin'im, dinleme bu karının lafını! Babanın kanını yerde koma, rezil etme aleme!
4: Lan!
2: Memo kurban, beni fırınır mısın? Canımı almır mısın?
7: Sana bu canı ben vermedim ki ben alam! Sen cezanı mapusta çekmişsin!
1: Sağ ol ağam! Allah senden razı gele!
7: Bebeğin babalı büyüsün. Ben bilirim babasızlığın ne olduğunu.
6: Tüh senin suratına tükürem! Vay! Vay! Vay! Ula sende hiç mi şeref yoktur? Bin yıllık töreyi nasıl çiğnersen? Şerefsiz!
7: Aa! Şeref, insan vurmakla olmuyor. Şeref, zavallı biçare kadınlara göz dikmekle de olmuyor. Sen benim Sülo'yu vurmamı töre için değil, avradına konmak için istisin.
6: Hay rezil! Seni bu köyden kovirem!
7: Kovir misin?
6: Kovirem! Buranın sahibi benim! Senin de, davarının da, ananın da, karının da!
7: Hoş de ha! Lafına dikkat et! Ucu kötü yerlere dokunuyor!
6: Yalan mı lan? Hepiniz benim malım değil misiniz?
9: Eyvallah!
6: Dona kadar bana borçlu değil misiniz?
9: Borçlu!
6: İstersem hepinizi buradan def edemez miyim?
9: Edersin.
7: Söyle lan, ağa denem söyle. Ne kadar borcu var köylünün?
6: Ula hayvan! Ula sen ağanla nasıl böyle konuşuyorsun ula ha?
7: Konuşma lan! Haberin ola silah doludur. Söyle, borç ne kadardır? Tut lan şunu. Al canım! Al köpek! Zahisli misin? Al hayvan! Al, hepsini al!
2: Ula ne ettin Memo? Hay Allah! Yahu gitti bizim lahmacun fırını!
7: Şimdi köylünün sana borcu kalmamıştır! Tamam mı? Tamam mı ha?
6: Tamam! Hiç borç yok derdi.
7: Artık onları rahat bırak. Şimdi ben giderim, dağlara çıkarım. Eğer köylüye bir eziyet yaptığını duyarsam vallahi geri dönerim. İşte o zaman Allah yarattı demem, tabancayı alnının çatısına dayar, tetiği çekerim. Bilmiş ol ha.
6: Tamam.
7: Aney, gördüğün gibi oğlum yaramıyor.
1: Yarıyor oğul, yarıyor. Hem de çok. Sütümü sana helal etmişim.
7: Canım? Canı kurban? Sen benim canımsın, ciğerimsin, gözümün bebeğisin. Hayatımda senden başka avrat tanımamışım. Başımı çevirip bakmamışım. Ne yaptımsa sana kavuşmak için yaptım. Çalıştım, didindim, gurbet illerde süründüm. Mapusu bile göze aldım. Seni çok seviyorum canım. Ama senin için bile olsa birisini vuramam. Babamın katili bile olsa vuramam. Eğer bunun için bana varmayacaksan, sen de kal sağlıcakla.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhabalar, benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 4. sınıfa geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Yarışmanıza katılmak istiyorum. Hobilerim halk oyunları oynamak, badminton oynamak ve satranç oynamak. Bu üçünde çok iyi olduğum için turnuvalara katıldım. Çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlarıma şimdiden şans diliyorum. Görüşürüz.
2: Merhaba, benim adım Fatih. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Yarışmayı ailemle severek takip ettiğimiz için katılmak istedim. Ekibime başarılar dilerim.
3: Merhaba, adım Alp Berseç. 5. sınıfa geçtim. Bir yarışmaya katılıp kendimi denemek istiyorum. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Merhabalar, benim adım Öykü. Soyadım Arım. 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Size biraz şu hobilerimden bahsedeyim. Piyano çalmak, dans etmek, voleybol oynamak, paten kaymak, bunlar benim en sevdiğim hobilerimdir. Sizin aranıza katılacağım için çok heyecanlı ve çok mutluyum. Görüşürüz.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1. masamızda Art var, 2. masamızda Tanem, 3. masamızda Öykü ve 4. masamızda Pars. Tekrar hoş geldiniz. Nasıl, heyecan var mı?
5: Yok.
0: Gitti heyecan değil mi az önce? Evet. Alp'cim, hadi seninle başlayalım, seni tanıyalım.
6: Merhaba, ben Alp, 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Hobilerim futbol oynamak, basketbol oynamak, müzik dinlemek, Bolulu'yum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim.
0: Alp'cim, kaleci olmak istiyorsun değil mi? Az önce biz sohbet ettik kuliste sevgili izleyenler. Ve Alp dedi ki ben kaleci olmak istiyorum dedi. Ama aynı zamanda yan flüt de çalıyormuş. Ben de sana ne dedim? Belki dedim ileride böyle yan flüt çalan bir futbolcu, kaleci olursun. Çok

0: mı Artım?
1: Olur.
0: Peki o zaman Tanem'le devam ediyoruz. Tanemciğim hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın? Heyecan var mı?
1: Geçti.
0: Geçti. Şahane. Seni tanıyalım.
1: Benim adım Tanem Şahin. 10 yaşındayım. 5. sınıfa geçtim. Bu yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim badminton oynamak, halk oyunları oynamak ve satranç oynamak.
0: Peki ne olmak istiyorsun ileride?
1: İleride doktor olmak istiyorum.
0: Neden doktor olmak istiyorsun?
1: Çünkü hastalıklar çoğalıyor. Yeterli doktor bazen olmayabiliyor. Çünkü onlar da rahatlamak için tatillere falan gidiyorlar sonra. İşte ben de o yüzden çocuklara, ailelere yardımcı olmak için doktor olmak istiyorum.
0: Harikasın. Ne kadar güzel bir düşünce. Bir de bu arada galiba çok iyi şarkı da söylüyorsunuz değil mi?
1: Evet.
0: Bu ekip az önce bana kuliste geldi, dedi ki Yeliz abla biz bir ekip olduk. Ben size önce ekip olduğunuz için alkışlıyorum. Sonra da dediniz ki biz ekibimizde bir de isim düşünüyoruz. Hangi isimdi bu? Buldunuz mu bir isim?
2: Bulamadık.
3: Yok hala bulamadık.
0: Bulamadınız düşünüyoruz. Mı? Düşünüyorsunuz. Belki burada birbirinize yardım ederken arkadaşlar, ekip çalışması yaparken aklınıza bir isim gelir diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Peki bir de sanki böyle bir şarkılar vardı değil mi Öykücüm beraber? Hoş geldin Öykü.
4: Hoş buldum.
0: Seni de tanıyalım.
4: Ben adım Öykü, soyadım Arın. 10 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Hobilerim ise müzik dinlemek, paten sürmek, voleybol oynamak, bir de dans etmek.
0: Peki veteriner de olmak istiyorsun aynı zamanda.
4: Evet.
0: Biraz bundan bahset. Neden veteriner olmaya karar verdin?
4: Çünkü ben küçükken bizim çiftliğimiz var köyde. Dedem bakıyor. Orada bir tane koyun var. O koyun böyle doğarken bir hastalığa yakalandı ve öldü. Ben o zaman kendime bir söz verdim. Eğer veteriner olursam köydeki hayvanlara sahip çıkarım, onları korurum diye düşündüm.
0: Ne kadar güzel, ne kadar ince düşünmüşsün. Arkadaşımızla alkışlıyoruz bu düşüncesinden dolayı. İnşallah çok iyi bir veteriner olursun ve bütün hayvanlara faydan olur. Bütün canlılara faydan olur Öykücüğüm.
4: Çok teşekkür ederim.
0: Çok güzel bir düşünce. Şimdi Pars'cığım hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
5: İyiyim, siz?
0: İyiyim. Bugün biraz senin isminle bir mücadelem vardı benim değil mi? Ne dedim?
5: Sarp.
0: Sürekli Sarp dedim. Neden ben de bilmiyorum. Sonra sen de dedin ki annem bana zor bir isim koymuş. Ben aslında biraz aslan da olsun istiyorum gibi dedin.
5: Evet.
0: Ama senin adın Pars. Hoş geldin Pars'cığım.
5: Hoş
0: tekrar bulduk. Seni tanıyalım.
5: Merhabalar, adım Pars Çakır, 10 yaşındayım, 5. sınıfa geçtim. Hobilerimden bahsetmek gerekirse futbol oynarım. Futbol oynarım derken birçok sporla uğraşırım da ona genel isim vermek gerekirse sporla uğraşırım. Müzik dinlerim.
0: Sporun birçok dalıyla uğraşıyorsun,
5: evet.
0: Müzik dinliyorsun.
5: Müzik dinlerim, arada da şarkı söylerim, öyle.
0: Var mı, sen de söyler misin bir şarkı?
5: Aklımda yok şu an.
0: Aklında yok mu? Peki
5: heyecandan gidiyor.
0: Futbolcu olmak istiyordun
5: evet.
0: Değil mi? Neden futbolcu olmak istiyorsun?
5: Futbol bana böyle ilham kattığı için.
0: Aa.
5: Seviyorum yani. Severek yaptığım bir iş. O yüzden futbolcu olmak...
0: İdolün var mı mesela?
5: Var.
0: Kim idolün?
5: Ronaldo.
0: Ronaldo idolün. Peki arkadaşlar Türkiye'den kim? Aklına
5: milli,
0: hemen gel.
5: Yani şey,
0: buradan
5: Türk
0: evet,
5: mü?
0: Türk futbolcularla.
5: Arda Güler.
0: Arda Güler. O zaman buradan sevgilerimizi gönderiyoruz Arda Güler'e de. Arkadaşlar artık başlayalım mı?
1: Başlayalım.
0: Ay duyamadım.
1: Başlayalım.
0: Tamam duydum, başlıyoruz o zaman. Alp için geliyor her tablomuz.
6: Adana'nın ağası.
0: Adana'nın ağası 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sıkıntılı ve korkulu rüya anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı.
6: Kabus.
0: Kabus. Bu hızlı cevapla. Acaba Art kumbaramıza ilk 40 puanı ekler mi görelim? Bravo. Ekibin yüzler gülüyor. 40 puanı topladık. Ve tanem için geliyor Art ablamız.
1: Kardeşim nefesin neyesi?
0: Nefesin neyesi 30 puan değerinde ve insan vücudundan geliyor sorumuz. Altlı üstü dişleri taşıyan, ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasların bulunduğu iki parçadır. Süremiz başladı.
1: Çene.
0: Emin misin? Çok hızlı bir cevap. Emin misin Tanem?
1: Eminim.
0: Tanem çok emin. Cevabımız doğru mu görelim? Bravo. Ve öyküyle devam ediyoruz.

0: Hangi harf olsun Öykücüm?
1: Ablam bu senin B'si.
0: Bu senin B'si 80 puan değerinde ve ülkemizden geliyor soru. 2025 yılında ülkemizdeki toplam il sayısıdır. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Pars.
2: 81.
0: Acaba doğru cevabımız 81 mi görelim? Bravo. Arkadaşlar hemen bir bilgi paylaşmak istiyorum sizlerle. İçişleri Bakanlığı'nın web sitesinde yer alan bilgiye göre Türkiye Mülki İdare Bölümleri envanterinde il sayısı 81, ilçe sayısı 922, büyükşehir belediyesi sayısı 30, il belediyesi sayısı ise 51'dir. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım ve Pars'la devam edelim. Gelsin harf tablomuz.
2: Sarp'ın S'si.
0: Sarp'ın S'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaktır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması, ekip yapar bunu bu ekip tanem.
1: Dürüstlük.
0: Dürüstlük mü doğru cevabımız görelim. Bravo, harikasınız. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum, acaba kumbaramızda kaç puan birikti? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 230 puan birikmiş ve hedefimize kalan puansı 2270. Kutluyorum. Ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Abim Efe'nin E'si.
0: Efe'nin E'si 30 puan değerinde ve satrançtan gelecek sorumuz. Satrançta köşelerde bulunan taştır. Süremiz başladı.
1: Kale.
0: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğru mu görelim? Bravo Alp. Arkadaşlar ekipte satranç oynayan vardı değil mi? Kimler oynuyor? Tanem oynuyor, Öykü oynuyor.
2: Ben arada Beyler, oynuyorum.
0: Arada oynuyorsunuz.
2: Ben Alp,
0: evet, ya, biliyorsunuz hakimsiniz çünkü. Nasıl, keyifli değil mi?
2: Evet.
0: Bu ekip belki kendi arasında bir turnuva düzenler diye düşünüyorum. Yapar mısınız?
2: Yaparız. Evet,
0: yaparız. Evet. Hadi bakalım tanem için gelsin harf tablomuz.
1: Rize'nin R'si.
0: Rize'nin R'si 70 puan değerinde ve sinemadan gelecek sorumuz. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddeden haylaz film kahramanıdır. Süremiz başladı.
1: Sünger Bob.
0: Sünger Bob mu cevabımız görelim? Olmadı. Haydi ekip yaparız. Kaptan Kanca ile mücadele eden, büyümeyi reddediyor. Biraz da haylaz biri. Acaba bu kim? Bir fikir yok. Açalım mı bir kutu? Herkes bakıyor. Hadi açalım bir kutu. Hadi bir kutu daha. Var mı bir fikriniz? Böyle bir şapkası var. Hadi oradan hatırlatayım size. Yeşil renk miydi acaba? Bir kıyafet, bir şapka.
1: Peter Pan.
0: Peter Pan mi görelim doğru cevabımız? Türkçesini görsek evet. Peter Pan. Görselimiz geldi. Değil mi? Doğru söylemişim arkadaşlar. Yeşil de mi aklına geldi?
1: Evet.
0: Pars.
1: Fotoğrafta var zaten.
0: İzledin mi peki?
1: He?
0: İzledin mi?
1: Yok izlemedim.
0: İzlemedin ama kitabını... görsel aklındaydı.
1: Evet. Kitabı var diye hatırlıyorum.
0: Kitabını okudun. Öykücüğüm senin için geliyor harf tablomuz. Hazırsan. Alalım harf tablomuzu.
3: Defne'nin D'si.
0: Defne'nin D'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. Yıkanmış çamaşırları asarken kullanılan kıskaçtır. Süremiz başladı. Haydi ekip, annelere yardım ediyor muyuz?
1: Mandal.
0: Doğru mu cevabımız görelim? Bravo Pars. Pars, annene yardım ediyorsun galiba diye düşünüyorum.
1: Şöyle böyle.
0: Şöyle böyle. Şimdi bir mandalları böyle çamaşır tutturmuşluğun vardır ha? Var mı? Annelere yardım ediyor
1: Bilmiyorum.
0: Muyuz arkadaşlar? Tanem ediyor, Öykü ediyor, Pars da biraz ediyor. Alp,
1: yemek hazırlamıyor
0: Alp etmiyor musun? Evet.
1: Yemek hazırlamada biraz yardım ediyor.
0: Çok güzel. Böyle sanki sofrayı değil mi kurarken? Ya,
1: bazen ev temizlerim biraz.
0: Bu tamam.
1: Mum falan koyuyorum masaya.
0: Çok güzel. Bir romantikleştiriyorsun masayı. Bu da çok şahane. Annelerimize buradan bir alkış. Onlar da bugün buradalar. İyi ki geldiniz. Ve arkadaşlar annelerimizin yükü çok fazla biliyorsunuz. O yüzden böyle küçük yardımlarınız onlar için çok değerli. Ben de sizi alkışlıyorum. Ve Pars için geliyor harf tablomuz.
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 30 puan değerinde ve meyvelerden gelecek sorumuz. Kabuğu parlak, sert, kırmızı, yeşil, sarı renklerde olabilen ufak çekirdekli bir meyvedir. Süremiz başladı. Haydi ekip bir düşünelim ne olabilir?
1: Tanem. Elma.
0: Elma mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Pars ve Tanem'in ortak çalışması kumbaramıza 30 puan daha ekledi. Alp'cim Kaldı, kaç soru kaldı biliyor musunuz arkadaşlar?
1: Dört.
0: Dört. Sayıyorsunuz, bravo. Dört sorumuz kaldı.
1: Ben şeyden
0: kaldı.
1: Düşündüm, dört kişiyiz ya, dörder soru sorun.
0: Dörder sorudan şimdi Alp için harf tablomuzu görelim.
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 40 puan değerinde ve genel kültürden geliyor sorumuz. Üzerinde ürün yetiştirilebilen verimli ve sınırlı toprak parçasıdır. Süremiz başladı.
1: Yerli.
0: Yerli bir cevabımız görelim. Olmadı ekip.
1: Tarla.
0: Doğru cevabımız tarla mı? Alp ve Tanem kumbaramıza 40 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Ekip birbirini çok güzel tamamlıyor arkadaşlar. Kutluyorum sizi. Tanem için geliyor harf tablomuz.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 80 puan değerinde ve hayvanlar aleminden gelecek sorumuz. İri yapılı ve geniş ağızlı olan su aygırı adıyla da bilinen canlıdır. Süremiz başladı.
1: Hipopotam.
0: Emin misin? Bir daha söyle bakalım.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam. Hipopotam mı doğru cevabımız görelim? Olmadı ama çok yaklaştık sanki.
1: Hipopotam.
0: Hipopotam mı doğru cevabımız? Tanem ve Pars acaba kumbaramıza 80 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Bir tane harf değişti. Birbirinize çok yardımcı
1: oldunuz. Ama birlikte
0: oldunuz.
1: Yaptık. Bravo. Ve
0: tabii ki beraber yaptınız. O yüzden sizi tekrar kutluyorum. Görselimiz de burada. Ve bravo Tanemciğim, bir tek hemen İ harfinden sen bunu buldun. Ben şimdi size hipopotamlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. TÜBİTAK'tan aldık bu bilgiyi. Bilimsel adları olan hipopotamus, nehir atı anlamına gelir. Durgun ya da yavaş akan nehirlerin, göllerin olduğu bölgelerde yaşarlar. Zamanlarının çoğunu suyun içinde geçirirler. Su aygırları ilginç vücut yapılarının yanı sıra sütlerinin rengiyle de dikkat çekerler. Su aygırlarının sütü... Sizce ne renktir arkadaşlar? Hadi bir tahmin.
1: Basim mi?
0: Hayır, söyle. Alp'le başlayalım. Ne renk olabilir?
1: Beyaz.
0: Beyaz. Tanem?
1: Mor.
0: Mor. Öykü? Bilemedik. Pars?
1: Ya pembe ya mor.
0: Çok yaklaştın.
1: Çünkü şey hipopotamın...
0: Çok yaklaştın. Birini seç. Hangisi olabilir?
1: Pembe.
0: Pembe. Bravo Pars'ı kutluyoruz. Bunun nedeni de arkadaşlar su aygırlarının salgıladığı asitmiş. Hayvanlar gerçekten çok özel varlıklar. Yine burada yineliyoruz ve öyküyle devam ediyoruz. Öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Çilekin Ç'si.
0: Çileğin Ç'si 30 puan değerinde ve yiyeceklerden gelecek sorumuz. Zeytinli, peynirli gibi çeşitleri olan bir yiyecektir. Süremiz başladı.
2: Açma.
0: Yer misiniz sabahları?
2: Evet.
0: Acaba doğru mu? Öykü kumbaramıza 30 puan ekler mi görelim? Harikasınız. Birbirimizi de kutluyoruz. Bravo, harikasınız arkadaşlar. Pars da seni kutlamak istedi Öykücüğüm.
1: Çak çak.
0: Pars da seni kutlamak istedi. Harikasın. Bravo. Bu ekip çalışması için ben de sizi kutluyorum. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars.
1: Osman amcamın oğlu.
0: Osman amcanın oğlu 30 puan değerinde ve giyimden gelecek sorumuz. Paçaları dizlerin yukarısında olan kısa pantolondur. Süremiz başladı.
1: Şort.
0: Sende de sanki bugün öyle bir şey var değil mi? Ne giydin sen? Şort mu?
1: Aha, şort giydim.
0: Doğru mu cevabımız? Emin miyiz? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar ısınma turu bitti. Kaç puan topladık merak ediyor muyuz? Hadi evet, bir tahmin. Evet. Alp'le başlıyorum.
1: 780.
0: 780 tane.
1: 700'ü geçmişizdir.
0: 700'ü geçmiş miyizdir ısınma turunda? Tamam. Öykü?
2: Ben de 700.
0: 700 par.
1: 600-700 arası.
0: 600-700. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 570, 600-700 arası. Galiba en düşük 600'dü değil mi? Yaklaştınız ve hedefimize kalan puanımızda 1930 sizleri kutluyorum. Harikasınız. Şimdi Nasıl bir ısınma turuydu? Alp'le başlayalım.
1: Bence çok eğlenceliydi. Hı hı. Ve bu deneme turu olduğu için çok yani böyle stresimizi attık.
0: Evet. Tanemciğim senin için nasıldı?
3: Bence gayet iyiydi. Ekip çalışmasıyla ruhumuzu bulduk.
0: Çok güzel bir ekip çalışması oldu. Evet. Sizi kutluyorum tekrar arkadaşlar. Öykücüğüm isim de düşünün bu arada. Hala ben isminizi merak ediyorum. Öykücüğüm.
2: Çok heyecanlıydı. Güzeldi.
0: Gitti ama heyecan. Birazcık evet. Sende azıcık var ama o da şimdi ikinci turda geçecek görürsün. Farsçığım.
1: Güzel geçti. Şöyle söylemek gerekirse bana demek bir şey kalmadılar.
0: Sana?
1: Bana diyecek bir şey bırakmadılar.
0: Diyecek bir şey bırakmadılar mı? Olur
1: yani
0: mu?
1: Yani iyi anlamda.
0: Ha tamam. Ekip çok iyi arkadaşlar.
1: Ekip çok iyi. Motivasyon yüksek.
0: Evet. Bir de şimdi bir isim de bulursanız ben çok mutlu olacağım.
1: Kliste düşündük de bulamadık.
0: Çok merak ediyorum. En sonunda belki
1: ben bulacağım. En sevdiğimiz yemeklerin baş harfinden oluşturmaya
0: çalıştık. O da güzel.
1: Çalıştık.
0: Ama böyle mesela en sevdiğiniz yemekler, hayvanlar öyle şeyler de olabilir. Spor dalları da olabilir. Bunları da düşünün arkadaşlar olur mu?
2: Ben bir tane buldum gibi.
0: Ne olabilir?
2: Süper kumbara.
0: Süper kumbaranın yıldızları olsun mu?
4: Olsun.
0: Hadi bakalım o zaman süper kumbaranın yıldızları. Nereye gidiyor arkadaşlar?
1: İkinci tura.
0: İkinci tura. Süper kumbaranın yıldızları ikinci tura gidiyor. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Arkadaşlar hazır mıyız ikinci tur için?
1: Hazırız.
2: Evet.
0: Duyamadım.
4: Hazırız.
0: Süper. O zaman Alp için gelsin. Harp tablom.
1: Annem Melis'in M'si.
0: Melis Hanım'ın M'si 110 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Eğitim ve öğretim kurumlarındaki yemek arasının anıldığı isimdir. Süremiz başladı.
1: Beslenme saati.
0: Eğer bu cevap doğruysa kumbaramıza ikinci turdaki ilk 110 puanı atar mıyız görelim? Arkadaşlar herkes çok emindi. Böyle eller alkışa gitti. Beslenme saati herhalde değil mi?
2: Evet.
0: Genelde yapılıyor. Tanem için geliyor tablomuz. Hangisi olsun?
1: Limonun L'si.
0: Limonun L'si 140 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. Ya. Attığı gollerle ve kazandığı kupalarla dünya çapında tanınan Portekizli futbolcudur. Oh. Süremiz başladı. Beyler böyle bir ağ sesleri çıkarmaya başladı şu an. Beyler üzüldü şu anda. Ama arkadaşlar bunu bu ekip yapar. Alp'in de eli gitti parçasında.
1: Cristiano Ronaldo.
0: Sen az önce birini değil mi bir futbolcu
1: evet,
0: vardı.
1: Evet Cristiano Ronaldo hatta favorim benim.
0: Acaba bu o mu?
1: Evet.
0: Görelim mi? Haydi bakalım görelim doğru mu cevabımız? Bravo. Alp'cim sende de mi cevap buydu?
1: Evet.
0: Arkadaşlar Ronaldo'nun fotoğrafı da geldi buradan. Çok yetenekli ve çok başarılı bir futbolcu değil mi?

0: sevgilerimizi iletelim. Belki o da bizi izliyordur, belli olmaz.
1: Bilmiyorum, belki onun kanallarında yabancı da olabilir, Türkçe
0: evet,
1: de olabilir.
0: Evet, bazen uydudan değil mi arkadaşlar? Bir bakmışsınız bizi görüyor ve bizi izliyor şu anda. Senin mesela
1: hatta
0: sevdiğini...
1: hocam annemin Instagram'dan Ronaldo'ya mesaj bile atmıştım.
0: Attın mı? Gerçekten mi?
1: Coming Galatasaray demiştim hatta.
0: Gerçi sen Galatasaraylısın o zaman. Onu buraya Türkiye'ye davet etti.
1: Evet.
0: Cevap geldi mi?
1: Yok.
0: Belki bugün gelir. Eğer bizi görüyorsa lütfen Fars'a cevap atsın o zaman. Öykücüm hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Öykü için gelsin harf tablomuz.
2: Annem Seher'in sesi.
0: Seher Hanım'ın sesi 90 puan değerinde ve mutfaktan gelecek. Yiyeceklerin tazeliğini korumak ve mutfak düzenini sağlamak için kullanılan eşyadır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Tanem.
3: Saklama dolabı.
0: Saklama dolabı mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı, sanki yaklaştık. Ekip bunu yapar. Acaba ne olabilir?
1: Saklama kabı.
0: Tanem ve Alp'in ortak çalışmasıyla acaba kumbaramıza 90 puan daha ekler miyiz, görelim. Harikasınız ekip. Neydi? Tanem'cim seni, Alp'cim Tanem seni kutluyor. Bu neydi adınız arkadaşlar bu ekibin?
4: Süper Kumbara Yıldızları.
0: Süper Kumbara'nın Yıldızları. Bu şahane ekip ruhunuz için sizi alkışlıyorum. Fars'cığım hazırsan harf tablomuz senin için geliyor.
3: Kuzenim Berk'in B'si.
0: Berk'in B'si 120 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Tekirdağ, İstanbul, Bursa gibi illerimizin bulunduğu coğrafi alandır. Süremiz başladı.
3: Marmara bölgesi.
0: Emin miyiz?
3: Eminim.
0: O zaman görelim bakalım Fars kumbaramıza 120 puan ekler mi? Bravo! Arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığımız bilgiyi paylaşacağım sizlerle. Marmara bölgesi küçük olmasına rağmen Türkiye nüfusunun yaklaşık 1/4'ü burada yaşıyor arkadaşlar. Bu nedenle nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının çok üzerindedir. Bölge bütün bölgelerden nüfus çekmektedir. Şimdi ben hemen bir kumbarama da gitmek istiyorum. Bir bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Kumbaramızda 1030 puan birikmiş arkadaşlar ve hedefimize 1470 puan kalmış. Harika gidiyorsunuz. Alp için geliyor harf tablomuz.
1: Nanenin N'si.
0: Nanenin N'si 90 puan değerinde ve zıt anlamlı kelimelerden geliyor sorumuz. Yüksekten veya yukarıdan aşağıya doğru gelmek anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması. Fars.
1: Önlem almak.
0: Önlem almak mı cevabımız? Görelim. Olmadı. Atanemciğim.
1: İnmek çıkmak.
0: İnmek çıkmak mı doğru cevabımız? Görelim.
1: Tanem,
0: bravo.
1: Tanem.
0: Ekip birbirini kutluyor. Şahanesiniz ekip ve tanem için geliyor harf ablamız.
1: İstanbul'un iyisi.
0: İstanbul'un iyisi 130 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Hem yayaların hem de seyir halinde olan sürücülerin uyması gereken düzenlemelerdir. Süremiz başladı.
1: Trafik kuralları.
0: Hızlı bir cevap tanemden. Acaba doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Trafik kurallarına uyuyoruz değil mi arkadaşlar? Uyuyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Karşıdan karşıya geçerken ne yapıyoruz mesela?
2: Trafik kurallarına uyuyoruz.
0: Evet, ne yapıyoruz?
2: Sağımıza solumuza bakıyoruz.
0: Evet, ışıklara dikkat ediyoruz.
2: Hatta şey, yeşil ışık yanmasını bekliyoruz. Arabaların geçtiği yerde kırmızı ışık yanıyor. Yayaların karşısında da böyle şey, yürüme ya da yürümeme, kırmızı ışık ve yeşil ışık görünüyor.
0: Hı-hı. Yaya yolları da var. Bu arada emniyet kemerimize mutlaka takıyoruz değil
1: evet.
0: mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Bunlar çok önemli, arka koltukta otursak bile. Öykücüğüm, senin için geliyorum.

0: tablomuz.
1: Remziye'nin R'si.
0: Remziye'nin R'si 80 puan değerinde ve genel kültürden gelecek sorumuz. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalara verilen addır. Süremiz başladı. Haydi ekip, yaparsınız bence. Bir düşünelim. Duygu ve düşüncelerin estetik biçimde ifade edilmesiyle ortaya çıkan değerli parçalar. Ne olabilir? O zaman ben bir kutu açayım. Hadi açalım bir kutu. Açtık. Var mı bir fikriniz? Ekip bir düşünsün. Süper Kumbara'nın yıldızları hadi. Hadi bir kutu daha. Tane.
1: Sanat eseri.
0: Doğru cevabımız. Sanat eseri mi görelim? Harikasınız ekip. Ve Pars için geliyor tablomuz.
1: Jale'nin J'si.
0: Jale'nin J'si 90 puan değerinde ve sağlıktan gelecek sorumuz. Cilt hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip. Alp.
1: Doktoroloji.
0: Doktoroloji mi doğru cevabımız görelim? Olmadı. Sanki yaklaştık böyle bir lojilerden. Ha? Ne olabilir arkadaşlar? Cilt hastalıklarının tedavisi. Böyle hani sivilce çıksa gideriz mesela. Nereye gideriz? Hangi doktora? O zaman ben bir kutu açacağım. Açalım bir kutu.
1: Dermatoloji. Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi doğru cevabımız görelim? Çok yaklaştık Pars. Onu söyleyebilirim.
1: Onu...
0: Değil mi? Fark ettik. Hadi ekip. Hadi ekip yapar bunu arkadaşlar. Bir düşünelim ne olabilir. Çok yaklaştık.
1: Bir daha basabiliyor muyum?
0: Basabiliyorsun.
1: Dermatoloji.
0: Dermatoloji mi görelim? Hemen orada harfleri. Değil mi? Arkadaşlar.
1: Hipopotamda şimdi... da aynısı olmuştu. Harfler.
0: Evet.
1: M ile N'ye karışmıştı.
0: Evet. Bazen öyle olabiliyor ama sonunda doğru cevabı buldunuz. Arkadaşlar kumbarada kaç puan birikti? Ben merak ediyorum. Alp sence kaç puanımız var?
1: 1450'lerde bir şey.
0: 1450'lerde tanem.
1: 1350'yi geçmişizdir.
0: 1350 geçmişizdir. Öykü?
2: 1400.
0: Herkes 1400'lerde. Evet. Pars?
1: 400-500 yani.
0: 1400-1500. O arası. Zaman görelim bakalım kumbarımızda kaç puan birikmiş?
1: Riske girmeyelim.
0: Arkadaşlar kumbarımızda 1390 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 1110. Kutluyorum sizi. Çok yaklaştınız bu arada. 1400'ler 1500'ler dediniz. 1400'de sadece 10 puan vardı ve Alp için geliyor Alp tablomuz.
1: Arkadaşım Zeynep'in Z'si.
0: Zeynep'in Z'si 100 puan değerinde ve deyimlerden gelecek. Nasıl aramız? Gelsin sorumuz. Başkasının emeğiyle ortaya çıkmış bir şeyden yararlanmaktır. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması.
1: Hazıra konmak.
0: Eğer cevap doğruysa kumbaramıza 100 puan ekleyeceğiz. Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Pars ve Tanem'in ortak çalışması. Tanem, Tanem. Size. Tanem. Öykü seni kutlamak istiyor Tanem'cim ve harf tablomuz senin için geliyor. Görelim.
1: Gizem'in G'si.
0: Gizem'in G'si 110 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Pastırma, kaşar peyniri ve biber gibi malzemelerin yufkaya sarılarak pişirildiği yiyecektir. Süremiz başladı. Acaba ne olabilir? Biraz düşünelim. Aslında çok severiz arkadaşlar. Ben çok severim yemeği. Hadi bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Pars.
1: Paçanga böreği.
0: Paçanga böreği mi doğru cevabımız? Görelim. Alpciğim.
1: Ben de aynı şey söyleyeceğim.
0: Ah ya dedin yani. Aklına mı geldi?
1: Evet,
0: tamam bu ekibin cevabı olarak kabul ediyorum. Börek de burada arkadaşlar. Çok lezzetli değil mi?
1: Evet.
0: Hemen programımızı bitirelim de birazdan yemeğe gidelim olur mu?
1: Olur.
0: Öyküyle devam ediyoruz. Harf tablomuz Öykü için geliyor.
2: Duru'nun D'si.
0: Duru'nun D'si 90 puan değerinde ve atasözlerinden gelecek sorumuz. Birinin düşünemediğini başkası düşünebilir anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta nokta nokta üstündür. Süremiz başladı.

0: Peki Pars?
1: Akıl akıldan üstündür.
0: Akıl akıldan üstündür mü cevabımız görelim. Bravo Pars, süpersiniz. Ve son harfimiz senin için geliyor Pars'cığım.
1: Şeyma'nın şeysi.
0: Şeyma'nın şeysi 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Gündüz açık havada vücudumuzun doğal ışıktan yararlanmasını sağlamaktır. Süremiz başladı.
1: Güneşlenmek.
0: Çok hızlı bir cevap geldi Pars'tan. Bunu da bilip gidiyor muyuz finale? Görelim. Harikasınız. Arkadaşlar şahane gitmiyor muyuz? Süpersiniz. Evet, evet. Ben şimdi önce bir kumbaraya gitmek istiyorum ama yine bir tahminleri alayım. Arp'cığım.
2: 1590.
0: 1590 tanemciğim.
1: 1600.
0: 1600 Öykü.
3: 1504.
0: Birbirinize çok yakınsınız. 1504 Pars.
1: 1725, 30 gibi.
0: 1725, 30 gibi. O zaman görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? 1760 Pars'cığım, yaklaştın yine. Sayıyorsun gibi düşünüyorum ben orada ne soruları.
1: Şöyle böyle sayıyorum.
0: Bir yere ve kalan puanımız da 740. Yani bu ne demek oluyor arkadaşlar?
1: Finalde 8 soru bilirsek.
0: Emin miyiz? 8 mi? Bir düşünelim. Evet.
1: Ay 4.
0: 4 soru bilirsek ödül bizim. Kutluyorum. Arp'cığım nasıldı ikinci tur?
2: Bence ikinci tur da çok eğlenceliydi. Hepimiz çok eğlendik. Ekip çalışmalarıyla da birlikte soruları bildik. Bence finalde de ödülü kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Tabii ki kazanacaksınız Tanemciğim.
1: Ben de Alpin gibi düşünüyorum. Çok eğlenceliydi bu turda. Ödülü ulaşacağımıza inanıyorum.
0: Öykücüğüm.
3: Çok heyecanlıydı bu tur. Başardık sayılır. Çok eğlenceliydi.
0: Heyecanın da geçti artık.
3: Evet geçti.
0: Fark ettim onu Pars'cığım.
1: Çok eğlenceli geçti. Takım arkadaşlarımla çok eğlendik. Son turu merakla bekliyoruz.
0: Finali merakla bekliyorsunuz. O zaman
1: bence
0: mi?
1: Net ödülü kazanacağız.
0: Gidelim mi finale?
1: Gidelim. Evet.
0: Gidelim mi?
1: Gidelim.
0: O zaman biz finale gidiyoruz.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte...
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
7: Botanik,
4: abaküs,
3: kasa,
8: marul.
3: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
9: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
11: Haydi.
12: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
13: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
14: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
13: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
15: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
13: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
15: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
16: Abi, ne yapıyoruz şu an?
17: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
18: Bu da hala peşimde.
19: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
5: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanın fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
7: Sadece duruladım.
6: Özel bir formülün var mı?
7: Sadece duruladım.
6: Hadi ama.
7: Sadece duruladım.
8: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo valla.
7: Sen de sadece durula.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
2: Neydi bu?
3: Evet, bu ne?
2: Nedir bu?
3: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
2: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
1: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
1: Kahkaha attıran görüntüler.
6: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
6: Tamam ben artık anladım.
1: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor.

0: Almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfine.

0: Teşekkürler arkadaşlar. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika iki tur geçirdik ve şimdi de geldik final turumuza arkadaşlar. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Duyamıyorum ama finaldeyiz.
1: Hazırız.
0: O zaman final için çok hazırız biz. Alp için gelsin mi kategorilerimiz? Hadi bakalım gelsin. Müzik var, anlam bilgisi, teknoloji ve balıklar Alp'cim. Hangisi olsun?
2: Müzikle.
0: Müzikle. Görelim sorumuzu. Toplumların yaşam şeklini ve kültürünü yansıtan eserlere verilen addır. Nokta nokta müziği. Süremiz başladı. Haydi ekip yaparsınız. Ne olabilir arkadaşlar?

0: Oynadık ya hani bir sürü. Oynayanlar da varmış. Tanemcim sen oynuyordun galiba değil mi?
1: Hı? Harf yetmiyor dişim.
0: Hani ne çalıyor orada?
2: Halk
0: hangi müzik acaba?
2: Halk
0: doğru
2: müziği.
0: Cevabımız halk müziği mi görelim?
1: 200 net aldık.
0: Yaklaştık mı acaba görelim. Bravo. Güzel bir ekip çalışması olmadı mı?
1: Evet.
0: Bu arada Tanemcim sen oyun da yani değil mi Türk? Oynamıyor muydun sanki?
1: Ben halay diyecektim.
0: Folklor değil miydi halk folklor. Oyunları da vardı değil mi? Orada da çalınan müzikler biliyorsun ne müzikleri çalıyor?
2: Halk müziği.
1: Halk müziği.
2: Benim de son anda aklıma geldi.
0: Son anda aklına geldi. Yani bravo ama arkadaşlar çok güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sen demiştin ya bana biz çok güzel bir ekip olduk diye. Hı-hı. Gerçekten de şahane bir ekip oldunuz. Tanemcim hazırsan kategorilerimiz senin için geliyor.
1: Teknoloji C.
0: Teknoloji C sorumuzu görelim. Bilgisayarda hazırlanan metin, resim ve çizimleri kağıt üzerine aktaran araçtır. Süremiz başladı.
1: Yazıcı.
0: Hızlı bir cevap yine tanemden. Görelim bakalım doğru mu? Bravo. Şimdi çok heyecanlıyım ben. Çok az kaldı çünkü ödül arkadaşlar hissediyorum. Puanlara bakalım mı?
1: Bakalım,
0: görelim bakalım. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: 2460.
0: Arkadaşlar kumbaramızda 2160 puan birikmiş ve hedefimizde sadece 340 puan var. Kutluyorum. Öykü için geliyor kategorilerimiz.
2: Teknoloji.
0: Teknoloji G. Görelim sorumuzu. Zemin temizliğini insan müdahalesi olmadan yapan sensörlü bir cihazdır. Süremiz başladı. İnsan müdahalesi yok. Haydi ekip yaparsınız tanem.
1: Robot süpürge.
0: Ekip katılıyor musunuz?
2: Herkes böyle yuvarlak.
0: Tanem ve yuvarlak.
1: Evet.
0: Görelim bakalım doğru mu cevabımız? Bravo, süpersiniz. Birbirimizi kutlamayı ihmal etmiyoruz. Çok tatlısınız. Farşcığım hazırsan kategorilerimiz
1: hazırım.
0: Senin için geliyor.
2: Müziğin üsü.
0: Müziğin üsü. Sorumuzu görelim. Müzik aletlerine verilen genel isimdir. Süremiz başlamadan sanki cevap gelecek.
1: Enstrüman.
0: Enstrüman. Enstrüman. Görelim bakalım eğer cevabımız doğruysa kumbaramızda doldu mu? Enstrüman. Bravo. Ödül bizim. Bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Tanem. Bravo Tanem. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Öykü. Bravo Öykü. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Pars. Bravo. Pars'ın hepinizi kutluyorum. Şimdi... Arkadaşlar ben hep bunu soruyorum ama yani bu ödül bir orada bir burada falan bir taraflarda ödül gören var mı? Bir baksanıza.
1: Hayır.
0: Bir bakın nerede karşıda?
1: Yok.
0: Bir ödül abla varmış buralarda.
2: Şurada.
0: Nerede? Buldunuz mu?
1: Şurada.
0: Nerede? Bu tarafta.
2: Abla şurada. Evet. Evet.
0: Gidiyorum. Gidiyorum ödüle doğru. Aa ödül ablanız Duygu abla da burada. Duygu ablaya da bir alkış. Teşekkür ediyoruz Duygu'cuğum. Arkadaşlar iyi ki geldiniz. Çok güzel bir ekip ruhu yaşattınız bize. Gurur duyuyorum sizlerle. Pars'cığım. Öykücüğüm.
3: Teşekkürler.
0: Tanemcim.
4: Teşekkür ederim.
0: Ve Alpcim.
5: Teşekkürler.

0: Tatlı Tuzlu'ya hoş geldiniz.
1: Evet.
0: Bugün lahmacun yapacağım. Ev lahmacunu yapacağız. Evde lahmacun yapacağız. Çıtır çıtır çok lezzetli olacak. Bir de çok güzel bir tarifim var. Yer fıstıklı, çikolatalı muz lokmaları yapacağız. Ay, bir kaçamak yapacağız aslında. Çünkü gerçekten çok lezzetli, evde yapabilecek harika bir tatlı. Ufak ufak hem kahvenin yanına ikram edebilirsiniz, hem günlere çıkartabilirsiniz. Nereye isterseniz yakışır. Önce muz toplarını yapalım, muzları yapalım, lokmalarını yapalım. Ondan sonra da lahmacuna geçelim. Evet, ne yapıyoruz? Hemen ben size malzemeleri sayayım. Bir yemek kaşığı tereyağım var, yer fıstığım var. Normalde fıstık ezmem var. Ve çikolatam var, muzum var. Bu kadar, çok basit. Hemen başlıyorum. Muzumuzu şöyle soyalım. Ben muzu, yer fıstığını birlikte kullanmaya bayılıyorum. Aslında sporcuların, diyet yapanların vazgeçemeyeceği bir öğündür. Hem muz, hem yer fıstığı bir arada. Hem tok tutar, hem enerjisi fazladır. Her şeyi limitinde tükettikten sonra zaten bir sıkıntı yok. Ama diyet yapanlar da gayet güzel kullanır. Ne yaptık? Şöyle güzel muffin kaplarım var. Bir elimi hemen sileyim. Evet, şöyle. Bu arada muzlarımızı hazırladık. Ocağımızın altını yaktık. Çikolatamızı eritiyoruz. Benmari usulü değil, sadece eritiyoruz. Bunun için kısık bir ateş yeterli. Sadece erimesi gerekiyor. O yüzden bazen altını tutabilir, yanabilir. Gözünüz üstünde olsun, yanmasın. Sadece erisin. Evet, şöyle güzelce çikolatayı erittikten sonra içine bir kaşık tereyağını koyacağım. Tereyağı ile birlikte güzelce karışacak. Ya bunu yapmak çok zevkli. Çikolatayla uğraşmak çok zevkli. Muzlar, yer fıstıkları falan, hani böyle fıstık ezmeleri falan insanı daha çok motive ediyor. Dediğim gibi bu hayatta bu kaçamakları yapmayacaksak niye yaşıyoruz? Çikolata olmazsa yaşayabilir miyiz? Ben yaşayamam valla, çikolatasız bir ömür düşünemiyorum. Ama her şeyi limitinde yemek lazım. Bundan belki 20 tane, 10 tane değil de 2 tane attığınız zaman hem enerji verecektir, hem gününüz daha iyi geçecektir. Bize mutluluk katacak bir gerçekten tatlıdan bahsediyorum. Siz de yediğinizde bana zaten hak vereceksiniz. Çok güzel eriyor şu anda. Bu arada ben o erirken muzlarımı doğradım. Birazcık şu yer fıstığını döveyim. Çünkü bunlardan da faydalanacağız. Arzu ederseniz biraz kavurabilirsiniz de. Şöyle çiğ olarak şu tabağı alayım. Çünkü içine biraz bunlardan da koymak istiyorum. Hemen çikolatamı kontrol ediyorum. Evet, çikolatam oldu. Eridi. Tereyağıyla güzelce karıştı. Harika bir kıvam aldı. Evet. Dediğim gibi çok basit, pratik ama çok lezzetli. Tereyağı da güzelce içinde eridi. Buna emin oldum. Kenara soğumak için şöyle alıyorum. Birazcık soğutuyorum. Şöyle küçük muffin kaplarım var. Çift muffin kabı koyuyorum. Daha dik dursun diye. Bazen çünkü biliyorsunuz onlar hafif böyle eğilmeye niyetliler. Öyle yapmayalım. Çift koyalım. Evet, şöyle. Ve 4 tanesini yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Muzlarımızı dibe koyduk. Evet, 4 tane muzumuzu yerleştirdik. Yer fıstığımızı koyuyoruz. Şöyle yer fıstığını koyalım. Of, çok güzel bir şey oluyor biliyor musunuz? Siz de göreceksiniz yediğinizde. Ya zaten bunlar hani şüphesiz güzel olacaktır ama evde yapabileceğimiz ufak, lezzetli, minik kaçamaklar bunlar. Çocuklar için de çok iyi. Hem besleyici. Evet, şimdi onları koyduktan sonra birazcık da yer fıstığını koyuyorum. Birkaç tane. Üzerine de hemen bunu bir tane daha kaşık alayım. Çikolatasını koyacağım. İşte zaten en keyifli yeri burada. Evet, böyle çikolatayla dolduruyorum. Şimdi bunun içinden ne olduğu gözükmesin. Mümkünse yenildiğinde hepsi birlikte gelecek ve çok lezzetli olacak. Ay, en güzel kısmı bu. Çikolatalı kısım en güzel kısım. Evet, bugün böyle kırmızıları giydim. Çünkü böyle renklerin enerji verdiğine de inanıyorum. Hem enerji topu yapıyoruz hem de gerçekten kırmızıyı çok severim ben. Evet, şöyle. Evet, süper. Çikolatalı, puzlu lokmalarımız hazır bile. Bunları hemen dondurucuya koyacağız. Buzdolabında aceleniz varsa dondurucuda yapabilirsiniz. Ama aceleniz yoksa buzdolabında bir saatte falan donacaktır. Evet, evde yaptığımız küçük yaramazlıklardan bahsetmiştim size. Küçük kaçamaklardan muz, yer fıstığı, çikolata, bomba. Evet, şimdi hemen onu difrize koyuyorum ve lahmacuna geçiyoruz. Evet, geldik lahmacunu yapmaya. İşte bu benim en sevdiğim şey. Nasıl yapıyorsunuz? Siz nasıl seversiniz lahmacunu? Evet, ben şimdi önce malzemeleri sayayım, kendi lahmacunumu anlatayım. Sonra da merak ediyorum, siz soğanlıdan mı yanasınız yoksa sarımsaklıdan olandan mı yanasınız? Başlıyorum. 100 gram bir kıymam var. Maydanozum var, sarımsağım var, salçam var, biber salçası, biberim var, domatesim var ve tereyağım var. Biraz da suyum var. 2 tane yufkam var, 1 tane tencere kapağım var. Nasıl önemli biliyor musunuz bu? O yüzden tam böyle küçük bir tencerenin kapağı bizim işimizi görür. Evet, hadi başlayalım malzemelerle. Robot kullanacağım, mutfak robotu kullanacağım çünkü malzemelerin güzelce karışması lazım. Ama robota yardımcı olacağım biraz. Çünkü bazen onları da yani robotu da anlıyorum dermişim. Yani zorlamamak lazım. Sonra bizim işimiz aksıyor. Bir anda bir kalıveriyor makineler. Çok zorlandınız ama o yüzden biraz yardımcı olup önden biraz dilimlemekte fayda var. Lahmacunun 5000 yıllık bir tarihi varmış. Yani Babillere dayanıyormuş. Aslında Arapça kökenli bir kelime. Hamur ve et anlamına geliyormuş. Ben o kadar severim ki gerçekten. Yani lahmacun deyince bende akan sular durur. Yani belki de en çok sevdiğim yemek diyebilirim. Ama ben şimdi sarımsaklı seviyorum. Yani Antep mutfağının lahmacununa daha yakınım. Aslında soğanı da yiyorum ama tercih edersem sarımsaklıdan yana kullanırım tercihimi. Şimdi 2 tane domatesimizi güzelce koyduk. Şimdi burada ben vakit yok, kısıtlı. Ama size şöyle bir şey önereceğim. Bu lahmacunu niyetlenirseniz yapmaya, biberi, domatesi, maydanozu, sarımsağı güzelce robottan çekeceğiz. Sonra onu bir süzgeçte bir iki saat beklemesi gerekiyor. Bir suyunu iyice salması gerekiyor. Evet, şöyle maydanozumuzla saplarını şöyle kenara alalım. Onu da atalım. Biraz bekleteceksiniz. 1-2 saat o süzgeçte o su süzülecek. Sonra koyacağız. Bu arada biz yufkayla yapacağız tabii ki lahmacunu. Lahmacun hamuru açmayacağız. Biber salçam var. Şöyle koydum. O da lezzet verir biliyorsunuz. Sadece kıymayı atmıyorum. Kıymayı sonra elimle ilave edeceğim. Evet. Hadi sevgili robotum başlayalım. Güzelce robottan geçiriyoruz. Çok güzel oldu. Onu şimdi hemen bu kabımıza alacağım. Keşke şu anda burada olsanız. Şu lahmacun kokusunu şimdiden siz de burada duyabilseniz. Dediğim gibi benim burada vaktim az olduğu için ben şimdi süzgece koymuyorum. Ama siz evinizde yaptığınız zaman 1 saat... 1,5 saat, 2 saat vaktiniz varsa dinlendirin. Evet, içine kıymasını da koydum. Tabii ki şöyle elimle Güzelce karıştırıyorum. Hemen biraz tuz, biraz da karabiber ekleyeceğim. Evet, ne yaptım? Kıymamı da ekledim. Şu anda gerçekten harika bir iç oldu. Ne koyduk? Maydanoz, yeşil biber, sarımsak ve domates koyduk. Tuzunu koyuyorum, karabiberini koyuyorum. Pul biber koyabilirsiniz, arzu ederseniz. İçim, nefis içim hazır. Ben sarımsaklı dediğim gibi tercih ettim, onu kullandım. Ama siz bu içi soğanla da yapabilirsiniz, hiçbir sıkıntı yok. Evet, ne yapıyoruz? Şununla devam ediyoruz. Eritilmiş tereyağım var. Şöyle yapıyorum, ilk katını güzelce ıslatıyorum. Tereyağı ve suyla. Şanlıurfalılar soğanla, Antepliler sarımsakla yapıyor. Acaba siz hangi tarafı seviyorsunuz? Hem de çok besleyici. Evet, belki biraz koku problemi oluyor yedikten sonra. Ama bunu da bir karanfil çok rahatlıkla çözüyor. Evet, şöyle güzelce ıslatıyorum. Tereyağı ve suyla yufkalarımı güzelce ıslattım. Şimdi bir tane tencere kapağına ihtiyacım var. Eğer sizin daha ufak yapmak istiyorsanız başka şeyler de kullanabilirsiniz. Ama böyle benim gibi bir tencere kapağınız varsa çok işe yarayacaktır. Neye ihtiyacımız var? Sadece yuvarlaklara. Şöyle yavaş yavaş çift kat yuvarlaklar çıkartıyorum. Evet, ben bu tencere kapağımın kapağıma böyle gözümün içi gibi bakıyorum kaybolmasın diye. O yüzden önemli. Bazen böyle mutfak aletleri kendimiz yaratıyoruz, değil mi? Hepimiz zaten hanımlar olarak çok yaratıcıyız. O yüzden her şeyden faydalanıyoruz. Bazen çay bardağından yapıyoruz kalıpları. Çay tabağından yapıyoruz. Evet, şöyle. Güzel güzel çıkartıyorum. Geri kalanından da kırpık böreği yapabilirsiniz evde. Ben de kalan yufkayı hiçbir zaman atmam, değerlendiririm. Evet. Şöyle. Evet, yuvarlaklarımı elde ettim. Buradaki maksat iki tane yufkanın birbirine yapışması. Alt yufkanın da yapışması. O yüzden ne yapıyoruz? Güzel ıslatıyoruz. Orada bir sıkıntı yaşamayın diye. Ben bütün püf noktalarını söylüyorum, anlatıyorum. Sonra ne yapıyorum? Evet, yaptığım harcı elimle, bildiğiniz lahmacun ustası gibi şöyle ellerimle yayıyorum. Siz ne yapmıştınız? Biraz içini bekletmiştiniz, suyunu süzdürmüştünüz. Evde olduğunuz için, vaktiniz olduğu için. Bu arada size bir önerim daha olacak. Hemen şöyle tepsime alayım. Lahmacunumu. Böyle bol pul biberle yapabilirsiniz. Sumak koyabilirsiniz üstüne, limon sıkabilirsiniz. Ve de ev yapımı. Güvenle, içimize sine sine aslında, değil mi, yiyebileceğimiz bir lezzet. İşte evde çıtır lahmacun. Hemen fırına gidiyoruz. Bugün iki keyifli, çok güzel tarif yaptık. Çıtır çıtır lahmacunumuz fırından çıktı. Harika. Üzerine biraz limon, biraz maydanoz. Hemen bir dürüm. Süper olacak. Ve ne yaptık? Muz lokmaları yaptık yer fıstıklı. Bu da harika. Evde deneyin. Bu enerji toplarına bütün

Sinem halkı bayılacak. Of, çok lezzetliydi. Tadına doyamadım. Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun efendim. O da nasıl olacak? Böyle güzel yemekler de, güzel kaçamaklar da olacak. Hepinize hoşça kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.

programından ahenkle dans eden Rüzgar eşliğinde saçlarımla birlikte herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün şu anda Gezmek Olsun da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün Gezmek Olsun da İstanbul Anadolu yakasında Anadolu Feneri'ndeyiz. O zaman Gezmek Olsun Anadolu Feneri'nde bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Vallahi o kadar doğal bir ortam var ki burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman yollarda, sokaklarda yürürken de böyle inekleri görebiliyorsunuz. Aa, sahilde de var bak bir sürü hem de. Şimdi burada Anadolu Feneri'nde iki sahil varmış. Onu söylemek istiyorum size. Biri bu sahil, Kabakos sahili diye geçiyor. Bakın sahilde güreşlenebilirsiniz, denize girebilirsiniz ama biraz dikkatli olmak gerekiyor. Karadeniz olduğu için hırçın dalgalara kapılabilirsiniz. Onun dışındaki sahil hangisi diyeceksiniz? Bir de balıkçıların olduğu bir sahil varmış. Oraya da zaten birazdan gideceğiz ama Ege, Akdeniz sahillerini aratmıyor bence burası. Sence Recep? Gayet güzel bir sahili var bence. Denize zaten şurada ileride girenler de var, güneşlenenler de var. Yine şurada bir reklam filmi çekimi yapılıyor. Biz biraz erken saatlerde geldiğimiz için boş. Normalde burada hafta sonu boş alan olmamakla birlikte yer bulamıyorsunuz. Onu söyleyeyim ama şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz buraya geldik. Burada buraları anlatıyoruz size. Burada çekirdek kabukları, işte pet şişeler falan. Ondan sonra kutu teneke şişeler. Yani bunlar bence hoş olmuyor. Buralara geldiğimiz zaman lütfen çöplerinizi de poşete koyun. Bir çöp kutusu bulduğunuzda atın. Hiç hoş bir görüntü yok şu anda gerçekten buradan. Diyorum, tamam susuyorum Recep. Ve sizi önce Anadolu Feneri'nde Kabakos sahili ile baş başa bırakıyorum. Sonrasında da çok ama çok güzel bir kahvaltı yapmak için sizi bir yere götürüyorum. Anadolu Feneri'nde ben nerede kahvaltı yaparım diyorsanız takipte kalın. Vallahi benden söylemesi, gideceğimiz yer çok güzel.

Fener'de Kabakoz sahilini oradan yukarıya doğru geldik. Yukarıya doğru geldiğiniz zaman sağ taraf Fener'in oraya gidiyor. Anadolu Fener'in o tarafa gidiyor. Mezarlık falan var. Sol taraftan girdiğiniz zaman Akçakent Sokağı'na giriyorsunuz. Akçakent Sokağı'nda hem bir butik otel var hem de böyle kahvaltı yapabileceğiniz çok ama çok güzel bir mekan var. Şimdi burada güney, şöyle deniz manzaralı güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında şöyle biraz Anadolu Feneri'nde gezelim. Anadolu Feneri'ne nereler yakın onu da söyleyeyim size. Poyrazköy ve Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi yakın. Yani buraya geldiğiniz zaman dediğim yerlere de gidebilirsiniz ki biz biraz Anadolu Feneri'nde vakit geçirip Anadolu Kavağı'na geçeceğiz. O zaman hadi gelin kahvaltı yapacağımız yere girelim bakalım.

Şu an kahvaltı yapacağım yerin içine girdim. Burası bence çok güzel bir yer. Sen ne düşünüyorsun Recep? Gerçekten çok sevdim. Manzarasını görmeden direkt şu bölümü sevdim yani. Burası şöyle kitap köşesi. İçeriye girmeden önce şunu belirtmiştim. Burası bir butik otel, aynı zamanda işte kahvaltı yapacağımız mekan diye. Şimdi buraya isterseniz hafta sonu ya da hafta içi sevdiklerinizle kalmaya gelebilirsiniz. Kafa dinlemeye gelebilirsiniz. İstiyorsanız da sadece kahvaltı yapmaya, öğle yemeği ya da akşam yemeği yemeye gelebilirsiniz. Ben açıkçası çok sevdim. Şurası görmüş olduğunuz gibi kitap köşesi. Okuyacağınız kitapları buradan alabilirsiniz. İsim yazdırıyorsunuz galiba. Okuduktan sonra geri iade ediyoruz. Satın alabiliyormuşuz kitapları ya da otel müşterisi isek okuyup geri bırakabiliyormuşuz. Mesela şöyle bir köşe var ki bence çok güzel bir köşe. Buraya kahvaltıya gelenlere de hitap eden, alışveriş yapmak isteyenlere de hitap eden bir köşe. Ve duvarlarda çok güzel resimler var. Hem bu duvarda hem şu karşı duvarda. Çok sevdim. Özellikle kışın bence buraya geldiğiniz zaman şöminenin önünde mutlaka kahve keyfi yapmanızı açıkçası tavsiye ediyorum. İstiyorsanız burada oturabilirsiniz. Buraya geldiğinizde. İsterseniz de birazdan ki dışarı çıkacağız, dışarıda oturabilirsiniz. Siz ilk önce şuralara şöyle bir göz atın ki Recep şu an dışarıya gösteriyor. Hemen Anadolu Feneri de görmüş olduğunuz gibi fener de bize göz kırpıyor karşıdan. Biz de oturacağımız yere gidelim. Siz şöyle buralara göz atın ve kahvaltı siparişimizi hatta şimdi verelim. Masada sizi kahvaltıyla karşılayalım.

Şimdi şöyle bir kahvaltı var. Reçel çeşitleri, zeytin çeşitleri, peynir çeşitleri, şöyle taze domates, salatalık. Bakın, bahçeden kopartılmış maydanoz, roka, marul, sonra şöyle sıcaklarımız var. Evet, ama birazcık sıcak, fazla sıcak değil. Bu ne? Bu sebze garnitürmüş. Bu da sucuk. Şöyle bakın, börek çeşitleri, pankek, omlet var. Şimdi bu arada yumurtayı ister omlet olarak isteyebiliyorsunuz. İstiyorsanız da sahanda istiyorsunuz. Ben omlet olarak tercih ettim bugün. Tahin, pekmez, daha ne olsun? Arkamda da çok güzel bir manzara. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun diyelim. Bu domates, marul, maydanoz, roka diye saydım da hepsi bahçeden, kendi bahçelerinden. Bir şey soracağım size. İki kişilik kahvaltıyı üç servis yapıp iki kişi kahvaltı parası verebiliyor muyuz? Ekstra ücret alınmıyormuş. Bak, bunu sorduğum iyi oldu sevgili seyirciler. Bazı kahvaltı yerlerinde fiyat katlanarak gidebiliyor. Halbuki ne olacak ki, iki kişilik kahvaltı söylüyorsun, bir kişi yanında gelmiş yani. Hani bence gerek yok onun parasını almaya. Ben öyle düşünüyorum. Sevgili mekanlar, kahvaltı mekanları. Karşımdaki beyefendi de dedi ki, biz de öyle düşünüyoruz dedi. O yüzden dedi, hani üç kişi geldiklerinde iki kişi kahvaltı parası verin, üç kişi de kahvaltı.

0: kahvaltı yapabilirler dedi. Ya zaten bununla bence 3 kişi doyar rahatlıkla. Bilmiyorum. Bence Recep doyar dedi. 4 kişi de doydu dedi beyefendi. Gelen misafirlerimiz ama o zaman 4 kişilik kahvaltı parası alıyorsunuz. Bunları arttırarak değil mi?
1: Yok. Sizin söylediğiniz 2 kişilik kahvaltıyı sipariş edip 4 kişi gelip oturup yedi ve kalkıp gittiler.
0: 2 kişi fiyatı verip?
1: Evet.
0: Aa. O da mı serbest?
1: Yani şeyimiz 4 kişi zaten. Hani 2 kişilik kahvaltıya 4 kişilik de servis açıyoruz.
0: Aa.
1: Ekstra ücret almıyoruz tabii. Biz kahvaltılığı satıyoruz. Biz burada...
0: Aa. Bak. Bak dur. Buradaki beyefendi diyor ki, şimdi bu çok önemli bir detay. Kahvaltının fiyatını pahalı olarak düşünenler için 3 kişi de gelseler, 4 kişi de gelseler 2 kişilik kahvaltı fiyatına 4 kişi ya da 3 kişi kahvaltı yapabiliyorlar. Biz burada diyor kahvaltıyı satıyoruz, mekanı satmıyoruz. Bu çok güzel bir mantık. Vallahi takdir ettim sizi. Şöyle bir alkışlıyorum. Hatta Adnan sen de bir alkış gönder. Teşekkür ediyorum Adnancığım. Kurgu yönetmenimiz Adnan. Vallahi acıktım. Omlet çok güzel olmuş. Ben yumurtayı her türlü sevdiğim için... Hafta içi gelindiğinde daha sakin oluyor burası. Biz hafta içi geldik. Tabii öğlene ya da öğleden sonraya doğru kalabalıklaşabilir. Bilemem onu ama hafta sonu buraya gelindiğinde oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Çünkü buraya geldiğinizde çocuklarınızın da eğer çocuklu bir aileyseniz fazlasıyla koşup oynama ve nefes alma alanı da olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden de hani çocuklu ailelerin de tercihi oluyormuş burası. Bence çok güzel bir yer. Şöyle bir de manzaraya bakayım. Karşımda Rumeli Feneri. Hemen şöyle bana daha yakın olan Anadolu Feneri. Daha ne olsun ki? Böreğin tadına bakayım. Bu arada şunu belirteyim. Biraz önce dedim işte bunlar kendi bahçelerinden. İşte bunları kendileri yapıyorlar reçelleri falan dedim ya. Hani domates, maydanoz, marul, roka için. Yumurta da kendi tavuklarının... yumurtası. Ayrıca burada kendi sütleriyle yapılıyor her şey. İleride keçiler falan. Vallahi çok güzel bir yer. Ben burayı çok sevdim. Butik oteli de var. Kalınabilir yani. Birazdan otelin olduğu kısma da gideriz ki yaklaşık bir 10-12 sene önce burada hangi diziydi? Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisi çekilmiş sevgili seyirciler. Tabii o zamandan bu zamana bayağı bir değişmiş buralar ama yani bence gayet güzel.

kahvaltımızı yapalım. Sonrasında buranın otel kısmını da gösterelim size. Hani tatile gidemiyorum ben. Nerede kafamı dinlesem, sevdiğim kadına ya da sevdiğim adama sürpriz yapsam ya da ailecek bir yere gitsek, bir gün kalsak falan diyorsanız, dediğim gibi Kapakos sahile gidip denize de girebilirsiniz burada kalıp. Günü birlikte gelebilirsiniz ve kahvaltıma devam ediyorum. Otel kısmında biraz buraları da gezdikten sonra görüşelim.

Valla biraz önce kahvaltıda yediğimiz domatesler, salatalıklar, maydanozlar, marullar. Bakın işte bu bahçeden kahvaltı sofralarımıza geliyor. Hemen arka tarafta da butik otel var. Görmüş olduğunuz gibi. Son kez sizi burayla bırakalım ve Anadolu Feneri'nin sokaklarında biraz turlayalım.

Anadolu Feneri'nin sokaklarında gezmeye başladık şimdi. Anadolu Feneri Beykoz'un kahvaltı yaparken de aslında söylemiştim ya da kahvaltı mekanında en meşhur köylerinden biri sevgili seyirciler. 1658 yılında kurulmuş Anadolu Feneri. Böyle sokak aralarında falan gezdiğinizde tarihi evler görebilirsiniz. Mesela hemen arka tarafımda fener var. Adatepe çıkmazı olarak geçiyormuş burası. Burada bir sürü güzel tarihi ev var. Burada böyle güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Anadolu Feneri ismini hemen arkamda görmüş olduğunuz fenerden alıyormuş. Bunu belirtmek istiyorum size. Direkt olarak denize yürüyerek gidilmiyor burada. Yani hani ben Anadolu Feneri'ne geldim, direkt böyle denize yürüyerek gideyim yapılmıyor. Arabayla gidebiliyorsunuz sadece. Kabakoz sahilinden denize girebiliyorsunuz. Çok küçük bir köy Anadolu Feneri. Bir kere onu söyleyebilirim size. Burada genellikle insanlar geçimlerini balıkçılıktan sağladıkları için her köşede balık ağı ören, tamiri yapan insanları görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz balık sezonu Eylül'de başlıyor. Eylül'e kadar balıkçılar ağlarını tamir ediyorlar. Burada da Eylül'e kadar balık ağı tamir eden balıkçıları görebilirsiniz. Anadolu Feneri hemen Rumeli Feneri'nin tam karşı tarafında bulunuyor. İstanbul'da sevgili seyirciler ve Karadeniz kıyısı olarak geçiyor. İstanbul Boğazı'nın da son noktası olarak biliniyor diyelim ve sizi Anadolu Feneri ile şöyle baş başa bırakalım. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Fener arkandayken bu fenerin de ne zaman yapıldığının tarihi tam olarak bilinmiyormuş. Onu da belirtmek istiyorum ve öyle sizi Anadolu Feneri ile baş başa bırakmak istiyorum.

0: Kimse yok mu? Hiç vallahi utanmam. Ay üstünü değiştirmiş hemen. Biraz önce kahveye misafir mi bekliyorsun? Evet, evet, biz de davetsiz misafiriz. 41 kere maşallah çok yakışmış kırmızılar. Biraz önce ablacığım isim?
1: Kevser.
0: Kevser ablanın üstünde mavi bir bluz vardı. Ben orada Anadolu Feneri'ni
1: tanıdım.
0: Heh, sesimden mi? Zaten yüzüm çirkin herhalde. Herkes beni sesimden tanıyor.
1: Sesimden tanıdım.
0: Öyle hiç yüzün de güzel demiyorsun bana.
1: Yüzün güzeldi ama ben seni görmeden sesinden tanıdım.
0: Ay teşekkür ederim.
1: İş yapıyordum.
0: Teşekkür ederim. Ben orada Anadolu Feneri'ni anlatırken Kevser abla aa yaptı el salladı bekle geliyorum dedim. Valla ben şurada bir soluklanabilir miyim? Hemen şöyle geç. Nereye salatalık ekti?
1: Onlar salatalık.
0: Hangileri? Şunlar mı?
1: Evet canım.
0: Aa. Ay ne güzel. Kevser abla ne yapıyorsun? Fener'de günlerin nasıl geçiyor?
1: Çok iyi. Ben buraya yazlıkçı geliyorum.
0: Yazlıkçı geliyorsun?
1: Evet ben Üsküdar'dan geliyorum. Burası baba evimiz bizim. Bize kaldı yani. İşte geliyorum. Haziran'da geliyorum. Ta Kasım'a kadar buradayım.
0: Aa ne güzel ya.
1: Evet burası çok güzel, sakin bir şey. İstanbul'un köyü. İstanbul'un köyü şimdi mahalle oldu. Biz buralıyız. Burada doğduk. Seviyoruz.
0: Vallahi biz de çok sevdik açıkçası.
1: Sakin, çok güzel.

0: Amin, ellerin dert görmesin Allah'ım.
1: Buyurun.
0: Şöyle getir. Gel yanıma, gel gel Kevser teyze gel. Ay ellerine sağlık vallahi.
2: Orada kaldı.
0: Keklerin orada mı kaldı? Bahçede yaptın bir de kahveyi.
2: Evet, bahçemiz var bizim.
0: Vallahi bayıldım biliyor musun? Sen de sade içiyorsun değil mi?
2: Evet ama ben size yaptım. Benim misafirlerim gelecek eğer.
0: Sen misafirlerinle evet. Birlikte içeceksin. İki tane içersen çarpıntı yapıyor galiba.
2: Aynen öyle oluyor. Tabii ki tansiyonumuz olduğu için.
0: Allah sana oluyor. Sağlık versin. Vallahi bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Vardır. Bu kahvenin bende ömür boyu hatırı gitmeyecek. Bırak 40 yılı. Hı. Allah ömür verirse tabii ki uzun yıllar gitmeyecek. Sana İnşallah. O kadarını söyleyeyim İnşallah. Yani. Bak ilk kez böyle spontane, zaten benim programda her şey spontane oluyor. Yani anlık oluyor, ciddi söylüyorum da. Oturdum, ben yüzsüzü kahve istedim, kahveyi içip.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun. Canı gönülden yap.
0: Ay sağ olasın.
2: Sana çok güzel kekim de var şimdi. Kekim de gelir.
0: Ay keklerimizi de Buyurun. Çiğdem Hanım getirdi, evet. Teşekkürler. Bu kekler bu arada fincandaydı.
2: Evet, suda pişti.
0: Fincandan çıkartmış, suda pişmiş evet. Kekler. Nasıl yaptın, kolay mı?
2: Çok kolay, kek bayağı kek. Fincanı yağladım, koydum, suya koydum. Dibinde biraz su oluyor, suda pişiyor.
0: Suda daha mı güzel oluyor yani, fırındakinde?
2: Evet, brownie gibi oluyor ama size dalınca biraz fazla pişti. Biraz sulu kalması lazım.
0: Bize mi daldın?
2: Evet, size dalınca
0: fazla
2: pişti.
0: Tadına bakayım
2: Bak
0: ben.
2: Hayatım, afiyet olsun.
0: Hmm. Bence çok güzelmiş.
2: Hı, afiyet olsun.

0: Valla Anadolu Feneri demek, balık demek, balıkçı köyü demek. Her ne kadar şu an mahalle olsa da biz köy olarak biliyoruz değil mi abicim?
1: Evet.
0: İsim?
1: Bülent Sevinç.
0: Bülent abi, şimdi ne yapıyorsunuz? Ağ tamir ediyorsunuz.
1: Sezona hazırlık yapıyoruz.
0: Sezon ne zaman açılıyordu?
1: Eylül 1.
0: Eylül 1'de, 15 Nisan'da mı tatile girmişti?
1: 15 Nisan'da tatile
0: girmişti. 15 Nisan'da balık sezonu bitiyor. Ağlar benim dediğim gibi program içinde de söylemiştim, işte böyle tamir ediliyor. Şu an siz ne yapıyorsunuz?
1: Acıyacağız bunu, merak ederiz biz. Tamir edeceğiz. Yani delikleri tamir edeceğiz.
0: Delikleri tamir edeceksiniz.
1: Yunus'un yediği yerleri tamir edeceğiz.
0: Ha şu şeyin, evet, kovanın yine, içindeki...
1: O mekiklerle.
0: Mekiklerle tamir edeceksiniz. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim sana. En çok hangi balık geliyor boğazdan?
1: Boğazdan çıkıp işte şimdi lüferi, tori hepsi çıktı Karadeniz'e. Bunlar şimdi Eylül'de dönüş yapacak. Marmara'ya tekrar. Tekrar Marmara'ya dönüş yapacak.
0: Siz balıkları tutup restoranlara mı veriyorsunuz yoksa hale mi götürüyorsunuz
1: hale
0: direkt?
1: Hale gönderiyoruz.
0: Burada buraya Fener'e geldiğimizde taze balık alabiliyor muyuz?
1: Tabii tabii. Burada ufak balıkçıların bazı bırakmış olduğu yerler de var.
0: Evet.
1: Gazinolar, restoranlar onlardan da tazesini.
0: Şimdi ben program içinde şöyle bir şey dedim Bülent abi. Hani buradaki insanlar genellikle geçimini balıkçılıktan sağlıyor dedim.
1: Eskiden öyleydi ama şimdi,
0: değişti artık. Şimdi ne oldu?
1: Herhalde değişti. Çocuklar... Yata giriyor.
0: Bir dakika dur. Ha, söyle.
1: Bizden sonra bu işi kimse yapmaz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir dakika dur, bir de senin yanına geleyim. Yeni nesil, yeni nesil ne yapıyor şu an?
2: Bizim zorluğumuzu görmüyor.
0: Görmüyor mu? Hazıra mı konuyor?
2: Hazırında konmuyor, bırakıp gidiyor artık. Bu işler zor geliyor onlara.
1: Bu işler kurtarmıyor onlara.
0: Bu işler kurtarmıyor demek onları. Bunu böyle açmanız kaç saat sürecek?
2: Yok yok, tamam bitiyor.
0: Bitti. Sonrasında bunu mekiklerle örmeye başlayacaksınız. Evet, bir dakika durun. Şu mekikleri de göstereyim. Bak. Mekikler de bunlar. Mekiklerle bunları tamir etmeniz ne kadar sürüyor?
2: Yırtına göre diyoruz biz.
0: Yani Eylül'e kadar biter ama.
1: Eylül'e kadar bu birisi, öteki var, öteki birisi o var. Bir anda Eylül'e kadar devam
2: ediyor. Bitmiyor bizim işler, devamlı.
0: Bitmiyor bizim işlerde de. Ay,
1: boş kayıklar boyanacak.
0: Kayıklar boyanacak dedi. Allah, sizin çok işiniz var. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Ben en iyisi gelmişken Fener'e, Anadolu Fener'ine bir köy kahvesine de uğrayayım. Haydi gelin sevgili seyirciler. Ama birazcık şöyle bir bakın buralara.

Ben burayı seyretmeye açıkçası doyamadım. Ne evlerine bakmaya, ne insanlarla sohbet etmeye gerçekten doyamadım. Anadolu Feneri İstanbul'da bence mutlaka görülmesi gereken bir köy, bir mahalle. Hem insanları çok sıcak, gerçekten de gördünüz Kevser teyzede. Ki Kevser teyzenin sonrasında arkadaşları geldi, onlarla da bayağı muhabbet ettik. Kevser teyze gibi bütün insanları fazlasıyla sıcak ve samimi açıkçası. Evet, küçük bir yer, sessiz, sakin bir yer.

geline bilir bir yer bence. Tekrar belirteyim, 15D İETT otobüsüyle buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi biz Anadolu Feneri'nde kahveye geldik sevgili seyirciler. Kahvemizi Kevser teyzede içtik. Burada da çay ya da oralet içeceğiz. Böyle küçük köylere, mahallelere geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Mutlaka köy kahvelerine uğruyoruz ki köy kahvesi deyip geçmemek gerekiyor. Yıldız, ne işin var köy kahvesinde diyebilir bazılarınız. Bakın hanımefendi bilgisayarını almış, ne güzel çardakta çalışıyor. Ki şunu da söyleyeyim, köy kahvesindeki insanlar da oldukça samimi ve sıcak bence. Bir de çayın tadına bakacağım. Gerçekten kahvede içilen çay lezzeti diye bir şey var. Çıkın çıkın gelin Anadolu Feneri'ndeki bu güzel köy kahvesine diyelim ve çayım ve oraletim bittikten sonra sizlerle buluşalım.

Sevgili seyirciler, balığım ve salatam geldi. Ben yemeğin yanında bir şey içmeyi tercih etmediğim için şöyle bir bardak su. Onu da belki içerim, belki içmem. Yemekten önce biliyorsunuz suyu içerseniz iştahınız kapanıyor. Yemekten sonra da su içerseniz mideniz büyüyormuş, daha çok yemek istiyormuşsunuz. Böyle bir şey vardı, eğer yanlış söylemiyorsam. Bu manzara, balık, salata. Vallahi daha ne olsun yani. Ve balığımızı yemeye şöyle başlayalım. Koyalım hemen şu tabağımızı önümüze. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereceğim. Anadolu Feneri'ndeki işletmelerle ilgili. Bir işletme hariç bütün işletmeleri, sahipleri ve işletmecileri kadın. Hep kadın işletmeciler tarafından işletiliyormuş. Buradaki kafe ve restoranlar. Bence bu çok güzel bir şey. Kadınlara hep destek vermeyi seviyoruz zaten. Et, balık, kelle, bunlar yenir, elle diyoruz ve balığımızı yemeye başlıyoruz. Sosunu o kadar güzel yapmışlar ki ne limon ne nar ekşisi bir şey istemeye gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum buradan buranın yetkililerine. Muhteşem bir manzarası var. Çok keyifli bir mekan. İyi ki keşfetmişiz diyorum ben. Hatta şunu da ekliyorum. Keşke kahvaltımızı burada yapsaydık. Kişi başı 150 lira burada kahvaltı. Bayağı zengin bir kahvaltısı var. Ben fikri veriyorum. Gelip gelmemek size kalmış. Anadolu Feneri'nde böyle bir yer var. O zaman balıklar bittikten sonra aşağı balıkçı teknelerinin orada görüşelim. Ne dersiniz?

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Ülker çikolata çeşitleri 40 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
5: Mine, Solmaz, Doruk, Doğan, Fatma, Remzi, Lamia, Sinan. Aynı şarkının notaları yaz biz.

0: 2024 yılında başladı yolculuğumuz. Birbirimizi dinlemeyi, duymayı, aynı seste buluşmayı ve ahenk içinde çalışıp üretmeyi öğrendik.
1: Bu kanunu küçükken çok hevesliydim. Burada öğrendim. Teşekkürler hocalarıma.
2: Burada öğretmenlerimiz bize çok güzel şeyler öğretiyor. Kendime diyordum ki bunu nasıl kazanabildiğim için kendimi sürekli tebrik ediyordum.
0: Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı tarafından çocuklarımızı sanatın ve müziğin birleştirici gücüne dayanarak daha güvenli bir geleceğe taşımak amacıyla kuruldu. Devlet okullarında okuyan öğrenciler arasında yapılan ilgi ve yetenek değerlendirmeleri sonucunda oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, çocuklarımıza en kapsamlı ve nitelikli eğitim imkanlarını sunmayı hedefliyor. Çocuklarımızın bireysel, duygusal, sosyal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konserle sesini yeniden tüm Türkiye'ye duyuracak.
3: Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece durula.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.

0: Kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu.

0: koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın.
2: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye

0: Bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var.
6: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
4: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
2: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
7: Otel mi? Trivago.
8: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Beyaz giymeye bayılırım ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
7: Yaşanacak. 25 yıl önce Yemek Sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
5: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
7: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. Familia 3 katlı 48'li tuvalet kağıdı 375 lira. Familia 3 katlı 16'lı kağıt havlu 225 lira.

Recep, dalga sesleri geliyor mu Recep? Geliyor dedi. Su o kadar güzel ki yemin ederim girmek istedim. Bak yemin ederim girmek istedim şu an yani. Ay ben burayı çok sevdim Recep, hiç gitmek istemiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada birçok televizyonlarda izlediğiniz dizi ve Türk sinema filminin de yine çekildiğini söylemek istiyorum ve... Bir hatamız olduysa affola efendim. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı. Ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaçtığınızda... Kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülecek diye bir şey yok. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Alın size Ege, Akdeniz.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla bir kez daha karşınızdayım ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum sevgili seyirciler. Her gün yeni işler öğrenmeye, bunları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugün ne yapacağım dersiniz? Arkamdan da görüldüğü üzere bugün tarihi bir fırında, Üsküdar'da böyle adına münhasır çınar gibi eski ama içindeki ekmekler tazecik, sıcacık. Ben bugün bu fırında çalışacağım, ekmek yapacağım. Nasıl olacak dersiniz? Hiç bilmiyorum. İlk defa yapacağım. O halde hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba bugün sıcacık, mis gibi çıtır çıtır ekmekler yapacak.
0: Evet, Cengiz Usta'nın yanına geldim. Bugün birlikte çalışacağız. Öyle görünüyor ki çoktan hamurunu yoğurmaya başlamış bile. Ben geç kalmış olabilirim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Ben bugün ekmek yapmayı öğrenmek istiyorum. Onun için doğru adresin burası olduğuna karar verdim ve çıkıp geldik arkadaşlarımla birlikte. Şimdi ustam bu şekilde makine hamurunu yoğurmaya başlamış bile çoktan.
2: Evet.
0: Değil mi?
2: Şu an mayasını verdik hamura. Siz girgaldığınız için şu an tuzunu vereceğiz. Tuzunu verelim.
0: Ne kadar dökeceğiz? Ben atayım mı?
2: Burada şu anda bir çuval unumuz var.
0: Evet.
2: 1 kilo. 600 gram tuz veriyoruz.
0: 600 gram.
2: Evet.
0: Bunun 600 gram var mı şu an?
2: Evet, şu an 600 gram.
0: Nasıl atacağım?
2: Dök.
0: Çok renkli.
2: Evet.
1: Şöyle her tarafına dök Tuğba. Bir yerde toplanmasın tuz.
0: Buradan kaç tane ekmek çıkar?
2: Bundan çıkacak 260-270 arası ekmek çıkıyor.
0: İnce hesaplar değil mi? Matematik hesapları.
2: Şu an hamurumuzu kendine geldiği için otomatiğe alıyoruz.
0: Ay çok güzel ya. Böyle yoğurmak istiyorum şu an. Sıkmak istiyorum. Ellerimi yıkadım ustam. Tırnaklarımı kestim. Evet. Çok steril bir şekilde buraya geldim. Çünkü bu işler eldivenle olmuyor. Değil mi ustam?
2: Evet,
0: elin
2: olmaz.
0: Girmesi gerekiyor mutlaka.
1: Tuğba ustanın eli de değecek hamura.
0: Çok güzel ya. Böyle çok sabırsızlanıyorum böyle alıp mıcıklamak için. Allah'ın verdiği nimetler böyle bir arada burada buluşup bizim sofralarımıza sıcacık bir şekilde ekmek olarak geliyor. Ne kadar güzel.
2: Şu an hamurumuz tamamdır.
0: Tamam mı? Bakayım
2: evet,
0: mı?
2: Evet. Gördüğünüz gibi hamurumuz tamam.
0: Valla 10 numara hamur oldu. Ben yaptım diye demiyorum.
2: Evet.
0: Çünkü ben yapmadım.
2: Öğreneceksiniz.
0: O zaman ne yapıyoruz? Evet. Şimdi, arkada da ustalarımız şimdi, bizi yönlendirmeye çalışıyor. Bunu mu vereyim?
2: Aşamaya geldik.
0: Tamam.
2: Aşamaya geldik. Şimdi bu hamurumuzu makinemiz burada.
0: Buraya mı aktaracağız?
2: Ustam oradan yağ verir misin? Bunu bir siyahlayalım.
0: Ha.
2: Buraya atacağız şimdi. Ondan sonra gramaj ayarını ekmek sistemine getireceğiz.
0: Ay. Böyle artık eliniz şey gibi olmuştur sizin, tartı gibi.
2: Evet.
0: Değil mi? Hemen böyle her şey patlıyor.
2: Zaten şimdi bir kere tartıyı elde yapmış. Zaten makineler sandığı şurada gördünüz makine. Hem kesiyor gramajına göre, kaç gram yapacağımıza göre. Ayarlıyor. Biz de atıyor oraya. İşlemesini yapacağız. Göreceksiniz Tuğba Hanım.
0: Tamam.
2: Bugün çalışacağız.
0: Teşekkürler.
1: O makineye ustalarımız kestart derler Tuğba'cığım. Hamuru keser, gramına göre ayarlar ve oradan başka bir makine olan yuvarlama makinesine sevk etmemize imkan verir. Söylemesi ayıp olmasın, fırın işinden bir hayli anlarım Tuğba. Ona göre gözüm üstünde haberin olsun.
0: Ustam saçımı böyle topladım. İyi mi dedim?
2: Güzel oldu,
0: şu an
2: iyi.
0: Tam teşekkür. Şu evet. an hazırım herhalde
2: evet,
0: ben.
2: Evet, teşekkürler.
0: Evet ustam.
2: Şimdi hamurumuzu kestik gördüğünüz gibi.
0: Evet.
2: Şimdi neye geçtik? Yuvarlama bölümüne.
0: Şey böyle beze.
2: Evet.
0: Yani bu beze, makine yapıyor.
2: Beze.
0: Şöyle yapmıyoruz biz. Makine yapıyor bu
2: evet,
0: hareketi.
2: Evet, makine yapıyor.
0: Evet.
2: Şimdi kesiyoruz hamurumuzu. Bismillah dedik.
0: Ben buradan diğer...
2: Oradan o tarafa atabilirsiniz Tuğba Hanım.
0: Çok güzel.
2: Evet, güzel.
1: Tuğba yine eğlenmenin bir yolunu buldu.
0: Bazı kişiler de bana iş öğretmiyor, elimizden alırsın
2: öğretmezler. Sandviç ekmeğimizi kestik Tuğba Hanım. Şimdi de bu yeterli bize.
0: Tamam.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmek kesik başlıyoruz.
0: Gram?
2: Bu 120 gramlı sandviçimiz. Ekmeğimizi de 320'den ayarlıyoruz. Gramaj yerimiz burada.
1: Hamurlarımız hassas terazide gramı gramına tartılıyor.
2: Normal ekmeğimize geçtik Tuğba Hanım.
0: Geliyor.
2: İki tane atabiliriz.
0: Söyle. Ay çok güzel.
2: Öğrenmeye başladın Tuğba Hanım.
0: Vallahi aslında ben bir şey yapmıyorum şu an. Makine evet. yapıyor ama hoşuma gitti burada olmak. Çok güzel ya.
1: Tuğba işi iyice benimsedi.
0: ekmek böyle olacak şimdi?
2: Şu anda 260 tane ekmeğimiz olacak Tuba Hanım.
0: Of of of. Ya çok güzel ya. Gerçekten çok çok mutluyum ben şu an.
2: Hoşuna gitti ekmek
0: işi. Çok hoşuma gitti. Böyle zaten hamur işlerini çok seviyorum. Ustam çiçek ekmek yapıyor musunuz?
2: Evet, yapıyorum.
0: Çok severdim ben tamam, çocukken yapacağız. Çiçek ekmeği. Bunların hepsini zaten 5 tane yan yana getirince çiçek ekmek oluyor mu?
1: Hemen kendince bir çözüm üretti Tuğba çiçek ekmek yapımı konusunda. Tebrik ediyoruz.
0: Ne zaman oldu bu kadar hamur ya? İnanmıyorum.
2: Evet Tuğba Hanım, çalışıyoruz ya.
0: Aa, artık yavaşladım farkındaysan yavaş yavaş.
1: Tuğba adeta kendiyle yarış halinde. Bir makineye bir tezgaha koşturuyor ve hamurları itinayla sıralamaya devam ediyor. Süratine hayran olduk Tuğba. Şaşırtıyorsun bizi.
0: Var mı daha? Vallahi diğer ustam kızacak bana da düzgün dizemedim diye. Şu an böyle bakıyor bana zaten kızgın bir şekilde. Sıranı bozdum ya usta.
1: Yok yok Tuğba kızmazlar. Azminin farkındalar ustalarımız da.
0: İmdat! Otomatiğe bağladık ya.
2: Evet Tuğba Hanım, bastım makinesini, bastım işlemeye başladık. Hamurun yanı bastım bölümüne geldik.
0: Bir dakika, ne oldu? Başım döndü ustam. Şey, şimdi biz bunu küçük sandviç
2: evet,
0: ekmeği...
2: Evet, küçük ekmeği. Biz de küçük ekmek yapacağız.
0: Küçük ekmek yani...
2: Evet, sandviç ekmeğinden...
0: Sandviç ekmeği de... Memgisi olmuyor şu an.
2: Öğreneceksin.
0: Ben şey, poğaça yapıyorum sanki. Evet.
2: Aynen öyle, peynirli poğaça
0: yapıyorum. Senin yaptıklarını dizeyim ben buraya en iyisi.
1: Bak yine başladın kaytarmaya Tuğba. Gözümden kaçmıyor.
0: Şöyle ustam, şöyle.
2: Evet.
0: Nasıl bir onaylama şeklidir ya. Buraya bir alkış alabilirim. Ben böyle kendimi şey, ana sınıfımda yeni şeyler öğreniyor gibi hissediyorum yine.
2: Burası da bir ana sınıfı gibi bir şey.
0: Kameraman abileri görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlılar. Sonra bunları pişireceğiz, güzelce yiyeceğiz. Merak etmeyin. Yalnız ben hiçbir tane bile yapmadım. Yani yapamadım henüz. Öyle bir çabam da yok gibi.
2: Niyetin yok öğrenmeye gibi geliyor.
0: Sanki biraz şey, kolaya kaçmış gibi gördüm kendimi.
1: Evet, ben de öyle hissettim Tuğba. Yine işin kolayına kaçıp öğrenmeye çaba göstermiyorsun.
0: Bulduğunuz çalıştırıyorsunuz şu an. Gayet güzel değil mi? Keyifliyiz
2: evet.
0: Yani.
2: Çok keyifli. Şimdi Tuğba Hanım, gördüğünüz gibi hamurumuzu işlemeyi sana gösteriyoruz. Hamur şu gibi ittik.
0: Aynı şöyle.
2: Evet, iki elinle yapabilirsin. Şu kat bunu çek aşağıya, taraf. Çek bu tarafa, sen ön tarafa. Çek.
0: Tamam. Çek. Oldu mu?
2: Evet, çek.
0: Böyle.
2: Çekme, şöyle. Şimdi topla. Bak, yapıştırma elini.
0: Nasıl?
2: Bak, elimi bir daha bakacaksın. Bak.
0: Şöyle.
2: Evet, bir olacak.
0: Ben çekti. Şey, taklit yapıyorum şu evet. An. Yani aslı böyle değil bu evet. Ekmeği. Esas öğrenecek. Yapım aşaması bu değil, ben taklit yapıyorum.
2: Öğrenecek şu an.
0: Hani benzetmeye çalışıyorum.
2: Tamam, olmadı. Bir daha dene.
1: Olmaz ustam, yapamaz Tuğba o işi, ben biliyorum.
2: Tuğba Hanım'ın yaptığı ekmektir.
0: Şöyle.
2: Görsün arkadaşlar.
0: Ayberciğim, bu benim yaptığım, bu ustamızın yapmış olduğu ekmek. Şöyle göstereyim. Olmadı. Olmadı, bunu karıştırmayalım, müşterilere gitmesin yanlışlıkla.
1: Tuğba Hanım'ın yapamadığı ekmektir.
2: Buyurun.
0: Ay. Tabii burası fırın. Böyle bir şeyler olabilir, gürültü olabilir değil mi ustam? Tepsiler kayabilir, her şey olabilir.
2: Şimdi normal yediğimiz ekmeğe geçiyoruz.
3: Aç. Öğrenecek.
0: Ay. Şey...
2: Şimdi normal ekmeğe geçtik Tuba.
0: Normal ekmeklerimiz de burada.
2: Evet.
0: Siz burada usta oturun tamam mı? Şimdi sizi fırına göndereceğiz bir

0: biraz daha.
1: Şöyle aralarında boşluk olsun. Kabarma
0: payı olsun. Boşluk oldu.
1: Kabardığı zaman birbirine girmesin.
0: Tamam, şimdi anladım. Ha. Uyanamadım ben ya. Hani uyandım, geldim buraya, program çekiyoruz ama daha ben burada
1: Allah
0: değilim.
1: Allah korusun, geceleri çalışmış olsan ne yapacaksın?
0: Vallahi Allah korusun ya. Herkesin işi çok zor gerçekten ya. Yani.
2: Kolay mı sandın Tuğba? Fırın işi de ayrı bir zordur.
0: Bunun kumaşı az geldi sanki. Aman yine kızmasın bana, şöyle biraz. Heh, tamam oldu.
2: Oldu gibi Tuğba.
0: Ha böyle.
1: Yapacağım.
0: Cengiz ustam. Fikret usta senden bayrağı aldı.
3: Evet.
0: Şu anda benimle kendisi ilgileniyor.
3: Demek kızdırdın ustayı.
0: Yok, ben bir şey yapmadım ki. Ben hiçbir yerde bir şey yapmam. Kimseye bir zararım olmaz.
1: Kaldır.
0: Oy.
2: Bilmez miyiz kimseye bir zararın olmadığını Tuğba? Çok esnaf, sanat erbabı, iş ehli senden sonra mesleğini bir daha gözden geçirmek zorunda kaldı.
0: Sanat eseri. Yani bir şey soracağım. Şu hareketi benim yapmamı beklemiyorsunuz değil mi sevgili seyirciler?
3: Bekleyenler var demek ki sevgili
0: Tuğba. Bekleyenler var zaten. Sürekli diyorlar onu yapamadın, bunu yapamadın, şöyle oldu. Bilmem ne oldu. Yani şunu ben nasıl yapayım, bakar mısınız bir? Cevap bekliyorum.
2: İzliyorsun, öğrenebilirsin Tuğba.
0: Ben bir tane farklı bir ekmek yapacağım birazdan. Kaçırmayın, birazdan, az sonra.
3: Seninle papatya ekmeği yapacağız.
0: Hayır, ben papatya ekmeği yapayım en iyisi.
3: Evet, şöyle birazdan papatya ekmeği
0: yapacağız. 5 tane bezeyi birleştireyim, papatya ekmeği yapayım en iyisi. Çünkü normal ekmek olayına ben giremedim.
2: Papatya ekmeği de yapamayacaksın ki.
0: Şöyle değil mi ustam? Tamam. Oldu mu?
1: Şimdi ustadan dayak yemem lazım.
0: Ustadan dayak yemem lazım.
1: Şanslı çıraklardan da birisi sensin işte.
0: Bir şey söyleyeceğim. Gittiğim yerlerde dayak yemesem de dayak yemiş kadar olduğum zamanlar oldu yani.
2: Ustacığım biz şiddete karşıyız ama uyarısız olmaz.
0: Hayır, şiddete hayır.
3: Gülümseyen çırağımızı biz niye de öyle bir şey?
0: Evet yani bak işte ustam ilk defa sürekli gülümsediğim ve güldüğüm için bana bir şey demeyen bir ustam oldu. Çok teşekkür ediyorum bu konuda size. Gülelim, eğlenelim değil mi? Pozitif çalışalım. Gün geçmez yoksa. Vallahi gün bitmez ya.
3: Evet, numara hiç geçmez.
0: Gerçekten geçmez yani. Sizin için söylüyorum.
2: Sen hep gül, eğlen Tuğba. Yakışıyor sana.
0: Oldu bu çiçek ekmek zaten.
2: Daha neler?
0: Çiçekler açsın, böcekler ötsün.
2: Olmadı Tuğba. Sanki eksik bir şeyler var.
0: Çiçek ekmekler hem de diğer yapmış olduğumuz ekmekleri artık fırınla buluşturma vakti. Mis gibi odun ateşinde bir pişiversinler efendim değil mi? Hadi buyurun o zaman. Evet. Kendi yapmış olduğum çiçek ekmeği fırınla buluşturacağım ama inşallah buluşacak. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle mi yapacağım abla?
2: Orada dahi ablamızdan yardım istiyorsun Tuğba.
3: Evet, bugün Tuğba Hanım geldi. Bizimle çalışmak istedi. Geldi biraz ekmek yaptı. Yapmaya çalıştı ama çiçek ekmek yaptı bize. Eline sağlık. Fırına verdik şu anda. Pişecek. Ve ekmeğini de alıp gitmesi için bekliyor. Kendisine başarılar dileriz.
0: Elimin hamuruyla yukarı çıktım. Bakayım dedim yapmış olduğumuz ekmekler ne durumda, nasıl pişti. Arkamda görüyorsunuz efendim yapmış olduğumuz ekmekler ve en önemlisi çiçek ekmek nerede? Hemen alayım. Mis gibi yapmış olduğum, sadece yapabildiğim daha doğrusu. Çünkü normal ekmek yapmak gerçekten çok meşakkatli. Ve sizler de gördüğünüz sevgili seyirciler bayağı bir böyle el hareketleri isteyen, bayağı bir çaba isteyen bir şey. Hiç kolay değil. Yapmış olduğum belki de en zor işlerden bir tanesiydi ekmek ama en keyiflisiydi. Efendim ben bugün ekmek fırınında ekmek yapmaya çalıştım. Artık yapabildiğim kadarıyla bir sonraki programda nerede olacağım bilinmez. Beni izlemeye devam edin. Hoşça kalın efendim.

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım. Ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali. Balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

aşıp sevdi Ömer. Hergele Romeo rolü oynamaya bayılır. İşini bozacağım ama mecburum abiler, ekmek parası. Edeceğim Hana apartmanı, böyle üç arkadaşım olsun yeter. Böyle üç arkadaş bir orduya bedeldir.

0: maşallah. Kıvır yavrum, kıvır.
1: Helal abiler, helal.
0: Gel güzelim, bir öpeyim seni. Gel ya.
1: Ne oluyoruz be?
0: Öpmeden bırakmam.
1: Çek elini ulan, ortamalı mıyım ben?
0: Meze yavrum.
1: Al sana meze, al.
0: Kıvır yavrum, al.
2: Dükkanımı harf yerine çevirdiniz yeter be! Yapmayın! Yapmayın!
3: Hey, hey! Bana bakın, hesabı getirmediniz!
1: Ne hesabı amca?
3: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
4: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
3: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız! Bu ne kadar para be! İşte daha yok mu daha?
4: Daha, şimdi birazcık düşünelim. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız.
1: Evet.
3: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şeyi alamazsınız. Hadi yallah! Yallah!
4: Aman aman, yallah.
5: Bana bakın, borcunuz nerede?
6: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı.
4: Evet, kalmadı.
5: Ben yemem bu numaraları.
4: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı.
5: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
6: Yürürüz, ne olacak, Allah Allah!

0: Durun bakalım, önce para! Ya paramı verin, yahut defolun elimden! Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden hadi! Gidişinizi göreyim!
1: Allah aşkına yapma!
2: Bana bak, sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
0: İyi olmaz, pasaklısın! Defolun! Gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın inşallah, defolun!
1: Dur, geliyorum!
0: Açın kapıyı diyorum size, defolun elimden, defolun!
3: Hadi Ömer, göster kendini! Hadi
4: Ömer, hadi. Bu işi sen halledebilirsin!
2: Onu ancak sen kandırabilirsin!
1: Sakın ha, beni bu işe sokmayın! Ben böyle idare ederim işte, toponla!
0: Açın kapıyı, defolun elimden, Allah cezanızı versin! Ne olur,
1: hadi! Yok, sakın
4: ha! Aslansın sen Ömer!
1: Yok, yok, sakın ha!
2: Beni bizi ancak sen kurtarırsın Ömer!
1: Canım kudurmuş, beni karıştırmayın!
0: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım, fena yapacağım, açın diyorum!
3: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
4: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be?
2: Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
5: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haldını yiyin! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
0: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın, yoksa kapıyı kıracağım!
6: Açın şu kapıyı, açın!
1: Ay, namusum sana emanet!
0: Nerede o köpekler?
1: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
0: Sen ne duruyorsun burada?
1: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
0: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecek misin sen bana? Otur şöyle, otur!
3: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
1: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
0: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
1: Seni Pakizeciğim, seni kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
0: Üstüme iyilik sağlık, ben...

0: Namuslu kadınım ayol, aa!
1: Sen bir iffet, sen bir namus sembolü. Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
2: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
1: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
2: Öyle mi canım?
1: Evet sevgilim!
2: Ah civanım!
1: Ah zarzavatım!
2: Kalbim, ciğerim!
1: Dalam, böbreğim!
2: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
1: Nasıl sevmem seni?

0: 있으니.
1: 막 하는 데지 좀 내비 주고.
2: 아니다
3: 선아.
0: Alemin kocasını baştan çıkarmaya utanmıyor musun? Senin anandır. Ele çamur atacağına kocanı tutmasını bil. Senin ağzını yırtarım ben Alimallah.
4: Hadi be, muşbuna suratlı, sen de
3: karıştırma. Hayır, yırtıyorsun koca karı. Patiska mı yırtıyorsun, mağlup başıya?
5: Yiyin, yiyin çocuklar.
6: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!
0: Bizim gariban takımının erkekleri de ama keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar.
6: Oy.
7: Hello!
4: Hello! Mademoiselle, come on!
6: Hello diyen dini yesinler!
8: Deliyiz bayan!
0: Tamam, Amerikan dostluğu başladı. Oldu olacak, sofraya buyur edin bari, hadi.
9: Hello, darling!
8: Isır sevgilim, bana da bırak.
0: Ya bunlar bizden açmış be! Ulan ziftin pekini yiyin! Hadi eve gidelim, hadi! Kalkın, yürüyün be!
4: Hadi, kapatalım cicim
3: gidiyorsunuz! Sen de gel!
0: Ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha!
10: Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
8: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
4: Benim de utum kaldı yukarıda!
8: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarını
10: da... Yooo! Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
4: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
8: Aman Ömer, göreyim seni! Pakizem!
6: Canım, uzat bana altıdanı!
10: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
8: Aa, aa, aa! Yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, Fokustrot dersi!
10: Sen git de onu babana anlat!
4: Ne olur bizim sazlarımızı verin!
8: Kurbanın olayım, ne olur!
7: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
10: Geberin inşallah! Defolun evimden!
7: Sen geber, mendebur karı!
10: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
0: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
6: Bunca emeklerimiz heba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o Pakize cadısının!
4: Tüm kabahat sende!
6: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
11: Tabii sensin kabahatli! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
6: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
4: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
11: Senin vazifen kadını idare etmekti!
6: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatenleriniz yapsaydınız!
11: Canım, hadi ben!
7: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
6: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
7: İyi geceler!
6: Sana da!
7: Siz ne yapıyorsunuz?
4: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
11: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
7: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: getirilsin.
1: Suçlu yüksek huzurlarınızda sultanım. İşte buyurun sultanım.
0: Suçu nedir?
1: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda 4 garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
0: Korkunç. Doğru mu? Bunları yaptın mı?
2: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
0: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
2: Merhamet efendim!
0: Cezanı çekeceksin, götürün!
2: Merhamet sultanım!
0: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk malı 33 kuruşa satar.
0: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
0: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun!
2: Merhamet
0: getirin.
2: Sultanım! Ay!
5: Sultanım!
0: Bunun suçu nedir?
5: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
0: 100 sopa! Götürün!
5: Yandım!

0: Aman be, rüyamın canını okudun. Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah, nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim! Çabuk olun, vaktimiz kalmadı!
1: Tüh, Allah cezasını versin!

0: da cezasını verdikten sonra... ...yakışıklı bir prens geldi. Hayret! Size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yeller eser şimdi ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik! İnşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadike.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Hı, öyle sayılırız.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzda ekmek parası kazanıyorum.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın... ...çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Müthiş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: Ulan yerim seni öyle valla!
1: Ah! Oh, oh, hayvan herif! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Oh, serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin, ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım! Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız... Bunu yapmaya hakkın yoktu Fadik, yoktu bunu yapmaya! Ah Fadik'cim, sensiz yaşayamayız artık Fadik!
4: Ne oldu?
0: Tamam reis!
4: Helal olsun be!
0: Buyur reis!
4: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız! Bu ne bu? Oğlan hergede, sen mi koydun bunları buraya?
0: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım! Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
5: Koyduk!
6: Ne oldu paralar?
4: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
0: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
4: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa... ...hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
0: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak!
4: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşeceğim! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
7: Çalınan paranın miktarı nedir?
8: 2.700.000 lira.
0: Aman, yemeklere bak be!
9: Buyurun baylar, beyim buyurun! Dönerimiz nefis! Buyursunlar!

0: mı sizin?
1: Aç olmaz olur mu? Sol canlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik be abla.
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu.
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para? Ha?
0: Ya para kolay.
4: Buyursunlar, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
5: Oğlum!
4: Misafirleri iyi bir yere oturt, buyursunlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın.
6: Tut bacağını, hayır! Büyük bir ateş tutuşalım! Hadi, dur! Yavaş abi!
2: Ne oluyor ya? Affedersiniz.
1: Aman! En sevdiğim tarafım gitti.
6: Yavaş ya, boğulacaksın!
4: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha götür!
1: Getir, getir!
4: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşı başı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim!

0: que de...
1: Onlar kıtlıktan çıkmış galiba.
2: Ya mutfakta yemek kalmadı, ne yapacağız? Hadi yürü sen de.

0: Ay, la vache.
1: Tintin.
2: Ben falımıza bakayım. Sonumuz iyi olur inşallah.
0: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer burada bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim bu karaya.
0: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor falım?
2: Yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Ay, bir de yakışıklı kaytan bıyıklı delikanlı. Ne ister benden bilsen ki? Rüyamda karşıma çıkar, falda karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi adam bırak
2: bu
1: adamı.
2: Bu da ne?
1: Hesap işte ne olacak?
2: Ne hesabı?
0: Yediğiniz yemeklerin hesabı.
3: Ben bir şey yemedim. Hangi yemeklerin hesabı?
2: Ne kadarmış?
0: Tam 217 lira.
2: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz. Sudan ucuz, bedava.

0: ben bir 500'lüyü göz almıştım. Öyle ya! Teşekkür ederim, al şunu sende kal.
1: Rica ederim garson bey, buyurun sizde kalsın.
2: Ben ne yapacağım bunu?
3: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin.
2: Ha, anlamadım.
3: Anlarsın sonra.
0: Arkadaş, açıkçası bizde metelik yok.
2: Ne, paranız yok mu?
0: Yok.
1: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var.
3: Yaz tahtıya, al haftaya evladım.
4: Biz namuslu insanlarız, bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette.
0: Belki bu sene, belki 10 sene sonra.
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
2: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar.
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
0: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil, biz zaten ölmüşüz.
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
1: Ya, ikizler!
0: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur.
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya, et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
1: Doğru, haklısın!
3: Sinirlenme!
1: Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
0: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım!
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
1: Aman Allah'ım, mutfak!
3: Cennete gidiyoruz!
1: Hadi!
5: Hadi!
1: Yemek var mı acaba? Hadi. Yemek var mı? Hadi.
6: Akşam yemeği de çıktı!
1: Akşam yemeği de çıktı!
6: Aman Allah'ım!
1: Sağ ol, sağ ol!
5: Alın torbanızı da!

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
2: Şampiyon!
1: Şahanesin Gemini.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
11: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.

0: ...yaklaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
11: Sadece duruladım.
10: Özel bir formülün var mı?
11: Sadece duruladım.
10: Hadi ama.
11: Sadece duruladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim duruyu?
13: Bravo valla.
11: Sen de sadece durula.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ver Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
9: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
7: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
6: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
7: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
8: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
9: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
10: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haydi.
8: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
11: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
12: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
11: Bu gece köş döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
13: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Cezavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
14: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
12: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
15: Canavar!
14: Aferin.
15: Nuri abi tez vakitte kanlığını bulacağız.
16: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
11: Çok surmeni luvadır salona cingar çıkabilir tedik olalım.
12: Senin dediğin biraz somurt uçak gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tediremezsin.
11: Hoppala!
13: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditler ismi döküz.
14: Sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
17: Öyle bilirim doktor bey.
16: Hamsi lekesinden mi?
14: Hayır, kurşun tanesinden.
12: Açan korkudan evlendin benimle.
14: Güllü, yavrum.
18: Güllü geliyor Güllü. Bugün 18'de TV4'te.

0: Hayret aman ustam sen yıkal.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
0: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
2: Ağlatıyor işte tavanlar!
3: Ne yaptın Fatih, bu bizim ürünümüz demek ki!
1: Ya lan, tabaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim, çiçek yemeyeyim!
3: Bey amca, üç tane tabak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
3: Yapın, kurban!
1: Efalan! Ne yaptınız ya? Torbanızı da alın! Bir daha dükkanıma ayak basarsanız kafanızı kırarım!
4: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun diyorum!
4: Patla, yağ dolu mu, ne olacak?
5: İştahsız şişko sen de! Bırak yakamı ben!
6: Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
7: Maalesef doğru.
6: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
7: Üzülme dostum! Bu paranın çalınması beni yıkmaz.
6: Orası muhakkak. Ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
7: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
4: Bıktım vallahi canımdan. Bizimkisi de hayat mı be?
5: Hadi, hadi, hadi! Deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
0: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
8: Orlanır, itilir, kakılırız ve hep biz haksızız.
4: Oysa biz de insanız.
5: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz. Şu tabiatın güzelliğine bak. Hepsi bizim parselle parselle zat.
0: Oh. Bizimkisi köpek yaşantısı.
5: Ne köpek yaşantısı be sen de?
8: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et.
5: Ben hayatımdan memnunum.
4: Şu köpek kadar olamadık be!

0: yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım artık.
4: Bırak o kakaşıyı, bırak.
1: Torbayı unuttuk.
0: Aa, dur, oturun, ben gider alırım.
4: Canım bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim. Aa, yemeyecektim.
2: Hadi yürü be!
0: Allah'ım sen bizi affet! Hakkınızı helal edin arkadaşlar.
1: Benden yana helal olsun bu.
2: Benden de helal olsun.
1: Helal olsun Fadik, helal olsun.
0: Ölüm bizim için bir kurtuluştur.
1: Çok doğru.
0: Önce kim kurtulmak istiyorsa
1: kurtulsun. Önce Ömer kurtulsun.
5: Yok, yok, ben değil.
1: Ağaç, kurtar beni.
0: Ömer, bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum. Buyurun.
1: Korkma, arkanda biz varız Ömer.
5: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, nerelere kaçsam, nasıl kurtulsam, kıymayın bana çocuklar, Allah rızası için kıymayın bana!
4: Canım, bunda kıyacaklar var!
5: Çoluğunuza çocuk sadece
4: yapmayın! Cennete gidiyorsun, Ömer, bize ne yarar orada?
0: Ne mutlu sana!
1: Mutlusu bile var mı?
0: Çık şu idam torbasına!
1: Torba da mı var?
4: Hadi cennetlik Ömer, hadi!
1: Buraya çıkın! Ben gidiyorum! Kimin öteki tarafta? Çocuklar! Sizden bir ricam var benim! Bileti gidip gelme alsanız olmaz mı, ne olur!
0: Para!
4: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini ha gayret, şimdi öleceksin!
1: Para!
0: Allah'ım sana şükürler olsun! Aa, çocuklar! Ömer gidiyor, kurtaralım!
1: Ömer'i cennette unuttuk
2: Allah
1: ya!
2: Allah'ım kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni ya!
1: Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
2: Ne haber? Anneniz ha? Ömer!
1: Allah'ım!
0: Hayır, hayır! Ölmenin sırası mı şimdi? Baksana, sen gibi oldun!
5: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim! Allah baba gönderdi bunları! Gördüğüm rüya gerçek oldu!
5: Allah babadan merhaba getirdim!
2: Şamaşırların hepsi para olmuş, şamaşırların!
5: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkartı!
0: Kimse görmeden tüyelim buradan, çabuk! Sıkın torbaya paraları! Sıkın torbaya!
2: Aslan bozuluyor,
5: tutun! Ölseydim ben ne alt ederdim?
2: Al şu paraları!
5: Aman paraları!
1: Aman! Kaçırdın torba para dolu!
5: Orası 5 lira daha var, onu da koy!
2: 50 al, 50 al, 50 al!
4: Kaçırdın! Aman, bir tane şurada kalmış!
5: Tamam!

0: Polis donlar. Koşun yakalayın. Verin torbayı, çabuk!
1: Avcı diyorlar, onları bize Allah baba gönderdi.

0: Gene kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Şükür atlattık.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler olurum.
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Canım, bıraksanız o paraları sen bakayım.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Dikkat, Hasun!
8: Hizmetkarlar, vazife taksimi için emrinizi bekliyor. Hı-hı. Buyurun.
3: Sen çeşnici başısın.
9: Emredersiniz efendimiz.
3: Sen aşçı başısın.
10: Baştın hanımefendi.
3: Sen kilerci başısın.
10: Lütfettiniz efendim.
3: Yalnız yürütmek yok ha.
10: Yoo, merak etmeyin efendim.
3: Sen ekçi başısın.
11: Baş üstüne.
3: Sen de ibrikçi başısın.
12: Baş üstüne efendimiz.
3: Mahiyetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökeceksin.
12: Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
13: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
3: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
8: Emredersiniz prenses.
3: Teşekkür ederim.
13: Rica ederim. Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
10: Benim mi? Nasıl olur?
13: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın.
14: Ağız dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler.
8: Hadi bakalım yallah Volta.
15: Her şeyi istediğiniz gibi halloldu kraliçem.
3: Şimdi söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
13: Nerede isterseniz orada.
14: Peki ama ya gangsterler?
15: Yakalarlarsa bizi kıyma yaparlar.
3: Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: sultanı ve maliyeti.
1: Emirleriniz majeste.
2: Majeste hazratların...
1: Yavaş. Baş üstüne.
3: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
2: Prensese yaklaşmak yasa!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
2: Yasakül azim, dayakül kerim!
3: Durun yahu, ben onu tanıyorum.
5: Bırakın, ben de onu tanıyorum.
2: Merhaba, aferin!
6: Merhaba, tanıdık.
3: Teşekkür ederim prenses hazretleri.
5: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
3: Evet, ne yapalım, geçim dünyası. Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada.
5: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir. Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu.
3: Oo, ne mutlu size! Emin olun, çok memnun oldum. Tebrik ederim.
5: Teşekkür ederim, darısı başına kaptan!
3: Bir dakika!
7: Hasretin yaptı beni, gel
3: bana... Ver elimdeki servisi, ben yapacağım.
1: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
3: Ben beyefendi değilim, garson Erol'um burada. Vaziyeti iyi idare edersen seni memnun ederim. Al şimdi şunu.
8: Ya şeref,
9: ya sıhhat,
10: ya saadet!
3: Başka bir emrimiz var mı majeste?
5: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
3: Ayda 1000 lira kadar.
5: Benim yanımda çalışmak ister misin?
3: Size hizmet benim için bir şereftir majeste.
5: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
3: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz prenses hazretleri.
5: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
3: Memnuniyetle majeste.

0: İçkiniz Prenses Hazretleri.
1: Teşekkür ederim.
0: Buz ister miydiniz?
1: Lütfen. Nasıl? Yeni işinizden memnun musunuz?
0: Çok memnunum Majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
1: Neden acaba?
0: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
1: Teşekkür ederim. Ben de senden çok memnunum. Aa, güvenilir bir şoföre ihtiyacım var. Tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
0: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben yaparım.
1: Nasıl? Şoförlükte mi var?
0: Var Majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
1: O halde aylığınızı iki misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlümüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın Majeste.
3: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
3: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
3: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet Majeste.
3: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır Majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
3: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
3: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
4: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
5: Merak etme patron, onları bulacak.
6: Hemen parayı geri alacağız.
4: Ne zaman, ne zaman?
5: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
4: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
7: Allah gangsterler! Aman!

0: سلام عليكم يا رمعرب. سلام سلام
1: عفندي. مع السلامي مع السلامي.
0: عليكم السلام. سلام يا صيدي كزقوني.
1: مع السلامي يا الفسفية.
2: عليكم السلام.
1: Prenses Hazretleri, saat 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
3: Elbette! Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir!
1: Emredersiniz prensesim.
4: Hadi be! Hadi be, hadi!
5: Sorma, mahvoldum! Felaket!
3: Hayrola, bu telaşınız nedir?
4: Haydutlar!
5: Peşimizdeler, buldular bizi!
3: Ne diyorsunuz siz?
4: Bizi plajda kıstırdılar.
5: Az kalsın yakalayacaklardı. Ellerinden zor kurtulduk.
3: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
4: Hayır.
5: Atlattık onları.
6: Plajda ektik enayileri.
3: Neyse, ucuz kurtulmuş.
4: Bağırsaklarımızdan kokoreç.
5: Budumuzdan ızgara.
6: Ciğerlerimizden tava yapacaklar.
3: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
1: Yo, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz, hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
3: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
1: Ya, düşmanlarınız mı var?
6: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
1: Allah sizi korusun majeste.
4: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmış.
1: Evet, öyle ya.
6: Tabii,
1: iyi. Çayınız majeste.
4: Müsaade edin, hoşçakalın.
3: Teşekkür ederim.
1: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
3: İzin mi? Niçin?
1: Görülecek bir hesabım var.
3: Ne hesabı?
1: Ufak bir alacak hesap. Bu yıl 12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz 5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz. Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak, çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
7: Gazete ve mecmualarınız majeste.
3: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
7: Hayır majeste, daha gelmediler.
3: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
7: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
3: Ara telefonla bana ver.
7: Emredersiniz efendim.
1: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento fabrikasının...
8: Buyurun.
1: ...etütlerini tetkik
8: Kimi aradınız?
1: Şimdi bu
8: Erol
1: etütleri sizlerin tetkikine
8: arz edeceğim. Meşgul efendim.
3: Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
8: Yanlış efendim. Alalım, burası 45-50-55.
3: E tamam işte! Bana verdiği numarada böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışma.
8: Şimdi yanlışınız var efendim. Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
1: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum.
9: Beyler, toplantımız sona ermiştir.
10: Çok affedersiniz. Sen miydin Erol?
1: Konuşmayı bırak da şu paketleri topla.
10: Allah aşkına ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Söylesene.
1: Sakın bozma, sonra anlatırım. Şimdi çok önemli bir işin peşindeyim.
9: Onu tanıdığım zaman, zavallı, garip bir kızdı. Geceleri kayıkhanede, motorların içinde yatıyordu.
10: Kayıkhanede mi? Çok acayip.
9: O kadar yoksuldu ki... ...onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra...
11: Bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul, ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası bu onu seviyor.
10: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
11: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok affedersin, hemen gitmeliyim. Bu gece vazifeliyim. Prenses hazretlerini gece kulübüne götüreceğim.
10: Prenses hazretleri, ha?
11: Şerefinize majeste.
3: Şerefe.
11: Maiyetiniz neredeler?
3: Onlar nedense lüks hayata bir türlü ısınamadılar. Böyle yerleri yadırgıyorlar. Bu akşam bir balıkçı meyhanesinde eğlenmeyi tercih ettiler.

0: sıhhatinize.
1: Mutluluğunuza majeste.
0: Bizimkiler ne yapıyorlar ki?
1: Kim bilir? Ama onların dalgaları yerindedir. Bir bakıma isabetli oldu.
0: Neden?
1: Sizinle baş başa kalmak fırsatını buldum.
0: Bu sizi çok mu memnun etti?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar.
0: Oo, başım dönüyor, bana bir şeyler oluyor.
1: O halde artık içmeyin.
0: Yok, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy. Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor majeste.
0: Boş ver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikten!

Sahi ya, o nerede kaldı bizim Ali? Ben gidip bir bakayım.

0: Yes, darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya, o nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman! Aman Ali ile Veli, beş de ondan evvelin sevgiliyi öpmeli! Aman!
1: Bunlar, bilmem, gidip bakalım.
2: Gidip bakalım.

0: çok içtin ondandır.
1: Canım sağ olsun! Ne güzel eğlendik, değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım! Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldim.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok! Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be! Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım, bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım, gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol, gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Nihayet yakayı ele verdiniz! Konuşun bakalım, paralar nerede? Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
3: Benim paradan haberim yok!
2: Sen söyle, para nerede?
4: Ben para falan görmedim abi!
2: Ya sen?
4: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeyim!
2: Bir de sen konuş bakalım!
4: Bende metelik yok abicim, mangır, nanay! Yapa, ayağının altını öpeyim, vallahi billahi yok para!
2: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!
4: Başlama abicim, yapmayın, biz size ne yaptık? Ayağınızın altını öpeyim! Bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
3: Bizim ne günahımız var!
4: Sıymayın bize abicim, yapmayın!

0: Devam edin.
1: Hala konuşmuyor patron.
0: Merak etmeyin, konuşur.
1: Aşağı, hızlı. Patlayana kadar içirin.
2: Yapmayın yalvarırım. Acıyın bana, merhamet edin. Bulunuz, göreniz olayım.
3: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
4: Niçin zahmet ettin sevgilim?
3: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
4: Beni şımartıyorsun.
3: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
4: Canım sevgilim mi?
3: Hayatım.
4: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
3: Afiyet olsun.
5: Prenses! Prenses! Listen to me!
6: Ne oluyoruz be? Basıldık mı ne?
5: Ali, Veli, Ömer!
6: Anladım, bizim garibanlar. Ne olmuş onlara?
5: In trouble with guns. In great danger.
6: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
4: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar. Ha?
6: Tehlikede mi?
5: Oh, yes, yes! Yes.
6: Aa, düşmanlarımızdır. Erol, ne olur kurtaralım onları.
4: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize.
7: Susamışım, biraz daha su!
0: Mübarek insan değil, su aygırı!
8: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, ölüyorum!

0: Kafasında saç olup da bir yakalayayım!
1: Hah! Nihayet seni yakaladım!
2: Ne diyorsun be, ızmarık mı yakaladın?
1: Sizi görürsün! Aa! Aa!
3: Hadi çabuk, çabuk, çabuk çöz, çabuk! Hadi! Aa, bunu da...
4: Olsun Prenses Hazretleri.
2: Teşekkür ederim. Bize büyük bir hizmette bulundunuz. Aa, nasılsınız çocuklar?
5: Çok iyi, demirimsi çelik.
4: bu adamlar sizden ne istiyorlar?
5: Bakın ben anlatayım. Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ve büyük başın derdi büyük olur. Anladınız değil mi?
4: Majeste, her zaman emrinizdeyim.
6: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz.
7: Ne yapalım patron, baskına uğradık.
8: 10 kişi birden üzerimize hücum
5: ediyor. Kesme!
1: Deli işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi.
6: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
1: Her işe yararız, her işe.
6: Allah senin cezanı versin salak herif!
1: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler.
4: Ne yapıyorsun, ayıp ya!
7: Ayıp!
4: Ayıp! Ayıp! Ayıp! Otursana yerine!

0: Aman.
1: Harika bunlar.
0: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
1: Masamıza buyurmaz mısınız?
0: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframızın süsü, başımızın tacı olun.
3: Doğrusu böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
4: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
5: Üstelik yakışıklı da canım
3: benim. Ben Cevriye, ben Huriye,
4: bense Lütfiye.
2: Ben Ömer.
1: Ben Ali.
6: Ben de Veli.
4: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
1: Aman yavrum, namusunu sevsinler senin.
4: Ben de aile karısıyım.
6: Belli belli ama ne aile.
1: Canım hayatım.
4: Rica ederim, çek elini sunumluktan hoşlanmam.
7: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
3: Ben ağzıma... Başka bir şey konmam!
7: Aferin be! Erkek karısın be selamı!
4: Ben yalnız biçerim.
6: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim! Tehlikesizdir elim, korkma!
4: Ben yalnız süt içerim!
1: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
4: Hayır, kuş sütü!
7: Emredin siz güzellerim, emret! Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam! Garson, getir getir de donat şu masayı!
1: Saatine.
7: Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
3: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
7: Ömer kulum da sana feda olsun!
3: İçelim!
7: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
6: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, huri misin meleğim?
1: Emret güzelim sana!

0: apartman, kâşaneler alayım canım.
1: Önce nikah isterim.
0: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikahı basarım sana.
1: Düğün de isterim ama.
0: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım.
2: Demek ki çok zenginsin.
3: Oo, denizde kum, bizde para.
4: Para babasıyız biz, para babası, para!
1: Ne iş yapıyorsunuz?
3: Ben petrol kralıyım.
0: Ben de kereste kralıyım.
4: Ben de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
5: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
6: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
5: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
6: Ben de dünyanın en mutlu kızı.
5: Fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
6: Neden sevgilim?
5: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki, sen zengin bir prenses, ben ise yoksul bir uşağı.
6: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
5: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
6: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
5: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
6: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: kavga ediyor.
1: Ya biz neymiş, hiç de haberimiz yokmuş.
2: Deli misin be? Bizim gibi erkekler kara borsada oğlum.
1: Erkekmişler, vay sahtekarlar vay.
3: Erkek ha?

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
2: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
1: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine...

0: Kirleri temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
0: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın,

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıprama karşıtı bakım sunar. Giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
8: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram

İpek terapisi elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerinde daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
4: Abi, ne yapıyorsun biz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
6: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif

0: hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: İkisi birlikte çok iyi.
2: Tıpkı bizim gibi.
3: Pepsi ile hepsi güzel. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
6: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel her yıkamada daha beyaz.
10: Aganleri bulsa bulsa taka Nuri bulur.
11: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
10: Bu gece geç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
12: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına cıldığını nereden bilsin?
10: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
11: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
13: Canavra.
10: Aferin.
13: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
14: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
10: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir tedir olalım.
11: Benim dediğim biraz somurtacak, gülüp durma kız ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedir emezsin.
10: Hoppala!
12: Sizinkiler sağ kalasın diye teştitular ispi göçüs. Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
10: Öyle bilirim doktor bey.
14: Hamsi lekesinden mi?
12: Hayır, kurşun tanesinden.
11: Açan korkudan evlendin benimle.
10: Güllü, yavrum.
15: Güllü geliyor Güllü. Birazdan TV 4'te.
16: Ulan bu ne kılık? Utanmıyor musunuz? Ya sizin? Ne bu haliniz? Allah Allah! Ne maksatla bu kılığa girdiniz?
17: Paramızı bulmak için.
10: Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
16: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
10: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah.
18: Ne münasebet, biz hırsız değiliz.
19: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız.
16: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
17: 2,5 milyon lira.
16: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz.
10: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
16: Bu işin içinde iş var. Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
10: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bile alamazsın. Durun be!
16: Kes be!
10: Ser veririm de sır vermem ben.
16: Peki, paralar nerede şimdi?
10: Onu bana değil, bunlara sorun.
20: Ulan Allah!
16: Paralar sizde mi?
10: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik...
16: Kılığınız kıyafetinizden belli, cebinizin delik olduğu.
18: Açız, fakiriz biz komiser bey.
19: Evet, çok doğru. Berduşuz, garibanız.
16: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz.
10: İnanın ki aşk
16: yüzünden...
10: Sustum!
18: Ne yaptıksa hep bunlar için yaptık komiser bey.
19: 1000 yıl yatsak feda olsun. Bu güzellere değmez mi komiser bey?
16: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı. Hepinizi tevkif ediyorum. Götürün!
19: Tevkif bey! Tevkif bey! Biz yapamazsınız. Hiç suçumuz yok bizim komiser bey. Asmadı kızlar. Hapishane çeşmesi.
10: Ya beni götürmeyin bari, bırakın. Allah'a ısmarladık sevgili, mektup yaz, mektup.

0: Alo, buyurun.
1: Nasıl?
0: Faruk mu? Fakat nasıl olur, o benim en iyi arkadaşım.

0: Torbaları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarımı. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır, hayır! Erol!
0: Paralar nerede?
1: Erol!
0: Söyle yoksa gebertirim seni!
2: Masken düştü Faruk!
0: İkinizi de geberteceğim!

0: teklifimi edildiler. Peki peki, teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum, çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok toy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim senden.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi falan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik, çıldırdın mı sen?
0: Hayır, bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama, sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım, aşkımıza kıyma, hayatımızı yıkma, sana da yazık olacak bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

0: neden, neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu bilse daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadil, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum. Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme be Fadik!
3: Senin hiç kabahatin yok.
2: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden. Ben sebep oldum. O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecekti.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak. Biz burada çok rahatız.
3: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası. Hepsi bedava.
2: İnan ki 1000 sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun.
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım bahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
2: Allah'a ısmarladık.
4: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın! Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2.700.000 lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
5: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
4: Peki, anlat bakalım, nasıl oldu bu iş?
5: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2.700.000 lirayı aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler!
6: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de!
7: Bizim bir suçumuz, günahımız yok hakim bey.
8: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz!
4: Yani paraları siz yemediniz mi?
6: Hayır hakim bey, hayır!
7: Paraları biz yemedik hakim bey!
8: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların!
4: Siz oturun!
8: Oturalım!
5: Yalan söylüyorlar sayın yargıç! Parayı hep beraber yediler! Esas parayı alan da bu kızdır!
4: Doğru mu söylüyorlar kızım?
0: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
6: Hayır hakim bey, hayır!
3: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz!
0: Yalan hakim bey! Paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim!
6: Yalan hakim bey, yalan söylüyor!
3: Paraları biz bulduk, biz yedik! Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince!
0: Hayır hakim bey, onlara inanmayın! Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan söylüyorlar! Tek suçlu benim, hiçbir şeyden haberleri yok! 1000 yıl hapis yatmaya razıyım, isterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın!
4: Anlaşıldı, oturun! Davalı Erol Başar!
9: Erol Başar!
4: Buyurun sayın yargıç!
5: Kasası soyulan Başar fabrikasının sahibi sen misin?
4: Evet sayın yargıç! Benim paralarım çalındı.
5: Ya, iyi! Sanıkları tanıyor musun?
4: Evet, tanıyorum.
5: Bunlar kasayı soymuşlar. Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek. Ancak parayı bulup arkadaşlarıyla 500.000 lirasını sarf eden bu hanım, sen davacı olduğun takdirde ceza görecek. Ondan davacı mısın?
4: Davacıyım sayın yargıç! Yalnız sayın reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
5: Bu mahkeme kalp ve aşk davalarına bakmaz! Sen paran için davacı mısın?
4: Hayır sayın yargıç, paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
5: Davacı değil misin? Fakat nasıl olur? Yani 500.000 lirayı bağışlıyor musun?
4: 500.000 liranın ne önemi var? Bu kız benden, paradan çok daha değerli bir şey. Kalbimi çaldı sayın yargıç!
5: Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Beli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralama olaylarında suçlu olmadığı anlaşıldığından beraatlerine, diğer sanıkların 18 sene ağır hapis cezası ile tezyiyelerine oy birliğiyle karar verildi.

0: İşte böyle sayın seyirciler. Padik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Saraydan bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en az...

0: Yorgunun gibi fındık oğullarıyla kumcular arasındaki kan davası böyle bir kaza neticesi başladı. Suç aslında Ali'ye dolu tabancayı hediye eden fındık oğlu Temel'deydi. İmiceler ertesi gece küçük Ali'yi acele İstanbul'a kaçırdılar. Ama iş işten geçmişti. Fındık oğullarıyla kumcular arasındaki husumet alıp yürümüştü. Çok geçmeden fındık oğlu Rıza kumculardan Hasan'ı buldu. Kumcu Süleyman da Rıza'yı çarşı ortasında temizledi. Fındık oğlu abidin de Süleyman'ı diktu. Nazım küçük Hasan'ı, Cemal Reis de takacı Rıdvan'ı. O denli saymakla bitmez. Böylece aradan yıllar geçti. En son fındık oğullarından Hemzahir tarlada vurdular. Ürküp kalmayınca fındık oğullarından öç alma sırası Hemza'nın kızı Cüllü'ye çılmıştı. Hemza'yı vuran kımcıların emin cendermeden kaçarken derede boğuldu. Beklenmeyen bu aksilik yıllardır alışılmış hevayı bozdu. Şu Allah'ın işine bak. 30 yıl önce İstanbul'a kaçırılan küçük Ali bu vesileyle akla çıldı. Kımcılardan kalan tek ürküptü. Devanın asıl suçlusu oydu.
1: İnşallah o da Ecevi'yle olup gitmemiştir.
2: İnşallah. Beni çağırmışsınız Ecevi. Doğacak mı var?
1: Ölecek var Eba'nı, ölecek.
2: Allah cızından versin. Hayırlısı olsun.
1: Ha bunu tanıdın mı?
2: Allah iyi rahmet eylesin. Hemze'nin askerlik...
1: Yok Eba'nı, kumcuların Ali'nin sünnetlik resmidir.
2: Ha oydu o.
1: Ha.
2: Ne olmuş ki Ali'ye?
1: İstanbul'a kaçırmışlar diye gidip öldüreceğim onu.
2: Ellerin dertçi olmasın. Onu sen doğurtmuşsun Eba'na. Belinde bir nişanı varmış derler diye duyduk. Hatırladın mı? Vardı ya.
3: Ne vardı?
2: Unuttum.
0: Ebe Enan'ın hatırlayamadığı hemsi lekesiydi. Anası aşırırken hemsiye imrenmiş. Hemsi de olduğu gibi Ali'nin tersesine çıkmış.
4: Ulan banyoda da mı rahat yok be? Affedersin abi. Arzu sen sesle kocasını getirdiler.
5: Ha, içeri alın geliyorum. Çok sigara içtin şeker, sesine dokunacak.
1: Çeneni kes Allah'ını seversen şimdi patlayacağım. Düpedüz grandis terlik bu, haydutluk.
5: Direnmemişler ya. Herif bir sürü kızatı bilirsin de. Gari biraz rezillenecek olmuş, senin adını duyunca ikisinin de tutağı uçuklamış. Ben gene hır çıkacak diye korkarım. Surmanalı bu gazgüğün altına yatmak ister mi bilmem.
6: Keyfi bilir.
5: Şu kavga dövüşü olur olmaz garilerle düşüp kalkmayı bıraksan daha bizim oralardan şöyle güzel namuslu bir çizle evlensen artık
6: diye. Onun da sırası var baba.
5: Onun sırası mı kaldı evlat?
1: Surmanalı'ya ne cevap vereceğiz şimdi?
6: Hı? Hoş gelmişsiniz.
1: Bir yanlışlık oldu galiba Nuri Bey. Bu gece Surmanalı'nın gazinosunda başlayacaktım.
6: Yanlışlık yok hanımefendi. Öteki cumartesi benim gazinomda başlayacaksınız.
1: Hı, avans almıştım.
6: Öderiz.
1: Mukareli?
6: Yırtarız.
1: Sürmeyeli kızacak.
6: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bana takan Nuri derler Arzu Hanım. Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Arzu Hanım odasına götürüver.
1: Sen de bir şey söylesene.
7: Ne söyleyeyim şeker, olan olmuş. Nuri Bey de yabancımız değil.
8: Dışarıda tertibat aldırdım Nuri abi. Sürmelerinin ne yapacağı belli olmaz.
0: Bu taka Nuri de nereden çıktı diyeceksiniz. Küçük Ali'yi İstanbul'a kaçırmışlardı ya... ...sonunda çocuğun adını da soyadını da değiştirmeye karar verdiler. Ali Nuri oldu, kumcu oğlu da takacı. Ali'yi tepe başında pavyon işleten... ...bir uzak akrabaya emanet edip memlekete döndüler. Gidiş o gidiş. Ali adını da unuttu yediği haltıda. Zamanla Nuri Takacı, İstanbul'un ünlü kabadayısı, kılıkçılar, kasinocular, kiralı Taka Nuri oldu. Uy Taka, bu ne Taka?
1: Tam iki kasinin ortasından vurunur. Fındık oğullarının kanı yerde kalmasın. Hel varken kalmaz yerde kanı mı? Ha resmi aldın mı? Aldım da. Ha, adrese sunu aldın mı? Aldım, bırakır mıyım ki? Hakkını helal et hala. Kazan mübarek olsun. Kumcuların Ali İstanbul'un göbeğinde iki kaşının ortasında...
3: Hadi Allah'ım!
1: Vuracağım onu.
4: Hadi abla gidiyoruz.
1: Helal edin hakkını izle.
3: Helal olsun.
4: Tamam.
1: Ha mektup yazmayı unutmuyorsun.
6: Karı 200 bin demişti değil mi?
8: 200 bin. Sürmeneli geliyor abi.
6: Havası nasıl?
8: Görünüşü mülayim ama belli olmaz.
6: Hoş gelmişsin hemşerim. Buyur otur şöyle. Kerim, Şevket abine yap bir şekerli kahve.
9: İçmem.
6: Neden?
9: Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler de ondan.
6: Niyetin hatırımızı kırmak mıdır? Ne yapalım?
9: Öyle olsun.
6: Çabuk şu paraları sarın oğlum. Şevket abimizi bekletmeyelim.
9: Ne parasıdır bu?
6: Arzu'ya avans vermişsin ya, geri gönderdi. Bu kahvelere güvenmeyeceksin kardeşim.
9: Zorla kaçırmışsın onu. 15 gün sonra sen de başlayacakmış.
6: Kaçırmak mı? Haşa! Bize yakışır mı?
9: Ben de yakıştıramadım ama...
6: Yakıştırmayacaksın. Şevket abinizi uğurlayın.
9: Yakına görüşürüz. Hapı hesabı kapandı, saymaya sun.
6: Acele işin sonu pişmanlık Sürmeneli. Sen biraz düşün.
0: Köyden ayrılırken halası Çıldı'ya İstanbul Karadeniz'in küçük bir şubesidir. Çengelköy'de Şirin Karadeniz kıraathanesinde Rüstem Kaptan'ı ara. Rastladığım üç kişiden biri muhakkak hemşerin çıkartmıştı.
10: Ha, Karadenizli misin?
0: Konyalıyım, ne var?
10: Bizim oradan mısın?
6: Evet, Karadenizliyim yavrum, hem de aslından.
10: Fındıkçı bakayım.
6: Fındık? Dur bakalım güzelim, dilim sürçtü. Fındık, Allah canımı alsın fındık.
11: Kurum bazım acılır, nasırıma bastın da!
10: Fındıkçı bakayım.
11: Ha sen de baka!
10: Fındık!
11: Uyy, bir zaman çürüsün galiba. Dilim biraz Karadenizli'ye çakayım.
0: Şu Allah'ın işine bak. Dost, rahatlık veren bir mezandır demiş atalar. Cullu da hemşerisini bulunca rahatlamıştı. Hemşerisi Cullu'ya haçet İstanbul avucumun içi gibi bilirim demişti. Ama saatte çocuk da hala bulamayınca Cullu ofkilındı.
11: Şirin kara Temuz, demedin mi sana İstanbul avucumun içi gibi bilirim diye? Ha diyor bir bakalım.
0: Abu hayın surat bana hiç de yabancı gelmiyor.
10: Ha kumcuların Ali işte da. Nerede bulurum onu?
0: Cesur. Kumcuların Ali tanıyabildin mi?
6: Tanıdın mı desem, tanımadın mı desem. Abi kumcular Trabzonlu değil midir?
10: Hamsi çoyundan.
6: Ha bak bakayım reis, tanır mısın? Tanımıyorum. Adem reise mi yollasak?
0: O çok tamponamıştır. Sürmeneli'ye sorsam.
10: Sürmeneli mi dedin?
0: İstanbul'daki bütün hemşerilerin hesabı ondan sorulur. 10 dakikada bulurlar kanlısını.
11: Gidecekse Takanuri'ye gitsin kız. 5 dakikada bulur kanlısını. Elindeki gariyi zapt edemeyen kabadayıdan ne hayır cilur Hasan Reyus.
0: Yarın görürsün Sürmeneli'nin nerede şovunu.
11: Altına mutlaka.
0: Uy, kabine bok ya sıcağı.
11: Olsun yanık kalasın.
0: Tutmayın, tutmayın.
11: Sonunda Takanuri'yi tutan Pakkal Yusuf Efendi'nin taki mi ağır bastı? Cüllü, tuz yolu karıştıran kılavuzunu atlatıp...
0: Ha şora şora Bağdat bulunur demiş atalar.
10: Ha Takanuri nereye dur arıyorum.
6: Ne yapacaksın?
10: İki lafım var hemşerimizdir.
6: Yok burada. Patron içeride mi? İçeride abi. Arzu'ya saz gitti mi?
12: Yolladık abi.
6: Ne var?
12: Kulağıma bir şey çalındı.
6: Neymiş?
12: Sürmeneli.
6: Ulan şunu doğru dürüst anlatsana be.
12: Memleketten kiralık katil getirtmiş, bizim tanımadığımız.
6: Beni mi vurduracakmış yani? Boş versene sen. Boşuna bekliyorsun.
10: Sen Takanuri misin?
6: İşim var şimdi.
10: Dur, bir diyeceğim varsa. Takanuri, dur! Nereye gitti çabuk söyle? Söyle Pokovli!
6: Nereye gitti? Evine gitti.
10: Çabuk nereye dur evi Takanuri'nin?

0: insan mikrofona alışınca tabii biraz şey oluyor, şey...
1: Ne konuşup duruyorsun öyle?
0: Hiç şeker, Nuri Bey'e tabii mikrofon olmayınca...
1: Ne demek mikrofon olmayınca?
0: Şey, mikrofonla tabii, nasıl söyleyeyim, gazinoda daha rahat okuyorum.
1: Ben açık havada 5000 kişiye mikrofonsuz konser vermiş insan.
0: Biliyorum şeker, onu söylemek istemedim ben, şey yani...
1: Ne yani?
0: Şey...
1: Sus bakayım, baştan başlayalım lütfen.

0: Demin önümüze çıkan kız değil mi bu?
1: Sakın o olmasın.
0: O işte, ne demek sakın o olmasın?
1: Sürmenin memleketten getirttiği yani.
0: Kiralık katil mi diyorsun? Bu karımı beni vuracak.
2: Ne? Olmuyor, olmuyor. Baştan alalım.
1: Kapıya yaklaşıyor.
0: Ne yapalım yani?
1: Niye geliyor?
0: Ne bileyim niye geliyor? Çok merak ediyorsan git sor ya.
3: Zavallı Takanori. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı? Yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
1: Ne istiyorsun?
2: Takanori nereye dur?
1: Ne yapacaksın Takanori'yi?
2: Ne sorayırsın? Ondan tamam var benim.
1: Seni arıyor abi.
0: Ne yapacakmış beni?
1: Davası varmış.
0: Davası mı varmış? Ne davası? Alo.
2: Benim
0: alo. Ha, Şaban sen misin? Anlamıyorum. Bağır biraz.
2: Benim sen.
0: Bir saattir arıyorsun, çıkaramıyorsun.
1: Sayın Sulu. Ama çabucak be.
2: Ay tahammül edemeyeceğim artık.
1: Sinirlenme şeker.
0: Kim tabanca çekmiş?
1: Dışarıdaki kız, Şaban'ı tabanca tehdidiyle söyletmiş.
0: Ne söyletmiş ya? Ne var söyleyecek?
1: Evin adresini almış. Sürmenin işi bu abi.
2: Ölmek istemiyorum! Ölmek istemiyorum!
0: Yeter be! Yeter be dedik! Kesin şamatiyi! Şunun odasına götürün! Hadi! Siz de yollayın! Kafa bırakmadınız be kafada!
1: Durun!
0: Ne oldu gene?
1: Kısa söylerler sevdi olduğunu.
0: Ulan sürmeneli, bula bula bir karımı buldum Takanori'yi temizletecek.

0: Rübeyi evde yok.
1: Beklerim. Nasılsa gelecek. Ha burası evi değil midir?
0: Belki gelmez.
1: Belki de gelir.
2: Saldın mı?
0: Gitmiyor.
2: Gitmiyor mu? Evde yok demedin mi?
0: Dedim beklerim diyor. Bunun seni temizlemeden gitmeye niyeti yok abi.
2: Çattık mı belaya?
0: O davranmadan biz onu temizleyelim bari. Başka çare yok.
2: Olmaz. Milletin ağzına sakız mı edeceksin beni? Koskoca takan oraya korkusundan zavallı bir kızı mı vurdu desinler? Önce o davranmalı silahı.
0: Gördün mü abi, tabancayı gördün mü?
3: Cumhur'un inadına da diyecek yok yani. Ha böyle kaç gün, kaç köşede kırdırsınız he? Şu Allah'ın işine bak, bütün kabadayla tam siper oldu.
0: Hala bekliyor abi.
2: Şeytan diyor ki çek tabancayı. Tövbe tövbe. Bu sürmeneli bizi bir de karı katili yapıp cümle aleme rezil edecek. Yakın şu ışıkları.
0: Aman abi.
2: Yakın dedim. Ulan bacak kadar bir kızdan korkacak adam mıyım ben?
3: Ha ışıklar yandı, şenlik başladı.
0: Sen dur abi, ben bakarım. Alo? Evde Zülküf abi. Deli Zülküf. Kulübünün açılışı vardı ya, bu gece bekliyorlarmış. Takanur abimiz gelmeyecek mi diyor.
2: Merhaba Zülküf kardeşim. Ayıp ettin, unutur muyum hiç? Bilirim arkamda olduğunu. Hemen geliyorum. Eyvallah. Kiralık katil meselesini o da duymuş. Ne yapacağız şimdi?
0: Arka duvardan atlayalım abi.
2: Saçmalama.
0: Abi eve doğru geliyor.
2: Sahi mi?
4: Kız defterin dürüleye mi?
5: Hayrola uşaklar?
4: Ne kız var kapıda?
5: Kız mı?
4: Beni soracak, burada oturmuyor diyeceksin, anladın mı? Yanlış adres vermişler, ben burada oturmuyorum, anladın mı?
5: Lacık dışın o bu. Ha buna kim inanır ki? Kız nedir istedin?

0: emeceğiz bir bağ Takanur'u nereye dur?
1: Nerelisin sen?
0: Hamsi çoyunda.
1: Ha Pildum.
0: Demek Pildum.
1: Pildum ya, hiç bilinmez mi ki? Ne diyeceksin Takanur?
0: Uy emici anlatmakla bitmez ki.
1: Ah, hemşeriye yardım boştur. Gel be gel, içeriye. Gir. Gel. Hay yürü şöyle.
2: Ha bu dünya tersine döndü. Şu İstanbul'u titreten Tekanuri'nin haline bak. Yürekler acısıdır.
3: Kimseye anlatırsanız bu rezilliği, gözünüzün yaşına bakmam temizlerim ha.
0: Kandımı bulmadan köye dönersem haramdır.
4: Vah yavrum, vah gülüm.
1: Kahvedeki uşaklar doğru demişler. Ha Gandini bulsa bulsa Takanuri bulur.
0: Ya ben Taka abimi nerede bulacağım?
1: Bu gece geç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
0: Ha bu gece bulmalıyım onu.
4: Kızın işi aceledir, istersen Metin götürsün kulübe kadar onu.
1: Sokmazlar içeri.
0: Pencere.
1: Metin, deli Zülküf'ün yerini bildin
4: mi? Bildim baba.
1: Metin seni götürüver.
0: Helal edin hakkınızı.
1: Helal olsun.
0: Sağ olasın, helal olsun.
1: Al şunu 11 otobüsüne yetişin.
0: Buyur abla.
1: Sen onu götür hemen dön geriye. Aman Aktaka, şu çiza bir göz alıcılığıyla baksaya.
4: Arslan gibi oğlanlar doğururdu Takanuri'ye.

0: Ne istiyorsun?
1: Taka Nuri'yi göreceğim.
0: Ne yapacaksın Taka Nuri'yi?
1: Diyeceğim var.
0: Bekle biraz. Ha kumarda atan düşeş, kabadayılıkta atarmış cılı.
2: Gel. Bir kız seni soruyormuş.
3: Nasıl kız?
2: Kız nasıl? Köylü kızı, Karadenizli.
3: Burayı nereden bulmuş peki?
2: Ne desin?
3: Yok de gitmiş de.
4: Kim gelmiş?
3: Sürmeneli'nin kızı.
4: Çaktırmadan kıralım abi.
2: Hadi yollan bakalım, Nuri Bey yok burada, gitmiş.
1: Hey bakayım hele, var mıdır yok mudur?
2: Uzattın ama, hadi diyorum sana!
4: Bana bak, sen arabayı pavyonun önüne çek, kız seni tanımaz. Biz arkadan oraya gideriz, tamam mı?
5: Tamam abi.
1: Beklerim onu kapının önünde, bacadan çıkacak değil ya.
3: Tabancayı çekti, bağırdı. Beklerim onu kapının önünde dedi. Bacadan çıkacak değil ya dedi. Laf işte, sen boş ver abi.
4: Aman abi, helanın penceresinden.
6: Uy, tam kaçacak deli buldunuz şimdi.
7: Kerim gecikti abi.
2: Kenara alıver.
3: Ne oldu?
2: Bekledim biraz kız gitsin diye. Sonra çıktım.
3: Bekliyordu tabii.
2: Yo gitmiş. Atladım geldim ben de.
3: Sabaha kalan davadan korkma abi. Ben mi korkuyorum bacak kadar kızdan? Acıyorum. Bir acımasam.
8: Acımış. Cılıyım bari. Bir bilse cılının gene peşinde olduğunu... ...haçan etmediğim yerde Peter lafını demişlerse... ...cılıyışım demişlerdir.
9: Thank you.

0: Hey, ne arıyorsun orada? Dur! Muhterem seyirciler, sizlere Hamsiçi oyundan Cullu'yu takdim ederiz.
1: Abi, kız!
2: Hakan
0: Nuri,
2: ne yiyorsun?
0: Ya dur, biz zaten can kaygısına düşmüşüz. Teşekkür ederim.

0: ortaya, düştüm esasen oltaya.
1: Kaça, kaçmayasın benden!
2: Abi bu tarafa doğru geliyor!
1: Zavallı takım!

0: ben orayı? Yerde ara yurdum, masa altında buldum seni!
1: Gökte bulacak değildin ya!
0: Ben yardım edeceksin, tell me!
1: Ne yardımı?
0: Soydan cıldım, kanlımı arama! Seni salık verdiler kahveden! Bulursan sen bulur musun? Cüzünü seveyim, Takanur abi!
1: Ay Allah! Yani sen sürmelerinin...
0: O da göndermek istedi ola ama ben sağcıldım! Kanlımı bulursun, tell me!
1: İsteğini sabahtan söylesene be kızım!
0: Vakit mi kaldı ki Takanur abi?
1: Biz hemşerimiz için canımızı veririz.
0: Canım sende kalsın Takanuri abi. Kan limi pul yeter.
1: Buluruz, buluruz. Oğlan işkilli, kan iş edeceğim sana. Aklımızı karıştırdım durup dururken.
0: Kan limi bulursun, tell me.
1: Yüzü hiç yabancı gelmiyor bana.
2: Uy yalanak Taka, kındır ismini çıkarmayana ne penalı?
1: Ali mi demiştin adı?
0: Ali, kumcuların Ali da.
1: Yanımdaymış gibi bir his var içimde. Kumcuların Ali. Şimdi çıkaramadım.
0: Yarın çıkarırsın.
1: İstanbul burası, Hamsiköy değil. 3 milyonluk şehir. Beklemek gerekir belki.
0: Beklerim.
1: Paran var mı?
0: Vardır.
1: Kaç paran var bakayım?

0: 23 lira 15 kuruş.
1: Bu parayla bir gün bile yaşayamazsın İstanbul'da. Yerin var mı?
0: Yoktur.
1: Hemşerim falan?
0: Sen varsın daha.
1: Ben... Ha. Varım tabii, varım ya. Ama burada kalamazsın herhalde.
0: Kalırım, neden kalmayayım? Daha cüzeleri nereden bulacağım?
1: O da doğru ya.
2: Aşağıda yer var.
0: Bana da yardım eder Güllücük.
1: Ufak tefek bir şeyler alıverin üstüne.
0: Cosin'de akıllar biti.
2: Hı? Allah uzun ömürler versin deyin.
1: Aa, teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Haydi sabah ola hayrola.
1: Kumcuların Ali... Bu yüz bana hiç de yabancı gelmiyor.
3: Bu Takanuri'nin evi, iyi belledin mi? Bu da Takanuri. İyi bak, yanlış adam vurmayasın. İyi tanıdın mı?
4: Hem baktım hem tanıdım.
3: Hadi bakalım, beni tanırlar, ben kırıyorum. Gözüne çok iyi silah kullanır. Anladın mı?
4: Ne anladım da? Oo, gel köyfüm gel. İçeride pürü, dışarıda pürü. Nuri iyice sarıldı.

0: Bizim oraların terbiyesi. Git demeden gitmez. Gidebilirsin kızım.
1: Gitmiyor.
0: Gidebilirsin dedim. Bir şeyim var.
2: Buldun mu onu?
0: Kimi buldun mu?
2: Ali'yi.
0: Bulacağız. Merak etme, söyledim çocukları arıyorlar.
2: Ali kim? Sevgilisi mi?
0: Yok canım, kanlısı. Kendi bulamamış, biz bulacağız, o öldürecek. Hemşerimize ufak bir yardım işte.
2: Ha, o karı, takalı karısı mıdır?
3: Şarkıcı Arzu Şensezen, kocası da karşısında oturuyor.
2: O herif hiç kocaya benzemeyi.
3: Benzemez kocaya, ama kocadır. Nuri Bey bekardır. Al şunları, tut, götür bekayım buraya. Az dur, dur! Hadi, götür bekayım şimdi, hadi!

0: Avrat lazım olsun Galçalı. Oğlan doğursun aslan pençeli.
1: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
3: Canavar!
1: Aferin!
3: Siz de aferin diyorsunuz.
1: Ne yapalım, töreler böyle hanımefendi. Silahın var mı bari?
3: Var dur. Ay, üstüme tutma, bayılacağım!
4: Şeker, tutmayın bu tarafa!
1: Merak etmeyin Arzu Hanım.
3: Hay, bayılacağım, kaldırın şu silahı!
1: Dolu mu?
3: Dolu, daha!
1: İyi atıcı mısın bari?
3: Bilmem, hiç atmadım ki.
1: Atmadın mı? Peki nasıl olacak bu iş?
4: Hele sen bir alayım de, görürsün nasıl atılacağını!
3: Hap öyle! Tetüğü çekince...
1: Adam benim gibi durur mu?
4: Sen olduğuna göre durur!
3: Vuramaz mıyım daha?
1: Adam kaçacak, saklanacak! Uçarı kaçarı, gözünü kırpmadan vurman lazım!
3: Ay, ne yapacağım ben şimdi?
1: Gel bakalım, biraz silah talimi yapalım!
4: Evan Aktaka, iyi öğretti, vursun iki kaşının ortasından seni!

0: Bahçelerde talim var, çullu gibi yârim var. Elidir esas adam, teke gibi halim var. Gelelim göreceğiz arpaçuğa.
1: Sol gözünü kapa. Hedefe bak.
2: Hedef de diyor, nereye dur?
1: Hedef yumurtaları birini seç.
2: Sol gözümü açayım.
1: Yo, sol gözü açmak yok.
2: Hiç gözle mi bakacağım hep?
1: Of, ateş edinceye kadar. Yumurtayı seçtin mi?
2: Seçerim.
3: Acele et, adam kaçıyor!
2: Adam nereye?
1: Ah, adam yumurtalar!
2: Yumurtadan adam olur mu da?
1: Canım mesela, canlı adam koyacak değiliz ya nişan atasın diye.
2: Anladım. O zaman adam yoluna gideyim.
1: Aferin ama sol gözün açık hala.

0: Sağdan üçüncü yumurta mı?
1: Aynı üçüncü yumurtadır.
0: Şimdi gözünden yumurtaya düz bir çizgi çek. Kala gözüne!
1: Tebeşirim yok ki!
0: Tebeşiri ne yapacaksın kızım?
1: Çizgi çekeceğim!
0: Gözün, bu gez, buna da arpacık derler. Yani göz, gez, arpacık, yumurta aynı çizginin üstünde olacak. Üstünde mi?
1: Biraz kaldı. Ucu fazla kaptı, biraz indir. Sağa kaçırdın. Sola kaçırdın.
0: Görüyorsun işte, kendini nişanlasana.
1: Nişanladım.
0: Kumcuların Ali üçüncü yumurta mı?
1: Üçüncü yumurta.
0: Ali kaçıyor!
1: Ah! Tam vuracaktım, ne avet etmeye kaçırdın onu?
0: Sen tabancayı çekersin de, Ali durur mu?
1: Peki, ne edeceğim?
0: Üçüncü yumurtayı nişanlayıp, birden dönüp altıncı yumurtayı ateş edeceksin. Sanki Ali kaçıyor, sen kaçarken vuruyorsun.
1: Aa, anladım, anladım.
0: Hadi bakalım. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Kaçıyor ateş! Nereye gitti kurşun?
1: Bilmiyorum. Ali duray.
0: Ali duruyor da sen öldün.
1: Ben mi öldüm?
0: Öldün tabii. Sen vuramazsan o vuracak seni.
2: Uy teka! Ha bu ne ceka?
3: Getirdim abi.
4: Anlat hele ne oldu? Yalan yok.
5: Yalanla ne kelime abi? Uy ben hayatımda böyle usta ateşi görmedim. Başka yere bakarken kulağımdan vurdu beni.
3: Kulağıma bir şey çalınmıştı abi. Ne? Güya taka da memleketten birisini getiresiymiş seni vurdurmak için. Bu kara olmasın diyorum.
4: Olmaz öyle şey.
3: En garantili iş. Sen kızı görsen şüphe eder misin? Çekti mi tabancayı? Karıdır, mahkemede namusumu temizlemek için yaptım der, kurtulur. Ölüm bir şey değil, adım bir de hırz düşmanına çıkacak.
4: Ulan taka! Bir de adımızı lekeliye açıyorsun, öyle mi? Durma tutu!
3: Koşmuyorlar abi!
4: Ulan güzel koşun yoksa mollarım hepinizi!

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Hesap. Siz de hesap kurdu nokta.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
3: kurdu. Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
2: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: Tüccüyle efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini mama sandalyesini

0: tüm müzelerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Günün sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
3: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
2: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
3: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
4: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur. Oyunda güç budur.
7: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Emanet tutuyor.
2: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
1: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
1: Nasıl, yakışıyor mu bana?
2: Sünger çok iyi kullanıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
2: Hava atacağız bu sıraya da.
1: Eyvah, yakalandım.
0: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
5: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
0: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım. Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben...

0: Görürmüyüm. Görürüm. İşim bu.
1: Ahmet abi. Yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Duru sıvı sabun çeşitleri 129 lira. Bu fırsatı kaçırmayın.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Başka şarkı bilmez mi bu?
1: Bunun repertuarına yeni aldı da klasik bu. Hı,
0: klasik.
2: Cine ne varsa cüllü de var. Güzellik, sıcaklık, dostluk.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol. Komerse paşine gelsin.
0: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Kurşun yumurtayı buluyor.
0: Niye ateş etmiyorsun peki? Böyle talim mi olur? Bul yumurtayı.
3: Ya karı bayılırsa yiyeceğini?
0: Bayılsın da kurtulalım. Hadi.
3: Tenük tenük olasın. Kuncular un Ali.
1: Şeker!
3: Vurdum onu!
0: Başkasını vurdun!
3: Başkasını mı vurdum? Kumcuların Ali değil mi?
0: Sen sekizinciyi vurdun, Ali altıncı yumurtaydı.
3: Burcun hızlı kaçardı. Rustem efendi öleli 5 yıl olmuş. Kahvede hemşerular bana sahip çıktılar.
4: Ne yapıyorlar?
1: Cunlu çöğe mektup yazdırıyor.
4: Kim yazıyor?
1: Ha bizim Daga. Bana kalırsa bu iş oldu cibime cılıyor. Çünkü Daga bu saatte evde oturur mu ki hiç?
3: Yazdın mı?
0: Çıktılar.
3: Taka Nuri Bey'e gönderdiler penu. Bütün İstanbul ondan sorulurmuş. Çok kabadayı adam.
0: Yok canım daha neler.
3: Sen yaz hele. Onun da bütün çöye selamı var. Şimdi kumcuların Ali'yi arattırıyorlar. Herhal cevduğumu duydu saklanayı. Ben Taka Nuri ağabeylereyim. Taka Nuri çok iyi yüreklidir.
0: Sen bizi iyice melek yaptın ya.
3: Sen yaz hele. Burada Temel Röz var. Karısı Nezih Hanım cümlesi selam eder.
5: Oğulları Metun ellerinizden öper. Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye. Taka Nuri çok yaman adamdır.
4: Bu Taka'yı pek cozum tutmadı ya. Kaçıncı Taka oldu?
5: 5. oldu. Yakında hayırlı haberleri pildururum inşallah. Unutmadan söyleyeyim, uçarı da kaçarı da vurayım. Taka Nuri öğretti.
4: Altıncı Taka.
5: Taka Nuri çok iyi atıcıdır.
6: 7 etti.
4: Oy, bu Taka bizim kıza bir iş etmez.
3: Ne olacak?
0: İki kaşının ortasından vurmayacak mısın Ali? Ha.
3: İki kaşının ortasında.
0: Bir dene bakalım.
3: Ha bu sensin.
0: Canım ne fark eder? Ben de adamım, Ali de adam.
3: Ali düşmanımdır ta.
0: Beni de düşmanım farz et.
3: Olmaz, değilsin ki.
0: Tabii değilim, sözün gelişi. Alt tarafı cansız bir resim. Tam iki kaşının ortasından. Hadi Ali niyetine.
1: Ali niyetineymiş. Aman Aktaka, iyi olet de Ali'nin ayı kurşunu. Hadi cıllı, resmine sıkamazsan kendisine nasıl sıkacaksın? He?

0: Τι αμέρο.
1: Πάπου είσαι όλτε.
2: Baba, yenge, Metin, nereye kayboldu bunların hepsi ya?
3: Ha beni mi çağırdın?
2: Güllü nerede? Arıyorum arıyorum bulamıyorum.
3: Arzu Hanım'ın odasında.
2: Ne işi var Arzu Hanım'ın odasında?
3: Arzu'nun sesi çısılmış. Kocası doktora götürdü. Yanlarına Selim'le Ehmet'i de gattım.
2: Ya bunun Güllü ile alakası ne?
3: Alakası şu ki, Arzu'nun terzisi cildi bu ara. Gala için tuvalet diktiriyor ya. Vakit darmış, provayı cullunun üstünde yapıyor.
2: Baba, vallahi seninki de tam Karadenizli aklı. Güllü'ye prova edilen Arzu'ya olur mu?
3: Tamamdır. Bir de prova kıvamındaysa tak açar, çarpıldı ciddi.

0: Çok yakışmış.
1: Bakma utanıyorum.
0: Ne var utanacak? Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim de.
1: Ne diyecektin?
0: Neydi? Ben ne diyecektim? Unutmuşum. Sonra konuşuruz.
2: Şu eli tabancalı cüllüye bakın hele.

0: Uy, Taka. Rond gençlik yakışır mı sana? Uy.
1: Ne istiyorsun? Gazete ilanının provasını cesurmuşlar, görecek misin? Kıza elbise alın demiştim size.
2: Geldiğinin ertesi günü
1: aldım. Nerede peki?
2: Giy.
1: Ya, öyle elbise değil, doğru dürüst elbise, anladın mı? Anladım, anlamaz mıyım?
3: Sürmeleri de fena bozulacak.
1: Hürriyete tam sayfa verin.
0: Sürmeneli çileden ha çıktı ha çıkacak. Bekleyelim. Çok eğlenceli olacak.

Arzu'ya öyle bir çiçek sepeti gönderelim ki içine cürsün de okusun yanık yanık. Dakanur'u davet etmiş, gitmemek olur mu ki? Adam toplayınmış olurdun. Gazinosunu Dakanur'un başına yıkmamak olur mu ki?

0: gözümde.
1: Kiralık katili çiçeğin içine saklamış olmasın abi?
2: Bir daha kiralık katil lafı duyarsan fena yaparım, bozmayın kafamı.
3: Kimdir garini selamlaştı?
4: Meşhur Surmenalı, Daganuri'nin rakibi. Gari onun elinden aldı.
3: Ha bu garı mı?
4: Aklın armaz senin bu işlere. Çok Surmenalı vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
0: Sesini duyan olur, sana göz koyan olur.
1: Nişancı garı buradadır ha.
5: Nerede olan?
1: Ha yukarıda, balkonda, derenin dibindeki basada.
5: Abi, Takan'ın kızı burada.
6: Teka ne zaman evlandı?
5: Memleketten getirdiği abi, kiralık katil.
6: Hangisi?
5: Balkonda, direğin dibinde, Temel Reis'in masasında.
4: Güzel oku, çok güzel
3: oku. Allah, ne alt etmeye bana bakay?
6: Kari bana bakay.
0: Benim barım taş olur.
3: Ödülümden dolayı değerli bankacı Namık Bey. Eren Gül ailesi. Değerli meslektaşım Nermin Volga'ya. Büyük iş adamı Jack Eskenaz. Gazeteci Aytul Özman. Büyük insan, hepimizin hamisi, koruyucusu, Sayın Şevket Sürmeneli'ye huzurlarınızda teşekkür ederim. Repertuarıma yeni aldığım Hacı Faik Bey'in Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım şarkısını Şevket Bey'e ithaf ediyorum.
4: Baktın başıma acıldı, Surmenalı'nın işi bu!
3: Surmenalı'nın mı dedin?
6: Biz bize fena bakayım duyalım!
3: Yedim seni Surmenalı!
6: Abi kız geliyor! Tabancayı el atmayasınız! Davet! Davet!
1: Elbise alacaktın üstüne!
3: Bak abi!
1: Dört kıyafet olur mu?
3: Çok mu çıplak durun?
4: Metin sen ananı eve götür!
7: Su yok.
3: Bu ne Durçi? Tata kurusu gibi kokkay.
7: Boş ver iç.
3: Nasıl içemişsin Pony?
7: Birazdan iyi gelir.
3: Gitsin de kurtulayım.
7: Bir şey hissetmiyor musun?
3: Biraz sıcaklaştım. Hele bir bardak daha doldur bakayım. Neydi bunun adı? Fena değilmiş.
7: Neye gidiyorsun?
3: Erzu'yu gördün mü Erzu'yu?
7: Ne oldu Erzu'ya?
3: Kapkara, paçadan düşmüş gibi. Ben ondan güzel söylerim.
7: Söyleyemezsin.
3: Söylerim.
7: Söyleyemezsin.
3: Söylerim. Çağır, çağır savcılarını.
8: Yalan neredesiniz? Savcılar dedim.
1: Çalın bir Karadeniz havası. Hadi söyle bakalım.

0: Tepmiyor oldum, tepmemiş gibi oldum. O kırmızı yanağı öpmemiş gibi oldum.
1: Kurban olayım yarim, ah affedem boylara. Senin yüzünden uşak, tuştum ben bu hallara.
2: Ha bu içki tutun, şişede durduğu gibi durmaz ki. Tutar adamı sarhoşudur. Bazen rızılıdır, bazen de aşıkıdır. Bekleyen dermiş, muradına ermiş. Ha biz de bekleyelim bakalım daha neler göreceğiz. Hı.

0: İşin yok ya.
1: Dur Cibiyum, sen nasılsın?
0: Ben sarhoşum.
1: Ay, ben de mi sarhoşum yoksa?
0: Yok canım.
1: Doğru tepa.
0: İyisin.
1: Kandırdın.
0: Hoppala.
1: Anacığım, oy anacığım.
0: Kızım deli misin, ne ağlıyorsun?
1: Beni sarhoş ettiler anacığım.
0: Ağlama, beni de ağlatacaksın şimdi.
1: Beni sarhoş ettiler anacığım, oy kahve İstanbul, oy anacığım.
0: Kızım ağlama.
1: Takla beni kandırdı anacığım.
0: Güllü yavrum, ne olur ağlama, ben seni kandırırım hiç.
1: Kandırı da bulamadım anacığım.
0: Ya ağlama, bulacağız.
1: Bulurum, Tedu da beni kandırıp sarhoş etti anacığım.
0: Peki, sarhoş ettim de ne yaptım sana?
1: Sarhoş ettin.
0: Sarhoş ettim de bir kötülük mü ettim?
1: Türkü söylettim.
0: Fena mı oldu yani?
1: Güzel oldu. Oynattım beni.
0: Ben seninle beraber oynamadım mı?
1: Oynadım.
0: Fena da oynamadık hani.
1: Güzel oynadık.
0: Peki daha ne? Ben senin uğruna sürmen elinin kurşunlarına hedef olayım, sen bana hakaret et. Böyle dostluk mu olur? Konuşmuyorum seninle.
1: Tak abi! Tak Anur abi!
0: Konuşmuyorum seninle.
1: Kurbet evde senden başka kimsen var mıdır Tak Anur abi? Oy canım Tak Anur abi! Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun Tak Anur abi?
0: Dur dur, yine ağlamaya başlama ne olur!
1: Ben ağlamayayım da kim ağlasın Tak Anur abi?
0: Yahu bir yere gitmiyorum, ağlama!
1: Gitmiyor musun?
0: Seni bırakır da gider miyim?
1: Seni bırakmayacaksın, değil mi Tak Anur abi?
0: Bırakmayacağım.
1: Hiç mi?
0: Hiç. Hadi şimdi gül biraz bakayım.
1: Gülersen beni bırakmayacaksın, değil mi?
0: Gülmek yakışıyor sana.
1: Kalbimde de bulacaksın.
0: Bulacağım, bulacağım. Hadi gül bakayım biraz. Hadi gül.
1: Oldu mu?
0: Kız doğru dürüst gülsene. Ulan ne tatlı şeysin sen be.
2: İşte olan oldu, ip de kadar hoşafın yağ kesildi. Uy, yüzün onun nenesi.
3: Yenge kızı altı dur yanakları tatlı dur yanakları tatlı dur yenge.
2: Uy, sen buraya mı sun? Ne yaptı, ne yaptı? Takami! Yengen bu işe çok sevinecek, gel o an müjde verelim, gel. Ha doğrusu bu kadar erken beklemiydim be. Tebrik ederim seni.
0: Teşekkür ederim. Neyi beklemiyormuşum? Niye teşekkür ettin be? Aman sen be.

0: Hakan Nuri Penum'la evlenmek isteyin. Böylece mahpus damında size de yük olmam halacığım.
1: Mahpus damında
0: size de yük olmam halacığım. Beni sorarsanız, ben de Takanori'yi çok severim.
2: Akşam amma da çok içmişiz ya.
3: Cozunun açılması için biraz içmen lazımmış. Yengen de pek sevindi bu hayırlı işi.
2: Hangi hayırlı işe?
3: Hapizden de mesela sunucu da anlattı hepsini bu.
2: Güllü mü anlattı? Ne anlattı?
3: Evlenme teklif etmişsin Çizay'a.
2: Ben mi evlenme teklif etmişim? Çıldırmışsınız siz.
3: Öptün inkar etme genç kızı şimdi.
2: Öptüm. Ne var bunda? Yanağından öptüm.
3: Çıldın mı? İtiraf ettin.
2: Yahu cinayet mi işledim de itiraf ettim? Ne olmuş yani? Yanağından öptüm.
3: Çizdi sarhoş adın sensin, o ben sensin, öptüğün halde almam diyen gene sensin.
0: Haçan sen beni istemezsen ben seni hiç istemeyeyim.
2: Güllü yavrum.
0: Kendinin kurşun diyor sıcak, kahve karış yerinden cidesin inşallah. Tohumun kuruya.
2: Güllü! Güllü! Yahu durdursana şunu.
0: Kan işiyorsun inşallah.
2: Siz ne yaparsın öyle?
0: Okucunu silerim.
3: Dur, ofçelenme öyle, acele yürüyün, yolda gelir demişler, nereye ciddiyiz?
0: Sürmen Ali'ye!
3: Ha bu dakayı, kudurtu!
0: Kudursun da çindu etüne tuşsun!
3: Ciddi, aklı başına acılsın bizim için!
0: Ayağına körmüş batasıca! Peşine bir fedenine kurt düşe inşallah! Yanı kurşunlara celesin, dilenemez dilenci olasın! Acımasan pek dua edeceğim sana!
2: Nerede bu kız? Ciddi! Nereye gider?
3: Durma ne diyorsun?
2: Katil mi edeceksiniz beni?
3: Bağırma öyle! Rezilliğin lüzumu yok. Şimdi sen söyleme yeğen, Cullu'yu seviyor musun, sevmiyor musun?
2: Hesap mı vereceğim sana?
3: Cevap ver, seviyor musun, sevmiyor musun?
2: İster severim, ister sevmem, sana ne?
3: Demem şu ki, seviysen ki de zorla alırsın Sürmen elden, nikahda kıyarsın. Karadeniz'in kabadayısına bu yaraşır.
2: Kararsızsın, boşuna oynama Cullucuğun yüreğiyle. Çünkü o seni sahiden seviyor. Bırak vaktiyle cıtsın. Bırak belki unutur senin soysuzluğunu.
4: Ya ben bir şey mi dedim? Uyku sersemi bir halt ettik işte.
3: Baba sorarsan sen de seviyorsun onu. Ama söylemeye tilin var mı? Kabadayılığına yediremeyesin.
2: Nereden anladın?
3: Kıyafetinin şıklığından. Durma, iş işten geçmeden al getir onu. Tabii gücün yeterse.
2: Benim mi gücüm yetmezmiş? Bana takan oraya demişler baba. Sevdiğim kadın can düşmanıma gidecek, ben geri almayacağım ama kemiklerini kırarım ikisinin de!
0: Silah görünce dayanamıyorum şekerim, ne yapayım elimde değil. Silah zoru olmasa ben gider miydim, hadi anlatsana!
5: Uçaktan indik.
0: Anlatsana başımıza gelenleri!
5: Ha, tabancalı kız değil mi şeker?
0: Kız değil, bir canavar! Birini öldürmeye gelmiş, ikide bir de silaha sarılıyor.
5: Aman hatırlatma şeker!
0: Bayıldım, bayıldım, bayıldım Allah inandırsın!
4: Doğruymuş abi, gördün mü?
2: Ne dolum yani doğruysa?
5: Benden yükle sen abi!
0: Sürmen eli, nereye su? Sürmen eli, nereye su? Kıyma bana! Silah zor olmasa ben buraya gelir miydim?
5: Ben de şeker.
0: Sürmen Ali'yi arayırım. Sürmen Ali hanginizdir?
6: Ben değilim.
2: Ben de değilim. Ulan size soran ol değil mi?
0: Sensin değil mi Sürmen Ali abi?
2: Öyle terlerse de azıcık şüphelidir.
0: Tanıdığım sensin. Sen de Takan Nuri'ye benzemezsin.
2: Benzemem. Seni Takan'ın adamı diye söylediler bana.
0: Başına taş tikilesi Taka. Ben kanlımı aramaya geldim İstanbul'a. Kahveden ikinizi sağlık verdiler. Bilsem sana gelirdim.
6: Kesim canımsın sizi!
2: Biz hemşerilerimizden canımızı esirgemeyiz.
0: Taka da öyle demiş.
2: Sen Taka'ya bakma! Onun Karadenizliliğinden da biraz şüpheliyim ya!
0: Takası patasuca!
2: Gallini avucuna bil! Adı neydi?
0: Kumcuların Ali!
2: Bu isim hiç yabancı çelmeyi bağ! Neyle uğraşasın?
0: Tutma bayılır ayağına! Çekil! Çekil!
2: Dağılın! Abi Taka!

0: üstüme! Sürme beni!
1: Himayeme almışım onu!
2: Sözlüme el sürme, kan çıkar sürmeneli!
1: Sözlün mü?
0: Sözlün mü?
2: Yürü bakalım!
0: Seni istemiyorum!
2: Ben istiyorum!
0: Bırak beni, bırak! Yalancı! Sözlüm değilim senin!
2: Sözlümsün! Sözlümsün!
0: Değilim!
2: Sözlümsün!
0: Değilim!
2: Sözlümsün, öpmedim mi seni?
0: Öptün!
2: Öyleyse sözlüm sayılırsın!
0: İnkar ettin öptüğünü!
2: Etmedim!
0: Öptün!
2: Peki, şimdi söylüyorum işte, ben seni öptüm! Bir daha öperim istersen!
0: Ay anacığım, takı ağzı anacığım! Yaklaşma be!
2: Şimdi sen benden geliyor musun, gelmiyor musun?
0: Gelmeyin!
2: Gelmezsen gelme! Seni sevdiğim için gelmiştim buraya, kas kafalı!
0: Ben mi?
2: Sen! Senden evlenmek istiyordum!
0: Sen mi?
2: Ben! Ama inaylık etmişim, zorla güzellik olmaz!
0: Belki de olur!
2: Olmaz! Madem beni sevmiyorsun, ben de giderim! Gider intihar ederim!
0: Ha ne edersin, ne edersin?
2: Kendimi öldüreceğim, anladın mı?
0: Ay Perkanöri, kıymacanlar!
2: Kıyacağım! Sen de hıyarın birisini bulur, evleniverirsin!
0: Senin gibisini bulamam da!
3: Kız haklıdır Peka, senin gibi hıyarı zor bulur lan kadar!
0: Sahiden evlenecek misin Penun'la?
2: Hıyır abi!
0: Sever misin seni?
2: Ya belli değil mi halimden?
0: Ay Taka!
2: Uzatma basarım Taka'da!
0: Şimdi anladım seni sevdiğini!
1: Kize havayı yakmış! Taka'nın tefteri törüldü! Haçan bu kuzonu 3 güne muma çevirir uşaklar!

Yeah.

0: Abi çiçek. Bu sefer bomba koymuştur içine.
1: Seni buraya duruşum bırak.
2: Sürmeneli, korona var mısın benimle?
3: Benim dediğim biraz somurtacak gülüp durma kız, ayıp. İçimden çeneyi tutamıyorum neziyetiz. Hacan baksana hallerine.
4: Oy, Karadeniz uşağı, tebenci ile kemençi dayanamaz demişler.
2: Bizim işkilliğe bir oyun etmek geliyor içimden. Senin çiçekten bir gül koparıp götürsün gülliğe.
5: Senin götürmen daha münasip olur. Sen kopar götür hadi.
0: Abi yapma, hepimiz havaya uçuracak. Abi yengenin bağışı için.

0: Emeliyim, mat ettin.
1: Sevgili misafirler, bu mutlu gecemizde son olarak Takanuri abimiz için bir şarkı söyleyeceğim sizlere. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

0: Sabah ilk işim hafurdan çeşmek olacaktır ona göre ha!
1: Nur abi için bir testi olur mu? 7-8 tane dizecektik ki hepsini birer birer ha!
0: Gazan mübarek olsun!
2: Eyvallah, sağ ol!
0: Hadi çıtalım!
1: Hadi bakalım Nur abi, eyvallah!
2: Gel bakalım baba! Yahu ben bu testi işini unutmuştum baba, şey için mi yani?
3: Erçekluğunu ispat için. Gerdekten çıkınca bir kurşunda giracığın onu. Açan giramadın mı onu çoyu terk et daha iyi.
2: Yahu bu ne iş be, erkekliğimizden şüpheniz var.
3: Estağfurullah, adet böyle olmuş.
4: İki rekat namaz kılacaksınız gerdekten önce.
5: Bilirim.
4: Bizimki bilmez, razı olma uğurdur. Ben söylerim kendisine. İki rekat namaz kılacaksınız daha önce yavrum.
2: Siz de bizi iyice görgüsüz yapsınız be yenge.

0: kim o?
1: Benim.
0: Gerdek odasında da rahat vermezler insana. Merak etme, namaza oturuyoruz şimdi.
1: Köyden mektup gelmiş Güllü'ye, unutmuş vermeye bizimkisi.
0: Sabah okuruz. Akla bak.
2: Al da okuyalım şimdi.
0: Gerdek odasında mektup okunduğu nerede görülmüş?
2: Okuyalım, merak ediyorum.
0: Ne yazacaklar, selam kelam. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Olsun, okuyalım.
0: Ciddi mi söylüyorsun Allah aşkına?
2: Elbette ciddiyodur, okuyalım.
0: Yavrum, böyle bir gecede o kadar güzelsin ki.
2: O kadar rahat etsin içim. Ne yazmışlar?
0: Dur bakalım. Sana ve bana yazmışlar.
2: Nasıl yani?
0: Sevgili Güllü kızımız ve damadımız Taka Nuri Bey'e.
2: Sonra?
0: Sonra tebrikler ve selamlar. Ayşe Hanım'dan, Hatice Hanım'dan, Süleyman Efendi'den. Küçük Ahmet kaba kulak olmuş.
2: Oy, yazık Küçük Ahmet'e.
0: Kaba kulak herhalde evlenmemize mani değil.
2: Atladım.
0: Atlamadım, iki sayfa selam sabah. Hacen Taka Nuri Beyci bir hayırlı tamatımız olduğu için iftihar ediyoruz. Aferin, gördün mü, az çektirmedin bana. Önce Allah'a, sonra tamatımıza emanet olun. Akıllı insanlarmış. İlla ve lâsün kumcuların eli pulamadınız hala.
2: Pulamadık, ne yapacağız?
0: Canım, o kolay, bulacağız. İhtiyarlar toplandı, üç gün, üç gece düşündük, kararı bildiriyoruz. Kanlini pulmadan cerdeye cürmek haramdır. Olmaz böyle saçma şey!
2: Bizimçiler haklı.
0: Sen de uyma bu bunaklara Allah'ını seversen. Kanlını bulmak başka iş, gerdeğe girmek başka iş. Öyle değil mi?
2: Teyildur.
0: Anlamadım.
2: Başka teyildur.
0: Yahu çıldırtmayın beni, nikah yaptık, düğün yaptık.
2: Karınım senin.
0: Hay ağzını öpeyim.
2: Ama kanlımı bulmasan elini teydiremezsin bana.
0: Hoppala! Güllü, Güllü olur mu Güllü? Olur mu sevgilim? Hep bu geceyi bekledim ben kaç gündür.
2: Ben de.
0: Hay ağzını öpeyim.
2: Sonra öpersin. Ben cüdüp yatayım artık.
0: Ha? Nerede yatacaksın?
2: Temel reisin orada.
0: Olmaz, olmaz.
2: Daha çay sen yok başka odada.
0: Olmaz. Yahu rezil mi edeceksin beni? Ne diyeceğim insanlara? Kim inanır kanlı hikayesine? Damda testi duruyor üstelik. Ne olur Güllü, ayaklarını öpeyim.
2: Olmaz Takacığım.
0: Testi kırılmadı mı bittim. Yarın sürmeneli gelecek. Bütün İstanbul top çalar arkamdan. Koskoca Taka Nuri. Testiyi kıramazsam ben bittim.
2: Allah rahatlık versin kocacığım.
0: Gidemezsin. Benim olacaksın.
2: Daha günah.
0: Sevabı daha büyük.

0: Azgın kerata!
1: Bu pek aç patatısına benzemiyor baba, bir baksak mı?
0: Açan takan üretilmiş bunları!
2: Dur, denizden görecekler, rezil olacağız!
3: Haçan beni düşünmeyesin, rezil olmayı düşünmeyesin, atacağım kendimi!
2: Dur!
0: Allah'ım nedir benim...

0: Ne bakıyorsunuz öyle? İstanbul'da Ali Atlı ne kadar Karadenizli varsa buraya gelecek. Hemen yarın, anlaşıldı mı? Ne kadar Ali varsa! Hadi dağılın şimdi!
1: Uy, aklınla bin yaşasın Teka Nuri!
0: Testi ne olacak peki?
1: Oo, testi sapasağlam Turi! Sür oğlum! İstanbul'a Taka'nın halini bilmeyen kalmamalı!
2: Sıraya girin, sıraya! Hadi sallanmayın, yürü!
1: Şu Allah'ın işine bak! Baka baka Ali'ye, Taka döndü deliye!
0: Hadi yürüyün, yürüyün! Sallanmayın, sıraya girin! Yürüyün!

0: İnsafa gel Güllü! O inek herif bulunmuyorsa benim suçum ne? Belki de ölmüştür kumcuların Ali!
1: Haçan ölmüş ise mezarını bul!
0: Yadamdaki testi!

0: Şeytan çek diyor makinalıyı, tara hepsini. İnsan yüzüne çıkamaz olduk be. Gazeteye ilan verin. Kumcuoğlu Ali'ye 100 bin. Hayır 200 bin. Hayır 300 bin lira miras kaldığı yazılsın. 400 bin. 500 bin. 1 milyon.
1: Hayır!
0: Kardeşim Ali, civanım Ali, yardım et hemşerine. Taka nuru altında kalmaz iyiliğinin. Nereye saklandınsa çıktıver. Güllü, güzel güzel vursun seni ha. Olur mu yakışıklı Ali, olur mu ha? Olmaz mı? Ulan inek Ali, ulan piç Ali. Erkek sen karşıma çık. Zaten erkek olsaydın böyle entariyle dolaşmazdın. Yarım ulan seni, parçalarım. Ekmeğime kan doğradın Ali, yaktın beni. Derenin kenarına getirip su içirtmedin bana Ali! İmansız Ali!
2: Allah'tan umut kesilmez kocacığım! Bir düşürdüm uykumda Ali pulunu ayır! Haçan biraz daha sabır!
0: Nasıl sabrederim? Testi sağlam durdukça nasıl sabrederim? Güllü Hanım!
2: Sağ olasın!
3: Kimdi Celal?
2: Çöyde mektup var, Temel Emi'de, Taka'ya okutayım!
3: Çöyden mektup gelmiş!

0: Sen benim odamda, ayakta yorulma. Gel uzan şöyle.
1: Rahatın Afakse.
0: Rahatım. Sen geldiğin odama, güllüm benim, tatlı karıcığım.
1: Mektubu oku. Şimdi geldim.
0: Gene mi mektup? Gelmez olsaydı. Ne ettiyse bana mektup etti, okuyamam.
1: Bence hayırlı bir haberdir. Hatırım için oku.
0: Selam kelam. Güllü kızımız sana müjde. Kanlını bulduk sayılır. Bulduk sayılınca da senin gerdeğe girmene bir mani kalmadığına karar verdik. Mani kalmamış. Anladın mı, mani kalmamış. Bir daha okuyayım mı?
1: Ezberledim, gerisini oku sen.
0: Boş ver gerisine. Sen perdeleri ört. Ört perdeleri.
1: Bitir şu mektubu.
0: Peki, her şeye peki. Damadım, gözlerinden öperiz.
1: He?
0: Müjdemize gelince, Ebe anne ölürken Ali'nin işaretini hatırladı. Belinde, sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış. Tıpkı hamsi balığı gibi.
1: Allah! Kocacığım!
0: Ne vardı mektupta?
1: Ebe ana ölürken Ali'deki işareti hatırladı.
2: Ne işareti?
1: Hamsi Palo'nun resmi varmış Pelin'de.
3: Başka ne yazmışlar mektuba?
1: Hacı, madem seni şampulundu, Cevdi'ye cırsın demiş ihtiyarlar.
0: Gel gel. Adem Reis sağ mı hala?
2: Sağ dur. Adem Reis'i sor diye erkek adam, Cevdi'ye girmeden kumcuların eliği bulacak.
4: Ha ben çörtüm desem yalan hapsi lekesini ama hatırlayın bugün gibi. Bizim paçanak yapmıştı senin kiverliğini. Oğlan tam karaten üstü demişti. Açam ki çurtta ki hapsiden verdi.
0: Demek ben sahiden söylemeye dilim varmıyor Adem Reis.
4: Kumcuların Ali'sini takan oraya. Sizinkiler sağ kalasın diye teştutular ismini çizmiş.
0: Peki ben ne yapacağım şimdi? Soyunmadan nasıl gerdeğe girerim? Nasıl kocalık ederim karıma?
4: Bana sorarsan abdestsiz çesme poçun nerede? Hiç olmazsa temiz çıtarsın öteki dünyaya.

0: o da Senador Sennepec Lee.
1: Oo, maşallah yolcumuz var demek.
2: Bizim değil, senin. Kızdı mı?
1: Anlasın ne pekle doğum izi. Ne atıyorsun öyle?
2: Evet.
1: Bak Güllü, seninle konuşacaklarım var.
2: Acelesine, yarın konuşuruz.
1: Yok, şimdi konuşmamız lazım. Bu kumcuların Ali'yi bulamadık.
2: Acelesi yoktur daha.
1: Bu Ali meselesini halletmemiz lazım. Şimdi ben düşündüm, kan davası kötü, iptidai bir adet. Öyle değil mi?
2: Öyledir.
1: Aferin. Sen bu kumcu Ali'yi tanımıyorsun.
2: Tanımıyorum.
1: Belki karısı var adamın, çocukları var. Belki sevdiği var, yeni evlenecek. Düşün, tam gerdeğe girerken bir kurşun. Yazık değil mi adamı?
2: Yazık.
1: Aferin. Şimdi bak, ben diyorum ki biz bu davadan vazgeçelim.
2: Haçan hangi davada?
1: Kan davasından canım. Tamam mı?
2: Tamam Teo.
1: Hapse atarlar seni.
2: Atsınlar.
1: 30 sene verirler.
2: Versinler.
1: Ya düşün, sevgili kocandan ayrı, karnında çocuk.
2: Ne çocuğu, yapmadın ki benimle.
1: Canım söz gelişi.
2: Haçan sözle çocuk olur mu?
1: Demek öldüreceksin Ali'yi.
2: Öldüreceğim onu.
1: Pekala, bulursan öldürmemezlik etme.
3: Kocacığım.
1: Hanım, şu çizda git bir konuş bakalım.
2: Oy! Taka ağlattı mı seni? Ha ne oldu ki? Kötü bir laf mı etti sana?
3: Kumcuların Ali'yi methetti bana.
2: Sevmedi mi seni? Okşamadı mı?
3: Azgın Taka ciddi yenge. Şimdi Taka, haçan payat hemsi palığı gibi oldu.
2: Ay, Taka bağlandı.
3: Bağlandı mı?
2: Keşkem alıştıra alıştıra söyleseydik mektuptakini. Gerdek izi çıkınca Allah sesi mutfaktan duyuldu.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Hafize Hanım'a gideyim hemen. Ancak o açar Taka'nın tutukluğunu.
3: Açabilir mi yenge?
4: Eşareken eşareken cilayı püf püf. Şifası senden, duası benden ya Rabbi. Sen kabul et ya Rabbi, amin. Sen şifalar ver ya Rabbi. Getirin. Hadi bakayım getirin. Ver onu bana. Onu da ver. Elem terefişken gözler eşit. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Hayır! Aman! Yeter be! Yeter! Kefaz ettiniz beni!
2: Oldu mu?
3: Olmadı, yarım kaldı. Çözülmedi mi tutukluğu?
2: Çözülmedi. Çabuk, çabuk macun hazırlayın. Hadi.
3: Haçan kuvvet macunu mu?

0: Maalesef imkansız, bu lekeyi çıkartamayız.
1: Kazıyım doktor bey, deriyi kesip alın ağzıyım.
0: Öyle şey olur mu Nuri bey?
1: Eti kesin öyleyse, olmadı bacağı kesin.
0: Basit, zararsız bir leke için bu telaşınız nedir Allah aşkına?
1: Basit mi? Öyle bilirim doktor bey.
0: Hamsi lekesinden mi?
1: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Dikkat geliyor! Çabuk topla cornasın! Tutma gel şunu! 3-5 kaşık tamamdır!
0: Ne var elinde? Ne saklıyorsun? Bu ne?
3: Yer misin?
0: Yemem, karnım tok.
3: Yanımla hazırladım senin için.
0: Bu ne ya? Hem tatlı hem acı hem de ekşi.
3: Bir kaşık daha.
0: Ya ne olduğunu söylemezsen yemem.
3: Haçan iki kaşık daha yersen tamamdır.
0: Ya tamam olan ne?
3: İki kaşık. Haçan çocuklarımız da olur o zaman.
0: Çocuklarımız da mı olur? Ha anladım. Kuvvet macunu bu değil mi?
3: Kuvvet macunu.
0: Benim derdimin çaresi macun değil. Benim derdim hamsi balığı. Anladın mı? Hamsi balığı.
3: Hamsi balığı mı?
2: Haçan yemedim.
3: Bir kaşık yedim.
2: Koş dört kaşık daha yedim.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Senin patron zengin mi bari?
2: Parasının hesabını bile bilmez.
3: Yolda bu kızla çarpıştım.
4: Hepsi bizim mi?
1: Elbette bizim.
2: Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu? Maalesef doğru.
3: Hadi sen misin? Gözlerime inanamıyorum.
2: Parayı kaptırdınız.
1: Benim yanımda çalışmak ister misin?
2: Günaydın efendim.
1: Günaydın. Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam.
5: Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
2: Paran için davacı mısın? Paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
0: Fadime birazdan TV4'te.

0: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
1: Yoksa sorun değil.
0: Dedim kızım, halleder baban. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
3: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek

0: %50 indirimli söyle.
1: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor.

0: özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama...

0: hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşan.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Fiberimiz yok Yüksel abi.
0: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
2: Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
2: Türkcell'e çekiyoruz.
5: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Aklınızdan bir money kampanyası tutun. Şimdi o kampanyada kazancınızı 2 ile çarpın. Çünkü 20-21 Mayıs tarihlerinde Migros'lardaki tüm money kampanyalarında kazancınızı 2'ye katlıyoruz. 2 kat money kazanma fırsatı Migros mağazaları, Migros sanal market ve Migros hemen'de. Detaylı bilgi money.com.tr'de.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle. Garanti BBVA.
1: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
2: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
3: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
4: Bir telefon uzakta olan.
1: Bir bankacı. Tanıştıralım.
5: Benim bankacım Müge.
6: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik

0: kumcuların Ali'nin hamsi balığı.
1: Evet, kumcuların Ali'nin hamsi balığı.
0: Haçan sen...
1: Evet, kumcuların Ali benim. Tanrım da benim, can düşmanım da benim. Var mı diyeceğin? Ha? İyi oldu gördüğün. Oh be, ferahladım ya.
0: Haçan kandırdın beni. Yalan söyledin. Hiç sevmedin beni. Korkudan sevmiş gibi göründün. Haçan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
0: Öldüreceğim seni.
2: Güllü!

0: çıldırdın bir sen!
1: Kumcuların Ali Temelemici aldattı beni!
0: Takanuri mi?
1: Hamsi balığı onun için de, elbette o money!
0: Cüz haklı! Aman!

0: Kes ateşi, kes! Yoksa ben de ateş ederim! Al bakalım! Karıdan beter ettin bizi be! Sen de benim kanlımsın bundan sonra!
1: Kancıklık ettin bana!
0: Etmedim!
1: Kandırdın seni!
0: Kandırmadım! Ben de bilmiyordum kumcuların Ali olduğumu!
1: Ya hamsi lekesi?
0: Bugün öğrendim! Mektup bugün gelmedi mi? Allah canımı alsın, bugün öğrendim!
1: Aldatamazsın seni!
0: Aldatıp da ne geçecek elime? Bir can mı? Sensiz yaşamaktansa öleyim daha iyi!
1: Öldüreceğim seni!
0: Yeter be! Öldür, öldüreceksin! Vur beni! Seni seviyorum, anladın mı? Hadi ne duruyorsun, vur!
1: Takanuri, gelme üstüme!
0: Korkmuyorum işte, vur beni! Katil olmayasın diye kaçtım! Hapishanelerde çürümeyesin diye kaçtım! Seni sevdiğim için kaçtım! Madem ki sevmiyorsun, vur beni! Hadi vursana! Sensiz yaşamak haram bana! Ateş et! Durma! Vur beni!
1: Vuramayırım anacığım! Taka bana büyü yaptı, vuramayırım!
0: Vur, madem ki sevmiyorsun!
1: Kocamsın da! Haçan, ben de seviyorum seni! Haçan sokmasınlar çöye! Çürlü kanlısına sevdalanmış desinler! Kocamsın!
2: Güllü yavrum, ağlama!
1: Kocamsın değil mi?
2: Yürekten kocanım! Ölünceye kadar seveceğim seni!
1: Ay ya, hamsili taka! Ay hamsili kocacığım!

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım. Ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali, balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

aşıp sevdi Ömer. Hergele Romeo rolü oynamaya bayılır. İşini bozacağım ama mecburum abiler, ekmek parası. Gideceğim Hana apartmanı, böyle üç arkadaşım olsun yeter. Böyle üç arkadaş bir orduya bedeldir.

0: maşallah. Kıvır yavrum, kıvır!
1: Helal abiler, helal!
0: Gel güzelim, bir öpeyim seni. Gel ya!
1: Ne oluyoruz be?
0: Öpmeden bırakmam.
1: Çek elini ulan! Ortamalı mıyım ben?
0: Meze yavrum!
1: Al sana meze! Al!
0: Dur yavrum, dağılın sana!
2: Dükkanımı harf yerine çevirdiniz, yeter be! Yapmayın! Yapmayın!
3: Hey, hey! Bana bakın, hesabı getirmediniz!
1: Ne hesabı amca?
3: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
4: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
3: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız! Bu ne kadar para be! İşte daha yok mu daha?
4: Daha, şimdi birazcık düşünelim. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız!
1: Evet!
3: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şeyi alamazsınız! Hadi yola! Yola!
4: Aman aman, yola!
5: Bana bakın, borcunuz nerede?
6: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı.
4: Evet, kalmadı!
5: Ben yemem bu numaraları!
4: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı!
5: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
6: Yürürüz, olacak, Allah Allah!

0: yavaş ve yavaş, yavaş.
1: Durun bakalım, önce para!
2: Hadi!
1: Ya paramı verin, yahut defolun elimden! Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden, hadi! Gidişinizi göreyim!
3: Bana bak, sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
1: İyi olmasın, pasaklısın! Defolun! Gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın inşallah, defolun!
2: Dur, geliyorum!
1: Açın kapıyı diyorum size, defolun elimden, defolun!
4: Hadi Ömer, göster kendini! Hadi,
5: Ömer,
4: hadi.
5: Bu işi sen halledebilirsin!
3: Onu ancak sen kandırabilirsin!
2: Sakın ha, beni bu işe sokmayın! Ben böyle idare ederim işte, toponla!
1: Açın kapıyı, defolun elimden, Allah cezanızı versin! Ne olur,
2: hadi! Yok, sakın
5: ha! Aslansın sen Ömer!
2: Yok, yok, sakın ha! Beni
5: bizi ancak sen kurtarırsın Ömer!
2: Canı kudurmuş, beni karıştırmayın!
1: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım, fena yapacağım, açın diyorum!
4: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
5: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be?
3: Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
6: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haldı da yiyelim! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
1: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın yoksa kapıyı kıracağım!
7: Açın şu kapıyı, açın!
2: Ay, namusum sana emanet!
1: Nerede o köpekler?
2: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
1: Sen ne duruyorsun burada?
2: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
1: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecekmişsin sen bana? Otur şöyle, otur!
4: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
2: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
1: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
2: Seni Pakizeciğim, seni kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
1: Aa, üstüme iyilik sağlık, ben namuslu kadınım ayol, aa!
2: Sen bir iffet, sen bir namus sembolü! Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
1: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
2: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
1: Öyle mi canım?
2: Evet sevgilim!
1: Ah, civanım!
2: Ah, zarzavatım!
1: Kalbim, ciğerim!
2: Dalam, böbreğim!
1: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
2: Nasıl sevmem seni?

0: Tilki seni.
1: Bak hanım teyzeciğim, bunda bir büyük ürün
0: var. Tane de sana.
1: Vallahi bize de amorti bulur.
0: El alemin kocasını baştan çıkarmaya utanmıyor musun? Senin anandır. Ele çamur atacağına kocanı tutmasını bil. Senin ağzını yırtarım ben alim Allah.
2: Hadi be, muşbuna suratlı sen de.
1: Hayır, yırtıyorsun koca karı. Patiskamı yırtıyorsun. Mağlup başı yapar. Yiyin, yiyin çocuklar.
3: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!
0: Ah, bizim gariban takımının erkekleri damma keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar!
3: Oy.
4: Hello!
3: Ay, ay, ay!
2: Come on, mademoiselle, come on!
3: Hello diyen dilini yesinler! Deliyiz bayan!
0: Tamam, Amerikan dostluğu başladı. Oldu olacak, sofraya buyur edin bari, hadi!
5: Hello, darling!
3: Isır sevgilim, bana da bırak!
0: Ya bunlar bizden açmış be! Ulan ziftin pekini yiyin! Hadi eve gidelim, hadi! Kalkın, yürüyün be!
2: Hadi, kapatalım cicim gidiyoruz!
1: Sen de gel!
0: Ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha!
6: Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
3: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
2: Benim de utum kaldı yukarıda!
1: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarımı
6: da... Yooo! Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
2: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
1: Aman Ömer, göreyim seni!
3: Pakizem! Canım, uzat bana alt dudağını!
6: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
1: Aha, yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, Fokustrot dersi!
6: Sen git de onu babana anlat!
2: Ne olur bizim sazlarımızı verin!
3: Kurbanın olayım, ne olur!
4: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
6: Geberin inşallah! Defolun evimden!
4: Sen geber mendebur karı!
6: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
4: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
3: Bunca emeklerimiz heba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o pakize cadısının!
2: Tüm kabahat sende!
1: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
7: Tabii sensin kabahatlı! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
3: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
2: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
7: Senin vazifen kadını idare etmekti!
3: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatalleriniz yapsaydınız!
7: Sen de anlaştın!
4: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
3: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
4: İyi geceler!
3: Sana da!
4: Siz ne yapıyorsunuz?
2: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
7: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
4: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: getirirsin.
1: Suçlu yüksek huzurlarınızda sultanım. İşte buyurun sultanım.
0: Suçu nedir?
1: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda 4 garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
0: Korkunç. Doğru mu? Bunları yaptın mı?
2: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
0: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
2: Merhamet efendim!
0: Cezanı çekeceksin, götürün!
2: Merhamet sultanım!
0: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk balı 33 kuruşa satar.
0: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
0: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun!
2: Merhamet getirin. Sultanım! Ay.
5: Sultanım!
0: Bunun suçu nedir?
5: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
0: 100 sopa! Yandım!

0: be! Rüyamın canını okudun! Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah! Nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim! Çabuk olun, vaktimiz kalmadı!
1: Tüh, Allah cezasını versin!

0: Kasabın da cezasını verdikten sonra yakışıklı bir prens geldi. Hayret, size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yeller eser şimdi ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik, İnşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadike.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Hı, öyle sayılır.

0: ederiz.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzla ekmek parası kazanıyoruz.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın, çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Üçüş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: Ulan yerim seni alemalla!
1: Ah! Oh, hayvan eri! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin? Ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım.
4: Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız. Bunu yapmaya hakkın yoktu Fadik. Yoktu bunu yapmaya.
3: Al Fadikciğim, sensiz yaşayamayız artık Fadik.
5: Ne oldu?
0: Tamam reis!
5: Helal olsun be!
0: Buyur reis! Ha?
5: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız! Ha?

0: sen mi koydun bunları buraya?
1: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım. Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
2: Koyduk.
3: Ne oldu paralar?
0: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
1: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
0: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
1: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak.
0: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşirim! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
4: Çalınan paranın miktarı nedir?
5: 2.700.000 lira.
1: Aman, ay. Yemeklere bak be!
6: Buyurun baylar, benim buyurun! Dönerimiz nefis, buyursunlar!

0: mı sizin?
1: Aç olmaz olur mu? Solucanlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik mi abla?
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu!
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para? Ha?
0: Para kolay!
4: Buyursunlar, buyurun! Buyurun efendim, buyurun!
5: Oğlum! Misafirleri iyi bir yere oturtu, buyursunlar!
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın! Dur bacağına, hayır! Büyük bir hareket düşelim! Hadi! Yavaş abi!
2: Ne oluyor ya?
1: Affedersiniz! En sevdiğim tarafım gitti!
3: Yavaş ya, boğulacaksın!
5: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha getir!
1: Getir, getir!
5: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşı başı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim!

0: Ой,
1: давай. Чин-чин.
0: Ben halımıza bakayım. Sonumuz iyi olur inşallah.
2: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer burada bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim bu karaya.
2: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor fal?
0: Yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Bir de yakışıklı, kaytan bıyıklı delikanlı halka! Ne ister benden bilsen ki? Rüyamda karşıma çıkar, falda karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi, adam bırak
0: bu
1: adamı!
0: Bu da ne?
1: Hesap işte, ne olacak?
0: Ne hesabı?
2: Yediğiniz yemeklerin hesabı!
3: Ben bir şey yemedim, hangi yemeklerin hesabı?
0: Ne kadarmış?
2: Tam 217 lira!
0: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz! Sudan ucuz, bedava! Ben bir 500'lüyü göze almıştım! Öyle ya! Teşekkür ederim, al şunu sen de kal!
3: Rica ederim garson bey, buyurun sizde kalsın!
2: Ben ne yapacağım bunu?
4: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin!
2: Anlamadım!
4: Anlarsın sonra!
0: Arkadaş! Açıkçası bizde metelik yok!
2: Ne? Paranız yok mu?
0: Yok!
3: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var!
4: Yaz tahtiye, al haftaya evladım!
1: Biz namuslu insanlarız, bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette!
0: Belki bu sene, belki 10 sene sonra!
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
2: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar!
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
0: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil, biz zaten ölmüşüz!
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
0: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur!
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya, et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
3: Doğru, haklısın! Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
0: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım!
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
3: Aman!

0: Cennete gidiyoruz.
1: Hadi.
0: Yemek var mı acaba? Var. Yemek var mı?
2: Akşam yemeği de çıktı.
3: Akşam yemeği de çıktı.
2: Aman aman.
0: Sağ ol, sağ ol.

0: Hayret aman ustam sen yıka.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
2: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
3: Ağlatıyor işte tavanlar! Ne yaptın Fadik, bu bizim ölümümüz demek!
1: Ya lan, tabaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim çiçek, yemeyeyim!
3: Bey amca, üç tane tabak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
3: Yapın, kurban
1: olsun! Efalan! Yaptın işi oğlum! Torbanızı da alın! Bir daha dükkanıma ayak basarsanız kafanızı kırarım!
4: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun diyorum!
4: Patla, yağ tulu mu, ne olacak?
5: İştahsız şişko sen de! Bırak yakamı be!
6: Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
7: Maalesef doğru.
6: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
7: Üzülme dostum! Bu paranın çalınması beni yıkmaz.
6: Orası muhakkak, ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
7: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
4: Bıktım vallahi canımdan! Bizimkisi de hayat mı be?
5: Hadi, hadi, hadi! Deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
2: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
8: Orlanır, itilir, kakılırız ve hep biz haksızız.
4: Oysa biz de insanız.
5: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz. Şu tabiatın güzelliğine bak. Hepsi bizim parselle parselle saat.
2: Oh. Bizimkisi köpek yaşantısı.
5: Ne köpek yaşantısı be sen de?
8: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et.
5: Ben hayatımdan memnunum.
4: Şu köpek kadar olamadık be!

0: yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Bir, gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım artık.
4: Bırak o kakaşıyı, bırak! Canım bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim! Aa, yemeyecektim!
2: Hadi yürü be!
0: Allah'ım sen bizi affet! Hakkınızı helal edin arkadaşlar!
1: Benden yana helal olsun bu!
2: Benden de, benden de helal olsun!
1: Helal olsun Fadik, helal olsun!
0: Ölüm bizim için bir kurtuluştur!
1: Çok doğru!
0: Önce kim kurtulmak istiyor?
1: Ben kurtuldum! Önce Ömer kurtulsun!
5: Yok yok, ben değilim, ben değilim! Ömer, Ömer! Ağaç kurtar beni!
0: Bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum. Buyurun!
1: Korkma, arkanda biz varız Ömer!
5: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, evet, nerelere kaçsam, nasıl bak, kurtulsam...
2: Ne rica ediyorsun?
5: Kıymayın bana çocuklar, Allah rızası için kıymayın
4: canım,
5: bana!
4: Canım, bunda kıyacaklar var!
5: Çoluğunuzu çocuk
4: sadece bak, cennete yapmayın. Gidiyorsun Ömer, bize de yarar orada!

0: 하나.
1: 아무도 준비가 안
0: 돼. 축축이 이단 벌벗으나.
1: 얼마나 뭐
2: 하디 젠네티가 말 하디.
1: 브라이 베이지 여름 김민경이 있잖아. çocuklar, sizden biri can var benim. Bileti gidip gelmezseniz olmaz mı, ne olur?
0: Para! Para!
3: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini Hagar'e, şimdi öleceksin!
4: Para! Para! Para! Para!
3: Para var, para var! Şu paralara bakın! Ay, para var, para!
0: Allah'ım sana şükürler olsun! Aa, çocuklar! Ömer gidiyor, kurtarın, kurtarın!
3: Ömer'i cennette unuttuk
4: Allah
3: ya!
4: Allah'ım kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni ya!
3: Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
4: Ne haber? Anneniz paralara gidiyoruz
1: Ömer! Allah'ım, para durdu, sıraya bakın!
0: Dur, hayır, hayır, Ömer'in sırası mı şimdi, baksana, sen gibi oldun!
1: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?
0: Elbette bizim! Allah baba gönderdi bunları! Gördüğüm rüya gerçek oldu!
1: Allah babadan ben haber getirdim!
4: Şamaşırların hepsi para olmuş, şamaşırların!
1: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkartı!
0: Kimse görmeden tüyeli buradan çabuk! Sıkın torbaya paraları!
1: Sıkın
0: torbaya!
1: Aman bozuluyor, tutun! Ölseydim ben ne alt ederdim?
4: Al şunları!
1: Aman paraları! Kaçın bu torba para dolu! Orası 5 lira daha var, onu da koy!
4: Elini al,
1: ben düşeceğim. Aman, aman bir tane şurada kalmış. Tamam.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Birikim yapmak yetmiyor.
2: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla günün sonunda hep kazançlı çıkıyor.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adına.
6: İşte bu Google Gemini.
7: Evet.
6: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
7: Ay çok güzel.
6: Açılmış rengini göster.
7: Ay tam ben. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay
6: kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
8: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
10: kurdu. Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
11: Öyle bir gez dolaş, güzelce bir eylem solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
12: Senin müşkilin varken ben eğlenemem ki ha.
13: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
14: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan.
13: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
14: Bastışatın!
12: Hepsini dem koydum kardeş.
14: Beğendinse kendin iç.
13: Yeter be! Yeter be!
11: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
12: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
13: Özür dilerim, hatırlayamadım.
15: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
11: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
15: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
12: Toplantı olacak.
15: Peki ama kim gidecek?
13: Cumalioğlu.
12: İyi tanıdın Kaya Efendi.
0: Ben topraktan bir canım. Yarın 18'de TV4'te.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
16: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
10: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
17: Kuş uçmaz.
1: kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. Yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.

0: aşkım.
1: Hamda leyslik.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
1: Ortama bir twist lazımsa... denemen lazım.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye.

0: Ya hayat emeklilikte besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

storm then. Quickly, you Colleen. Verin torbayı çabuk.

0: Gene kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Şükür atlattık.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler olurum.
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Bıraksanız o paraları sen bakayım.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Dikkat, hazır!
8: Hizmetkarlar, vazife taksimi için emrinizi bekliyor. Hı-hı. Buyurun.
3: Sen çeşnici başısın.
9: Emredersiniz efendimiz.
3: Sen aşçı başısın.
10: Baştın hanımefendi.
3: Sen kilerci başısın.
10: Lütfettiniz efendim.
3: Yalnız yürütmek yok ha.
10: Yoo, merak etmeyin efendim.
3: Sen ekçi başısın.
11: Baş üstüne.
3: Sen de ibrikçi başısın.
12: Baş üstüne efendimiz.
3: Mayiyetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökecek.

0: Ne emrederseniz yapmaya hazırım.
1: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
2: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
3: Emredersiniz prenses.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
4: Benim mi? Nasıl olur?
1: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın.
5: Ağız dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler.
3: Hadi bakalım yallah volta. Her şeyi istediğiniz gibi halloldu kraliçem.
2: Şimdi söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
1: Nerede isterseniz orada.
3: Peki ama ya gangsterler?
4: Yakalanlarsa bizi kıyma yaparlar.
2: Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: Sabrak Sultanı ve maliyeti.
1: Emirleriniz Majeste.
2: Majeste Hazretlerinin...
1: Yavaş. Baş üstüne.
3: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum!
2: Prensese yaklaşmak yasa!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
2: Yasakül azim, dayakül kerim!
3: Durun yahu, ben onu tanıyorum!
5: Bırakın, ben de onu tanıyorum!
2: Merhaba, aferin!
6: Merhaba, tanıdık!
3: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri!
5: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
3: Evet, ne yapalım, geçim dünyası! Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada!
5: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir! Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu!
3: Oo, ne mutlu size! Emin olun, çok memnun oldum! Tebrik ederim!
5: Teşekkür ederim! Darısı başına kaptan!
3: Bir dakika!
7: Hasretin yaptı beni, gel
3: bana! Ver elindeki servisi, ben yapacağım!
2: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
3: Ben beyefendi değilim, garson Erol'um burada! Vaziyeti iyi idare edersen seni memnun ederim! Al şimdi şunu!
8: Ya şeref!
9: Ya sıhhat!
10: Ya saadet!
3: Başka bir emrimiz var mı Majeste?
5: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
3: Ayda 1000 lira kadar.
5: Benim yanımda çalışmak ister misin?
3: Size hizmet benim için bir şereftir Majeste.
5: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
3: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz Prenses Hazretleri.
5: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
3: Memnuniyetle Majeste.
5: Ya çek.
3: İçkiniz Prenses Hazretleri.
5: Teşekkür ederim.
3: Buz ister miydiniz?
5: Lütfen. Nasıl, yeni işinizden memnun musunuz?
3: Çok memnunum Majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
5: Neden acaba?
3: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
5: Teşekkür ederim, ben de senden çok memnunum. Ha. Güvenilir bir şoföre ihtiyacım var. Tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
3: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben yaparım.
5: Nasıl? Şoförlükte mi var?
3: Var Majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
5: O halde aylığınızı 2 misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: verin şunu. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlünüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın majeste.
0: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
0: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
0: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet majeste.
0: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
0: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
0: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
3: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
4: Merak etme patron, onları bulacak.
5: Hemen parayı geri alacağız.
3: Ne zaman, ne zaman?
4: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
3: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
6: Allah gangsterler! Aman!

Jerry.

0: Fueron a Fandi.
1: Salam alaikum, yarim arab. Salam, salam, Fandi.
2: Ma salami, ma salami.
1: Alaikum salam. سلام يا سيدي قزقوني.
2: مع السلامة يا القزقية.
3: عليكم السلام.
1: يلا أبي
4: الله. برنسيس هازيتلري، الساعة 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
5: Elbette. Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir.
4: Emredersiniz prensesim.
6: Hadi be! Hadi be, hadi!
7: Sorma, mahvolduk! Felaket!
5: Hayrola, bu telaşınız nedir?
6: Haydutlar!
7: Peşimiz neler, buldular bizi!
5: Ne diyorsunuz siz?
6: Bizi plajda kıstırdılar.
8: Az kalsın yakalayacaklardı.
7: Ellerinden zor kurtulduk.
5: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
6: Hayır.
7: Atlattık onları.
8: Plajda ektik enayileri.
5: Neyse, ucuz kurtulmuş.
6: Bağırsaklarımızdan kokoreç,
8: budumuzdan ızgara,
7: ciğerlerimizden tava yapacaklar.
5: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
4: Yo, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz, hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
5: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
4: Ya, düşmanlarınız mı var?
8: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
4: Allah sizi korusun majeste.
6: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmaz.
4: Evet, öyle ya.
8: Tabii.
4: Çayınız majeste.
8: Müsaade etsin.
6: Hoşçakalın.
5: Teşekkür ederim.
4: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
5: İzin mi? Niçin?
4: Görülecek bir hesabım var.
5: Ne hesabı?
4: Ufak bir alacak hesap.
9: Bu yıl 12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz 5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz.
10: Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
11: Gazete ve mecmualarınız majeste.
5: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
11: Hayır majeste, daha gelmediler.
5: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
11: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
5: Ara telefonla bana ver.
11: Emredersiniz efendim.
9: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento
12: Alo?
9: Fabrikasının...
12: Buyurun.
9: ...etütlerini tetkik
12: Kimi
9: etmek
12: aradınız?
9: Buyurun. Şimdi bu Erol etütleri sizlerin tetkikine arz edeceğim.
12: Efendim.
5: Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
12: Yanlış efendim. Burası 45-50-55.
5: Tamam işte. Bana verdiği numara da böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim! Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam!
12: Şimdi yanlışınız var efendim! Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
9: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Ne? Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum. Beyler, toplantımız sona ermiştir.
7: Çok affedersiniz. Sen miydin Erol?
4: Konuşmayı bırak da şu paketleri topla.
7: Allah aşkına ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Söylesene.
4: Sakın bozma, sonra anlatırım. Şimdi çok önemli bir işin peşindeyim.
9: Onu tanıdığım zaman, zavallı, garip bir kızdı. Geceleri kayıkhanede, motorların içinde yatıyordu.
7: Kayıkhanede mi? Çok acayip.
9: O kadar yoksuldu ki... ...onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra...
13: bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul, ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası onu seviyorum.
14: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
13: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok affedersin, hemen gitmeliyim. Bu gece vazifeliyim. Prenses hazretlerini gece kulübüne götüreceğim.
14: Prenses hazretleri, ha?
13: Şerefinize majeste.
5: Şerefe.
13: Maiyetiniz neredeler?
5: Onlar nedense lüks hayata bir türlü ısınamadılar. Böyle yerleri yadırgıyorlar. Bu akşam bir balıkçı meyhanesinde eğlenmeyi tercih ettiler.

0: sıhhatinize.
1: Mutluluğunuza majeste.
0: Bizimkiler ne yapıyorlar ki?
1: Kim bilir? Ama onların dalgaları yerindedir. Bir bakıma isabetli oldu.
0: Neden?
1: Sizinle baş başa kalma fırsatını buldum.
0: Bu sizi çok mu memnun etti?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar.
0: Başım dönüyor, bana bir şeyler oluyor.
1: O halde artık içmeyin.
0: Yoo, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy! Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor majeste.
0: Boşver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikten!

0: Ali?
1: Sahi ya, o nerede kaldı bizim Ali? Ben gidip bir bakayım.

0: Yes darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya o, nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman! Aman Ali ile Veli, 5'te 10'dan evvelin sevgiliyi öpmeli! Aman!
1: Ah, nerede kalmak bunlar?
2: Bilmem, gidip bakalım.
1: Gidip bakalım.

0: çok içtin ondandır.
1: Canım sağ olsun! Ne güzel eğlendik, değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım! Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldim.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok! Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş, aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be? Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım, bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım, gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol, gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.
1: Ben de seni.
2: Nihayet yakayı ele verdiniz. Konuşun bakalım, paralar nerede? Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
3: Benim paradan haberim yok!
2: Sen söyle, para nerede?
4: Ben para falan görmedim abi!
2: Ya sen?
4: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeyim!
2: Bir de sen konuş bakalım!
4: Bende metelik yok abicim, mangır, nanay! Yapa ayağının altını öpeyim, vallahi billahi yok para!
2: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!
4: Başlayın abicim, yapmayın, biz size ne yaptık? Ayağınızın altını öpeyim! Bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
2: Sus be!
3: Bizim ne günahımız var?
4: Kıymayın bize abicim, yapmayın!
2: Ha ha ha ha ha.

0: Devam edin. Hala konuşmuyor patron.
1: Merak etmeyin, konuşur.
0: Paşal, hızlı. Patlayana kadar içirin.
2: Yapmayın, yalvarırım. Acıyın bana, merhamet edin. Bu göreniz olayım.
3: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
4: Niçin zahmet ettin sevgilim?
3: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
4: Beni şımartıyorsun.
3: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
4: Canım sevgilim mi?
3: Hayatım.
4: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
3: Afiyet olsun.
5: Prenses! Prenses! Listen to me!
6: Ne oluyoruz be? Basıldık mı ne?
5: Ali, Veli, Ömer.
6: Anladım, bizim garibanlar. Ne olmuş onlara?
5: In trouble with guns. In great danger.
6: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
0: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar.
6: Tehlikede mi?
5: Yes!
6: Düşmanlarımızdır! Erol, ne olur kurtaralım onları!
0: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize!
7: Susamışım, biraz daha su!
8: Mübarek insan değil, su aygırı!
2: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, ölüyorum!

0: Ach,
1: kafasında
0: saç olup da
1: bir yakalayayım. Ha, ha, seni yakaladım.
2: Ne diyorsun be, ismarık mı yakaladın?
1: Sizi görürsün sen. Ah, be!
3: Hadi çabuk, çabuk, çabuk, çöz, çabuk, hadi!

0: Olsun Prenses Hazretleri.
1: Teşekkür ederim. Bize büyük bir hizmette bulundunuz. Aa, nasılsınız çocuklar?
0: Çok iyi, demirimsi çelik. bu adamlar sizden ne istiyorlar?
2: Bakın ben anlatayım. Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ve büyük başın derdi büyük olur. Anladınız değil mi?
0: Majeste, her zaman emrinizdeyim.
3: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz.
4: Ne yapalım patron, baskına uğradık.
5: 10 kişi birden üzerimize hücum
3: etti. Kesme!
6: Deli işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi.
3: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
6: Her işe yararız, her işe.
3: Allah senin cezanı versin salak herif!
6: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler.
0: Şey, ne yapıyorsun, ayıp ya!
7: Ayıp!
0: Ayıp, ayıp! Ayıp, ayıp! Otursana yerine!

0: Harika bunlar.
1: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
0: Masamıza buyurmaz mısınız?
1: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframızın süsü, başımızın tacı olun.
3: Doğrusu böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
4: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
5: Üstelik yakışıklı da canım
3: benim. Ben Cevriye, ben Huriye,
4: bense Lütfiye.
2: Ben Ömer.
0: Ben Ali.
6: Ben de Veli.
4: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
0: Aman yavrum, namusunu sevsinler senin.
4: Ben de aile karısıyım.
6: Belli belli ama ne aile.
0: Canım hayatım.
4: Rica ederim, çek elini, sunumluktan hoşlanmam.
7: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
3: Ben ağzıma... Başka bir şey konmam!
7: Aferin be! Erkek karısın be selamı!
4: Ben yalnız biçerim.
6: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim! Tehlikesizdir elim, korkma!
4: Ben yalnız süt içerim.
0: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
4: Hayır, kuş sütü!
7: Emredin siz güzellerim, emret! Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam! Garson, getir getir de donat şu masayı!
0: Saatine.
7: Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
3: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
7: Ömer kulum da sana feda olsun!
3: İçelim!
7: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
6: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, huri misin meleğim?
0: Emret güzelim sana! Han, apartman, kâşaneler alayım canım!
4: Önce nikah isterim!
0: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikah basarım sana!
4: Düğün de isterim ama!
0: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım!
6: Demek ki çok zenginsin!
7: Ooo, denizde kum, bizde para! Para babasıyız biz, para babası, para!
4: Ne iş yapıyorsunuz?
6: Ben petrol kralıyım.
0: Ben de kereste kralıyım.
7: Ben de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
8: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
9: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
8: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
9: Ben de dünyanın en mutlu kızı.

0: fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
1: Neden sevgilim?
0: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki... ...sen zengin bir prenses, bense yoksul bir uşak.
1: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
0: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
1: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
0: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
1: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: haberimiz yokmuş.
1: Deli misin be? Bizim gibi erkekler kara borsada oğlum.
2: Erkekmişler, vay sahtekarlar vay!
3: Erkek he, o

0: Ulan bu ne kılık, utanmıyor musunuz? Ya sizin, ne bu haliniz? Allah Allah, ne maksatla bu kılığa girdiniz?
1: Paramızı bulmak için.
2: Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
0: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
2: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah!
3: Ne münasebet, biz hırsız değiliz!
4: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız!
0: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
5: 2,5 milyon lira.
0: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz!
2: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
0: Bu işin içinde iş var. Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
2: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bir laf alamazsınız, durun be!
0: Kes be!
2: Ser veririm de sır vermem ben!
0: Peki, paralar nerede şimdi?
2: Onu bana değil, bunlara sorun.
6: Ulan Allah!
0: Paralar sizde mi?
7: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik!
0: Kılığınız, kıyafetinizden belli cebinizin delik olduğu!
3: Açız, fakiriz biz komiser bey!
4: Evet, çok doğru, berduşuz, garibanız!
0: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz!
7: İnanın ki aşk
0: yüzünden!
7: Sustum!
3: Ne yaptıksa hep bunlar için yaptık komiser bey!
4: 1000 yıl yatsak feda olsun! Bu güzellere değmez mi komiser bey?
0: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı! Hepinizi tevkif ediyorum! Götürün!
4: Tevkif bey! Yapmayın! Hiç bir suçumuz yok bizim komiser bey! Asmadı kızlar! Hapishane erkeğe
7: eşmeyin! Ya beni götürmeyin bari, bırakın! Allah'a ısmarladık sevgili, mektup yaz! Mektup!

0: Torbaları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarıma. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır, hayır! Erol!
0: Paralar nerede? Gebertirim seni!
2: Masken düştü Faruk!
0: İkinizi de geberteceğim!

0: Tevkif mi edildiler? Peki peki, teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum, çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok toy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim seninle.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi falan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik, çıldırdın mı sen?
0: Hayır, bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama, sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım, aşkımıza kıyma, hayatımızı yıkma, sana da yazık olacak bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

0: Neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu bilse daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadil, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum!

0: Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme Vefadik!
2: Senin hiç kabahatin yok.
3: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden, ben sebep oldum. O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecek.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak, biz burada çok rahatız.
2: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası, hepsi bedava.
3: İnan ki bin sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun.
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım pahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
3: Allah'a ısmarladık.

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Aganleri bulsa taka Nuri bulur.
2: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
1: Bu gece geç döner, sen yarın öğle vakti gelirsin.
3: Zavallı taka Nuri. Kapıya dayananın mustakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı, yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
4: Sandığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu.
5: Canavar!
4: Aferin.
5: Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız.
6: Gazinosunu taka Nuri'nin paşına yıkmamak olur mu çiğ?
1: Çok surmeneli vardır salona, cingar çıkabilir, tedik olalım.
2: Benim dediğim biraz somurt uçak, gülüp durma kız, ayıp. Ama kanlımı bulmasan elini tedüremezsin.
4: Hoppala!
3: Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismi göç ismi.
4: Sağ kafasının üstünde hamsiye benzer leke varmış.
7: Öyle bilirim doktor bey.
6: Hamsi lekesinden mi?
4: Hayır, kurşun tanesinden.
2: Açan korkudan evlendin benimle.
4: Güllü, yavrum.
0: Güllü geliyor Güllü. Birazdan TV 4'te.
8: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
11: Oo, mükemmel. Kolaysın Gemini.
12: Mayıs ayı boyunca 80'li bingo akıllı bulaşık kapsülü KOP'ta sadece 359 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Latte'den Americano'ya, Refresha'dan Frappuccino'ya keyifle içtiğin Starbucks içeceklerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
3: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çıko yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
4: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Flo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Flo'da sizi bekliyor.

0: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
3: Fiberimiz yok Yüksel abi.
2: Of! Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
4: Trip dışında her şeyi çekerim.
5: Üst geçine bak abi.
6: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Türkcell'e çekiyoruz.
7: 5G teknolojisini şimdi de evlere getiriyoruz. Yeni nesil ev interneti Superbox 5G ile fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmanı özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
2: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
8: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap kurdu.
4: Emanet tutuyor.
5: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
4: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
6: Bitti diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitti ya? Ya.
4: Nasıl yakışıyor mu bana?
5: Sünger çok büyük olamazsınız.
7: Ne yapıyorsun?
5: Hava asacağız bu sırada.
4: Eyvah yakalandım.
8: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Pepsi ile hepsi güzel.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bu takım Türk Telekom basketbol takımı. Arkasında Türk Telekom'un spora ve gençlere desteği, formasında gururla taşıdığı Türk adı var. Onlar terinin son damlasına kadar, enerjisinin son kırıntısına kadar, son topa kadar mücadeleyi bırakmaz. Çünkü biz öyle gördük. Bir yola çıkarsınız, hedefinize ulaşana kadar durmazsınız. 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
2: Süper Kumbara başlıyor.
3: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
4: Ben.
5: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
5: Ben.
6: Botanik.
5: Abacus.
4: Kasa.
5: Marul.
4: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
8: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın. Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2 milyon 700 bin lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
9: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
8: Peki, anlat bakalım, nasıl oldu bu iş?
9: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2 milyon 700 bin lirayı aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler!
10: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de!
11: Bizim bir suçumuz, günahımız yok hakim bey.
12: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz.
8: Yani paraları siz yemediniz mi?
10: Hayır hakim bey, hayır!
11: Paraları biz yemedik hakim bey!
12: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların!
8: Siz oturun!
12: Oturalım.
9: Yalan söylüyorlar sayın yargıç! Parayı hep beraber yediler! Esas parayı alan da... bu kızdır!
8: Doğru mu söylüyorlar kızım?
13: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
10: Hayır hakim bey, hayır!
11: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz!
13: Yalan hakim bey! Paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim!
10: Yalan hakim bey, yalan söylüyor!
11: Paraları biz bulduk, biz yedik! Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince!
13: Hayır hakim bey, onlara inanmayın! Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan söylüyorlar. Tek suçlu benim. Hiçbir şeyden haberleri yok. 1000 yıl hapis yatmaya razıyım. İsterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın.
8: Anlaşıldı, oturun. Davalı Erol Başar.
14: Erol Başar!
8: Buyurun sayın yargıç.
9: Kasası soyulan Başar fabrikasının sahibi sen misin?
8: Evet sayın yargıç. Benim paralarım çalındı.
9: İyi, sanıkları tanıyor musun?
8: Evet, tanıyorum.
9: Bunlar kasayı soymuşlar. Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek. Ancak parayı bulup arkadaşlarıyla 500 bin lirasını sarf eden bu hanım, sen davacı olduğun takdirde ceza görecek. Ondan davacı mısın?
8: Davacıyım sayın yargıç. Yalnız sayın reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
9: Bu mahkeme kalp ve aşk davalarına bakmaz. Sen paran için davacı mısın?
8: Hayır sayın yargıç, paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
9: Davacı değil misin? Fakat nasıl olur? Yani 500 bin lirayı bağışlıyor musun?
8: 500 bin liranın ne önemi var? Bu kız benden, paradan çok daha değerli bir şey. Kalbimi çaldı sayın yargıç.
9: Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Beli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralama olaylarında suçlu olmadığı anlaşıldığından beraatlerine, diğer sanıkların 18 sene ağır hapis cezası ile tezciyelerine oy birliğiyle karar verildi.

0: İşte böyle sayın seyirciler. Fadik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Saraydan bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en

0: Gördüğünüz gibi fındık oğullarıyla kumcular arasındaki kan davası boyda bir kaza neticesi başladı. Suç aslında Ali'ye dolu tabancayı hediye eden fındık oğlu Temel'deydi. İmiceleri ertesi gece küçük Ali'yi acele İstanbul'a kaçırdılar. Ama iş işten geçmişti. Fındık oğullarıyla kumcular arasındaki husumet alıp yürümüştü. Çok geçmeden fındık oğlu Rıza kumculardan Hasan'ı vurdu. Kumcu Süleyman da Rıza'yı çarşı ortasında temizledi. Fındık oğlu abidin de Süleyman'ı diktu. Nazım küçük Hasan'ı, Cemal Reis de takacı Rıdvan'ı. Olanları saymakla bitmez. Boyunca aradan yıllar geçti. En son fındık oğullarından Hemzai terle de vurdular. Öyküp kalmayınca fındık oğullarından öç alma sırası Hemza'nın kızı Cüllü'ye çılmıştı. Hemza'yı vuran kımcıların emun cendermeden kaçarken derede boğuldu. Beklenmeyen bu aksilik yıllardır alışılmış hevayı bozdu. Şu Allah'ın işine bak. 30 yıl önce İstanbul'a kaçırılan küçük Ali bu vesileyle akla cıldı. Kımcılardan kalan tek öyküktü. Devanın asıl suçlusu oydu.
1: İnşallah o da Ecevi'yle olup gitmemiştir.
2: İnşallah. Beni çağırmışsınız Ecevi. Doğacak mı var?
1: Ölecek var Eba'nı, ölecek.
2: Allah kızından versin. Hayırlısı olsun.
1: Ha bunu tanıdın mı?
2: Allah iyi rahmet eylesin. Hemze'nin askerlik resmi.
1: Yok diye... Eba'nı, kumcuların Ali'nin zulmetlik resmidir.
2: Ha oydu o.
1: Ha.
2: Ne olmuş ki Ali'ye?
1: İstanbul'a kaçırmışlar diye gidip öldüreceğim onu.
2: Ellerin dertçi olmasın. Onu sen doğurtmuşsun Eba'na. Belinde bir nişanı varmış derler diye duyduk. Hatırladın mı? Vardı ya.
3: Ne vardı?
2: Unuttum.
0: Ebe inanın hatırlayamadığı hemsi lekesiydi. Anası aşırırken hemsiye imrenmiş. Hemsi de olduğu gibi Ali'nin tersesine çıkmış.
4: Ulan banyoda da mı rahat yok be? Affedersin abi. Argüsten ses de kocasını getirdiler.
5: Ha, içeri alın geliyorum. Çok sigara içtin şeker, sesine dokunacak.
1: Çeneni kes Allah'ını seversen şimdi patlayacağım. Düpedüz grandı serlik bu, haydutluk.
5: Direnmemişler ya.
6: Herif bir sürüktü zaten bilirsin. Gari biraz rezillenecek olmuş, senin adini duyunca ikisinin de tutağı uçuklamış. Ben gene hır çıkacak diye korkarım. Surnanalı bu gazvin altına yatmak ister mi bilmem.
5: Keyfi bilir.
6: Şu kavga dövüşü olur olmaz garilerle düşüp katmayı bıraksan da ha bizim oralardan şöyle güzel namuslu bir çizle evlensen artık
5: diye. Onun da sırası var baba.
6: Onun sırası mı kaldı evlat?
1: Sürmeneli'ye ne cevap vereceğiz şimdi?
5: Ha? Hoş gelmişsiniz.
1: Bir yanlışlık oldu galiba Nuri Bey. Bu gece Sürmeneli'nin gazinosunda başlayacaktım.
5: Yanlışlık yok hanımefendi. Öteki cumartesi benim gazinomda başlayacaksınız.
1: Avans almıştım.
5: Öderiz.
1: Mukareli?
5: Yırtarız.
1: Sürmeneli kızacak.
5: Ateş olsa cürmü kadar yer yakar. Bana takan uğru derler Arzu Hanım. Birkaç gün misafirimiz olacaksınız. Arzu Hanım odasına götürüver.
1: Sen de bir şey söylesene.
7: Ne söyleyeyim şeker, olan olmuş. Nuri Bey de yabancımız değil.
8: Dışarıda tertibat aldırdım Nuri abi. Sürmelerinin ne yapacağı belli olmaz.
0: Bu taka Nuri de nereden çıktı diyeceksiniz. Küçük Ali'yi İstanbul'a kaçırmışlardı ya... ...sonunda çocuğun adını da soyadını da değiştirmeye karar verdiler. Ali Nuri oldu, kumcu oğlu da takacı. Ali'yi tepe başında pavyon işleten... ...bir uzak akrabaya emanet edip memlekete tondular. Gidiş o gidiş. Ali adını da unuttu yediği haltıda. Zamanla Nuri Takacı, İstanbul'un ünlü kabadayısı, kulüpçüler, kasinocular, kiralı Taka Nuri oldu. Uy Taka, bu ne caka?
1: Tam iki kaşinin ortasından vurunu. Fındık oğullarının kanı yerde kalmasın. Hel varken kalmaz yerde kanımız. Parasını aldın mı? Aldım da. Hah! Adrese sunu aldın mı? Aldım, bırakır mıyım ki? Hakkını helal et hala. Kazan mübarek olsun. Kumcuların Ali İstanbul'un göbeğinde iki kaşının ortasında...
3: Hadi abla
1: vur! Vuracağım onu.
4: Hadi abla gidiyoruz.
1: Helal edin hakkınızı.
3: Helal olsun.
4: Tamam.
1: Ha mektup yazmayı unutmuyorsun.
5: Karı 200.000 demişti değil mi?
8: 200.000. Sürmeneli geliyor abi.
5: Havası nasıl?
8: Görünüşü mülayim ama belli olmaz.
5: Oo, hoş gelmişsin hemşerim. Buyur otur şöyle. Kerim, Şevket abine yap bir şekerli kahve.
9: Aa, içmem.
5: Neden?
9: Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler de ondan.
5: Niyetin hatırımızı kırmak mıdır? Ne yapalım?
9: Öyle olsun.
5: Çabuk şu paraları sarın oğlum. Şevket abimizi bekletmeyelim.
9: Ne parasıdır bu?
5: Arzu'ya avans vermişsin ya, geri gönderdi. Bu kahvelere güvenmeyeceksin kardeşim.
9: Zorla kaçırmışsın onu. 15 gün sonra sende başlayacakmış.
5: Kaçırmak mı? Aşağı. Bize yakışır mı?
9: Ben de yakıştıramadım ama...
5: Yakıştırmayacaksın.

0: Şevket abinizi uğurlayın. Yakina görüşürüz. Ha, bu hesabı kapandı. Saymaya sun. Acele işin sonu pişmanlık sürmeneli. Sen biraz düşün.
1: Köyden ayrılırken halası Çul diye İstanbul Karadeniz'in küçük bir şubesidir. Çengelköy'de Şirin Karadeniz kıraathanesinde Rüstem Kaptan'ı ara. Rastladığım üç kişiden biri muhakkak hemşerin çıkartmıştı.
2: Ha, Karadenizli misin?
1: Konyalıyım, ne var?
2: Bizim oradan mısın?
1: Evet, Karadenizliyim yavrum, hem de aslından.
2: Fındıklı bakay.
1: Fındık? Dur bakalım güzelim, dilim sürçtü. Fındık, Allah canımı alsın, fındık.
3: Vurun bazım acılı, nasırına bastın da!
2: Fındıklı bakayım.
3: Ha, sen de baka!
2: Fındık!
3: Uyy, kızım hemşerisin galiba! Dilim biraz Karadenizli'ye çakay.
1: Şu Allah'ın işine bak. Doz, rahatlıkların bir mezandır demiş atalar. Cullu da hemşerisini bulunca rahatlamıştı. Hemşerisi Cullu'ya haçet İstanbul avucumun içi gibi bilirim demişti. Ama saatte çocuk da hala bulamayınca Cullu öfkelendi.
3: Şirin kara Temmuz, demedin mi sana İstanbul avucumun içi gibi bilirim diye? Hadi yürü bakalım.
1: Ha, bu hain surat bana hiç de yabancı gelmiyor.
2: Ha, kumcuların Ali işte da. Nerede bulurum onu?
1: Cesur. Kumcuların Ali, tanıyabildin mi?
0: Tanıdın mı desem, tanımadın mı desem. Ha, bu kumcular Trabzonlu değil midir?
2: Hamsi çoyundan.
0: Ha, bak bakayım reis, tanır mısın?
1: Tanımıyorum.
0: Adem reise mi yollasak?
1: O çoktan punamıştır. Sürmeneli'ye sorsam.
2: Sürmeneli mi dedin?
1: İstanbul'daki bütün hemşerilerin hesabı ondan sorulur. 10 dakikada bulurlar kanlısını.
3: Gidecekse takan oraya gitsin kız. 5 dakikada bulur kanlısını. Elindeki garıyı zapt edemeyen kabadayıdan ne hayır gelir Hasan Reyuz.
4: Yarın görürsün Sürmeneli onun neye döşer onu.
1: Altına sen mutlaka.
3: Abine bok ya sıcağı. Tutmayın, tutmayın.
1: Sonunda Tekan Uri'yi tutan Pakkal Yusuf Efendi'nin taki mu ağır bastı? Cüllü, tuz yolu karıştıran kılavuzunu atlattık.
5: Ha şora şora, Bağdat bulunur demiş atalar.
2: Ha Tekan Uri nereyedir arayırım.
0: Ne yapacaksın?
2: İki lafım var hemşerimiz.
0: Yok burada. Patron içeride mi?
6: İçeride abi.
0: Arzu'ya saz gitti mi?
7: Yolladık abi.
0: Ne var?
7: Kulağıma bir şey çalındı.
0: Neymiş?
7: Sürmeneli.
0: Ulan şunu doğru dürüst anlatsana be.
7: Memleketten kiralık katil getirtmiş, bizim tanımadığımız.
0: Beni mi vurduracakmış yani? Boş versene sen. Boşuna bekliyorsun. İşim var şimdi.
2: Dur, bir diyeceğim varsa. Takan Nuri, dur! Nereye gitti, çabuk söyle! Söyle Pakoğlu!
0: Nereye gitti?

0: insan mikrofona alışınca tabii biraz şey oluyor, şey...
1: Ne konuşup duruyorsun öyle?
0: Hiç şeker, Nuri Bey'e tabii mikrofon olmayınca...
1: Ne demek mikrofon olmayınca?
0: Şey, mikrofonla tabii nasıl söyleyeyim, gazinoda daha rahat okuyorum.
1: Ben açık havada 5000 kişiye mikrofonsuz konser vermiş insan.
0: Biliyorum şeker, onu söylemek istemedim ben, şey yani...
1: Ne yani?
0: Şey...
1: Sus bakayım, baştan başlayalım lütfen.

0: ne demek sakın olmaz?
1: Bana sessiz
2: cihanda can ne? Sürmenin memleketten getirttiği yani. Kiralık katil mi diyorsun?
0: Bu karımı beni vuracak.
3: Can ne? Olmuyor, olmuyor. Baştan alalım.
2: Kapıya yaklaşıyor.
0: Ne yapalım yani?
2: Niye geliyor?
0: Ne bileyim niye geliyor? Çok merak ediyorsan git sor ya.
4: Zavallı Takanori. Kapıya dayananın müstakbel katili olduğunu nereden bilsin? Ya zavallı cıllı? Yardım istemek için kurbanına çıldığını nereden bilsin?
2: Ne istiyorsun?
3: Takanori nereye dur?
2: Ne yapacaksın Takanori'yi?
3: Ne sorayırsın? Ondan tamam var benim.
2: Seni arıyor abi.
0: Ne yapacakmış beni?
2: Davası varmış.
0: Davası mı varmış? Ne davası?
2: Alo.
1: Benim.
0: Alo. Ha, Şaban sen misin? Anlamıyorum. Bağır biraz.
1: Benim sen.
0: Bir saattir arıyorsun, çıkaramıyorsun.
2: Sayın Sunuk. Ama çabucaktı.
3: Ay tahammül edemeyeceğim artık.
2: Sinirlenme şeker.
0: Kim tabanca çekmiş?
2: Dışarıdaki kız, Şaban'ı tabanca tehdidiyle söyletmiş.
0: Ne söyletmiş ya? Ne var söyleyecek?
2: Evin adresini almış. Sürmenin işi bu abi.
3: Ölmek istemiyorum! Ölmek ya, istemiyorum!
0: Yeter be! Yeter be dedik! Kesin şamatayı! Şunu odasına götürün! Hadi! Siz de yollayın! Kafa bırakmadınız be kafada!
2: Durun!
0: Ne oldu gene?
2: Kısa söylerler sevdi olduğunu.
0: Ulan sürmeneli, bula bula bir karımı buldum Takanori'yi temizletecek.

0: Tabii bey, evde yok.
1: Beklerim. Nasılsın Celecek? Ha burası ev değil mıdır?
0: Belki gelmez.
1: Belki de gelir.
2: Saldın mı?
0: Gitmiyor.
2: Gitmiyor mu? Evde yok demedin mi?
0: Dedim beklerim diyor. Bunun seni temizlemeden gitmeye niyet yok abi.
2: Çattık mı belaya?
0: O davranmadan biz onu temizleyelim bari. Başka çare yok.
2: Olmaz! Milletin ağzına sakız mı edeceksin beni? Koskoca takan Nuri korkusundan zavallı bir kızı mı vurdu desinler? Önce o davranmalı silahı.
0: Gördün mü abi, tabancayı gördün mü?
3: Yolunun inadına da diyecek yok yani. Ha böyle kaç gün, kaç köşede kurtarsınız he? Şu Allah'ın işine bak, bütün kabadayla tam siper oldu.
0: Hala bekliyor abi.
2: Şeytan diyor ki çek tabancayı... Tövbe tövbe! Bu sürmeneli bizi bir de karı katili yapıp cümle aleme rezil edecek. Yakın şu ışıkları!
0: Aman abi!
2: Yakın dedim! Ulan bacak kadar bir kızdan korkacak adam mıyım ben?
3: Ha ışıklar yandı, şenlik başladı.
0: Sen dur abi, ben bakarım. Alo? Evde Zülküf abi. Deli Zülküf, kulübünün açılışı var diye bu gece bekliyorlarmış. Takanur abimiz gelmeyecek mi diyor.
2: Merhaba Zülküf kardeşim. Ayıp ettin, unutur muyum hiç? Bilirim arkamda olduğunu. Hemen geliyorum. Eyvallah. Kiralık katil meselesini o da duymuş. Ne yapacağız şimdi?
0: Arka duvardan atlayalım abi.
2: Saçmalama!
0: Abi eve doğru geliyor.
2: Sahi mi?
4: Kız defterin dürüleye mi?
5: Hayır ola uşaklar!
4: Ne bir kız var kapıda.
5: Kız mı?
4: Beni soracak, burada oturmuyor diyeceksin, anladın mı? Yanlış adres vermişler, ben burada oturmuyorum, anladın mı?
5: Lacık peşin o bu. Ha buna kim inanır ki? Kız nedir istedin?
1: Uy emice, bir bağ takanuru nereye dur?
5: Nerelisin sen?
1: Hansi çoyunda?
5: Ha pildum.
1: Demek pildun.
5: Pildum ya, hiç bilinmez mi ki? Ne diyeceksin takanuru?
1: Uy emice, anlatmakla bitmez ki.
5: Ah hemşeriye yardım boştur. Gel be gelme içeriye. Gir, gel. Hayır şöyle.
3: Ha bu dünya tersine döndü. Şu İstanbul'u titreten takanurunun haline bak. Yürekler acısıdır.
2: Kimseye anlatırsanız bu rezilliği, gözünüzün yaşına bakmam temizlerim ha!
1: Kandımı bulmadan köye dönersem haramdır
6: bak! Bak yavrum, bak gülüm!
5: Kahvedeki uşaklar doğru demişler. Ha kandını bulsa bulsa, taka Nuri bulur.
1: Ya ben taka abimi nerede bulacağım?
5: Bu gece köş döner, sen yarın öyle vakti gelirsin.
1: Ha bu gece bulmalıyım onu!
6: Kızın işi aceledir, istersen Metin götürsün kulübe kadar onu!
5: Sokmazlar içeri!
1: Pencere!
5: Metin, Deli Zülküf'ün yerini bildin
1: mi? Bildim baba.
5: Metin seni götürüver.
1: Helal edin hakkınızı.
5: Helal olsun.
1: Sağ olasın, helal olsun.
5: Al şunu 11 otobüsüne yetişin.
1: Buyur abla.
5: Sen onu götür hemen döndürüye. Aman Aktaka, şu çiza bir göz alıcılığıyla baksaya.
6: Arslan gibi oğlanlar doğururdu Takanuri'ye.

0: Ne istiyorsun?
1: Takanuri'yi göreceğim.
0: Ne yapacaksın Takanuri'yi?
1: Diyeceğim var.
0: Bekle biraz. Ha kumarda atan düşeş, kabadayılıkta atarmış çılı. Gel. Bir kız seni soruyormuş.
2: Nasıl kız?
0: Kız nasıl? Köylü kızı, Karadenizli.
2: Burayı nereden bulmuş peki?
0: Ne desin?
2: Yok da gitmiş de.
3: Kim gelmiş?
2: Sürmeneli'nin kızı.
3: Çaktırmadan kıralım abi.
0: Hadi yollan bakalım, Nuri Bey yok burada, gitmiş.
1: Ben bakayım hele, var mıdır, yok mudur?
0: Uzattın ama, hadi diyorum sana!
3: Bana bak, sen arabayı pavyonun önüne çek, kız seni tanımaz. Biz arkadan oraya gideriz, tamam mı?
4: Tamam abi.
1: Beklerim onu kapının önünde, bacadan çıkacak değil ya.
0: Tabancayı çekti, bağırdı. Beklerim onu kapının önünde dedi. Bacadan çıkacak değil ya dedi. Laf işte, sen boş ver abi.
3: Aman abi, helanın penceresinden.
5: Uy, tam kaçacak mı buldunuz şimdi?
6: Kerim gecikti abi.
0: Kenara alıver.
7: Ne oldu?
0: Bekledim biraz kız gitsin diye. Sonra çıktım.
7: Bekliyordu tabii.
0: Yo, gitmiş. Atladım geldim ben de.
2: Sabaha kalan davadan korkma abi. Ben mi korkuyorum bacak kadar kızdan? Acıyorum. Bir acımasam.
8: Acımış. Cılıyım bari. Bir bilse cılının gene peşinde olduğunu... ...haçan etmediğim yerde Peter lafını temişlerse... ...cılıyışım temişlerdir.

0: Hey, ne arıyorsun orada? Dur! Muhterem seyirciler, sizlere Hansiçi oyundan Cullu'yu takdim ederiz.
1: Abi, kız!
0: Dur, biz zaten can kaygısına düşmüşüz. Teşekkür ederim.
2: Ay, Kakan Nuri! Kakan Nuri uçtu!
0: Çık ortaya, düştüm esasen oltaya.
2: Kaka, kaçmayasın benden!
1: Abi, bu tarafa doğru geliyor.
2: Zavallı takım!

0: Nuri'yi, yerde ara yurdum, masa altında buldum seni!
1: Gökte bulacak değildin ya!
0: Ben yardım edeceksin, tell me!
1: Ne yardımı?
0: Soydan cıldım, kanlı mı arama! Seni salık verdiler kahveden, bulursan sen bulur musun? Gözünü seveyim, takan Nuri abi!
1: Ay Allah, yani sen sürmelerinin...
0: O da göndermek istedi ola ama ben sağcıldım! Kanlı mı, bulursun, tell me!
1: İsteğini sabahtan söylesene be kızım!
0: Vakit mi kaldı ki, takan Nuri abi?
1: Biz hemşerimiz için canımızı veririz.
0: Canım sende kalsın Takan Nuri abi. Kanlı mı pul yeter?
1: Buluruz, buluruz. Oğlan işkilli, kan işeteceğim sana. Aklımızı karıştırdım durup dururken.
0: Kanlı mı bulursun, tell me.
1: Yüzü hiç yabancı gelmiyor bana.
2: Uy yalanak Taka, kındır ismini çıkarmayana ne temalı?
1: Ali mi demiştin adı?
0: Ali, kumcuların Ali da.
1: Yanımdaymış gibi bir his var içimde. Kumcuların Ali. Şimdi çıkaramadım.
0: Yarın çıkarırsın.
1: İstanbul burası, Hamsiköy değil. 3 milyonluk şehir. Beklemek gerekir belki.
0: Beklerim.
1: Paran var mı?
0: Vardır.
1: Kaç paran var bakayım?

0: 20 lira 15 kuruş.
1: Bu parayla bir gün bile yaşayamazsın İstanbul'da. Yerin var mı?
0: Yoktur.
1: Hemşerim falan?
0: Sen varsın daha.
1: Ben... Ha. Varım tabii, varım ya. Ama burada kalamazsın herhalde.
0: Kalırım, neden kalmayayım? Daha cüzeleri nereden bulacağım?
1: O da doğru ya.
2: Aşağıda yer var.
0: Bana da yardım eder Güllücük.
1: Ufak tefek bir şeyler alıverin üstüne.
0: Cosin'de akıllar bitti.
2: Allah uzun ömürler versin diye.
1: Teşekkür ederim, teşekkür ederim.
2: Haydi sabah ola hayrola.
1: Kumcuların Ali. Bu yüz bana hiç de yabancı gelmiyor.
3: Bu Takanuri'nin evi, iyi belledin mi? Bu da Takanuri. İyi bak, yanlış adam vurmayasın. İyi tanıdın mı?
4: Hem baktım hem tanıdım.
3: Hadi bakalım, beni tanırlar, ben kırıyorum. Gözüne çok iyi silah kullanır. Anladın mı?
4: Ne anladım da? Oo, gel köfüm gel. İçeride pürü, dışarıda pürü. Nuri iyice sarıldı.

0: Bizim oraların terbiyesi. Git demeden gitmez. Gidebilirsin kızım.
1: Gitmiyor.
0: Gidebilirsin dedim. Bir şeyin var.
2: Buldun mu Ali?
0: Kimi buldun mu?
2: Ali'yi.
0: Bulacağız. Merak etme, söyledim çocukları arıyorlar.
2: Ali kim, sevgilisi mi?
0: Yok canım, kanlısı. Kendi bulamamış, biz bulacağız, o öldürecek. Hemşerimize ufak bir yardım işte.
2: Ha o karı, takanı karısı mıdır?
3: Şarkıcı Arzu Şenseza, kocası da karşısında oturuyor.
2: O herif hiç kocaya benzemez.
3: Benzemez kocaya, ama kocadır. Nuri Bey bekardır. Al şunları, tut, götür bakayım buraya. Az dur, dur! Hadi götür bakayım şimdi, hadi! Hadi! Avrat lazım olsun Galçalı! Oğlan doğursun aslan pençeli!
0: Kanlığını bulduk diyelim, ne yapacaksın?
2: İçi kaşının ortasından kurşunlayacağım onu!
1: Canavar!
0: Aferin!
2: Siz de aferin diyorsunuz!
0: Ne yapalım, töreler böyle hanımefendi! Silahın var mı bari?
2: Var, dur! Ay, üstüme tutma, bayılacağım!
4: Şeker, tutmayın bu tarafa!
0: Merak etmeyin Arzu Hanım!
2: Ay, bayılacağım, kaldırın şu silahı!
0: Dolu mu?
2: Dolu dur, daha!
0: İyi atıcı mısın bari?
2: Bilmem, hiç atmadım ki!
0: Atmadın mı? Peki nasıl olacak bu iş?
3: Hele sen bir alayım de, görürsün nasıl atılacağını!
2: Hap öyle! Tetüğü çekince...
0: Adam benim gibi durur mu?
3: Sen olduğuna göre durur!
2: Vuramaz mıyım daha?
0: Adam kaçacak, saklanacak! Uçarı kaçarı, gözünü kırpmadan vurman lazım!
2: Ay, ne yapacağım ben şimdi?
0: Gel bakalım, biraz silah talimi yapalım!
3: Evan Aktaka! İyi öğret de, vursun iki kaşının ortasından seni!

0: Bahçelerde talim var, çullu gibi yârim var. Elidir esas adım, peke gibi halim var. Gidelim cüz arpacıva.
1: Sol gözünü kapa. Hedefe bak.
2: Hedef dediğin nereye dur?
1: Hedef yumurtalar, birini seç.
2: Sol gözümü açayım.
1: Yo, sol gözü açmak yok.
2: Hiç gözle mi bakacağım hep?
1: Of, ateş edinceye kadar. Yumurtayı seçtin mi?
2: Seçerim.
3: Acele et, adam kaçıyor!
2: Adam nereye?
1: Ah, adam yumurtalar!
2: Yumurtadan adam olur mu da?
1: Canım mesela, canlı adam koyacak değiliz ya nişan atasın diye.
2: Anladım. O zaman adam yoluna gideyim.
1: Aferin ama sol gözün açık hala.

0: Sağdan üçüncü yumurta mı?
1: Alo, üçüncü yumurtadır.
0: Şimdi gözünden yumurtaya düz bir çizgi çek. Kala göze!
1: Tepeşirim yok ki!
0: Tepeşiri ne yapacaksın kızım?
1: Çizgi çekeceğim!
0: Gözün, bu gez, buna da arpacık derler. Yani göz, gez, arpacık, yumurta aynı çizginin üstünde olacak. Üstünde mi?
1: Biraz kaldır. Ucu fazla kalktı, biraz indir. Sağa kaçırdın. Sola kaçırdın.
0: Görüyorsun işte, kendini nişanlasana.
1: Nişanladım.
0: Kumcuların Ali üçüncü yumurta mı?
1: Üçüncü yumurta.
0: Ali kaçıyor!
1: Ah! Tam vuracaktım, ne az etmeye kaçırdın onu.
0: Sen tabancayı çekersin de Ali durur mu?
1: Peki ne edeceğim?
0: Üçüncü yumurtayı nişanlayıp birden dönüp altıncı yumurtayı ateş edeceksin. Sanki Ali kaçıyor, sen kaçarken vuruyorsun.
1: Aa, anladım, anladım.
0: Hadi bakalım. Hazır ol.
1: Hazırım.
0: Kaçıyor ateş! Nereye gitti kurşun?
1: Bilmiyorum. Ali durayı.
0: Ali duruyor da sen öldün.
1: Ben mi öldüm?
0: Öldün tabii. Sen vuramazsan o vuracak seni.
2: Uy teka! Ha bu ne ceka?
3: Getirdim abi.
4: Anlat hele ne oldu? Yalan yok.
5: Yalanla ne kelime abi? Uy ben hayatımda böyle usta ateşi görmedim. Başka yere bakarken kulağımdan vurdu beni.
3: Kulağıma bir şey çalınmıştı abi. Ne? Güya takada memleketten birisini getiresiymiş seni vurdurmak için. Bu kara olmasın diyorum.
4: Olmaz öyle şey.
3: En garantili iş. Sen kızı görsen şüphe eder misin? Çekti mi tabancayı? Karıdır, mahkemede namusumu temizlemek için yaptım der kurtulur. Ölüm bir şey değil, adım bir de hırs düşmanına çıkacak.
4: Ulan taka! Bir de adımızı lekeliyorsun öyle mi? Atıştırma tutu!
3: Koşmuyorlar abi!
4: Ulan güzel koşun yoksa mırlarım hepinizi!

0: Başka şarkı bilmez mi bu?
1: Bunu repertuarına yeni aldı da klasik bu.
0: Hı, klasik. Hı.
2: Cine ne varsa cüllü de var. Güzellik, sıcaklık, dostluk.
0: Kolay gelsin.
3: Sağ ol. Kolaysa paşa ne diyorsun?
0: Nasıl gidiyor?
3: İyi. Kurşun yumurtayı buluyor.
0: Niye ateş etmiyorsun peki? Böyle talim mi olur? Bul yumurtayı.
3: Ya karı bayılırsa yiyeceğine?
0: Bayılsın da kurtulalım. Hadi.
3: Tenük tenük olasın! Kuncular un Ali!
1: Şeker!
3: Vurdum, vurdum onu!
0: Başkasını vurdun!
3: Başkasını mı vurdum? Kumcuların Ali değil mi?
0: Sen sekizinciyi vurdun, Ali altıncı yumurtaydı.
3: Bugün hızlı kaçardı. Rustem efendi öleli 5 yıl olmuş. Kahvede hemşerular bana sahip çıktılar.
4: Ne yapıyorlar?
1: Cunlu çöğe mektup yazdırıyor.
4: Kim yazıyor?
1: Ha bizim Daga. Bana kalırsa bu iş oldu cibime cılıyor. Çünkü Daga bu saatte evde oturur mu ki hiç?
3: Yazdın mı?
0: Çıktılar.
3: Taka Nuri Bey'e gönderdiler penu. Bütün İstanbul ondan sorulurmuş. Çok kabadayı adam.
0: Yok canım daha neler.
3: Sen yaz hele. Onun da bütün köye selamı var. Şimdi kumcuların Ali'yi arattırıyorlar. Herhal cevduğumu duydu saklanayı. Ben Taka Nuri ağabeylereyim. Taka Nuri çok iyi yüreklidir.
0: Sen bizi iyice melek yaptın ya.
3: Sen yaz hele. Burada Temel Reis var. Karısı Nezih Hanım cümlesi selam eder.
5: Oğulları Metun ellerinizden öper. Nuri abi tez vakitte kanlını bulacağız diye. Taka Nuri çok yaman adamdır.
4: Bu takayı pek cozum tutmadı ya. Kaçıncı taka oldu?
5: 5. oldu. Yakında hayırlı haberleri pildururum inşallah. Unutmadan söyleyeyim. Uçarı da kaçarı da vurayım. Taka Nuri öğretti.
4: 6. taka.
5: Taka Nuri çok iyi atıcıdır.
4: 7 etti. Oy, bu taka bizim kıza bir iş etmez.
3: Ne olacak?
0: İki kaşının ortasından vurmayacak mısın Ali? Ha,
3: iki kaşının ortasından.
0: Bir dene bakalım.
3: Ha bu sensin.
0: Canım ne fark eder? Ben de adamım, Ali de adam.
3: Ali düşmanımdır da.
0: Beni de düşmanın farz et.
3: Olmaz. Diyorsun ki.
0: Tabii değilim. Sözün gelişi. Alt tarafı cansız bir resim. Tam iki kaşının ortasından. Hadi Ali niyetine.
1: Ali niyetineymiş. Aman Aktaka. İyi öğret de alnına ye kurşunu. Hadi cıllı. Resmine sıkamazsan kendisine nasıl sıkacaksın? He?

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim.
2: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor. Hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım. Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri hep siz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle hacim bir kepek sıfır.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
7: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.

0: Abi, ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Sandwich.

0: iki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G910.

0: beslenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Şimdi
1: hatlar müjganın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.
4: Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Bizim oğlana da yeni bir lise sözü verdik ama.
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
5: kurdu. 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Baba, yenge, Metin. Nereye kayboldu bunların hepsi ya?
4: Aferin mi çağırdın?
3: Güllü nerede? Arıyorum arıyorum bulamıyorum.
4: Arzu Hanım'ın odasında.
3: Ne işi var Arzu Hanım'ın odasında?
4: Arzu'nun sesi çısılmış. Kocası doktora götürdü. Yanlarına Selim'le Ehmet'i de gattı.
3: Yahu bunun Güllü'yle alakası ne?
4: Alakası şu ki, Arzu'nun terzisi cildi bu ara. Gala için tuvalet diktiriyor ya. Vakit darmış, provayı Cullu'nun üstünde yapıyor.
3: Baba, vallahi seninki de tam Karadenizli aklı. Güllü'ye prova edilen Arzu'ya olur mu?
4: Tamamdır. Bir de prova kıvamındaysa taga çarpıldı ciddi.

0: Çok yakışmış.
1: Ama utanıyorum.
0: Ne var utanacak? Affedersiniz. Bir şey söyleyecektim de.
1: Ne diyecektin?
0: Neydi? Ben ne diyecektim? Unutmuşum. Sonra konuşuruz.
2: Şu eli tabancalı Julie'ye bakın hele.

0: Oui, taka. Rond kan şunu yakışır mı sana? He?
1: Ne istiyorsun? Gazete ilanının provasını götürmüşler, görecek misin? Kıza elbise alın demiştim size.
2: Geldiğinin ertesi günü.
1: Nerede peki?
2: Giy.
1: Ya, öyle elbise değil, doğru dürüst elbise, anladın mı? Anladım, anlamaz mıyım?
3: Sürmeleri de fena bozulacak.
1: Hürriyete tam sayfa verin.
0: Sürmeneli çileden ha çıktı ha çıkacak. Bekleyelim. Çok eğleneceğiz, çok!
4: Arzu'ya öyle bir çiçek sepeti gönderelim ki içine cırsın da okusun yanık yanık. Takan onu davet etmiş, gitmemek olur mu ki? Adam toprağı inemiş oradan. Gazinosunu Takan Uri'nin paşına yıkmamak olur mu ki?

0: Kiralık katili çiçeğin içine saklamış olmasın abi?
1: Bir daha kiralık katil lafı duyarsan fena yaparım, bozmayın kafamı.
2: Kimdir garini selamlaştı?
3: Meşhur Surmenalı, Daganuri'nin rakibi. Garı onun elinden aldı.
2: Ha bu karıyı mı?
3: Aklın armaz senin bu işlere. Çok Surmenalı vardır salona, cingar çıkabilir tedbik olalım.
4: Seni duyan oğlum, sana göz koyan oğlum.
1: Nişancı karı burada dur ha.
5: Nerede olan?
1: Aa yukarıda, balkonda, direğin dibindeki basada.
5: Abi, Takan'ın kızı burada.
6: Teka ne zaman evlandı?
5: Memleketten getirdiği abi, kiralık katil.
6: Hangisi?
5: Balkonda, direğin dibinde, Temel Reis'in masasında.
3: Güzel o ki, çok güzel o
2: ki. Allah, ne alt etmeye bana bakay.
6: Hadi bana bakay.
4: Benim varım taş olur.
2: Kaleden el çırpayalı. Övgülerinden dolayı değerli bankacı Namık Bey'e. Erengül ailesi. Değerli meslektaşım Nermin Volga'ya. Büyük iş adamı Jack Eskenazi. Gazeteci Aytul Özhan. Ve büyük insan hepimizin hamisi, koruyucusu, Sayın Şevket Sürmeneli'ye huzurlarınızda teşekkür ederim. Repertuarıma yeni aldığım Hacı Faik Bey'in Nihansın Dide'den Ey Mesti Nazım şarkısını Şevket Bey'e ithaf ediyorum.
3: Korktum başıma acıldı. Sürmeneli'nin işi bu.
2: Sürmeneli'nin mi dedin?
6: Biz bize fena bakayım duyalım.
5: Abi kız geliyor.
6: Tabancayı el atmayasınız.
5: Davet! Davet lan!
1: Kız bu ne hal? Hani elbise alacaktın üstüne?
2: Bak abi!
1: Dört kıyafet olur mu?
2: Çok mu çıplak dur?
7: Su yok.
2: Ha ne durçi? Hatta kurusu cim.

0: kim unutur senin soysuzluğunu?
1: Yahu ben bir şey mi dedim, uyku sersemi bir halt ettik işte.
0: Ama sorarsan sen de seviyorsun onu ama söylemeye tilin var mı? Kabada yıluğuna yediremeyesin.
1: Nereden anladın?
0: Kıyafetinin şıklığından. Durma, iş işten geçmeden al getir onu, tabii gücün yeterse.
1: Benim mi gücüm yetmezmiş? Bana takan uğra demişler baba. Sevdiğim kadın can düşmanıma gidecek, ben geri almayacağım ha! Kemiklerini kırarım ikisinin de!
2: Silah görünce dayanamıyorum şekerim, ne yapayım elimde değil. Silah zoru olmasa ben gider miydim, hadi anlatsana!
3: Uçaktan indik.
2: Anlatsana başımıza gelenleri!
3: Ha, tabancalı kız değil mi şeker?
2: Kız değil, bir canavar! Birini öldürmeye gelmiş, ikide bir de silaha sarılıyor.
3: Aman hatırlatma şeker!
2: Bayıldım, bayıldım, ayıldım Allah inandırsın!
1: Doğruymuş abi, gördün mü?
4: Ne dolum yani doğruysa?
3: Benden yüklüsü abi!
2: Sürmen eli, ne diyorsun? Sürmen eli, ne diyorsun? Kıyma bana! Silah zor olmasa ben buraya gelir miydim?
3: Ben de şeker!
2: Sürmeneli'yi arayırım! Sürmeneli hanginizdir?
1: Ben değilim!
4: Ben de değilim!
1: Ulan size soran ol değil mi?
2: Sensin değil mi Sürmeneli abi?
4: Öyle terlerse de azıcık şüpheludur!
2: Tanıdım sensin! Sen de Takan Nuri'ye benzemeysin!
4: Benzemem! Seni Takan'ın adamı diye söylediler bana!
2: Başına taş tikilesi Taka! Ben kanlımı aramaya geldim İstanbul'a! Kahveden ikinizi sağlık verdiler! Bilsem sana gelirdim!
1: Kesin canımsın size!
4: Biz hemşerilerimizden canımızı esirgemeyiz!
2: Taka da öyle demiş!
4: Sen Taka'ya bakma! Onun Karadenizliliğinden de biraz şüpheliyim ya!
2: Taka sıpata suca!
4: Gallini avucuna bil! Adı neydi?
2: Kumcuların Ali!
4: Bu isim hiç yabancı gelmiyor bana! Neyle uğraşasın?
2: Tutma beni! Çekil!
4: Dağılın!
1: Abi Taka!
4: Himayeme almışım onu! Sözlüme el sürme, kan çıkar Sürmeneli!
1: Sözlün mü?
2: Sözlün mü?
4: Yürü bakalım!
2: Seni istemiyorum!
4: Ben istiyorum!
2: Bırak beni, bırak! Yalancı! Sözlün değilim senin!
4: Sözlümsün! Sözlümsün!
2: Değilim!
4: Sözlümsün!
2: Değilim!
4: Sözlümsün, öpmedim mi seni?
2: Öptün!
4: Öyleyse sözlüm sayılırsın!
2: İnkar ettin öptüğünü!
4: Etmedim!
2: Öptün!
4: Peki, şimdi söylüyorum işte, ben seni öptüm! Bir daha öperim istersen!
2: Hayır anacığım, Taka Avru anacığım, yaklaşma bana!
4: Şimdi sen benden geliyor musun, gelmiyor musun?
2: Gelmeyim!
4: Gelmezsen gelme! Seni sevdiğim için gelmiştim buraya, kas kafalı!
2: Ben mi?
4: Sen! Senden evlenmek istiyordum!
2: Sen mi?
4: Ben! Ama inaylık etmişim, zorla güzellik olmaz!
2: Belki de olur!
4: Olmaz! Madem beni sevmiyorsun, ben de giderim! Gider intihar ederim!
2: Ha ne edersin, ne edersin?
4: Kendimi öldüreceğim, anladın mı?
2: Ay Taka Nuri, kıyma canına!
4: Kıyacağım! Sen de hıyarın birisini bulur, evleni verirsin!
2: Senin cibisini bulamam da!
5: Kız haklıdır Taka, senin cibi hıyarı zor bulur lan kadar!
2: Sahiden evlenecek misin Penun'la?
4: Yürü abi!
2: Sever misin Penun?
4: Ya belli değil mi halimden?
2: Ay Taka!
4: Uzatma basarım Taka'da!
2: Şimdi anladım seni sevdiğini!
4: Kızı abayı yakmış! Taka'nın defteri türüldü! Haçan bu kızı 3 güne muma çevirir uşaklar!

0: Nereye buraya canım?
1: Bırak. Sürmeneli, korona var mısın benimle?
2: Benim dediğim biraz somurtacak gülüp durma kız, ayıp! İçimden çeyi tutamıyorum, neziyetiz! Haçan baksana hallerine!
3: Oy, Karadeniz uşağı, tebenci ile kemençi dayanamaz demişler, ha?
1: Bizim iş Gülliye, bir oyun etmek geliyor içimden. Senin çiçekten bir gül koparıp götürsün Gülliye.
4: Senin götürmen daha münasip olur. Ha? Sen kopar götür, hadi!
5: Abi yapma, hepimiz havaya uçuracak. Abi yengenin bahşişi için.

0: Hemen alayım, mat etsin.
1: Sevgili misafirler, bu mutlu gecemizde son olarak Takanuri abimiz için bir şarkı söyleyeceğim sizlere. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

0: Sabah ilk işim hafurdan çeşmek olacaktır, ona çöre ha!
1: Nur abi için bir testi olur mu? 7-8 tane dizecektik ki hepsini birer birer ha!
0: Gazan mübarek olsun!
2: Eyvallah, sağ ol!
0: Hadi çitelim!
1: Hadi bakalım Nur abi, eyvallah!
2: Gel bakalım baba! Yahu ben bu testi işini unutmuştum baba, şey için mi yani?
3: Erçekluğunu ispat için! Gerdekten çıkınca bir kurşunda giracığın onu. Açan giramadın mı onu, çoyu terk et daha iyi.
2: Ya bu ne iş be! Erkekliğimizden şüpheniz var.
3: Estağfurullah, adet böyle olmuş.
4: İki rekat namaz kılacaksınız gerdekten önce.
5: Bilirim.
4: Bizimki bilmez, razı olma Uğur'dur. Ben söylerim kendisine. İki rekat namaz kılacaksınız daha önce yavrum.
2: Siz de bizi iyice görgüsüz yaptınız be yenge.

0: mu?
1: Benim.
0: Gerdek odasında da rahat vermezler insana. Merak etme, namaza oturuyoruz şimdi.
1: Köyden mektup gelmiş Güllü'ye, unutmuş vermeye bizimkisi.
0: Sabaha okuruz. Akla bak.
2: Al da okuyalım şimdi.
0: Gerdek odasında mektup okunduğu nerede görülmüş?
2: Okuyalım, merak ediyorum.
0: Ne yazacaklar selam kelam, hayırlı uğurlu olsun.
2: Olsun, okuyalım.
0: Ciddi mi söylüyorsun Allah aşkına?
2: Elbette ciddiyodur, okuyalım.
0: Yavrum, böyle bir gecede o kadar güzelsin ki.
2: Oku da rahat et Sunucuğum. Ne yazmışlar?
0: Dur bakalım. Sana ve bana yazmışlar.
2: Nasıl yani?
0: Sevgili Güllü kızımız ve damadımız Taka Nuri Bey'e.
2: Sonra?
0: Sonra tebrikler ve selamlar. Ayşe Hanım'dan, Hacı Hanım'dan, Süleyman Efendi'den. Küçük Ahmet kabakulak olmuş.
2: Oy, yazık Küçük Ahmet'e.
0: Kabakulak herhalde evlenmemize mani değil.
2: Atladım.
0: Atlamadım, iki sayfa selam sabah. Hacen Taka Nuri Beyci bir hayırlı tamatımız olduğu için iftihar ediyoruz. Aferin, gördün mü, az çektirmedin bana. Önce Allah'a, sonra tamatımıza emanet olun. Akıllı insanlarmış. İlla ve lâçın, kumcuların eli bulamadınız hala.
2: Bulamadık, ne yapacağız?
0: Canım, o kolay, bulacağız. İhtiyarlar toplandı, üç gün, üç gece düşündük, kararı bildiriyoruz. Kanlini bulmadan cerde öcürmek haramdır. Olmaz böyle saçma şey!
2: Bizimçiler haklı.
0: Sen de uyma bu bunaklara Allah'ını seversen. Kanlını bulmak başka iş, gerdeğe girmek başka iş. Öyle değil mi?
2: Teyildur.
0: Anlamadım.
2: Başka teyildur.
0: Yahu çıldırtmayın beni, nikah yaptık, düğün yaptık.
2: Karınım senin.
0: Hay ağzını öpeyim.
2: Ama kanlımı bulmazsan elini teydiremezsin
0: bana. Hoppala! Güllü, Güllü olur mu Güllü? Olur mu sevgilim? Hep bu geceyi bekledim ben kaç gündür.
2: Ben de.
0: Hay ağzını öpeyim.
2: Sonra öpersin, ben cüdüp yatayım artık.
0: Ha? Nerede yatacaksın?
2: Kenar reisin
0: orada. Olmaz, olmaz!
2: Haçer sen yok başka odada.
0: Olmaz! Yahu rezil mi edeceksin beni, ne diyeceğim insanlara? Kim inanır kanlı hikayesine? Damda testi duruyor üstelik. Ne olur Güllü, ayaklarını öpeyim.
2: Olmaz Takacığım!
0: Testi kırılmadı mı bittim! Yarın sürmeneli gelecek, bütün İstanbul top çalar arkamdan! Koskoca Taka Nuri, testiyi kıramazsam ben bittim!
2: Allah rahatlık versin kocacığım!
0: Gidemezsin! Benim olacaksın!
2: Daha inan!
0: Sevabı daha büyük!

0: azgın kâr ata.
1: Bu pek aç patatısına benzemiyor baba, bir baksak mı?
0: Açan taka nuri tırmış bunları.
2: Cemre, atarım seni bu!
1: Dur, denizden görecekler, rezil olacağız!
2: Açan beni düşünmeyesin, rezil olmayı düşünürsün, atacağım kendimi!
1: Dur! Allah'ım nedir benim başıma gelenler?
2: Kumcuların Ali pulunmadan koynuna girmem! Pul Ali'yi al karıyı!
1: Bulacağım o iti! Ondan da çıkaracağım bu gecenin acısını, senden de! Anladın mı?

0: Ne bakıyorsunuz öyle? İstanbul'da Ali Atlı ne kadar Karadenizli varsa buraya gelecek. Hemen yarın, anlaşıldı mı? Ne kadar Ali varsa! Hadi daha mı şimdi?
1: Uy, aklınla bin yaşasın Pekka Nuri.
0: Testi ne olacak peki?
1: Ooo! Testi sapasağlam Turi. Sür oğlum! İstanbul'a takanın halini bilmeyen kalmamalı!
2: Sıraya girin, sıraya! Hadi sallanmayın, yürü!
1: Şu Allah'ın işine bak! Baka baka Ali'ye takadın deliye!
0: Hadi yürüyün, yürüyün! Sallanmayın, sıraya girin! Yürüyün!

Güllü. Güllü aç kapıyı. Güllü ne olur aç, elini ayağını öpeyim. Güllü. Güllü.

0: İnsafa gel Güllü! O inek herif bulunmuyorsa benim suçum ne? Belki de ölmüştür kumcuların Ali!
1: Haçan ölmüş ise mezarını bul!
0: Yadamdaki testi!

0: Şeytan çek diyorum makinalıyı, tara hepsini. İnsan yüzüne çıkamaz olduk be. Gazeteye ilan verin. Kumcuoğlu Ali'ye 100.000. Hayır 200.000. Hayır 300.000 lira miras kaldığı yazılsın. 400.000. 500.000. 1.000.000. Hayır.
1: Kardeşim Ali, civanım Ali, yardım et hemşerine. Taka nuru altında kalmaz iyiliğinin. Nereye saklandın saçıklı ver. Güllü, güzel güzel vursun seni ha. Olur mu yakışıklı Ali, olur mu ha? Olmaz mı? Ulan inek Ali, ulan piç Ali. Erkeksen karşıma çık. Zaten erkek olsaydın böyle entariyle dolaşmazdın. Yarım ulan seni, parçalarım. Ekmeğime kan doğradın Ali, yaktın beni. Derenin kenarına getirip su içirtmedin bana Ali! İmansız Ali!
2: Allah'tan onu sesilmez kocacığım! Bir düşürdüm uykumda Ali Pulunay'ı! Haçan biraz daha sabır!
1: Nasıl sabrederim? Testi sağlam durdukça nasıl sabrederim?
3: Güllü Hanım!
2: Sağ olasın!
4: Kim Ducalan?
2: Çoyda mektup var, Temel Emice, Taka'ya okutayım!
4: Çoyda mektup gelmiş!

0: Sen benim odamda, ayakta yorulma. Gel uzan şöyle.
1: Rahatın Afak sen.
0: Rahatım. Sen geldin ya odama, güllüm benim, tatlı karıcığım.
1: Mektubu okuyun. Şimdi celdum.
0: Yine mi mektup? Gelmez olsaydı. Ne ettiyse bana mektup etti, okuyamam.
1: Deci hayırlı bir haberdir. Hatırım için oku.
0: Selam kelam. Güllü kızımız sana müjde. Kanlını bulduk sayılır. Bulduk sayılınca da senin gerdeğe girmene bir mani kalmadığına karar verdik. Mani kalmamış, anladın mı, mani kalmamış. Bir daha okuyayım mı?
1: Ezberledim, gerisini oku sen.
0: Boş ver gerisine, sen perdeleri ört. Ört perdeleri.
1: Bitir şu mektubu.
0: Peki, her şeye peki. Damadım, gözlerinden öperiz.
1: He?
0: Müjdemize gelince, Ebe anne ölürken Ali'nin işaretini hatırladı. Belinde, sağ kabasının üstünde hamsiye benzer leke varmış. Tıpkı hamsi balığı gibi.
1: Allah! Kocacığım!
0: Ne vardı mektupta?
1: Ebana ölürken Ali'deki işareti hatırladı.
2: Ne işareti?
1: Hamsi Palu'nun resmi varmış Pelin'de.
3: Başka ne yazmışlar mektuba?
1: Hacı madem ki nişan bulundu, Cevdiye cırsın demiş ihtiyarlar.
0: Gel gel. Adem Reis sağ mı hala?
2: Sağ dur. Adem Reis'i sor diye erkek adam. Cevdiye girmeden kumcularını eleyip...

0: olacak.
1: Ha ben çörtüm desem yalan hapsi lekesini ama hatırlayın Fokin gibi. Bizim paçanak yapmıştı senin kiverliğini. Oğlan tam karate üstü demişti. Açan ki çuttaki hapsiden verdi.
0: Demek ben sahiden... Söylemeye dilim varmıyor Adem Reis.
1: Kumcuların Ali'sin Takanuri. Sizinkiler sağ kalasın diye tehditular ismini çizmiş.
0: Peki ben ne yapacağım şimdi? Soyunmadan nasıl gerdeğe girerim? Nasıl kocalık ederim karımı?
1: Bana sorarsan abdestsiz çesme poçun nerede? Hiç olmazsa temiz çitersin öteki dünyaya.

0: O da senador Sennebeck Lee.
1: Oo, maşallah yolcumuz var demek.
2: Bizim değil, senin. Kızdı mı?
0: Anlasın ne pekle doğum izi.
1: Ne atıyorsun öyle?
2: Evet.
1: Bak güllüm, seninle konuşacaklarım var.
2: Acelesine, yarın konuşuruz.
1: Yok, şimdi konuşmamız lazım. Bu kumcuların Ali'yi bulamadık.
2: Acelesi yoktur da.
1: Bu Ali meselesini halletmemiz lazım. Şimdi ben düşündüm, kan davası kötü, iptidai bir adet. Öyle değil mi?
2: Öyledir.
1: Aferin. Sen bu kumcu Ali'yi tanımıyorsun.
2: Tanımıyorum.
1: Belki karısı var adamın, çocukları var. Belki sevdiği var, yeni evlenecek. Düşün, tam gerdeğe girerken bir kurşun. Yazık değil mi adamı?
2: Yazık.
1: Aferin. Şimdi bak, ben diyorum ki biz bu davadan vazgeçelim.
2: Haçan hangi davada?
1: Kan davasından canım. Tamam mı?
2: Tamam Teo.
1: Hapse atarlar seni.
2: Atsınlar.
1: 30 sene verirler.
2: Versinler.
1: Ya düşün, sevgili kocandan ayrı, karnında çocuk.
2: Ne çocuğu, yapmadın ki benimle.
1: Canım, söz gelişi.
2: Haçan sözle çocuk olur mu?
1: Demek öldüreceksin Ali'yi.
2: Öldüreceğim onu.
1: Pekala, bulursan öldürmemezlik etme.
3: Kocacığım.
1: Hanım, şu çizda git bir konuş be gavrum.
2: Oy! Taka ağlattı mı seni? Ha ne oldu ki? Kötü bir laf mı etti sana?
3: Kumcuların Ali'yi methetti bana.
2: Sevmedi mi seni? Okşamadı mı?
3: Azgın Taka ciddi yenge. Şimdi Taka haçan payat hemsi palığı gibi oldu.
2: Ay Taka bağlandı.
3: Bağlandı mı?
2: Keşkem alıştıra alıştıra söyleseydik mektuptakini. Gerdek izli çıkınca Allah sesi mutfaktan duyuldu.
3: Ne yapacağız şimdi?
2: Hafize Hanım'a gideyim hemen. Ancak o açar Taka'nın tutukluğunu.
3: Açabilir mi yenge?
4: Eşareke meşareke cilayı püf. Şifası senden, duası benden ya Rabbi. Sen kabul et ya Rabbim, amin. Sen şifalar ver ya Rabbim. Getirin. Hadi bakayım getirin. Ver onu bana. Onu da ver. Elem tere pişken gözlere şiş.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Yeter! Aman! Yeter! Yeter!
3: Sefaz ettin beni! Oldu mu? Olmadı, yarım kaldı. Çözülmedi mi tutukluğu?
2: Çözülmedi. Çabuk macun hazırlayın, hadi!
3: Haçan kuvvet macunu mu?

0: Maalesef imkansız, bu lekeyi çıkartamayız.
1: Kazıyım doktor bey, deriyi kesip alın ağzıyım.
2: Öyle şey olur mu Nuri bey?
1: Eti kesin öyleyse, olmadı bacağı kesin.
0: Basit, zararsız bir leke için bu telaşınız nedir Allah aşkına?
1: Basit mi? Ölebilirim doktor bey.
2: Hamsi lekesinden mi?
1: Hayır, kurşun tanesinden.

0: Dikkat geliyor. Çabuk topla çorbası. Tut bakayım şunu. 3-5 kaşık tamamdır.
1: Ne var elinde? Ne saklıyorsun? Bu ne?
2: Yer misin?
1: Yemem, karnım tok.
2: Yanımla hazırladım senin için.
1: Bu ne ya? Hem tatlı hem acı hem de ekşi.
2: Bir kaşık daha.
1: Ya, ne olduğunu söylemezsen yemem.
2: Ha sen iki kaşık daha yersen tamamdır.
1: Ya tamam olan ne?
2: İki kaşık. Ha sen çocuklarımız da olur o zaman.
1: Çocuklarımız da mı olur? Ha anladım. Kuvvet macunu bu değil mi?
2: Kuvvet macunu.
1: Benim derdimin çaresi macun değil. Benim derdim hamsi balığı. Anladın mı? Hamsi balığı.
2: Hamsi balığı mı?
0: Ha sen yemedin mi?
2: Bir kaşık yedim.
0: Hoş dört kaşık daha yedim.
1: Rahatsız etme beni! Benim derdim hamsi balı.

0: kumcuların Ali'nin hamsi balığı.
1: Evet, kumcuların Ali'nin hamsi balığı.
0: Haçan sen...
1: Evet, kumcuların Ali benim. Tanrım da benim, can düşmanım da benim. Var mı diyeceğin? Ha? İyi oldu gördüğün. Oh be, ferahladım ya.
0: Haçan kandırdın beni. Yalan söyledin. Hiç sevmedin beni. Korkudan sevmiş gibi göründün. Haçan korkudan evlendin benimle.
2: Güllü, yavrum.
0: Öldüreceğim seni.
2: Güllü!

0: Kandırdın beni sen!
1: Kumcuların Ali Temelemici aldattı beni!
0: Taka Nuri mi?
1: Hamsi balı onun için de, her de sen moni!
0: Cüz haklı! Aman!

0: 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder babam. Günlük hesap ne güne duruyor? Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
4: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
5: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
6: kurdu. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Burak'ın akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool ile serinliğini koru.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim 1, kepek 0.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
1: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
2: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken, 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
7: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
8: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
7: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Hele bir gez dolaş, güzelce bir eğlen solukla. Sonra anlatırız derdimizi.
1: Senin müşilin varken ben eğlenemem ki ağa.
2: Bana borcunuz falan yok. Dünya malı dünyada kalır.
3: Erkek gibi bir tetiği çekemedin lan!
2: Fakire fukaraya yardımını görünce kıyamadım.
3: Aslı çatın!
1: Hepsini dem koydum kardeş.
3: Beğendinse kendin iç.
4: Yeter be! Yeter be!
5: Bizim Erdoğan Fazlı Çetin'in kızını bulmuş.
1: Kendimi tanıtması uzun sürer. Babanıza can borcu olan biriyim.
2: Özür dilerim. Hatırlayamadım.
6: Sen hayatımıza girince bana da babama da güven geldi.
0: Fazlı Çetin belası gene çıktı karşımıza.
6: O adamla buluşmanı istemiyorum baba.
1: Toplantı olacak.
6: Peki ama kim gidecek?
3: Cumalioğlu.
1: İyi tanıdın Kaya Efendi.
7: Ben topraktan bir canım. Yarın 18'de TV4'te.

0: Kes ateşi, kes! Yoksa ben de ateş ederim! Al bakalım! Karıdan beter ettin bizi be! Sen de benim kanlımsın bundan sonra!
1: Kancıklık ettin bana!
0: Etmedim!
1: Kandırdım seni!
0: Kandırmadım! Ben de bilmiyordum kumcuların Ali olduğumu!
1: Ya hamsi leçesi?
0: Bugün öğrendim! Mektup bugün gelmedi mi? Allah canımı alsın, bugün öğrendim!
1: Aldatamazsın seni!
0: Aldatıp da ne geçse elime! Bir can mı? Sensiz yaşamaktansa öleyim daha iyi!
1: Öldüreceğim seni!
0: Yeter be! Öldür, öldüreceksin! Vur beni! Seni seviyorum, anladın mı? Hadi ne duruyorsun, vur!
1: Takanuri, gelme üstüme!
0: Korkmuyorum işte, vur beni! Katil olmayasın diye kaçtım! Hapishanelerde çürümeyesin diye kaçtım! Seni sevdiğim için kaçtım! Madem ki sevmiyorsun, vur beni! Hadi vursana! Sensiz yaşamak haram bana! Ateş et! Durma! Vur beni!
1: Vuramıyorum anacığım! Takı bana büyü yaptı, vuramıyorum!
0: Vur, madem ki sevmiyorsun!
1: Kocamsın da! Haçan, ben de seviyorum seni! Haçan sokmasınlar köye! Çünkü kanlısına sevdalanmış desinler! Kocamsın!
0: Güllü yavrum, ağlama!
1: Kocamsın, değil mi?
0: Yürekten kocanım! Ölünceye kadar seveceğim seni!
1: Ay ya, hamsili taka! Ay hamsili kocacığım!

0: Termal şifanın kaynağı Aquadom Otel'e uğruyoruz. Burada açık hava havuzları var.
1: 2004 yılında açılan 200 odalı bir otelden bahsediyoruz. Ama burası bir otelden fazlası diyebiliriz. İşte görmüş olduğunuz gibi bu havuzlar, kapalı havuzlar bu oteli diğerlerinden ayırıyor. Bir başka detay da 40 derece çıkan doğal termal su burada birçok hastalığa iyi geliyor. Hem şifa oluyor hem de burada bir spa fitness hizmeti bu otel tarafından müşterilere sunuluyor. Gerçekten çam ağaçlarının altında Alpler'de bir termal keyfi yaşamak isterseniz ki şu anda ısı ortalama -5 derece. -5 derecede şu keyfi yaşayabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyük havuz. İki tane büyük havuz, bir tane küçük havuz var ve resmen bir nehir oluşturmuşlar. Suyun ve akıntının şiddetiyle kendiniz güzel bir tur yapabiliyorsunuz termal havuzun içinde ve dışarıda ısı -5 derecedeyken. Şimdi bu güzel otelden keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza ve bu oteli daha yakından tanıyoruz.

Dışarıda dereceler eksiye düşse bile termal kaynaktan yararlanarak sağlığınıza sağlık katabiliyorsunuz. Aquadome Otel'den keyifli manzaralar getiriyoruz ekranlarınıza.

Değerli izleyenlerimiz, Avusturya'daki son günümüze uyandık, merhaba dedik. İşte görmüş olduğunuz gibi harika bir kasaba burası. Dün de buradaydık. Ötzel kasabasını birlikte gezeceğiz. Kayak merkezleriyle çok meşhur bu kasaba ve Alplerin hemen hemen yamacında yer alıyor. Zaten birçok kayak pisti var burada. Dünyanın dört bir yanından insanlar geliyorlar ve bugün şu anda biz kayak pistlerinde değil, şehrin, kasabanın kalbinde tur atmaya karar verdik. Görüyorsunuz harika bir dere var burada. Yer yer donmuş çünkü -6 derecelere kadar, hatta akşamları -10 derecelere kadar düşüyor hava sıcaklığı. Görmüş olduğunuz gibi Alplerin yamacına kurulan bu küçük kasabayı sizler için geziyoruz. Bugünkü turumuz Ötzel'de.

0: Ötzel'in simgesi kilisedeyiz.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Ötzel'de gezmeye devam ediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise Ötzel'in simgesi. Hani bir yere gittiğinizde anı olsun diye magnet alırsınız ya da mag alırsınız ya. İşte Ötzel'e geldiğinizde arkamızda görmüş olduğunuz bu kilise hemen hemen her yerde o magların, o magnetlerin üstüne işlenmiş vaziyette, meşhur Ötzel Kilisesi diyebiliriz. Bu arada bulunduğumuz yer şu anda deniz yüksekliğinden yaklaşık 1350 metre yukarıda. Yani gerçekten çok soğuk. Ama en yüksek zirve neresi derseniz, en yüksek zirve işte görmüş olduğunuz zirve. Dün çıkmıştık oraya. Hatırlıyor musunuz? Ice Cube restoranda orada yemek yemiştik. Ama şimdi burada şehir merkezindeyiz. Şehir merkezini geziyoruz, turluyoruz.

Değerli izleyenlerimiz, şu anda bulunduğumuz bahçe Ösel'in meşhur kilisesine ait. Gerçekten Ösel'in her noktasından görülebilen bu kilise maglarda, magnetlerde mutlaka işlenmiş vaziyette Ösel'in bir simgesi olarak gözlemleniyor. Bizler de geldik bu kiliseyi görmek için ve günün ilk ışığı bu kiliseye doğuyor. Bunu da belirtmekte yarar var diyoruz ve sizlere Ötzel'den keyifli manzaralar sunmaya devam ediyoruz.

0: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
1: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
2: kurdu. Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
6: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
5: Türev Uğur'da mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
6: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
5: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mavi, haz için tasarlandı.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi? Adımların geri gider. Yemez. Işık aşka gelmez.

0: üç çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makine.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magnum, haz için tasarlandı.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: bu yaz büyük eğleniyoruz değil mi?
1: Sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Cornetto'nun en büyüğü. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosik kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
4: Ama bir mucizeye gerek var.
3: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
4: İşte bu Fairy mucizesi.
3: Fairy 30 dakikada mucize.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
8: Süper Kumbara başlıyor.
9: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
10: Ben.
11: Kral Şakir.
12: Armut piş ağzıma düş.
9: Dört arkadaşımızla birlikte.
12: Neydi ya?
13: Ay dilimin ucunda.
9: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
9: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
15: Ben.
16: Botanik.
15: Abacus.
17: Kasa.
18: Marul.
19: Kumbara.
9: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
0: Süper Kumbara.
8: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.

olsun programından. Ahenkle dans eden rüzgar eşliğinde saçlarımla birlikte herkese ama herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün şu anda gezmek olsun da neredeyiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz bugün gezmek olsun da İstanbul Anadolu yakasında Anadolu Feneri'ndeyiz. O zaman gezmek olsun Anadolu Feneri'nde bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Valla o kadar doğal bir ortam var ki burada sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman yollarda, sokaklarda yürürken de böyle inekleri görebiliyorsunuz. Aa, sahilde de var bak bir sürü hem de. Şimdi burada Anadolu Feneri'nde iki sahil varmış. Onu söylemek istiyorum size. Biri bu sahil, Kabakos sahili diye geçiyor. Bakın sahilde güneşlenebilirsiniz, denize girebilirsiniz ama biraz dikkatli olmak gerekiyor. Karadeniz olduğu için hırçın dalgalara kapılabilirsiniz. Onun dışındaki sahil hangisi diyeceksiniz? Bir de balıkçıların olduğu bir sahil varmış. Oraya da zaten birazdan gideceğiz ama Ege, Akdeniz sahillerini aratmıyor bence burası. Sence Recep? Gayet güzel bir sahili var bence. Denize zaten şurada ileride girenler de var, güneşlenenler de var. Yine şurada bir reklam filmi çekimi yapılıyor. Biz biraz erken saatlerde geldiğimiz için boş. Normalde burada hafta sonu boş alan olmamakla birlikte yer bulamıyorsunuz. Onu söyleyeyim ama şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi biz buraya geldik. Burada buraları anlatıyoruz size. Burada çekirdek kabukları, işte pet şişeler falan. Ondan sonra kutu teneke şişeler. Yani bunlar bence hoş olmuyor. Buralara geldiğimiz zaman lütfen çöplerinizi de poşete koyun. Bir çöp kutusu bulduğunuzda atın. Hiç hoş bir görüntü yok şu anda gerçekten buradan. Diyorum, tamam susuyorum Recep. Ve sizi önce Anadolu Feneri'nde Kabakos sahili ile baş başa bırakıyorum. Sonrasında da çok ama çok güzel bir kahvaltı yapmak için sizi bir yere götürüyorum. Anadolu Feneri'nde ben nerede kahvaltı yaparım diyorsanız takipte kalın. Vallahi benden söylemesi, gideceğimiz yer çok güzel.

Fener'de Kalokos sahilinin oradan yukarıya doğru geldik. Yukarıya doğru geldiğiniz zaman sağ taraf Fener'in oraya gidiyor. Anadolu Fener'in o tarafa gidiyor. Mezarlık falan var. Sol taraftan girdiğiniz zaman Akçakent Sokağı'na giriyorsunuz. Akçakent Sokağı'nda hem bir butik otel var hem de böyle kahvaltı yapabileceğiniz çok ama çok güzel bir mekan var. Şimdi burada güne şöyle deniz manzaralı güzel bir kahvaltıyla başlayalım. Sonrasında şöyle biraz Anadolu Feneri'nde gezelim. Anadolu Feneri'ne nereler yakın onu da söyleyeyim size. Poyrazköy ve Anadolu Kavağı, Yoros Kalesi yakın. Yani buraya geldiğiniz zaman dediğim yerlere de gidebilirsiniz ki biz biraz Anadolu Feneri'nde vakit geçirip Anadolu Kavağı'na geçeceğiz. O zaman hadi gelin kahvaltı yapacağımız yere girelim bakalım.

Şu an kahvaltı yapacağım yerin içine girdim. Burası bence çok güzel bir yer. Sen ne düşünüyorsun Recep? Gerçekten çok sevdim. Manzarasını görmeden direkt şu bölümü sevdim yani. Burası şöyle kitap köşesi. İçeriye girmeden önce şunu belirtmiştim. Burası bir butik otel, aynı zamanda işte kahvaltı yapacağımız mekan diye. Şimdi buraya isterseniz hafta sonu ya da hafta içi sevdiklerinizle kalmaya gelebilirsiniz. Kafa dinlemeye gelebilirsiniz. İstiyorsanız da sadece kahvaltı yapmaya, öğle yemeği ya da akşam yemeği yemeye gelebilirsiniz. Ben açıkçası çok sevdim. Şurası görmüş olduğunuz gibi kitap köşesi. Okuyacağınız kitapları buradan alabilirsiniz. İsim yazdırıyorsunuz galiba. Okuduktan sonra geri iade ediyoruz. Satın alabiliyormuşuz kitapları ya da otel müşterisi isek okuyup geri bırakabiliyormuşuz. Mesela şöyle bir köşe var ki bence çok güzel bir köşe. Buraya kahvaltıya gelenlere de hitap eden, alışveriş yapmak isteyenlere de hitap eden bir köşe.

Ve duvarlarda çok güzel resimler var. Hem bu duvarda hem şu karşı duvarda. Çok sevdim. Özellikle kışın bence buraya geldiğiniz zaman şöminenin önünde mutlaka kahve keyfi yapmanızı açıkçası tavsiye ediyorum. İstiyorsanız burada oturabilirsiniz. Buraya geldiğinizde. İsterseniz de birazdan ki dışarı çıkacağız, dışarıda oturabilirsiniz. Siz ilk önce şuralara şöyle bir göz atın ki Recep şu an dışarıya gösteriyor. Hemen Anadolu Feneri de görmüş olduğunuz gibi Fener de bize göz kırpıyor karşıdan. Biz de oturacağımız yere gidelim. Siz şöyle buralara göz atın ve kahvaltı siparişimizi hatta şimdi verelim. Masada sizi kahvaltıyla karşılayalım.

0: Şimdi şöyle bir kahvaltı var. Reçel çeşitleri, zeytin çeşitleri, peynir çeşitleri, şöyle taze domates, salatalık. Bakın, bahçeden kopartılmış maydanoz, roka mı o? Roka, marul, sonra şöyle sıcaklarımız var. Evet ama birazcık sıcak, fazla sıcak değil. Bu ne?
1: Bu sebze garnitürü.
0: Bu sebze garnitürmüş, bu da sucuk. Şöyle bakın, börek çeşitleri, pankek, omlet var. Şimdi bu arada yumurtayı ister omlet olarak isteyebiliyorsunuz. İstiyorsanız da sahanda istiyorsunuz. Ben omlet olarak tercih ettim bugün. Tahin, pekmez, daha ne olsun? Arkamda da çok güzel bir manzara. Paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun diyelim. Bu domates, marul, maydanoz, roka diye saydım da hepsi bahçeden, kendi bahçelerinden. Bir şey soracağım size. İki kişilik kahvaltıyı üç servis yapıp iki kişi kahvaltı parası verebiliyor muyuz? Aa, ekstra ücret alınmıyormuş. Bak, bunu sorduğum iyi oldu sevgili seyirciler. Bazı kahvaltı yerlerinde fiyat katlanarak gidebiliyor. Halbuki ne olacak ki, iki kişilik kahvaltı söylüyorsun, bir kişi yanında gelmiş yani. Hani bence gerek yok onun parasını almaya. Ben öyle düşünüyorum. Sevgili mekanlar, kahvaltı mekanları. Karşımdaki beyefendi de dedi ki, biz de öyle düşünüyoruz dedi. O yüzden dedi, hani üç kişi geldiklerinde iki kişi kahvaltı parası verip üç kişi de kahvaltı yapabilirler dedi. Ya zaten bununla bence üç kişi doyar rahatlıkla. Bilmiyorum, bence Recep doyar dedi. Dört kişi de doydu dedi beyefendi. Gelen misafirlerimiz, ama o zaman dört kişilik kahvaltı parası alıyorsunuz. Bunları arttırarak, değil mi?
1: Yok. Sizin söylediğiniz iki kişilik kahvaltıyı sipariş edip dört kişi gelip oturup yedi ve kalkıp gittiler.
0: İki kişi fiyatı verip?
1: Evet.
0: Aa. O da mı serbest?
1: Yani şeyimiz dört kişi zaten. Hani iki kişilik kahvaltıyı dört kişilikte servis açıyoruz.
0: Aa.
1: Ekstra ücret almıyoruz tabii. Biz kahvaltılığı satıyoruz. Biz burada...
0: Aa. Bak. Bak dur. Buradaki beyefendi diyor ki, şimdi bu çok önemli bir detay. Kahvaltının fiyatını pahalı olarak düşünenler için, üç kişi de gelseler, dört kişi de gelseler, iki kişilik kahvaltı fiyatına dört kişi ya da üç kişi kahvaltı yapabiliyorlar. Biz burada diyor, kahvaltıyı satıyoruz, mekanı satmıyoruz. Bu çok güzel bir mantık. Vallahi takdir ettim sizi. Şöyle bir alkışlıyorum. Hatta Adnan, sen de bir alkış gönder. Teşekkür ediyorum Adnancığım. Kurgu yönetmenimiz Adnan. Vallahi acıktım. Omlet çok güzel olmuş. Ben yumurtayı her türlü sevdiğim için... Hafta içi gelindiğinde daha sakin oluyor burası. Biz hafta içi geldik. Tabii öğlene ya da öğleden sonraya doğru kalabalıklaşabilir. Bilemem onu ama hafta sonu buraya gelindiğinde oturulacak yer olmadığını belirtmek isterim. Çünkü buraya geldiğinizde çocuklarınızın da, eğer çocuklu bir aileyseniz, fazlasıyla koşup oynama ve nefes alma alanı da olduğunu belirtmek istiyorum. O yüzden de hani çocuklu ailelerinde tercih oluyormuş burası. Bence çok güzel bir yer. Şöyle bir de manzaraya bakayım. Karşımda Rumeli Feneri. Hemen şöyle bana daha yakın olan Anadolu Feneri. Daha ne olsun ki? Böreğin tadına bakayım. Bu arada şunu belirteyim. Biraz önce dedim işte, bunlar kendi bahçelerinden, işte bunları kendileri yapıyorlar, reçelleri falan dedim ya, hani domates, maydanoz, marul, roka için. Yumurta da kendi tavuklarının yumurtası. Ayrıca burada kendi sütleriyle yapılıyor her şey. İleride keçiler falan. Vallahi çok güzel bir yer. Ben burayı çok sevdim. Butik oteli de var. Kalınabilir yani. Birazdan otelin olduğu kısma da gideriz ki... yaklaşık bir 10-12 sene önce burada hangi diziydi? Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi çekilmiş sevgili seyirciler. Tabii o zamandan bu zamana bayağı bir değişmiş buralar ama yani bence gayet güzel.

kahvaltımızı yapalım. Sonrasında buranın otel kısmını da gösterelim size. Hani tatile gidemiyorum ben. Nerede kafamı dinlesem, sevdiğim kadına ya da sevdiğim adama sürpriz yapsam ya da ailecek bir yere gitsek, bir gün kalsak falan diyorsanız, dediğim gibi Kapakos sahile gidip denize de girebilirsiniz burada kalıp. Günü birlikte gelebilirsiniz ve kahvaltıma devam ediyorum. Otel kısmında biraz buraları da gezdikten sonra görüşelim.

Valla biraz önce kahvaltıda yediğimiz domatesler, salatalıklar, maydanozlar, marullar bakın işte bu bahçeden kahvaltı sofralarımıza geliyor. Hemen arka tarafta da butik otel var görmüş olduğunuz gibi. Son kez sizi burayla bırakalım ve Anadolu Feneri'nin sokaklarında biraz turlayalım.

Anadolu Feneri'nin sokaklarında gezmeye başladık şimdi. Anadolu Feneri Beykoz'un kahvaltı yaparken de aslında söylemiştim ya da kahvaltı mekanında en meşhur köylerinden biri sevgili seyirciler. 1658 yılında kurulmuş Anadolu Feneri. Böyle sokak aralarında falan gezdiğinizde tarihi evler görebilirsiniz. Mesela hemen arka tarafımda fener var. Adatepe çıkmazı olarak geçiyormuş burası. Burada bir sürü güzel tarihi ev var. Burada böyle güzel fotoğraflar çekebilirsiniz. Anadolu Feneri ismini hemen arkamda görmüş olduğunuz fenerden alıyormuş. Bunu belirtmek istiyorum size. Direkt olarak denize yürüyerek gidilmiyor burada. Yani hani ben Anadolu Feneri'ne geldim, direkt böyle denize yürüyerek gideyim yapılmıyor. Arabayla gidebiliyorsunuz sadece. Kabakoz sahilinden denize girebiliyorsunuz. Çok küçük bir köy Anadolu Feneri, bir kere onu söyleyebilirim size. Burada genellikle insanlar geçimlerini balıkçılıktan sağladıkları için her köşede balık ağı ören, tamiri yapan insanları görebiliyorsunuz. Biliyorsunuz balık sezonu Eylül'de başlıyor. Eylül'e kadar balıkçılar ağlarını tamir ediyorlar. Burada da Eylül'e kadar balık ağı tamir eden balıkçıları görebilirsiniz. Anadolu Feneri hemen Rumeli Feneri'nin tam karşı tarafında bulunuyor. İstanbul'da sevgili seyirciler. Ve Karadeniz kıyısı olarak geçiyor. İstanbul'un boğazının da son noktası olarak biliniyor diyelim ve sizi Anadolu Feneri ile şöyle baş başa bırakalım. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Fener arkandayken bu fenerin de ne zaman yapıldığının tarihi tam olarak bilinmiyormuş. Onu da belirtmek istiyorum ve öyle sizi Anadolu Feneri ile baş başa bırakmak istiyorum.

0: Kimse yok mu? Hiç vallahi utanmam. Ay üstünü değiştirmiş hemen. Biraz önce kahveye. Kahveye misafir mi bekliyorsun? Evet, biz de davetsiz misafiriz. 41 kere maşallah çok yakışmış kırmızılar. Biraz önce ablacığım isim?
1: Kevser
0: ablanın üstünde mavi bir bluz vardı. Ben orada Anadolu Fener'ini
1: tanıdım.
0: Sesimden mi? Zaten yüzüm çirkin herhalde. Herkes beni sesimden tanıyor. Sesimden öyle hiç yüzün de güzel demiyorsun bana.
1: Yüzün güzeldi ama ben seni görmeden sesinden tanıdım.
0: Ay teşekkür ederim.
1: İş yapıyordum.
0: Teşekkür ederim. Ben orada Anadolu Fener'ini anlatırken Kevser abla yaptı el salladı bekle geliyorum dedim. Valla ben şurada bir soluklanabilir miyim? Hemen şöyle geç. Nereye salatalık ektin?
1: Onlar salatalık.
0: Hangileri? Şunlar mı?
1: Evet canım.
0: Aa, ay ne güzel. Kevser abla ne yapıyorsun? Fener'de günlerin nasıl geçiyor?
2: Çok iyi. Ben buraya yazlıkçı geliyorum.
0: Yazlıkçı geliyorsun?
2: Evet, ben Üsküdar'dan geliyorum. Burası baba evimiz bizim. Bize kaldı yani. İşte geliyorum. Haziran'da geliyorum. Ta Kasım'a kadar buradayım.
0: Aa ne güzel ya.
2: Evet, burası çok güzel, sakin bir şey. İstanbul'un köyü. İstanbul'un köyü şimdi mahalle oldu. Biz buralıyız. Burada doğduk. Seviyoruz.
0: Vallahi biz de çok sevdik açıkçası.
2: Sakin, çok güzel.

0: Senin ellerin dert görmesin Allah'ım.
1: Buyurun.
0: Şöyle getir. Gel yanıma, gel gel Kevser teyze gel. Ay ellerine sağlık vallahi.
2: Orada kaldı.
0: Keklerin orada mı kaldı? Evet. Bahçede yaptın bir de kahveyi.
2: Evet, bahçemiz var bizim.
0: Valla bayıldım biliyor musun? Sen de sade içiyorsun değil mi?
2: Evet ama ben size yaptım. Benim misafirlerim gelecek hayatım.
0: Sen misafirlerinle evet. Birlikte içeceksin. İki tane içersen çarpıntı yapıyor galiba.
2: Aynen öyle oluyor. Tabii ki tansiyonumuz olduğu için.
0: Allah sana oluyor. Sağlık versin. Valla bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Bu kahvenin bende ömür boyu hatırı gitmeyecek. Bırak 40 yılı. Hı. Allah ömür verirse tabii ki uzun yıllar gitmeyecek. Sana İnşallah. O kadarını söyleyeyim
2: İnşallah
0: yani.
2: Hayatım.
0: Bak ilk kez böyle spontane, zaten benim programda her şey spontane oluyor yani anlık oluyor, ciddi söylüyorum da. Oturdum, ben yüzsüzü kahve istedim, kahveyi içtim.
2: Afiyet olsun, afiyet olsun. Canı gönülden yaptım.
0: Ay sağ olasın.
2: Sana çok güzel kekim de var şimdi. Kekim de gelir.
0: Ay keklerimizi de buyurun. Çiğdem Hanım getirdi, evet. Teşekkürler. Bu kekler bu arada fincandaydı.
2: Evet, suda pişti.
0: Fincandan çıkartmış, suda pişmiş evet. Kekler. Nasıl yaptın, kolay mı?
2: Çok kolay, kek bayağı kek. Fincanı yağladım, koydum, suya koydum. Dibinde biraz su oluyor, suda pişiyor.
0: Suda daha mı güzel oluyor yani, fırındakinden?
2: Evet, brownie gibi oluyor ama size dalınca biraz fazla pişti. Biraz suluk alması lazım.
0: Bize mi daldın?
2: Evet, size dalınca
0: fazla
2: pişti.
0: Tadına bakayım
2: bak
0: ben.
2: Hayatım, afiyet olsun.
0: Hmm. Bence çok güzelmiş.
2: Hı, afiyet olsun.

0: Vallahi Anadolu Feneri demek, balık demek, balıkçı köyü demek. Her ne kadar şu an mahalle olsa da biz köy olarak biliyoruz değil mi abicim?
1: Evet.
0: İsim?
1: Bülent Sevinç.
0: Bülent abi, şimdi ne yapıyorsunuz? Ağ tamir ediyorsunuz.
1: Sezona hazırlık yapıyoruz.
0: Sezon ne zaman açılıyordu?
1: Eylül
0: 1. Eylül 1'de. 15 Nisan'da mı tatile girmişti?
1: 15 Nisan'da tatile.
0: 15 Nisan'da balık sezonu bitiyor. Ağlar benim dediğim gibi.

0: program içinde de söylemiştim. İşte böyle tamir ediliyor. Şu an siz ne yapıyorsunuz?
1: Açacağız bunu, merhametleriz biz. Tamir edeceğiz. Yani delikleri tamir edeceğiz.
0: Delikleri tamir edeceksiniz.
1: Yunus'un yediği yerleri tamir edeceğiz.
0: Ha şu şeyin evet, kovanın evet. içindeki...
1: O mekiklerle.
0: Mekiklerle tamir edeceksiniz. Evet. Peki bir şey söyleyeceğim sana. En çok hangi balık geliyor boğazdan?
1: Boğazdan çıkmış şimdi lüferi, toriyi hepsi çıktı Karadeniz'e. Bunlar şimdi Eylül'de dönüş yapacak. Marmara'ya tekrar. Tekrar Marmara'ya dönüş yapacak.
0: Siz balıkları tutup restoranlara mı veriyorsunuz yoksa hale mi götürüyorsunuz
1: hale
0: direkt?
1: Hale gönderiyoruz.
0: Burada buraya Fener'e geldiğimizde taze balık alabiliyor muyuz?
1: Tabii tabii. Burada ufak balıkçıların bazı bırakmış olduğu yerler de var.
0: Evet.
1: Gazinolar, restoranlar onlardan da tazesini.
0: Şimdi ben program içinde şöyle bir şey dedim Bülent abi. Hani buradaki insanlar genellikle geçimini balıkçılıktan sağlıyor dedim.
1: Eskiden öyleydi ama şimdi değişti artık.
0: Şimdi ne oldu?
1: Herhalde değişti. Çocuklar... Yata giriyor.
0: Bir dakika dur. Ha söyle.
1: Bizden sonra bu işi kimse yapmaz.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bir dakika dur. Bir de senin yanına geleyim. Yeni nesil. Yeni nesil ne yapıyor şu an?
2: Bizim zorluğumuzu görmüyor.
0: Görmüyor mu? Hazıra mı konuyor?
2: Hazıra da konmuyor. Bırakıp gidiyor artık. Bu işler zor geliyor onlara.
1: Bu işler kurtarmıyor onlara.
0: Bu işler kurtarmıyor demek onları. Bunu böyle açmanız kaç saat sürecek?
2: Yok yok tamam bitiyor.
0: Bitti. Sonrasında bunu mekiklerle İçindeki, örmeye başlayacaksınız. Evet, bir dakika durun. Şu mekikleri de göstereyim. Bak. Mekikler de bunlar. Mekiklerle bunları tamir etmeniz ne kadar sürüyor?
2: Yırtına göre diyoruz biz.
0: Yani Eylül'e kadar biter ama.
1: Kadar bu bir süre öteki var, öteki bir süre var. Bir anda Eylül'e kadar devam ediyor.
2: Bitmiyor bizim işler. Devamlı
0: bitmiyor bizim işlerde de. Ay bir takım.
1: Mekikler bayanacak.
0: Kayıklar boyanacak dedi. Allah sizin çok işiniz var. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Ben en iyisi gelmişken Fener'e, Anadolu Fener'ine bir köy kahvesine de uğrayayım. Haydi gelin sevgili seyirciler ama birazcık şöyle bir bakın buralara.

Ben burayı seyretmeye açıkçası doyamadım. Ne evlerine bakmaya, ne insanlarla sohbet etmeye gerçekten doyamadım. Anadolu Feneri İstanbul'da bence mutlaka görülmesi gereken bir köy, bir mahalle. Hem insanları çok sıcak, gerçekten de gördünüz Kevser teyzede. Ki Kevser teyzenin sonrasında arkadaşları geldi, onlarla da bayağı muhabbet ettik. Kevser teyze gibi bütün insanları fazlasıyla sıcak ve samimi açıkçası. Evet, küçük bir yer, sessiz, sakin bir yer. Geline bilir bir yer bence. Tekrar belirteyim, 15D İETT otobüsüyle buraya gelebiliyorsunuz. Şimdi biz Anadolu Feneri'nde kahveye geldik sevgili seyirciler. Kahvemizi Kevser teyzede içtik. Burada da çay ya da oralet içeceğiz. Böyle küçük köylere, mahallelere geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Mutlaka köy kahvelerine uğruyoruz ki köy kahvesi deyip geçmemek gerekiyor. Yıldız, ne işin var köy kahvesinde diyebilir bazılarınız. Bakın hanımefendi bilgisayarını almış, ne güzel çardakta çalışıyor. Ki şunu da söyleyeyim, köy kahvesindeki insanlar da oldukça samimi ve sıcak bence. Bir de çayın tadına bakacağım. Gerçekten kahvede içilen çay lezzeti diye bir şey var. Çıkın çıkın gelin Anadolu Feneri'ndeki bu güzel köy kahvesine diyelim ve çayım ve oraletim bittikten sonra sizlerle buluşalım.

Sevgili seyirciler, balığım ve salatam geldi. Ben yemeğin yanında bir şey içmeyi tercih etmediğim için şöyle bir bardak su. Onu da belki içerim, belki içmem. Yemekten önce biliyorsunuz suyu içerseniz iştahınız kapanıyor. Yemekten sonra da su içerseniz mideniz büyüyormuş, daha çok yemek istiyormuşsunuz. Böyle bir şey vardı, eğer yanlış söylemiyorsam. Bu manzara

balık, salata. Vallahi daha ne olsun yani? Ve balığımızı yemeye şöyle başlayalım. Koyalım hemen şu tabağımızı önümüze. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereceğim Anadolu Feneri'ndeki işletmelerle ilgili. Bir işletme hariç bütün işletmeleri, sahipleri ve işletmecileri kadın. Hep kadın işletmeciler tarafından işletiliyormuş buradaki kafe ve restoranlar. Bence bu çok güzel bir şey. Kadınlara hep destek vermeyi seviyoruz zaten. Et, balık, kelle bunlar yenir, elle diyoruz ve balığımızı yemeye başlıyoruz. Sosunu o kadar güzel yapmışlar ki ne limon ne nar ekşisi bir şey istemeye gerek kalmadı. Teşekkür ediyorum buradan. Buranın yetkililerine. Muhteşem bir manzarası var. Çok keyifli bir mekan. İyi ki keşfetmişiz diyorum ben. Hatta şunu da ekliyorum. Keşke kahvaltımızı burada yapsaydık. Kişi başı 150 lira burada kahvaltı. Bayağı zengin bir kahvaltısı var. Ben fikri veriyorum. Gelip gelmemek size kalmış. Anadolu Feneri'nde böyle bir yer var. O zaman balıklar bittikten sonra aşağı balıkçı teknelerinin orada görüşelim. Ne dersiniz?

Recep, dalga sesleri geliyor mu Recep? Geliyor dedi. Su o kadar güzel ki yemin ederim girmek istedim. Bak yemin ederim girmek istedim şu an yani. Ay ben burayı çok sevdim Recep, hiç gitmek istemiyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Burada birçok televizyonlarda izlediğiniz dizi ve Türk sinema filminin de yine çekildiğini söylemek istiyorum ve bir hatamız olduysa affola efendim. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de ki her zaman hepimize gülecek diye bir şey yok. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın. Alın size Ege, Akdeniz sahili.

Merhaba. Benim adım Fadime. Dile daha kolay geldiği için herkes beni Fadik diye çağırır. Göründüğüm gibi. İçim dışım bir. Kimsesiz, yoksul, garip bir kızım. Ne anam var, ne babam. Ne hanım var, ne apartmanım. Ne de bankada param. Varsın olmasın. Hiçbir şeyim yok ama benim pırlanta gibi 3 tane arkadaşım var. Tanımak ister misiniz? İşte, bu Udi Ali. Balıkçılığa meraklıdır. Keyfini bozmak istemem ama mecburum abiler, ekmek parası. Bu da klarnet kralı Konforlu Veli. Onu uyandırmaya kıyamıyorum ama mecburum abiler, ekmek parası.

İşte bu da şıp sevdi Ömer. Hergele Romeo rolü oynamaya bayılır. İşini bozacağım ama mecburum abiler, ekmek parası. Ne edeceğim hana apartmanı, böyle üç arkadaşım olsun yeter. Böyle üç arkadaş bir orduya bedeldir.

0: Bak ne güzelim. Güllük gibisin maşallah. Kıvır yavrum, kıvır.
1: Helal abiler, helal.
0: Gel güzelim, bir öpeyim seni. Gel ya.
1: Ne oluyoruz be?
0: Öpmeden bırakmam.
1: Çek elini ulan, ortamalı mıyım ben?
0: Meze yavrum.
1: Al sana meze, al.
0: Dur ya, dağılsın.
2: Eyvah, dükkanımı harf yerine çevirdiniz yeter be!
3: Hesabı getirmediniz!
1: Ne hesabı amca?
3: Borcunuz! Aldığınız öteberinin parası!
4: Paramız yok be abi, biraz müsaade, işler kesat!
3: Anlamam ben! Yoksa doğru karakola, dolandırıcılıktan hapsi boylarsınız! Para be! İşte daha yok mu daha?
4: Daha. Birazcık düşünler. Bari biraz veresiye alışveriş edelim, açız.
1: Evet.
3: Borcunuzun tamamı ödenmeden hiçbir şeyi alamazsınız. Hadi yallah! Yallah!
4: Aman aman, yallah.
5: Bana bakın, borcunuz nerede?
6: Bakkal senden önce davrandı, meteliğimiz kalmadı.
4: Evet, kalmadı.
7: Ben yemem bu numaraları.
4: Senin ölünü öpeyim ki kalmadı.
7: Hadi bakalım, şimdi asfalttan yürüyün, asfalttan!
6: Yürürüz, ne olacak, Allah Allah!

0: yavaş ve yavaş,
1: Vurun bakalım, önce para!
2: Ya paramı verin, yahut defolun elimden! Burası darlacize değil, anlıyor musunuz? Defolun çabuk, defolun elimden, hadi! Gidişinizi göreyim!
3: Allah aşkına yapar! Bana bak, sen onu oyala, ben hemen buradan tüyüyorum, sonra sen gelirsin!
2: Defolun! Gidişiniz olsun da gelişiniz olmasın inşallah, defolun!
3: Dur, geliyorum!
2: Açın kapıyı diyorum size, defolun elimden, defolun!
4: Hadi Ömer, göster kendini! Hadi!
5: Ömer, bu işi sen halledebilirsin!
3: Onu ancak sen kandırabilirsin! Sakın ha, beni bu işe sokmayın! Ben böyle idare ederim işte, toponla!
2: Açın kapıyı, defolun elimden, Allah cezanızı versin!
4: Ne olur, hadi!
3: Yok, sakın ha!
5: Aslansın sen Ömer!
3: Yok, yok, sakın ha!
5: Bizi ancak sen kurtarırsın Ömer!
3: Çabuk durmuş, beni karıştırmayın!
2: Açın diyorum kapıyı, açın çabuk! Açın, fena yapacağım, fena yapacağım, açın diyorum!
4: Arkadaş hatırı da mı yok be Ömer?
5: Şu kadarcık da hatırımız yok mu be?
6: Hatır için insan çiğ tavuk yer birader!
7: Peki arkadaşlar, ne yapalım? Hatırınız için bu çirkin haltını yiyin! Zaten ben şehvet kurbanıyım!
2: Bravo! Açın lan! Açın be! Açın yoksa kapıyı kıracağım!
8: Açın şu kapıyı, açın!
3: Ay namusum sana emanet!
2: Nerede o köpekler?
3: Tabansızlar buradan, pencereden kaçtılar!
2: Sen ne duruyorsun burada?
3: Ben Pakizeciğim, seninle biraz konuşmak istedim de onun için buradayım ya!
2: Öyle mi Ömer beyciğim? Ne söyleyecekmişsin sen bana? Otur şöyle, otur!
4: Seni aylardan beri rüyalarımda gördüm, söyle söyle!
3: Pakizeciğim, seni aylardan beri rüyalarımda gördüm ben!
2: Hayırdır inşallah! Rüyanda ne gördün ayol, söyle bakayım!
3: Seni Pakizeciğim, senin kollarımın arasında... aşktan bir yaprak gibi ürperip titrerken... ipek saçlarını okşayıp koklarken, gül dudaklarından...
2: Üstüme iyilik sağlık, ben namuslu kadınım ayol,
3: Sen bir iffet, sen bir namus sembolü! Sen yeryüzüne gökten zembille inmiş bir meleksin!
2: Ne sandın ya, elbette öyleyim!
3: Servi endamın, ahu gözlerin, o müstesna güzelliğin beni çıldırtıyor sevgilim!
2: Öyle mi canım?
3: Evet sevgilim!
2: Civanım!
3: Zor zavatım!
2: Kalbim, ciğerim!
3: Dalam, böbreğim!
2: Söyle Ömer, söyle, beni seviyor musun?
3: Nasıl sevmem,

0: Senin ağzını yırtarım ben Ali Allah.
1: Hadi be, muşmula suratlı, sen de
2: kaçırsın. Hayır, yırtıyorsun çocukları, patiskamı yırtıyorsun, mağlup başı yapar.
3: Yiyin, yiyin çocuklar.
4: Yavrular, dünya güzelleri, merhaba!
5: Bizim gariban takımının erkekleri damma keskin ya, uçan kuşu kaçırmıyorlar.
4: Oy.
6: Hello!
4: Ay, ay, ay,
1: come on, mademoiselle, come on!
4: Hello diyen dilini yesinler! Deliyiz bayan!
5: Tamam, Amerikan dostluğu başladı. Oldu olacak, sofraya buyur edin bari, hadi!
7: Hello, darling!
4: Isır sevgilim, bana da bırak!
5: Ya bunlar bizden açmış be! Ulan ziftin pekini yiyin! Hadi eve gidelim, hadi! Kalkın, yürüyün be!
8: Hadi, kapatalım, cicim gidiyoruz!
9: Sen de gel!
5: Ulan Ömer, bu dünyada işin iş ama cehennemde yanacaksın ha!
10: Sizi köpekler sizi! Evimde oturak alemi ha!
4: Ama benim klarnetim kaldı yukarıda!
1: Benim de utum kaldı yukarıda!
4: Güzel Pakizeciğim, eğer müsaaden olursa çalgılarımı
10: da... Yooo! Öyle yağma yok! Önce parayı verin, çalgıları sonra alın!
1: Hadi, hadi Ömer, zekanı kullan!
4: Aman Ömer, göreyim Pakizem! Canım, uzat bana altıdanı!
10: Sana günahımı vermem, almışsın şırfıntıyı yanına!
4: Aha, yanılıyorsun, önünü göreyim ki Pakizeciğim! Ben ona dans dersi veriyordum, Fokustrot dersi!
10: Sen git de onu babana anlat!
1: Ne olur bizim sazlarımızı verin!
4: Kurbanın olayım, ne olur!
6: Ne olur, çalgılarımızı verin! Onlar olmazsa para kazanamayız, acımızdan ölürüz!
10: Geberin inşallah! Defolun evimden!
6: Sen geber, mendebur karı!
10: Ulan Ömer, sen beni yaktın, Allah da seni yaksın!
5: Şimdi de evsiz barksız kaldık, iyi mi?
4: Bunca emeklerimiz heba oldu gitti! Gözüne dizine dursun o Pakize cadısının!
1: Tüm kabahat sende!
4: Ne yani, şimdi de kabahat kim oldu?
11: Tabii sensin kabahatlı! Eğer karıyı idare etmiş olsaydın, evden kovulmayacaktık!
4: Allah Allah, mecbur muyum yani ben çürükçülüğe?
1: Elbette tabii ya, vazife takdimi yapmadık mı?
11: Senin vazifen kadını idare etmekti!
4: İyi, anlaşıldı ama biraz da o vazifeyi zatalleriniz yapsaydınız!
11: Sen de hadi be!
6: Tartışmayı kesin de kendimize yatacak yer bulalım!
4: Yatacak yer, yatacak yer! Buradan daha iyi yatacak yer mi olur? De kayık! Bismillahirrahmanirrahim! Ah, sabaha kadar kazık gibi kalkmasam, bütün niyazım o!
6: İyi geceler!
4: Sana da!
6: Siz ne yapıyorsunuz?
1: Ben de şu kayıkta yatayım bari!
11: Deniz beni tutar, ben de şurada yatacağım!
6: Ben kayıkta yatamam! Motordan aşağı kurtarmaz beni! Şu fiyakalı motorda da ben yatayım ha?

0: biliyorum sultanım.
1: Suçu nedir?
0: Suçunu arz edeyim size sultanım. Bunun suçu saymakla bitmez sultanım. Gözünü hırsı piri bürümüş olan bu gafil kadının kiracılarına yapmadığı eziyet kalmamış, sonunda dört garibanı sopayla kovalayarak sokağa fırlatmıştır. İşte bu kadının suçu.
1: Korkunç! Doğru mu? Bunları yaptın mı?
2: Affedin Melike Hazretleri, şeytana uydum.
1: Şeytana uydun ve insanlığını unuttun. Suçun çok ağır. Cezası 40 kırbaç.
2: Merhamet efendim!
1: Cezanı çekeceksin, götürün!
2: Merhamet sultanım!
1: Bunun suçu ne?
3: Hile, ihtikar, zulüm. Bu adamda vicdan yoktur. Gariban halkımıza atmadığı kazık kalmamıştır. 3 kuruşluk balı 33 kuruşa satar.
1: Doğru mu? Yaptın mı?
4: Hangi bakkal yapmaz? Benim suçum, günahım yok Melike Hazretleri. Bal tutan elbette ki parmağını yalar.
1: Yediğin haltı burnundan fitil fitil getireceğim. 70 sopa vurun.
2: Merhamet götürün. Sultanım! Ay!
5: Sultanım!
1: Bunun suçu nedir?
5: Sultanım, bu vicdansız kasabın yemediği halt kalmamıştır. Eşek etini kuzu fiyatına satar, eksik tartar, veresiye defterine fazla yazar, zavallı garibanı yoldan çevirip sokak ortasında soyar.
1: 100 sopa! Götürün!
5: Yandım!

0: be! Rüyamın canını okudun! Hey! Hey! Beni nereye götürüyorsun be?
1: Hay Allah! Nereden çıktın sen böyle?

0: Hadi be kardeşim! Çabuk olun, vaktimiz kalmadı!
1: Tüh, Allah cezasını versin!

0: da cezasını verdikten sonra yakışıklı bir prens geldi. Hayret, size o kadar benziyordu ki. İşte tam o sırada bir sarsıntıyla tatlı rüyamdan uyandım. Ne taht kaldı, ne taç. Bizim saltanat duman oldu.
1: Desene, yeller eser şimdi ol saltanatın yerinde.
0: Hiç değilse o yakışıklı prensle birazcık daha konuşabilseydim.
1: Üzülme Fadik, İnşallah bir gün o rüyandaki prense kavuşur, mutlu olursun.
0: Ben de o talih nerede? Benim kaderim sürünmek.
1: Annem, baban, ailen yok mu?
0: Yok, hiç kimsem yok. Hayatta bir başımayım.
1: Zavallı Fadike.
0: Buna da şükür. Hiç değilse Ali, Veli, Ömer var.
1: Hı? Onlar da kim?
0: Benim can yoldaşlarım, iş arkadaşlarım. Onlarla kardeş gibiyiz. Senin anlayacağın biz dört gariban kader birliği yaptık.
1: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Onlar çalarlar, ben oynarım.
1: Ha, demek sanatçısınız.
0: Hı, öyle sayılırız.
1: Sizi dinlemek, seyretmek isterdim. Nerede gösteri yapıyorsunuz?
0: Sokaklarda, meydanlarda.
1: Hı, sokaklarda mı?
0: Sakın ayıplama, namusumuzda ekmek parası kazanıyorum.
1: Ayıplamıyorum Fadik. Fakat senin gibi bir kız sokaklarda göbek atsın, çok yazık.
0: Boş ver ya, ben halimden memnunum. Biraz da sen kendinden bahset. Bu motorun kaptanı mısın?
1: Evet, kaptanıyım. Siz ekmeğinizi karada, ben de denizde kazanıyorum. Aradaki fark bu.
0: Senin patron zengin mi bari?
1: Parasının hesabını bile bilmez.
0: Desene, çok zengin ha?
1: Ben diyeyim 10 milyon, sen de 20 milyon.
0: Üçüş be! Adın ne senin?
1: Erol.

0: Hoşça kal Fadi.
1: Güle güle kaptan.

0: yapıyorsun sulağın yerin seni öyle valla!
1: Ah! Oh, hayvan eri! Önüne baksana be!
0: Torba!
1: Serseri köpekler! Ulan biraz kibarlık öğrenin be, kibarlık! Hayırdır inşallah!
2: Hadi canına mı kıydın? Kendi kendini intihar mı ettin? Ne yaptın?
3: Nasıl böyle bir şey yaparsın Fadik? Sana bir türbe yaptıracağım. Sen bizim her şeyimizin anamız, babamız, gıdamız. Bunu yapmaya hakkın yoktu Fadik. Yoktu bunu yapmaya.
2: Al Fadikciğim, sensiz yaşayamayız artık Fadik.
4: Ne oldu?
0: Tamam reis!
4: Helal olsun be!
0: Buyur reis!
4: İyi bir iş becerdik! Paraları taksim edip hemen toz olacağız! Bu ne bu? Oğlan hergede sen mi koydun bunları buraya?
0: Yok reis, vallahi billahi ben koymadım! Biz torbaya paraları koymadık mıydı?
5: Koyduk!
4: Ne oldu paralar?
6: Susun be! Elinizin kör oldu! Söyle paralar nerede?
0: Ne bileyim patron, benim bir şeyden haberim yok. İstersen bir daha arayalım.
4: Ara! Ben yemem böyle numaralar! Bana bakın, paralar meydana çıkmazsa hepinizi acımadan gebertirim! Anladınız mı?
0: Buldum, buldum! Yolda bu kızla çarpıştım. Onun da torbası vardı, herhalde karışmış olacak!
4: Paralar onlarda! Derhal peşlerine düşün! Yakalayın onları! Yoksa hepinizi delik deşir! Paralar geri gelmezse mezarınızı kazın! Duman ederim hepinizi! Hadi durmayın, bulun onları, bulun!
7: Çalınan paranın miktarı nedir?
8: 2.700.000 lira!
0: Aman, yemeklere bak be!
9: Buyurun baylar, beyim buyurun! Dönerimiz nefis! Buyursunlar!

0: aç mısınız?
1: Aç olmaz olur mu? Sol canlar çifte telli oynuyor.
2: Açlıktan bittik mi abla?
3: Aç mısınız ne demek? Midemiz belimize yapıştı yahu.
0: Gelin öyleyse, burada karnımızı bir güzel doyuralım.
1: Doyuralım ama ya para? Ha?
0: Ya para kolay.
4: Buyursunlar, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
5: Oğlum, misafirleri bir yere otur, buyursunlar.
1: Bismillahirrahmanirrahim! Allah'ını seven beni tutmasın. Tut bacağını, hayır! Büyük bir ateş tutuşalım! Hadi! Yavaş abi!
2: Ne oluyor ya?
1: Affedersiniz! En sevdiğim tarafım gitti!
6: Yavaş ya, boğulacaksın!
5: Başka bir emriniz var mı efendim?
0: Götür, daha getir!
1: Getir!
5: Ne getireyim?
1: Getir, o hani o şişman aşçıbaşı var ya, onu önüme getir! Onu da yiyeceğim!

0: Bunlar kıtlıktan çıkmış galiba.
1: Ya mutfakta yemek kalmadı, ne yapacağız? Hadi yürü sen de.

0: Ja, was?
1: Tintin?
2: Ben falımıza bakayım, sonumuz iyi olur inşallah.
0: Bana kalırsa sonumuz iyi olmayacak galiba. Al benden de o kadar.
3: Eğer burada bir araba sopa yemeden çıkarsak sadaka vereceğim fukaraya.
0: Hesabınız efendim.
3: Hesap hadi falımıza bak bakalım. Ne söylüyor falım?
2: Oo, yüreğimiz kararmış. İçimde bir sıkıntı var. Biraz üzüleceğim ama sonra da feraha çıkacağım. Bir devlet kuşu gelmiş başıma konmuş. Tomar tomar paralar. Bir de yakışıklı kaytan bıyıklı delikanlı. Ne ister benden bilmem ki? Rüyamda karşıma çıkar, falda karşıma çıkar. Ne yapsam peşimi bırakmıyor bu adam.
1: Bırak sen şimdi, adam bırak
2: bu
1: adamı.
2: Bu da ne?
1: Hesap işte, ne olacak?
2: Ne hesabı?
0: Yediğiniz yemeklerin hesabı.
3: Ben bir şey yemedim, hangi yemeklerin hesabı?
2: Ne kadarmış?
0: Tam 217 lira.
2: Aa, hiçbir şey değil, vallahi ucuz. Sudan ucuz, bedava. Ben bir 500'lüyü göze almıştım. Öyle ya. Teşekkür ederim, al şunu sen de kal.
3: Rica ederim garson bey, buyurun sizde kalsın.
0: Ben ne yapacağım bunu?
4: Ne mi yaparsın, şöyle tutar sıkar, sonra da suyunu içersin.
0: Anlamadım.
4: Anlarsın sonra.
2: Arkadaş, açıkçası bizde metelik yok.
0: Ne, paranız yok mu?
2: Yok.
3: Üzülme arkadaş, paramız yok ama itibarımız var.
4: Yaz tahtıya, al haftaya evladım.
1: Biz namuslu insanlarız, bir gün gelir borcumuzu öderiz elbette.
2: Belki bu sene, belki 10 sene sonra.
5: Ne oluyor burada, bu gürültü ne?
0: Paraları yokmuş, hesabı ödemek istemiyorlar.
5: Ne? Hesabı ödemek istemiyorlar mı? Ben adamı ne yaparım biliyor musunuz?
2: Ne yaparsan yap, umurumuzda değil, biz zaten ölmüşüz.
5: Ben adamın kemiklerini kırar, ben adamı kuşbaşı doğrar, ben adamı kıyma yaparım be!
3: Ya, 250 lira bana ver!
2: Hiç durma arkadaş! Benden kadın budu, bunlardan da İzmir köfte olur.
5: Ben bu yemekleri sokakta mı buluyorum? Ya, et, tavuk, balık, meyve, sebze, hepsi parayla!
3: Doğru, haklısın! Ama sen sinirlenme, sonra seni Türker abiye söylerim, işinden attırtırım!
5: Susun!
2: Al istersen bu torbayı sana rehin bırakalım!
5: Ben ne yapayım senin bitti torbanı? Atın bunları mutfağa!
3: Aman mutfak! Cennete gidiyoruz!
5: Hadi!
3: Yemek var mı acaba? Var. Yemek var mı? Hadi bakalım!
6: Akşam yemeği de çıktı!
3: Akşam yemeği de çıktı!
6: Aman
3: sağ ol!
5: Alın torbanızı da!

0: Hayret aman ustam sen yıkar.
1: Dalga geçmeyin lan, çalışın! Çalışın diyorum!
0: Görmüyor musun? Başka bir şey mi yapıyoruz, çalışıyoruz?
2: Ağlatıyor işte tamamen.
3: Ne yaptın Fadik, bu bizim ölümümüz demek ki!
1: Ya lan, damaklarımı kırdınız siz! Sizi yemeyeyim, çiğ çiğlik yemeyeyim!
3: Beyan sen, üç tane damak için insan bu kadar kıymaz ki!
1: Efalan!
3: Yapın, kurban!
1: Efalan! Ne yaptın işi o? Torbanızı da alın! Bir daha dükkanıma ayak basarsanız kafanızı kırarım!
4: Ne kırıyorsun be? Yumurta mı kırıyorsun?
1: Hala konuşuyor, defolun! Defolun diyorum!
4: Patla, yağ dolu mu, ne olacak?
5: Vicdansız şişko sen de! Bırak yakamı ben!
6: Hadiseyi gazetede okuyup öğrendim. Çalınan paranın 2.700.000 lira olduğu doğru mu?
7: Maalesef doğru.
6: Ne kadar üzüldüğümü tasavvur edemezsin.
7: Üzülme dostum! Bu paranın çalınması beni yıkmaz.
6: Orası muhakkak, ama neden olsun? 2.700.000 lira az para mı?
7: Hırsızlar eninde sonunda yakıyı ele vereceklerdir. Buna inanıyorum. Çünkü polis izleri üstünde.
4: Bıktım vallahi canımdan! Bizimkisi de hayat mı be?
5: Hadi, hadi, hadi, deli misin sen be? Bizim hayatımız bundan daha iyi olabilir mi sanki?
0: Bırak palavrayı be! Bir lokma ekmeğin kurbanıyız.
8: Orlanır, itilir, kakılırız ve hep biz haksızız.
4: Oysa biz de insanız.
5: Biz herkesten daha iyi yaşıyoruz, şu tabiatın güzelliğine bak! Hepsi bizim, parselle parselle zat!
0: Oh. Bizimkisi köpek yaşantısı!
5: Ne köpek yaşantısı be, sen de!
8: Madem ki öyle Ömer, o zaman sen bu yaşantıda devam et!
5: Ben hayatımdan memnunum!
4: Şu köpek kadar olamadık be!

0: yaşamaktansa ölmek çok daha iyi. Ölsek de kurtulsak bari.
1: Madem ki bu kadar ölmek istiyorsunuz, anca beraber kanca beraber.
2: Ölelim biz artık.
3: Evet, ölelim.
0: Yürüyün, gidelim.
1: Gidelim, ölelim, bir şeyler yapalım artık.
4: Bırak o kakaşıyı, bırak.
1: Torbayı unuttuk.
0: Oturun, ben gider alırım.
1: Siz de gitsinize torbayı almaya.
4: Canım bırakın işte, köpek taklidi yapayım dedim. Aa, yemeyecektim.
2: Hadi yürü be!
0: Allah'ım sen bizi affet! Hakkınızı helal edin arkadaşlar!
5: Benden yana helal olsun!
2: Benden de helal olsun!
5: Helal olsun Fadik, helal olsun!
0: Ölüm bizim için bir kurtuluştur!
5: Çok doğru!
0: Önce kim kurtulmak istiyor?
5: O önce Ömer kurtulsun!
1: Yok, yok, yok! Ben değilim, ben değilim, bunu yapıyorum! Ömer, Ömer! Ağaç, kurtar beni!
0: Ömer, bu şerefli vazifeyi önce sana bırakıyorum. Buyurun!
5: Korkma, arkanda biz varız Ömer!
1: Anneciğim, ne olur ben ölmek istemiyorum, çocuklar yapmayın! Ah, nerelere gitsem, evet, nerelere kaçsam, nasıl kurtulsam...
2: Ne rica ediyorum!
1: Kıymayın bana çocuklar, Allah rızası evet için kıymayın
3: canım,
1: bana!
3: Canım, bunda kıyacak, ne var?
1: Çoluğunuzu, çocuğunuzu acıyı yapmayın!
3: Düşün bak, cennete gidiyorsun Ömer, bize de yarayır oradan!
0: Ne mutlu sana!
1: Mutlusun bile var mı?
0: Çık şu idam torbasına!
1: Torba da bu var!
3: Hadi cennetlik Ömer, hadi!
1: Bırak! Ben gidiyorum! Kim bilmiyor ki bu taraftan? Çocuklar! Sizden bir ricam var demek! Bileti gidip gelme alsanız olmaz mı, ne olur!
0: Para!
3: Ömer, sık dişini biraz, sık dişini ha gayri, şimdi öleceksin!
2: Para! Para!
5: Para var, para var! Şu paralara bakın! Ay, para var, para!
0: Allah'ım sana şükürler olsun!

0: Ama Ömer'i cennette unuttuk ya!
1: Kardeşim, özür dilerim, unuttuk seni ya!
0: Kusura bakma Ömer! Cennetten ne haber Ömer?
1: Ne haber? Hadi ispanalara gidiyoruz Ömer!
0: Sen de
2: para durun, şuraya bakın! Hayır, Ömer'in sırası mı şimdi? Baksana, sen gibi oldun!
3: Aman gözlerime inanamıyorum! Bu paraların hepsi bizim mi?
2: Elbette bizim! Allah baba gönderdi bunları! Gördüğüm rüya gerçek oldu!
3: Allah babadan ben haber getirdim size!
1: Şamaşırların hepsi para olmuş, şamaşırların!
3: Aman torbaya şamaşır koy, para çıkartıyor!
2: Kimse görmeden tüyeli buradan, çabuk! Sıkın torbaya paraları!
1: Sıkın torbaya!
3: Ya ölseydim ben ne alt ederdim?
1: Al şunları!
3: Aman paraları! Aman kaçırma! Torba para dolu, orası 5 lira daha var, onu da koy!
1: Elli al!
3: Ben bir şey yap, kapanıyorum! Geç,
4: çıkıyor!
3: Aman,
5: İşte onlar! Koşun yakalayın! Verin torbayı, çabuk!
2: Avcılıyorlar onları, bize Allah baba gönderdi!

0: Gene kaçırdık onları.
1: Patron duyarsa bizi keser.
0: Nasıl olsa buluruz, elimizde resimleri var.
2: Bir elime geçirirsem onları dişlerine tırnaklarını sökeceğim. Derilerini yüzüp ateşte kuzu çevirmesi yapacağım.
0: Burada vakit kaybetmeyelim, aramaya devam.
1: Haklısın, patrona eli boş dönersek canımıza okur.
0: Şehrin her tarafına dağılalım, teker teker arayalım.
3: Şükür atlattı.
4: Eğer bizi bulurlarsa derimizi yüzecekler.
5: Tırnaklarımızı, dişlerimizi sökecekler.
6: Şurada çürük bir dişim var, bari onu da sökseler olurum.
3: Boş verin be, bizi bulamazlar ki.
4: Ama ellerinde resmimiz vardı.
6: Artist gibi imzalasaydık keşke onları.
5: Nerede olsa bizi tanır bunlar.
6: Ben sana bir şey söyleyeyim, canımızı kurtarmak için paraları iade edelim.
4: Bıraksanız o paraları sana diyeyim.
3: Çıldırdınız mı siz be?
6: Olur mu yani?
3: Bu paralarla rüyalarımızdaki hayatı yaşayacağız.
7: Canlıyız sorun battal gazi!
8: Kara şövalye, Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
9: Nişanlınızın abisi, kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
8: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal. Düşmanınız olduğumu unutmayın.
9: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
7: Oğlum!
8: Merak etme baba.
10: Harun, sen bu günahkar kulunu affet.
8: Tamam baba.
7: Davulun, Battal Gazi geliyor!
11: Davulun, Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
15: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
16: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
17: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
18: kurdu. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Biziz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar
3: kalgonla. Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: 3, 2, 1. Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Derken ışıklar kapanıyor. Kendinle kalıyorsun. Gerçekle yüzleşip kırılıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Sevdiklerine daha güçlü bir sen oluyorsun. Hani derler ya, yaşandı. Bu yolda her şey iyi ki yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşa.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Dikkat! Hazır! Hizmetkarlar vazife taksimi için emrinizi bekliyor. Buyurun.
8: Sen çeşnici başısın.
9: Emredersiniz efendimiz.
8: Sen aşçı başısın.
10: Baştın hanımefendi.
8: Sen kilerci başısın.
10: Lütfettiniz efendim.
8: Yalnız yürütmek yok ha.
10: Yoo, merak etmeyin efendim.
8: Sen etçi başısın.
11: Baş üstüne.
8: Sen de ibrikçi başısın.
12: Baş üstüne efendimiz.
8: Maiyetimin sevgililerinin ellerine ibrikle su dökeceksin.
12: Ne emredersiniz, yapmaya hazırım.
13: Kuaför ve manikürcünüz sizleri bekliyorlar.
8: Siz müstahdeme gereken talimatı verin.
7: Emredersiniz prenses.
8: Teşekkür ederim.
13: Rica ederim. Bana bak şişko, senin biraz zayıflaman gerekiyor.
10: Benim mi, nasıl olur?
13: Uzatma lafı, ne diyorsam onu yapacaksın. Az dediğim böyle olur işte. Gül dudaklar, inci dişler. Hadi bakalım yallah Volta!
7: Her şey istediğiniz gibi halloldu kraliçem.

0: söyleyin bakalım, bu gece nerede eğleniyoruz?
1: Nerede isterseniz orada.
2: Peki ama ya gangsterler, yakalanlarsa bizi kıyma yaparlar.
0: Ya. Hiç merak etmeyin. Biz öyle bir kılığa gireceğiz ki, burnumuzun ucunda olsalar gene bizi tanıyamazlar.

0: Tuntanın ve maliyeti.
1: Emirleriniz majeste.
2: Majeste hazratların.
1: Yavaş. Baş üstüne.
2: Fadik! Fadik sen misin? Gözlerime inanamıyorum!
3: Fransız'a yaklaşmak yasak!
4: Allahü azim, Allahü kerim!
3: Yasakül azim, dayakül kerim!
2: Durun yahu, ben onu tanıyorum!
5: Bırakın, ben de onu tanıyorum!
3: Merhaba,
5: aferin!
1: Merhaba, tanıdık!
2: Teşekkür ederim Prenses Hazretleri!
5: Ayrola kaptan, şimdi de garson mu oldun?
2: Evet, ne yapalım, geçim dünyası! Eskiden ekmeğimizi denizde arıyorduk, şimdi de karada!
5: Umudunu kırma! Bakarsın bir gün senin de talihin dönüverir! Bak, benim başıma hiç ummadığım anda bir devlet kuşu kondu!
2: Oo, ne mutlu size! Emin olun çok memnun oldum! Tebrik ederim!
5: Teşekkür ederim! Darısı başına kaptan!
2: Bir dakika!
6: Hasretin yaptı beni, gel bana!
2: Ver elindeki servisi, ben yapacağım!
3: Aman beyefendi, ne yapıyorsunuz?
2: Ben beyefendi değilim, garson Erol'um burada! Vaziyeti iyi idare edersen seni memnun ederim! Al şimdi düşünün!
7: Ya şeref!
8: Ya sıhhat!
9: Ya saadet!
2: Başka bir emriniz var mı majeste?
5: Hayır, teşekkür ederim. Burada ne kazanıyorsun?
2: Ayda 1000 lira kadar.
5: Benim yanımda çalışmak ister misin?
2: Size hizmet benim için bir şereftir majeste.
5: Sana ayda 5000 vereceğim. Benim özel uşağım o.
2: Çok büyük bir lütufta bulunuyorsunuz Prenses Hazretleri.
5: Teklifimi kabul ediyor musunuz?
2: Memnuniyetle majeste.
5: Çek.
2: İçkiniz Prenses Hazretleri.
5: Teşekkür ederim.
2: Buz ister miydiniz?
5: Lütfen. Nasıl? Yeni işinizden memnun musunuz?
2: Çok memnunum Majeste. Hayatımda bu kadar zevkle çalıştığımı hatırlamıyorum.
5: Neden acaba?
2: Sizin yanınızda, sizin yakınınızda olduğum için.
5: Teşekkür ederim. Ben de senden çok memnunum. Güvenilir bir şoföre ihtiyacım var. Tanıdığınız böyle bir kimse var mı?
2: Arzu ederseniz şoförlüğünüzü de ben yaparım.
5: Nasıl? Şoförlükte mi var?
2: Var Majeste. Ekmek parası için girip çıkmadığım iş kalmamıştır.
5: O halde aylığınızı 2 misline çıkarıyorum, yani 10.000 lira. Bu andan itibaren aynı zamanda şoförümsünüz.

0: verin şunu. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun.
1: Bizi ihya ettiniz.
0: Allah gönlümüze göre versin.
2: Şu manzaranın güzelliğine bakın majeste.
0: Bilirim. Ben bu manzarayı çok iyi bilirim.
2: Buraya daha önce gelmiş miydiniz?
0: Bir kere. Ama nasıl gelip nasıl gittiğimi... bir ben bilirim, bir de Allah.
2: Buraya ekseri aşıklar gelirler.
0: Sen de sık sık gelir misin?
2: Evet majeste.
0: Anlaşılan kravat değiştirir gibi sevgili değiştiriyorsun.
2: Hayır majeste, beni yanlış anlamayın. Ben buradan sadece güneşin doğuşunu seyretmeyi severim.
0: Ben de bir defa dünyamın batışını seyretmiştim buradan.
2: Galiba eski bir hatıramız canlandı.
0: Evet, hem de çok tatlı bir hatıra.
3: Allah sizi kahretsin! Beceriksiz herifler! Allah cezanızı versin! Elimize avucumuza girmiş parayı kaptırdınız!
4: Merak etme patron, onları bulacak.
5: Hemen parayı geri alacağız.
3: Ne zaman, ne zaman?
4: Derhal patron, derhal! Yalnız sen sinirlenme!
3: Hala uyuyorsunuz! Halbuki herifler paraları çatırdı!
6: Allah gangsterler! Aman!

0: left.
1: Yep. Where's room?
2: سلام عليكم يا رم عرب. سلام سلام عرب.
3: مع السلامة مع السلامة.
4: عليكم السلام.
2: سلام يا صيدي قزقوني.
3: مع السلامة يا القزفية.
4: عليكم السلام.
2: يلا
5: Prenses Hazretleri, saat 5. Çayınızı arzu eder misiniz?
6: Elbette. Karnım zil çalıyor. Yanına da yiyecek bir şeyler koy, getir.
5: Emredersiniz prensesim.
7: Hadi be! Hadi be, hadi!
8: Sorma, mahvolduk! Felaket!
6: Hayrola, bu telaşınız nedir?
7: Haydutlar!
8: Peşimizde vurdular bizi!
6: Ne diyorsunuz siz?
7: Bizi plajda kıstırdılar.
8: Az kalsın yakalayacaklardı. Ellerinden zor kurtulduk.
6: Sizi buraya kadar takip ettiler mi? Burayı öğrendiler mi?
7: Hayır.
8: Atlattık onları.
9: Plajda ektik enayileri.
6: Neyse, ucuz kurtulmuş.
7: Bağırsaklarımızdan kokoreç.
8: Budumuzdan ızgara.
9: Ciğerlerimizden tava yapacaklar.
6: Ne o? Bizi mi dinliyorsun?
5: Yok, hayır majeste. İyi bir uşak, yerine göre sağır, dilsiz... ...hatta kör olmasını çok iyi bilir. Bu yüzden endişeniz olmasın. ...Benim yanımda rahatça konuşabilirsiniz.
6: Düşmanlarımız bize suikast hazırlıyorlarmış.
5: Ya, düşmanlarınız mı var?
9: Siyasi sebeplerle malum ya, prensesimizi kıskanıyorlar.
5: Allah sizi korusun majeste.
7: Merak etme, acı patlıcanın kırağı çalmış.
5: Evet, öyle ya.
9: Tabii.
5: Çayınız majeste.
7: Müsaade edin,
5: soğumasın.
7: Hoşçakalın.
6: Teşekkür ederim.
5: Acaba sizden birkaç saat için izin almak mümkün mü majeste?
6: İzin mi? Niçin?
5: Görülecek bir hesabım var.
6: Ne hesabı?
5: Ufak bir... ...alacak hesap. Bu yıl... ...12.783.064.27 kar etmiş olan müessesemiz... ...5.271.513.15 vergi ödemiştir. Tarafımdan para çekilmemiş yeni yatırımlar için şirket hesabına bırakılmıştır. Ancak kasadan çalınan 2.700.000 lira... ...şahsi hesabımdan müessesemize intikal ettirilerek kapatılmıştır. Bu paraya şimdilik kayıp nazarıyla bakabiliriz. Polis, kasa hırsızlığıyla ilgili çok önemli bir iz üzerindedir. Hırsızların çok yakın bir zamanda yakalanarak... ...çalınan paranın şirkete döneceğine muhakkak nazarıyla bakabiliriz.
10: Gazete ve mecmualarınız majeste.
6: Erol nerede? Daha gelmedi mi?
10: Hayır majeste, daha gelmediler.
6: Nerede kaldı bu adam? Ona ihtiyacım vardı.
10: Gittiği yerin telefon numarasını bıraktı majeste. Arzu edersiniz, telefon edip soralım.
6: Ara telefonla bana ver.
10: Emredersiniz efendim.
5: Bu sene müessesemiz yeni yatırımlara girecektir. İlk olarak bir çimento
6: Alo?
5: Fabrikasının...
6: Buyurun.
5: ...etütlerini tetkik
6: Kimi
5: etmek
6: aradınız? Buyurun.
5: Şimdi bu
6: Erol
5: etütleri sizlerin tetkikine
6: arz edeceğim. Efendim. Ne Erol beyefendisi be? Ben uşağımı arıyorum, uşak Erol'u.
11: Yanlış efendim. Burası 45-50-55.
6: Tamam işte. Bana verdiği numarada böyle. Bana bak, ukalalık edip de kafamı bozma benim! Ver benim uşağı telefona, yoksa karışmam!
11: Şimdi yanlışınız var efendim! Erol Başar beyefendi uşak değildir. Kendisi büyük bir...
5: Bir dakika, ver bana, ben konuşurum. Alo, buyurun efendim. Ne? Uşağınız Erol Başar karşınızda. Özür dilerim, bir yanlışlık olmuş. Beni bir başkasıyla karıştırmışlar. Emredersiniz. Derhal geliyorum.
12: Beyler, toplantımız sona ermiştir.
8: Çok affedersiniz. Sen miydin Erol?
5: Konuşmayı bırak da şu paketleri topla.
8: Allah aşkına ne bu halin? Ne oldu sana böyle? Söylesene.
5: Sakın bozma, sonra anlatırım. Şimdi çok önemli bir işin peşindeyim.
12: Onu tanıdığım zaman, zavallı, garip bir kızdı. Geceleri kayıkhanede, motorların içinde yatıyordu.
8: Kayıkhanede mi? Çok acayip.
12: O kadar yoksuldu ki... ...onun karşısında zengin olduğum için utanç duydum. Sonra...
5: bir gece prenses olarak karşıma çıktı. İster yoksul, ister prenses, ne olursa olsun umurumda değil. Beni her gün biraz daha kendine bağlıyor. Öylesine temiz, saf, masum bir kız ki pırıl pırıl bir kalbi var. Açıkçası bu onu seviyor.
8: Ömürsün vallahi. Koskoca bir servet çaldırmışsın, hala aşk peşinde koşuyorsun.
5: Boş ver be kardeşim. Aşkın yanında paranın lafı mı olur? Oo, çok

0: saatinize.
1: Mutluluğunuza majeste.
0: Bizimkiler ne yapıyorlar ki?
1: Kim bilir? Ama onların dalgaları yerindedir. Bir bakıma isabetli oldu.
0: Neden?
1: Sizinle baş başa kalmak fırsatını buldum.
0: Bu sizi çok mu memnun etti?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar.
0: Oo, başım dönüyor, bana bir şeyler oluyor.
1: O halde artık içmeyin.
0: Yok, içeceğim, çılgınlar gibi eğleneceğim, koy. Biliyor musunuz ne istiyorum?
1: Ne istiyorsunuz Prenses Hazretleri?
0: Gene eskisi gibi fadik olmak istiyorum.
1: Fakat prenseslik size çok yakışıyor majeste.
0: Boş ver! Bıktım, sıkıldım artık bu prenseslikte.

0: Yes, darling.
1: Nerede Ali Veli?
2: Ya nerede?
0: Sahi ya, o nerede bunlar? Ben gidip bir bakayım. Ay, kör müsün Fener? Oh. Aman!
3: Aman Ali ile Veli, beş de ondan evvelin sevgiliyi öpmeli! Aman!
1: Nerede kalmak bunlar?
2: Bilmem, gidip bakalım.
1: Gidip bakalım.

0: Çok içtin ondandır.
1: Canım sağ olsun. Ne güzel eğlendik değil mi?
0: Hayatımda hiç bu kadar eğlenmemiştim.
1: Çok sululuk yaptım mı ben?
0: Yok canım. Sadece neşeli, sevimli ve çok güzeldi.
1: Sahi mi? Güzel miyim ben?
0: Çok. Hayatımda senden daha güzeline rastlamadım.
1: Kime söylüyorsun bunu? Prensese mi yoksa Fadiye mi?
0: Seni prenses olmadan önce tanımıştım.
1: Ben de seni daha tanımadan rüyalarımda görmüş aşık olmuştum.
0: Gerçek mi bu? Beni biraz olsun seviyor musun?
1: Ne birazı be? Seni canımdan çok seviyorum. Ya sen?
0: Sırılsıklama aşığım sana.
1: Allah'ım bu rüya hiç bitmesin.
0: Merak etme sevgilim. Aşkımız ebediyen sürecek.
1: Eğer prenses olmasaydım, gene sever miydin beni?
0: Ne olursan ol, gene severdim seni.
1: Her zaman mı?
0: Her zaman. Bütün kalbim.
1: Ya bir gün gene eskisi gibi fakir olursam?
0: Kim bilir, belki de o zaman ben zengin olurum.
1: Parada pulda gözüm yok. Sev beni yeter.
0: Seviyorum.

0: Ben de seni.
1: Nihayet yakayı ele verdiniz. Konuşun bakalım, paralar nerede? Konuşun lan, konuşun! Paralar nerede?
2: Benim paradan haberim yok.
1: Sen söyle, para nerede?
3: Ben para falan görmedim abi!
1: Ya sen?
3: Teşekkür ederim abi, sağlığına dua edeyim.
1: Bir de sen konuş bakalım!
3: Bende metelik yok abicim, mangır, nanay! Ya bana yanlatın öpeyim, vallahi billahi yok para!
1: Ben gösteririm size! Paralar meydana çıkıncaya kadar işkence yapılacak! Hadi başlayın!
3: Başlayın abicim, yapmayın! Biz size ne yaptık? Ayağınızın altını öpeyim! Bizim gibi garibanlardan ne istiyorsunuz abi?
1: Sus be!
2: Bizim ne günahımız var?
3: Kıymayın bize abicim, yapmayın!
1: Ha ha ha ha ha.

0: Devam edin.
1: Hala konuşmuyor patron.
2: Merak etmeyin, konuşur.
1: Aşağı, hızlı. Patlayana kadar içirin.
3: Yapmayın, yalvarırım. Acıyın bana, merhamet edin. Bu göreniz olayım.
4: Sana kahveni kendi elimle pişirdim.
5: Niçin zahmet ettin sevgilim?
4: Zahmet değil, benim için bir zevk oldu bu. Uzat ayaklarını.
5: Beni şımartıyorsun.
4: Elbette. Artık uşağım değil, sevdiğim adamsın.
5: Canım sevgilim mi?
4: Hayatım.
5: Ellerine sağlık, bu kahve milyonlara değer.
4: Afiyet olsun.
6: Prenses, prenses! Listen to me!
7: Ne oluyoruz be, basıldık mı ne?
6: Ali, Veli, Ömer.
7: Anladım, bizim garibanlar. Ne olmuş onlara?
6: In trouble with guns. In great danger.
7: Bunlar ne diyorlar Allah aşkına? Sen çakıyor musun bu dilden ha?
5: Arkadaşlarınız tehlikede, öyle diyorlar.
7: Tehlikede mi?
6: Yes!
7: Düşmanlarımızdır. Erol, ne olur kurtaralım onları.
5: Hadi düşün bakalım önümüze, nerede olduklarını gösterin bize.
8: Susamışım, biraz daha su!
9: Mübarek insan değil, su aygırı!
7: Yapmayın! Ne olur gıdıklanıyorum, ölüyorum!

0: Ah, ah, ah, kafasında saç olup da bir yakalayayım!
1: Nihayet seni yakaladım!
2: Ne diyorsun be, ızmarıp mı yakaladın?
1: Sizi görürsün sen!
3: Hadi çabuk, çabuk, çabuk çöz, çabuk! Hadi! Aha, bunu da...
4: Olsun Prenses Hazretleri.
2: Teşekkür ederim. Bize büyük bir hizmette bulundunuz. Aa, nasılsınız çocuklar?
5: Çok iyi, demirimsi çelik.
4: bu adamlar sizden ne istiyorlar?
5: Bakın ben anlatayım. Bütün bunların hepsi siyasi sebeplerden oluyor malum ya, büyük başın derdi büyük olur. Anladınız değil mi?
4: Majeste, her zaman emrinizdeyim.
6: Gene mi kaçırdınız onları? Siz adamı deli edersiniz!
7: Ne yapalım patron, baskına uğradık.
8: 10 kişi birden üzerimize hücum
6: etti. Kesme!
1: Deli işlerinde bir kadın vardı, 20 kişiye bedeldi.
6: Beceriksizler! Siz ne işe yararsınız be?
1: Her işe yararız, her işe.
6: Allah senin cezanı versin salak herif!
1: Sinirlenme patron, öyle bir plan hazırladım ki bu sefer hepsi kafestedirler.
4: Sen ne yapıyorsun, ayıp ya!
7: Ayıp!
4: Ayıp! Ayıp! Ayıp! Otursana yerine!

0: aman.
1: Harika bunlar.
0: Bunları kaçırmayalım çocuklar.
1: Masamıza buyurmaz mısınız?
0: Buyurun hanım kızlar.
2: Bize şeref verin, soframızın süsü, başımızın tacı olun.
3: Ne olursa böyle kibar erkeklerin masasına otururlar.
4: Yalnız kibar değil, aynı zamanda harika erkekler.
5: Üstelik yakışıklı da canım
3: benim. Ben Cevriye, ben Huriye.
4: Bense Lütfiye.
2: Ben Ömer.
1: Ben Ali.
6: Ben de Veli.
5: Sakın bizi yanlış anlamayın, ben Şendul'um ama namuslu bir karıyım.
1: Aman yavrum, namusunu sevsinler senin.
4: Ben de aile karısıyım.
0: Belli belli ama ne aile.
1: Canım hayatım.
5: Rica ederim, çek elini, sunuluktan hoşlanmam.
7: Buyurun efendim, ne emredersiniz?
3: Ben ağzıma başka bir şey koymam.
7: Aferin be, erkek karısın be selamı.
4: Ben yalnız biçerim.
6: Ay o seni biçen ağzını yiyeyim, nonoşum benim.
0: Tehlikesizdir elim, korkma.
5: Ben yalnız süt içerim.
1: Ne sütü içersin anam? Aslan sütü mü yoksa kaplan sütü mü?
5: Hayır, kuş sütü.
7: Emredin siz güzellerim, emret. Emret seni fındıkla, emret seni fıstıkla, emret seni bademle besleyeyim anam. Garson, getir getir de donat şu masayı. Kitap gibi karı, çevir çevir oku canım benim, hayatım!
3: Senin gibi delikanlıya Cevriye helal olsun!
7: Ömer kulum da sana feda olsun!
3: İçelim!
7: İçelim, içelim de kendimizden geçelim!
6: İçelim nonoşum! Huriyem, seni gökte ararken yerde buldum, Huri misin Meryem?
1: Emret güzelim sana! Han, apartman, kâşaneler alayım canım!
5: Önce nikah isterim!
1: İstersen imamdan, istersen belediyeden nikahı basarım sana!
5: Düğün de isterim ama!
1: Düğün dernek yapıp gelinlik alırım, sana beşi bir yerdeler takarım hayatım!
4: Demek ki çok zenginsin!
0: Ooo, denizde kum, bizde para!
7: Para babasıyız biz, para babası, para!
3: Ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben petrol kralıyım.
1: Ben de kereste kralıyım.
7: Ben de sanayi kralıyım. Ben kral ve diğer kral arkadaşlarımın ve kraliçelerimizin şerefine içelim.
8: Seni sevmeye başladığım günden beri yaşadığımı hissediyorum. Sensiz geçen günlerime öyle acıyorum ki şimdi.
9: Öyle tatlı bir rüya ki bu, hiç uyanmak istemiyorum.
8: Şu anda dünyanın en mutlu erkeği benim.
9: Ben de dünyanın en mutlu kızı.
8: Fakat korkarım bu mutluluk çok sürmeyecek.
9: Neden sevgilim?
8: Aramızda o kadar derin bir uçurum var ki... sen zengin bir prenses, bense yoksul bir uşağı.
9: Birbirimizi sevdikten sonra bütün bunların ne önemi var?
8: Kendimi sana yakıştıramıyorum.
9: Eğer prensesliğim ve zenginliğim aşkımıza engel olacaksa hepsinden vazgeçmeye hazırım.
8: Benim yüzümden bu kadar büyük bir fedakarlığa katlanmanı istemem.
9: Delisin, senin için canımı bile veririm ben.

0: Kavga
1: ya mi? Biz neymiş çıktı haberimiz yokmuş.
2: Bizim be, bizim gibi erkekler kara borsada oğlum.
3: Erkekmişler, vay sahtekarlar vay.
0: Erkekler.

0: Ulan bu ne kılık, utanmıyor musunuz? Ya sizin, ne bu haliniz? Allah Allah, ne maksatla bu kılığa girdiniz?
1: Paramızı bulmak için.
2: Bu adamlar bizim paramızı çalmışlardı.
0: Siz bunların paralarını mı çaldınız?
2: Biz mi? Rica ederim, estağfurullah!
3: Ne münasebet, biz hırsız değiliz!
4: Bilakis komiser bey, biz çok namuslu vatandaşlarız!
0: Bunlar sizin kaç paranızı çaldılar?
5: 2,5 milyon lira.
0: Ne? Siz deli misiniz? 2,5 milyonunuz çalınıyor, karakola gelip şikayette bulunmuyorsunuz!
2: Şikayette bulunalım da başımıza iş mi açalım? Ne dürtüyorsunuz be?
0: Bu işin içinde iş var. Konuş bakalım, bu meselenin iç yüzü ne? Konuş be!
2: Siz beni ne sandınız komiser bey? Ben budala mıyım? Kalkıp fabrikaya nasıl girdiğimizi, kasayı nasıl açtığımızı, paraları nasıl yürütüp kaçtığımızı anlatır mıyım? Hayır, ağzımdan tek bir laf alamazsınız, durun be!
0: Kes be!
2: Ser veririm de sır vermem ben!
0: Peki, paralar nerede şimdi?
2: Onu bana değil, bunlara sorun.
6: Ulan Allah!
0: Paralar sizde mi?
7: İnanın, Allah inandırsın, cebimiz delik!
0: Kılığınız, kıyafetinizden belli cebinizin delik olduğu!
3: Açız, fakiriz biz komiser bey!
4: Evet, çok doğru, berduşuz, garibanız!
0: Garibansınız ama barlarda, pavyonlarda eğleniyorsunuz!
7: İnanın ki aşk
0: yüzünden!
7: Sustum!
3: Ne yaptıksa hep bunlar için yaptık komiser bey!
4: 1000 yıl yatsak feda olsun! Bu güzellere değmez mi komiser bey?
0: Susun! Lavallik yapmayın! Anlaşıldı! Hepinizi tevkif ediyorum! Götürün!
4: Tevkif bey! Yapmayınız, yapmayınız! Suçumuz yok bizim komiser bey! Asmadı kızlar! Hapishanet erkeş
7: bey! Ya beni götürmeyin bari, bırakın! Allah'a ısmarladık sevgili, mektup yaz! Mektup!

0: Alo, buyurun.
1: Nasıl?
0: Faruk mu? Fakat nasıl olur, o benim en iyi arkadaşım.

0: Onları değiştirmeye geldim. Alın kirli çamaşırlarınızı, verin benim paralarıma. Ümit ederim ki bir güçlük çıkarmaya kalkmazsın.
1: Hayır, hayır!

0: gitmeye döndüler. Peki peki. Teşekkür ederim. Fadik, bu rüya da burada bitti.
1: Polise teslim ettim iti. Benim en yakın arkadaşımdı. Ne oldu Fadik sana? Anlıyorum. Çok üzüldüm sevgilim.
0: Sevgilim mi? Benim bir prenses, senin bir uşak olduğunu unutuyorsun galiba.
1: Anlamadım. Beni şaşırtıyorsun. Daha iki saat önce beni sevdiğini söyleyen sen değil miydin?
0: Sen de bu oyuna inandın öyle mi? Meğer çok toy, meğer çok safmışsın.
1: Yalan mıydı senin aşkın, senin sevgin?
0: Sadece alay etmiştim seninle.
1: Ne alay ettiğine, ne de yalan söylediğine inanıyorum.
0: İnanmalısın Erol Bey. Herkes dengi dengine. Ben kendime göre birisiyle evlenebilirim. Sen de bir hizmetçi falan bulabilirsin.
1: Neler söylüyorsun Fadik? Çıldırdın mı sen?
0: Hayır. Bilakis aklım başıma geldi. Benim evleneceğim kimse çok zengin olmalı. Bana bu mücevherleri, bu giyimi sen temin edebilir misin?
1: Belki edemem ama sana hepsinden kıymetlisini, en büyük aşkı verebilirim.
0: Aşk karın doyurmuyor Erol Bey.
1: Yalvarırım. Aşkımıza kıyma. Hayatımızı yıkma. Sana da yazık olacak, bana da.
0: Git, git buradan! Benden sana ne eş olur ne de yar, anlaşıldı mı?
1: Pekala, gidiyorum. Ama bir gün bu yaptıklarına pişman olacaksın.

0: Neden bu oyunu oynadım? Sevmiyorum dediğim an, onu en çok sevdiğim andı. Oysa alay ettim, ona hakaret ettim, gururuyla oynadım. Zavallı Erol, kim bilir ne kadar çok acı çekiyordur şimdi benim yüzümden. Ama sevdiği kızın bir yalancı, bir sahtekar olduğunu bilse daha mı az üzülürdü sanki?
1: Ağlama be Fadim, ağlama Allah aşkına!
2: Bizi de ağlatacaksın şimdi!
0: Utanıyorum kendi kendimden, yaptıklarımdan utanıyorum. Allah'ım, bunları neden yaptık?
1: Üzülme be Fadik!
3: Senin hiç kabahatin yok.
2: Bütün suç bizde!
0: Bütün bu olanlar hep benim yüzümden. Ben sebep oldum. O parayı bulduğumuz an polise teslim etseydik, bunlar başımıza gelmeyecek.
1: Boş ver Fadik, sen keyfine bak. Biz burada çok rahatız.
3: Ne kira isteyen var, ne elektrik, ne de su parası. Hepsi bedava.
2: İnan ki 1000 sene yatarız burada, yeter ki senin için rahat olsun.
0: Buna imkan var mı? Siz burada yattıkça hiç benim içim rahat olur mu? Ama merak etmeyin, sizi burada bırakacak değilim. Hayatım pahasına bile olsa sizi buradan kurtaracağım.
4: Vakit demem!
2: Allah'a ısmarladık.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur.

0: mi sono battuto così.
1: Kara şövalye.
2: Prens Alfonso, Hristiyan dünyasının en güzel kızıyla evlenmek için gidiyorsunuz oraya.
3: Nişanlınızın abisi kahraman şövalye, Igor Yanuş'u size tanıştırmam için izin verin bana.
1: Kimsin sen? Battal Gazi'nin oğlu Seyit Battal.
2: Düşmanınız olduğumu unutmayın.
3: Düşmanlık bizden ne kadar uzak.
1: Oğlum! Merak etme baba.
2: Tanrım, sen bu günahkar kulunu affet.
1: Tamam baba.
0: Tamam, Battal Gazi geliyor!
4: Saul'un Battal Gazi geliyor. Bugün 16.15'te TV4'te.
5: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
1: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
0: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
1: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
0: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur oyunda

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysan.
2: Tamam tamam yaparım. Sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitki diyeceksin lan, nasıl hani daha neyi bitki ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olamıyorsunuz.
4: Ulan ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız mı buraya
2: da? Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Biziz biz.
2: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
7: Para mı kaybettirir?
8: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
2: Biz en iyisi kalgona geçelim.
8: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Kasayı soyan sanıklar, ayağa kalkın! Başar fabrikasını soymakla itham ediliyorsunuz. Fabrikanın kasasından 2.700.000 lira çalmışsınız. Doğru mu bu?
1: Evet sayın yargı, çok doğru. İzin verilirse samimi ikrarda bulunacağım.
0: Peki, anlat bakalım, nasıl oldu bu iş?
1: Fabrikayı benim talimatımla arkadaşlarım soydular. Kasadan 2.700.000 liraya aldık. Evet, paraları biz çaldık ama biz yemedik. Bunlar yediler!
2: Yalan hakim bey, vallahi de yalan billahi de!
3: Bizim bir suçumuz, günahımız yok hakim bey!
4: Biz masumuz hakim bey, anasının karnından yeni doğmuş bir bebek kadar masumuz!
0: Yani paraları siz yemediniz mi?
2: Hayır hakim bey, hayır!
3: Paraları biz yemedik hakim bey!
4: Esas paralar bizim başımızı yedi, içi çıksın o paraların!
0: Siz oturun!
4: Oturun!
1: Yalan söylüyorlar sayın yargıç! Parayı hep beraber yediler! Esas parayı alan da... bu kızdır!
0: Doğru mu söylüyorlar kızım?
5: Evet hakim bey, doğru. Suçlu benim.
2: Hayır hakim bey, hayır!
4: Fadime suçlu değildir, suçlu biziz hakim bey, biz üçümüz!
5: Yalan hakim bey! Paraları ben bulup ben sarf etmedim mi? Hakim bey, tek suçlu benim!
2: Yalan hakim bey, yalan söylüyor!
4: Paraları biz bulduk, biz yedik! Ceza verecekseniz bize verin, boynumuz kıldan ince!
5: Hayır hakim bey, onlara inanmayın! Onlar, arkadaşlarım beni kurtarmak için yalan söylüyorlar! Tek suçlu benim! Hiçbir şeyden haberleri yok! 1000 yıl hapis yatmaya razıyım! İsterseniz idam edin beni, yalnız onlara dokunmayın!
0: Anlaşıldı, oturun! Davalı Erol Başar!
6: Erol Başar!
7: Buyurun sayın yargıç!
0: Kasası soyulan Başar fabrikasının sahibi sen misin?
7: Evet sayın yargıç! Benim paralarım çalındı!
0: Ya, iyi! Sanıkları tanıyor musun?
7: Evet, tanıyorum!
0: Bunlar kasayı soymuşlar! Sen davacı olmasan da kanun onların cezasını verecek! Ancak parayı bulup arkadaşlarıyla 500.000 lirasını sarf eden bu hanım... sen davacı olduğun takdirde ceza görecek, ondan davacı mısın?
7: Davacıyım sayın yargıç! Yalnız sayın reis, bunlardan paramı sarf ettikleri için davacı değilim. Bu kız benim kalbimi çaldı.
0: Bu mahkeme kalp ve aşk davalarına bakmaz! Sen paran için davacı mısın?
7: Hayır sayın yargıç, paramı sarf ettikleri için davacı değilim.
0: Davacı değil misin? Fakat nasıl olur? Yani 500.000 lirayı bağışlıyor musun?
7: 500.000 liranın ne önemi var? Bu kız benden, paradan çok daha değerli bir şey. Kalbimi çaldı sayın yargıç!
0: Karar! Sanıklardan Fadime Ali, Veli ve Ömer'in hırsızlık ve yaralı...

0: İşte böyle sayın seyirciler. Padik sonunda kafese girip gelin oldu. Ama böyle kafes dostlar başına. Ben rüyalarımdaki erkeğe kavuştum. Artık macera bitti, şimdi mutluluk başlıyor.
1: Saraydan bir meyhane.
0: Gariban arkadaşlarıma gelince hiç merak etmeyin. Onlar da en az beni...

0: Ben Şefrafet İnce. Yarışmamızın dördüncü gününde de sizlerleyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
2: Harikayız.
0: Bugün dördüncü gün.
2: Evet.
0: Yarın 10 bin liranın sahibi belli olacak. Acaba kim olacak? Tahmin var mı? Serap, tahmin var mı?
3: Ben ilk günde söylemiştim. Bugün çok sakin konuşmaya karar verdim. Böyle tane tane. Seyircilerin takipçilerimden uyarı aldım dedi. Tane tane konuşun.
0: Geleceğiz. Tane tane konuşturacağım belli, seni.
3: İkinci kim demiştim. Bir daha bana bunu söyle.
0: İkinci Mehmet olabilir mi?
3: Mehmet'in canı sağ olsun be.
0: Birinci sen olabilir misin lider?
4: Şu an birinci gittiğime göre istediği gibi şampiyon olsun nasıl oluyorsa.
0: Herkes şampiyon olabilir. Gülizar?
2: Serap Hanım birinci belli, ikinci kim diyor ya. Hı. O kimin sorusunun cevabını kendisi verecek.
0: Vallahi.
2: İkincinin tabii.
0: Peki bugün muhteşem bir yemeğimiz var. Ancak yemeğe geçmeden önce yine bir hatırlatma yapmak istiyorum. Formatımızı bir anlatmak istiyorum. Hazırsak dinleyelim değil mi?
3: Tabii ki.
2: Evet, hazırız.
0: Vermiş olduğum süre zarfında vermiş olduğum tarifi uyguluyorsunuz. Sonra tadım aşamasına geçiyoruz. Tadım aşamasında tamamen gözlerimizi kapatıyoruz. 0'dan 5'e kadar puan veriyoruz. Yarın ise 10 bin liranın sahibi için 0'dan 10'a kadar puan veriyorsanız. Benim
2: yemeğim. Her şeyle ilgili bir fikriniz var maşallah. Ama hep yanlış bilgi. Yarışmanın heyecanından mı bazı şeyler?
0: Ne yapıyorsunuz ikiniz orada ya?
4: Onlar orada kulis yapıyor şefim. Bunlar gerçekten takım olmaya başladılar.
5: Bak yemin ederim önüne bakmıyorsun ha. Senin yanında çalışmak istemiyorum.
3: Ya bu nedir ya?
4: Soğanları yere mi atıyorsun sen şu an?
3: Bakın sizin diliniz çok uzadı.
4: Ay özür dilerim, ben senin şeyini almışım.
2: Aa! Ver hamurumu.
4: Şefim hamurlar karışmış, bir dakika.
2: Ya niye hamurumu açıyorsun ya?
0: Bir daha.
4: Vallahi direkt
0: sabote edersen seni direkt diskalifiye ederim. Bunu yemek ister misiniz?
2: Hayır ya.
0: Ya koy ya.
2: Ama bir şey söyleyeceğim. Aa, helal et. Allah.
0: Hazır mıyız?
4: Hazırım.
3: Bu yemek çok tuzsuz olmuş.
5: Bu işi köftenin dışı hamur gibi.
2: Ya sonunda.
4: Hiç de pişmemiş içi.
3: Helal olsun. Gerçekten.
2: Dışı çok fazla çıtır çıtırdı.
4: Bu tabak benim tabağım.
3: İnşallah bulamaz. İnşallah.
4: Baharat kıvamı da çok yerinde.
3: Benim yemeğimi çok beğendi.
4: Lezzetler birbirine çok yakın.
3: Maşallah dediğimiz 3 gün yaşıyor.
2: Çok güzel olmuş ya.
3: Harika bir içli köfte çıkardığımı düşünüyorum. Bayıldı.
0: Puanın gelsin.
4: 5.
0: Benim yemeğim. Hazır mıyız?
4: Hazır.
2: Evet. Hazır.
0: Kaldıralım peçeteleri. Bakalım ne çıkacak malzemelerden?
3: Ben biliyorum ne olduğunu ya.
2: Ya.
3: Bu sefer yorum ben yapmayacağım.
0: Ne olabilir?
3: Ne olabilir biliyor musunuz?
0: Hı.
3: Şey, hani bu ne köfte? Çiğ köfte.
0: Çiğ köfte.
3: Gibi geldi bana hani kıyma, bulguru falan görünce.
0: Yoğurt da var.
3: Yoğurt.
0: Çiğ köfte yoğurt.
5: Yani ayran bilmiyorum. Yapacak herhalde şef.
0: Peki Mehmet ne olabilir?
5: Yani haşlanmış veya kızarmış içli köfte olabilir.
0: Güzel. Anıl?
4: Şefim fıstıklı içli köfte. Yanında sanırım kıymalı bir şey yaptı.
0: Güzel.
5: Kıymaz ateşi köfte.
2: İçli köfte aynen. Şefim.
0: İçli köfte, muhteşem bir içli köfte geliyor. Bakalım nasıl hazırlamışız diyelim. Benim yemeğim. Günlerden içli köfte. Şimdi gelsin malzemeler. İçli köfte iç harcı için 250 gram dana kıyma, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı ceviz içi, 4 dal taze nane, 4 dal maydanoz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz ve karabiber. Dış hamuru için 2 su bardağı ince köftelik bulgur, 1 su bardağı irmik, 2,5 su bardağı su, 3 yemek kaşığı un, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı domates salçası. Sunumu için 3 yemek kaşığı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, 10 dal maydanoz, 5 yemek kaşığı zeytinyağı, 15 adet iç antep fıstığı. Karıştırma kabına bulgurumu ilave ediyorum. İrmiği ilave ettim. İrmikle bulguru güzelce birbirine bir karıştırdım. Üzerine 2,5 su bardağı su ilavesi yaptım ve suyla birlikte bulguru güzelce karıştırdım. Üzerine streç çektim. Dolapta bir 5 dakika bekleteceğim. Bu arada ben de hemen içli köftenin iç malzemesine geçiyorum. Soğanlarımı çok ince bir şekilde doğradım. Zeytinyağı ilavesi yaptım. Kıymamı güzelce kavurmaya başlıyorum. Maydanozlarımı ince ince doğrayacağım. Kıymam kavrulurken soğanlarımı kıymaya ilave ettim. Soğanla kıymayı güzel bir şekilde kavuracağım. Ben de bu arada cevizlerimi ince ince doğramaya başlayacağım. Tereyağımı, pul biberimi, kırmızı toz biberimi güzelce kıymaya ilave ettim. Tuz, karabiber ilavesi yapacağım. Cevizlerimi ilave ettim. Maydanozumu ilave ettim. Ve burada bu kavrulurken hemen içli köftenin hamurunu yoğurmaya başlayacağım. Bulgurumu, unumu ilave ettim. Salçamı, yumurtamı ilave ettim. Biraz tuz ilavesi ve yoğurmaya başladım. Elimi hafif ıslatıyorum. Islattıktan sonra içli köftemin parmağımı ortasına aldım hamurun. İnce bir şekilde açtım. Bir kaşık yardımıyla içli köftemin içerisini doldurdum. Yavaş bir şekilde elimde sarmaya başladım. Sarımsağımı ince bir şekilde ezdim. Sarımsaklı yoğurt için yoğurdumu sarımsağa ilave ettim. Tuzunu ilave ettim. Ve güzel bir şekilde zeytinyağı ilave ederek karıştırmaya başladım. Yoğurdumu sıkma torbasının orta kısmına yerleştirdim. Şimdi yeşil yağ zamanı. Blenderımın orta kısmına zeytinyağı, tuz ve maydanozu ilave ettim. Blenderımı güzel bir şekilde yeşil yağ olasıya kadar çekiyorum. Yeşil yağımı güzel bir süzgeçten yağ kısmını çıkartacağım. Yeşil yağımız hazır. Ayrı bir tavada içli köftelerin kızarması için sıvı yağımı ilave ettim. Yağlar kızardıktan sonra içli köftelerimi muhteşem bir şekilde kızartmaya başlıyorum. İçli köftelerim nar gibi kızardı. Şimdi sunum zamanı. Öncelikle daha önceden doldurmuş olduğum sarımsaklı yoğurdumu tabağımın ortasına üç göz yapıyorum. Yoğurdumu sıktıktan sonra etrafına 3 adet içli köftemi ilave edeceğim. Son olarak yeşil yağ gezdireceğim ve yoğurtlarımın üzerine Antep fıstıklarını ilave ederek servise hazırladım. Afiyet olsun, şimdiden ellerinize sağlık. Benim yemeğim. Ne oldu ya?
2: Şey, şu iç harcına konulan malzemeleri not alamadım.
5: Şefim korktular.
0: İlkokuldaki çocuklar vardı ya hani böyle nazlı. Hocam ben bunu koyamadım, ben bunu yazamadım.
2: Yok o, vallahi öyle değil de.
0: Söyle.
2: Ya kimyondan sonrasına yazamadım.
0: Sorma Mehmet.
2: Baharatlarda.
5: Bana sor, ben söylerim sana.
2: Baharatlarda kimyon.
5: Kimyon koyuyorsun.
2: Tuz.
5: Bir de şeker koyacaksın.
2: Karabiber mi?
5: Şeker koy.
2: Şeker yok mu içeride?
0: Süremiz 50 olabilir. Dakika yarışma başlamıştır. Daha önce içli köfte yaptın mı Serap?
3: İlk kez yapacağım.
0: İlk kez.
3: İlk kez Mehmet. Yapacağım.
5: Valla yani işin doğrusu restoranda yapıyorum ama kendim yapıyorum. İlk kez yapacağım ama yapabilirim.
0: Ha, restoranda millete yaptır, kendin yapma.
5: Yok, kendim yapmıyorum, açık açık söyleyeyim.
0: Yapabilecek misin peki?
5: Yaparım.
2: Mehmet Bey şef olduğunu iddia ediyor ama bu yemeği ilk defa yapıyor. İlk defa yemek yapan bir şefin şefliğine de ne kadar güvenebiliriz?
5: Ben şefim ama işletmeciyim. Çok mutfakta durmuyorum.

0: Gerçek şef yemek yapmaz. Yemeği yaptırır ve tadım yapar.
1: Anıl.
2: Efendim şefim.
1: Nasılsın?
2: Ya yine çok kötüyüm şefim.
1: Modun düştü ya.
2: Hep bilmediğim yerden.
1: Gider mi bugün içli köfte sayesinde?
2: Sanırım gidecek.
1: Sanırım mı?
2: Sanırım gidecek.
1: Gitmesin.
2: Şu an dağıldım mesela, ne yapacağım?
3: Ben dağıldım. Unu nerede kullanıyorsun?
1: Hayda. Dört yarışmacımızın dördü de diyor ki ben bugün dağıldım, ben koptum, patladım. Liderlik elden gidiyor.
3: Dağılmak yok. Ben size...
1: Sonuna kadar mücadele.
3: Anıl'ın modu o kadar düşük ki gerçekten bana yansıyor. Yanımda olması büyük bir şanssızlık. Sürekli bir şeylere mızmızlanıyor. Şefim be, ben size küçük bir şey getirmişim. Verebilir miyim?
1: Yine bir şey mi getirdin?
3: Evet.
1: Ne getirdin?
2: Yine başladı şu.
1: Temizlik malzemesi mi?
3: Hayır. Evet. Kaktüs getirdim. Bunun amacı strese çok iyi geliyor. Radyasyondan sizi koruyor. Çünkü siz burada çok radyasyona...
1: Ama yapay bu. Ben canlısını isterdim canım.
3: Size kaktüs hediye etmek istedim yani.
1: Teşekkür ederim.
3: Yani öyle içimden geldi.
1: Teşekkür ederim. Güzel bir kaktüs.
3: Tamam, masanıza böyle renk katsın diye. Gerçi sizin renge ihtiyacınız yok ama...
1: Çok teşekkür ederim.

Bulguru sıcak suyla haşlayın bence. Çok hızlı hareket etmeniz lazım. 50 dakikalık bir süreniz var. Bu süre zarfında bakalım ne olacak.

0: Hamura sıcak su konması lazım. Soğuk su koyarsak hamur şişmez. Değil mi Anıl'cığım?
1: Evet şefim.
0: Oğlum bu hamuru karıştırmamışsın.
2: Karıştırdım şefim.
0: Bu nasıl bir karıştırmak? Bak.
1: Tamam. Haklısınız şefim. Hemen hallediyorum. Aa hiç karışmamış.
0: İstiyorsan karıştırma yani.
1: Tamam hemen alayım mı?
0: Al istiyorsan.
1: Aldım.
0: Sıcak bakayım. Su koyman lazım buna.
1: Biraz daha koyayım.
0: İyice karıştır.
3: Anıl yemeğine soğuk su koydu. Bu çok büyük bir etki maddesi. Kesinlikle hamuru doğru bir şekilde yoğuramayacak.
1: Soğuk su koymam tabii ki etkilemez. Ben onu çok güzel toparlarım. Gülizar konuşsun dursun.

0: Gülizar. Ne yapıyorsun?
1: Yanıyorum.
0: Yine mi?
1: Evet, çok sıcak su.
2: Gülizar, hamur yoğurmak sana çok yakışıyor.
1: Gerçekten hamuru, mi?
2: Evet, gerçekten çok yakışıyor.
1: Ay, teşekkür ederim.
2: Ellerine yakışıyor.
3: Elimin hamuruyla erkek işine
2: evet,
3: karışmaya
2: ben sana,
3: bayılırım.
2: Ama her zaman diyorsun, elinle hamuruyla erkek işine karışma. Sen çok karıştın. Bak,
1: karışmam lazım ama.
2: Hamurcu yaptık.
1: Ama karışmam lazım.
0: Mehmet'in ki oluyor mu sence?
1: Şeker hamuru mu yapıyorsunuz
2: şükürte
1: orada?
2: Şükürte yoruyorum.
0: Haydi.
1: Hijyen bugün önemlidir. Ben bugün 4. günde şefimden çok şey öğrendim. Allah ondan razı olsun. Ben yıllarca mutfakta hijyensiz çalışmışım. Gerçekten çok şeyler öğrendim.
4: Metin'cim,
1: artık evimizde hiçbir şey israf olmayacak. Söz veriyorum. Tavuk suyunu difrize atacağım. Et suyundan sana çorbalar yapacağım.
2: Serap, bugün sen bu içli köfteyi yapamayacaksın. Elinde patlayacak. Ve burada sen bugün puan alamayacaksın.
1: Mehmet'ciğim, sen hiç kafaya takma canım. Ben puanımı alırım. Yemeğimi de bulurum. Sen rahat ol.
0: Burada içli köfte tepsileri var. Sen tambur çalmayı biliyor musun?
1: Tambur ne? İşte ilk defa duydum.
0: Al. Bu tepsilerde güzelce hamurlarınızı bir yoğurun. Çiğ köfte yoğurur gibi. Memoş!
2: Şimdi önce onu...
1: Allah!
0: Evet. Normalde bunun demlenmesi lazım bir 5-10 dakika.
1: Şöyle yere otursak böyle sıla gecesi gibi.
0: Sıra olmasın o.
3: Serap Hanım. Neyi fark ettim biliyor musunuz? Her şeyle ilgili bir fikriniz var maşallah. Çok güzel bir şey.